0: bilmiyoruz. İran'ı
1: tanınmış süre. Yani ateşkes falan filan de müzakere edeceğiz mi etmeyeceğiz mi görüşmesi yapmak için 2 günlük bir süre tanıyorlar. De Murat Özer'in dediği İran'ın geçen programda da biraz konuşmuştuk ama hala soru tam oturmuyor. Yani İran'ı şu an hakikaten bir irade mi yönetiyor yoksa ne bileyim anlık çıkışlar tepkiler veriliyor. Oradaki o yapı içerisinde de ayrılıklar var mı? Bu yapı hiç bozulmadı mı İran'ın ilk günlerindeki haliyle kıyaslanırsa ne diyorsunuz?
2: Ayrışmalar var, siyasal ayrışmalar var. Güvenlik noktasında biraz daha solid bir yapı var. Ona belki program içerisinde detaylı bir şekilde konuşuruz da ben esas şeyi söylemek istiyorum. Bu işte Amerikan basından bir şey çıkıyor, 2 saat sonra İran basını tekzip ediyor. Bu hep yaşadığımız bir şeydi. Geçen senenin Nisan'ında işte Trump şeyi başlatınca, 12 günlük savaş öncesi bu müzakere sürecini başlattığında da benzer şeyler hep oldu. Bir haber düştü, 1 saat sonra yalanlandı gene aynı şekilde. Bu sorunları ne kadar yapısal olduğunu kanıtlayan bir şey aslında, gösteren bir işaret. Aradaki sorunlar Amerika'nın ya da İsrail'in güvenlik tehdidi olarak güvenlikleştirdiği ve İran'ın buna göre geliştirdiği argümanları böyle yan yana koyduğumuzda matematik çok böyle şey, sorunların yapısal olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla böyle 48 saatlik müzakerelerle, 24 saatlik işte görüşmelerle, işte İslamabad'da olduğu gibi hani meselelerin çözüme kavuşturulabilmesi çok zor. Bir kere önümüzde mesela 2015 anlaşması örneği var. Bu anlaşma oluşturulurken kelime kelime aylarca uğraşıldı, haftalarca uğraşıldı. Yani öyle bir anda oluşturulamadı. Şimdi tekrar bundan daha kapsamlı bir şeyden bahsediliyor. İşte balistik füzeler dahil mi değil mi? Vekil güç dahil mi değil mi? Hürmüz ne kadar dahil? Ne zamandan sonra topun içine girdi, yani bu mevzunun içine girdi. İşte bunun gibi bir sürü şey üst üste koyabiliriz. Nükleer bunun bir parçası sadece. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar yapısal bir sorunun var olduğu bir yerde bütün bunlar bana biraz hani Amerika'nın maskelemesi gibi geliyor. Çünkü bir yandan da sahaya büyük bir yığınak yapılıyor ve devam ediyor hala hazırlıklar.
1: Ama başka hiçbir yerde olmuyor. Ne Ukrayna'da böyle bir tartışma var. Zelenski'nin yanında onunla görüştük mü bilmem ne. Orta Doğu diye küçümsedikleri o aşağı bölgede de hani orada da böyle olmuyor. Her yerde muhataplar belli. Oturuluyor, konuşuluyor. Burada hakikaten çok garip bir durum var. Bu bir stratejinin ürünü mü yoksa İran'daki durumun dayattığı bir sonuç mu onu bilmiyorum. Amerika'daki muhatap belli çünkü. Değil mi? Amerika'da Trump yani o çıkıyor.
3: Merkez böyle. Kuvvetler Komutanlığı bir rakam verdi biliyorsunuz. Savaş Bakanı'yla Genel Kurmaybaşkanı Amerika'nın bir rapor, günlük rapor hazırlıyorlar. Onun bir yekününü verdi. Toplam 1500 gemi mahsur şu anda Basra Körfezi'nde. 22.500 denizci bu gemilerde görevli olan personel de mahsur vaziyette.
1: Sivil bunlar tabii ki.
3: Tabii ticaret gemileri bunlar. Genellikle de kuru yük ve enerji gemileri, petrol tankerleri.
1: Hatta var mı Samet şu harita üzerinde de hemen
3: özgürleştirme bakalım, operasyonu diye bir operasyon başlattı Trump geçenlerde. İşte adı özgürleştirme operasyonu dedi. Bu
1: onları bir kurtaracak yani.
3: Kurtarayım önce dedi ve oradan bir resim yakalayabilseydi Murat Hocam, o resmi zafer diye belki kamuoyuna aktarabileceklerdi. Dolayısıyla özgürleştirme adı altında yapılacak olan bu operasyona bir girişim yapıldı. 2 tane Amerikan gemisi, muhrip, hava savunma gemisi aslında bu.
1: Alec Berk
3: tipi gemiler. Tam o tip mi bilmiyorum ama Alec Berk hatırlayın bizim 4 tane balistik füze atılmıştı İran'da.
1: Bu arada hemen konuşmaya daldık. İslam demişti bizimle görüyorsunuz zaten. İslam Hoca'dan da biraz sonra genel bu işin en çok askeri yönünü konuşarak başladık ama İslam Hocam ekonomisini konuşuyor herkes yani bu işin. Onu da
4: İslam demişten öğreneceğiz. Önemli gelişmeler yaşandı çünkü.
1: Tamam, hoş geldiniz hocam.
3: Bu özgürleştirme operasyonu projesi, operasyon diyelim proje değil de bir şekilde şuradan 2 tane gemiyle girdiler şöyle. Bay açıklarına kadar geldiler. İran müdahale etti. Tası tarağı toplayıp geri gittiler.
1: Bir denediler yani.
3: Tabii denediler. 2 tane İran gemisine el koymuşlar şu ana kadar. Onlar tanker gemisi. Yani konteyner gemisi daha doğrusu. Çok sayıda işte botlar, işte korvet tarzı küçük böyle sahil güvenlik gemisi gibi gemileri de püskürtmüşler Amerikalıların deyimine göre. Yani CENTCOM burada gün gün, saat saat bu raporları hazırlıyor. Haftalık böyle rapor olarak sunuyorlar. Kime? Trump'a. Bütün bu mahsur kalan gemiler savaşın dışında dedi Trump. O yüzden bunları bir atalım dışarıya.
1: Ne kadarı Amerika ile bağlantılı gemiler bunların acaba? Var mı ki bir bilgimiz?
3: Yani Amerikan bağlantısı...
1: Buradaki gemi Kemal Hoca'nın bahsettiği Basra Körfezi'nde mahsur kalmış gemiler ne kadar Amerika ile alakalı gemiler acaba? Amerikan şirketleri.
2: Ben de yok.
1: Çünkü Trump diyor benim sorunum değil buradakiler falan diyor. Yani birilerinin adına o gemileri kurtarmaya kalkıyorsa özgürlük operasyonu falan der diye soruyorum.
3: İşte özgürleştirme operasyonu.
1: Özgürleştirme operasyonu.
3: Şimdi tabii ne kadar Amerikan bağlantılı, ne kadar Avrupa'ya gidecek? Bandıraları bellidir onların listesi. Zaten görünen şeyler gemiler bunlar. Ama hakikaten uzun süre kaldılar. Çok yani olur. Gıda da olabilir bunun içerisinde. Tıbbi medikal malzeme de olabilir. insani

0: malzemeler de olabilir.
1: Bir de gemide kalmak zor değil midir hocam? Çok, siz daha iyi bilirsiniz. Yani böyle yani. Dur, hareket de etmiyorsun, sıcak.
0: Tabii.
1: Olan.
0: Yani demirlemişsiniz açıkta. Bazen görürsünüz Flori açıklarında böyle değil
1: mi? Evet, duruyor gemiler.
0: Kocaman bir gemiler duruyor orada. İşte onların normalde boğazlardan geçiş ortalama süresi 14,5 saat olağan halde.
1: Bir gece kalıyorlardır en fazla değil mi?
0: 14,5 saat 14,5. Gece olabilir. Olağan durumda. O kesin biliyor yani 14,5-15 saat bekleyeceğim diyor. O geçiş, dönüş, virajlar falan. Ama 3-4 gün, 3-4 haftaya kadar uzayabiliyormuş bazen. Boğazlardan, bizim boğazlardan geçiş süreci. Evet. Düşünün onlar bile personeli şeye çıkartıyorlar, karaya çıkartıyorlar. Bir nöbetçi grup bırakıyorlar. Burada öyle bir şey de yok ki. Adamlar sürekli...
1: Burada güzelim Yeşilköy'e çıkıyorlar, oturuyorlar.
0: Orada geziyorlar sahilde.
1: Burada ya, nereye çıkacaksın? He?
0: Bir de savaş var burada. Ha. Ne olacağı belli değil. Dolayısıyla iki tane gemiyle bir girişimde bulundular. Geri püskürtüldü Amerikalılar. Şimdi burada atış da yaptılar yanlarına. Tam gemiye isabet etmedi. Kruvazörler geri döndü. Şimdi burada bir de mayın bölgesi var. Mayından geçiş için İran'ın izni gerekiyor. O yüzden Amerika İran'la işbirliği yapmak istiyor. O yüzden diyor ki İran'a, bunu kabul et. Tek sayfalık anlaşma aslında bu. Normalde.
1: Mesele buradaki.
0: Aynen öyle. Bu
1: gemileri... Bunu da hakikaten böyle insani bir şeye çevirmeyi başarabilir mi?
0: Trump öyle söyledi. Söylemi... İnsani açıdan...
1: Avrupalılar gelmiyor ya, kızıyor onlara. Onlar da pek umurlarında değil gibi davranıyorlar buradaki iş. Yoksa bize mi öyle yansıtılıyor? Hakikaten ABD ile bir organize hareket etmek için onlar mı süre kazanıyor?
0: Ya, Avrupalılar buraya girmezler. Yani Hürmüz Boğazı'nın
1: kendi gemileri olsa bile mi hocam?
0: Girmezler. Mümkün değil. Giremezler daha doğrusu. Hangi sıfatla girecek? Neyle girecek? Yani İran'ın şimşekleri var. Rusya'nın, Çin'in şimşekleri var. Avrupa'nın ilişkileri bu bölgeyle Amerikalılar gibi değil. Avrupalılar İran'la işbirliği yapıyorlar. Hı hı. Ticaret yap. Alman firmaları mesela şeyde, İran'da inanılmaz fazla. Ta 2. Dünya Savaşı'ndan kalan firmalar var. O yüzden böyle buraya askeri bir faaliyet icra edecek bir kapasite yok onlarda. Siyasi irade yok. Onun için Amerika burada yalnız. Buraya İsrail de giremez. Yani İsrail gemileri de giremez. ABD o yüzden tek başına burada çırpınıp
1: duruyor. Rehin alma algısı yaratmaya çalışıyorlar. İran şu an burada diyorlar.
0: Şunu
1: tıpkı Büyükelçilik'te devrim zamanı olduğu gibi 2 yıl sürmüştü oradaki rehine. Onlar Amerikalıydı. Ama burada böyle bir durum var gibi şimdi sivil gemiciler.
0: İki laf söyle. Bütün lafın içerisinde iki tane şeye dikkat çekti. Trump bir, sizin söylediğiniz gibi insani açıdan İran'ın bu işe evet diyeceğini düşünüyorum dedi. Yani dolayısıyla bir insani durum yaratmaya çalışıyor. Hı hı. İkincisi, uluslararası hukuka aykırılık var burada. İran'ın yaptığı abluka. Çünkü ablukayı buradan aldılar, buraya getirdiler. İşte demin biraz önce söylediğim sebepten dolayı. Burayı askeri yasak bölge ilan ettiler. Tam çıkış Umman Burnu ve Hürmüz Adası'nın güneyi. Keşmin güneyi. Şu bölgeyi askeri yasak bölge ilan ettiler. Ve burada mayın var. Mayının da koridorlarını İran biliyor.
1: Gerçi dediğiniz gibi şimdi onları bırakmak bir yana, Fucayra'dan alternatif işte bir petrol hattı yaratmaya çalıştı.
0: İkinci sebep de
1: onları da vurdu değil mi pazartesi tabii. günü? O netleşti mi bu arada? Netti. Biz tartıştık pazartesi günkü programda. Gaffar yakınca şey diyordu. İran vurmamış olabilir diyordu.
0: Bayağı iyi mi?
1: Evet.
2: Mesela kim vurmuş olabilir?
0: Yani
1: şöyle mesela, tezler konuşuyor.
2: Madagaskar mı, Zambiya mı, Tanzanya mı?
1: İsrail olabilir diyorlar mesela. Ya İsrail vurur da İran'ı düşman eder millet hani.
2: Ya bu bölgedeki ülkelerin İran'a düşman olmak için başka gerekçe ihtiyacı var mı? Ya 5000'den fazla füzeyle ve SİHA ile vurdular, İHA ile vurdular. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman'ı, Kuveyt'i, Katar'ı. Yani
1: İran'da ama böyle belirsiz yetkililer yine demin konuştuğumuz konuda olduğu gibi biz vurmadık açıklamaları falan geldi.
2: Tamam, o kim diyorsa öteki de vurduk diyor.
1: İşte evet. Az önce oraya sorduğum şey soru buydu ki. Yani böyle bir devlet aygıtı olunca insan...
3: Ama bu belirsizlik İran'ın en temel stratejilerinin bir tanesi.
1: Bunlar bayağı bunu kullanıyor yani.
3: Yani Hizbullah mesela... Ta 80'lerde gazeteci kaçırırdı veya işte Amerikan üslerini bombalarlardı vesaire. Amerikan askerleri ölürdü. Kaçırılan gazeteciler için İran'a gelirlerdi. İranlılar derdi ki ya bizle alakası yok, biz dostlarımız, konuşuruz hani talep edersiniz diyerek orada siyasi kaldıraç yaparlar. O inkar edilebilirlik meselesi.
1: İran'ın o zaman Trump'a da çok laf etmemek lazım. Diyoruz yani muhatap bulamıyor. Ne diyor bu adam, var muhatap, bir devlet aygıtı var dediğinde. Bunu söylüyor belki de.
2: Amerikan Beyrut Büyükelçiliği'nin bombalamasındaki asıl kişi Nuri El Maliki'ydi. Irak'taki Şiilidir. Adam daha sonra Irak'a başbakan yaptılar yani. Evet. Yıllarca Irak'ta başbakanlık yaptı. Adam ABD'nin en çok aranan terörist listesinin en üst sırasındaydı. Yani olay böyle zaten. Sonra ABD Irak'ı işgal ettiğinde bir adama ihtiyaçları vardı Irak'ı yönetecek. Getirdiler o teröristi, başbakan yaptı.
1: Şaşırmayı bırakın artık diyorsun.
3: Yani. Ama mesele parmak güreşi değil burada. Yani asimetri kuruyor İran. Zamanı yayarak zamanla beraber kazanmaya çalışıyor. Yani doğrudan benim işte diyelim çok böyle kaslı falan böyle beni dövebilecek birisi geliyor karşımda. Ben direkt onunla birebir kavgaya girsem kaybederim. Ama zamanı yayarak, süreci şey yaparak onu yıprata yıprata yenilgiyi hazırlıyorum. Zaten oradaki şey o. Dolayısıyla bir muhatabın bulunamaması bile tırnak içerisinde.
1: Bir stratejinin ürünü. Böyle diplomasi yapıyorlar adamlar diyorsunuz.
0: Bayağı yani. Bombalamasıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Abluka buradaydı ya eskiden. Yani İranlılar buradan tutuyordu çıkışları ve girişleri. Şimdi bayağı dedi ki şurada bir Abu Dhabi civarında bir limandan petrol boru hatlarıyla Hüceyre'ye aktarıp burada tankerlerle şu yoktu çünkü o zaman. Bu bölgeden bypass yapıp doğrudan aktarıyordu pazarlara. Amerikalılar da Umman Denizi'nin açıklarında tabii. Şimdi önce şuraya abluka getirdiler, arkasından şurayı bombaladılar. Yani Füceyre limanının bombalanması, petrolün aktarılması, taşınması, yüklenmesiyle ilgili faaliyetler, onunla ilgili donanım bombalandı. Bu kimin işine yarayabilir? Yani bu sefer BAE elindeki petrolü de aktarmakta artık şu anda imkansız bir noktaya gelmiş durumda. Bu
1: herkesi soruna fena halde dahil ediyor yani.
0: Bir de envanter çıkarttı BAE biliyorsunuz. Tek tek saydı 12 tane balistik füze, 4 tane kamikaze drone, 2 tane seyir füzesi. Toplam işte 14-18 civarı bir bombalama yapıldı. Ve buradaki limandaki bir takım şeyler, tesisler yıkılmış durumda şu anda. Hı hı. Demek ki İran'ın burada çok işine yarayacak. Ama işte o sahte bayrak tezini savunanlar da şunu söylüyor. Tamam da işte burada bombalandığı andan itibaren Amerika'nın eline ikinci büyük bir harekat için meşru bir gerekçe. Nasıl abluka hukuka aykırı ya burada.
1: Trump hala İkinci yani meşruiyet arama
0: var durumunda. Öyle bir gerekçe arıyor.
1: Arıyor.
0: Çünkü seçimler var Kasım'da, petrol fiyatları artmış, bir taraftan mazot fiyatları artmış filan.
1: Şey falan yetmiyor artık o nükleer bilmem ne. Yok, işte onlar demokrasi falan onlar yetmiyor.
2: Şimdi bir Amerikan gemisi de vurulursa mesela kim vurmuş olacak onu? Yani gerçekten buradaki Amerika'nın savaş gemilerinden biri vursa kim vurmuş olacak? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'yı savaşa sürükleyebilmek için kendisi mi atar yani füzeyi? Ya bu komplolardan vazgeçmek lazım. Apaçık bir şekilde ABD ile İran arasında bir savaş var.
0: Kuvvet vurdu ya hocam. 4 tane F-16'yı vurdu. Biz vurduk dedi sonra yanlışlıkla.
2: Ha, o yani o arada
1: yani bir şey olur. Karambol de olur.
2: Evet o olabilir. Öyle şeyler olabilir yani. O dost ateşiyle vurulmak ondan bahsetmiyorum. Yani birisini savaşa sürükleyebilmek için sahte bayrak operasyonu yapmaya gerektirmeyecek bir atmosfer var şu anda zaten.
1: Ama başında savaşın sanki var gibiydi ya Murat. Bu Suudi Arabistan'da Aramco'yu vurdular. İşte Azerbaycan'da bir drone düştü falan. Sert açıklama yaptı Azerbaycan falan. Kabul etmedi İran. Gerçi gene başına dönüyoruz yani. Belki de bir birimi atıyor falan.
0: İşte o şeyin söylediği
1: yani. O hakikaten kötü bir savaş formülü. Yani ne olacağı hakikaten
0: askeri açıdan komuta birliği var gibi gözüküyor. Bakın askeri açıdan devrim muhafızları emir komuta birliği içinde. Yapılan tüm askeri faaliyetleri sahipleniyor. Ama siyasi kadrolar askeri faaliyetler sonucu burada bir siyasi kriz oluşacaksa bunu pek sahiplenmemeye çalışırlar. Bu danışıklı dövüş de olabilir. Onun için
1: ama devrim muhafızlarının elinde yani karar.
0: Net, güç. Ben öyle düşünüyorum.
3: Strateji çok özür dilerim. Strateji gerçekten bu inkar edilebilirlik üzerine kurulması zaten mesela. İşte bunu tartışmak, işte false flag mi değil mi? Türkiye'ye füze geldi, kimden geldi? Hani bu
2: üç tane
3: inkar
2: füze düşmüş. Mesela, nereden geldi bu?
3: İşte İsrail'im attı falan.
2: İsrail buradan nasıl atacak? Yani İsrail'in İran topraklarına gelip İran topraklarından Türkiye'ye füze atmış olması zaten İran işgal edildiği
3: şöyle bir şey olsa,
2: gelir.
3: Bir Donald Trump'ı İran başına koyun. Trump gibi bir adam İran'ı yönetmiş olsaydı. Deseydi ki evet ben Türkiye'ye yattım işte NATO üyesi çünkü ondan dolayı yaptım deseydi bu sefer bütün kamuoyu İran aleyhine dönerdi. Ama böyle bu şekilde zemin yoklayarak Türkiye için konuşmuyorum. Bütün bu işte yapılan bütün faaliyetler için bir şekilde bir çıkış kapısı vererek söylemlerde vesaire Azerbaycan için olsun Türkiye olsun veya diğer şeyler için bir başka bir şey veriyor. Bir de şöyle bir tarafı var Füceyre meselesinin. Geçen yaptığımız programda uzunca konuşmuştuk. Petrolü çıkartamamasının, ya daha doğrusu çıkartıp depolayamamasının bir süre sonra petrol kuyularına menfi yönde tesir edeceğini dair şey konuşmuştuk hatırlarsanız. Aynısı Arap ülkeler için de geçerli. Bir noktadan sonra bu depolar dolacak. Bunu veremedikleri zaman, çıkarıp servis edemedikleri veya depolayamadıkları zaman İran'ın yaşadığı sorunun benzerini onlar da yaşayacak. Şimdi İran aslında asimetrik şekilde gene karşıya baskı kurmuş oluyor bu şekilde.
1: Gerilla savaşı gibi gidiyorlar. İslam hocam ne kadar karmaşık denge. Ve bunun bir de hani mali boyutu var. Muhtemelen tabii. Bu savaşı başlatanlar bunu hesapladılar. Kimler zarar görecek? Yani bu bugün ortaya çıkan tablo bu savaşı başlatanların hesapladığı bir şeydir herhalde değil mi?
4: Ocak ayında hazırlığı yaptılar zaten.
1: Ocak ayı.
4: Bakın Ocak ayını ben anımsatmak isterim sevgili izleyenlerimize. Ortada bir şey yoktu. Savaş yoktu, bir gerilim yoktu. Ama durup dururken altının ons fiyatı, burada da yayınlar yapmıştık malum. 5600 doları gördü ve her gün rekor kuruyor. Rekor böyle izliyoruz. Mantık olarak bir şey yorumlayamıyorsun.

0: Gümüş tarafı aynı şekilde bir rally süreci var. İşte oradan yüksekten maliyet yaptıran bir sistem aslında savaşın maliyetini bugünden çıkarıyor. Ne yaparak? Manipülasyon yaparak çıkarıyor. Aslında Şubat ayında herkes şunu merak ediyordu. Amerika ve İsrail İran'ı vuracak mı? Bir ay boyunca bunu konuştuk. Evet. Ve sonuca baktığımız zaman da savaşın ekonomik hazırlığı aslında Ocak ayında yapıldı. Nasıl yapıldı? Manipülasyon yaparak. 4 tane fotoğraf paylaştılar, tamam mı? Bu 4 fotoğrafı dünyada altın yok, gümüş yok algısını bilerek ve isteyerek yaydılar. Dünyada bütün yatırımcılara altın ve gümüş aldırdılar. Daha sonra da 30-31 Ocak tarihinde bu balonu patlattılar. Yüksekten maliyete yaptı. Yani kendileri sattı. Ama neyle sattılar bunu? Algıyla. Mesela 4,5-5 milyar dolarlık bir bütçeyi düşünün, geliri düşünün. Bunun 200-300 milyon dolarını medyada reklam ve algıya harcadılar. Çok güzel bir şekilde tuzak kurdular. Şimdi bu manipülasyon tuzağı işlerine çok yaradı ve o yüzden piyasalarda her gün bir gün düşüş, bir gün yükseliş, bir gün düşüş, bir gün yükseliş. Ne zamana kadar devam edecek? Yıl sonuna kadar devam edecek.
1: Bu sene bu böyle geçecek yani.
0: Kesinlikle. Bu savaşın maliyeti nasıl çıkacak? Bu şekilde çıkacak. Yani bu çok basit bir örnek vereceğim. Bugün Brent petrolün varil fiyatı 13 dolar oynadı. 101 dolar, 101,5 dolar, 114,5 dolar. Ya bir günde Brent petrolün varil fiyatının 13 dolar çok büyük bir rakam.
2: Korkunç.
0: Çok ciddi bir rakam. Onsa altının bir günde 200 dolarlık oynaması çok büyük bir olaydır. Ki 30-31 Ocak tarihinde altında 1200 dolarlık bir çöküş gördük. Bunu sık sık yapmaya başladılar. O yüzden bizim yıl içinde, eskiden yıl içinde gördüğümüz hareketlerin günlük bazlı olmasının ne mesajı veriyor biliyor musunuz? Artık alışın, verdiğimiz kadar alacaksınız. Bunun mesajını veriyorlar piyasaya.
1: Bence en önemli boyutlarından birisi de evet. Türkiye'de ya pek çok yer etkilendi bu süreçten. Bizim de 4-5 milyar dolarlık cari açımızla ilgili problem oluşuyor doların petrolün yükselmesiyle ilgili.
0: Bir parantez açayım. Peki Rusya ne yaptı bu süreçte? 100 ya dolar şey... seviyesinin üzerine petrol fiyatları yükselince kendi gelirleri ciddi bir anlamda arttı. 2.1 trilyon dolarlık bir artış var. Şimdi açıklama yaptı. Bununla da altın alacağız diyor.
1: Yani petrolden gelen parayı evet. Putin altına yatırıyor.
0: Ciddi bir kazanç elde ettiler.
1: Çok para
0: ve
1: kazandı.
0: Fiziki altın alımlarına başlayacak Rusya. Rusya'nın ciddi bir anlamda işine geldi bu iş. O yüzden ben 3 ay önce de yine köşe yazılarımda da yazıyorum. Yayınlarda da ifade ediyordum. Amerika, Rusya, Çin anlaştı. En büyük paslan dilimi bunların 3'ü alıyor.
1: Amerika, Rusya, Çin şu süreci beraber. İsrail evet. Neresinde bulunacak?
0: Efendim?
1: İsrail. Amerika deyince İsrail midir?
0: İsrail bölgesel anlamda toprak şeyini genişletiyor.
1: Sanki o yönetiyor gibi
0: ama
1: hocam bu
0: işleri. Ama şunu da sorgulamak lazım. Bu 2 aylık süreç içerisinde dolar endeksi yükseldi. Yani dolar dünyada değer kazandı. Ama İsrail borsasının yükselmesine alaka. İsrail borsası da yükseliyor. Evet. O yüzden insanlar şunu sorgulaması lazım. Altın neden düştü, gümüş neden yükseldi, işte borsalar neden yükseliyor değil hikaye. Hikaye şu. Amerika ve İsrail savaşta, İran da savaşta, İran paraları pul oldu, borsaları çöktü, enflasyon patladı. O tabii ve doğaldır. Zaten yıllardır ambargo altında. Ama dolar nasıl bu kadar değer kazanıyor savaş sürecinde? İsrail borsaları nasıl bu kadar yükseliyor? Neden biliyor musunuz? Adamlarda milliyetçilik var, planlama var. 100 yıllık plan var insanlarda. O yüzden herkesin kaderi bir olmayacak. Yani deprem felaketinden sonra koşa koşa çimento hissesi alanlarla benim ülkem savaşta diye kendi ülkesine destek verenin kaderi bir olmayacak. Bunu böyle değerlendirmek lazım.
1: Dediğiniz şimdi bir Hürmüz Boğazı İran'ın kozu olarak kullanılıyor ama bence bir noktada da İsrail'in de kozu gibi gidiyor. Yani İslam Memiş'in tarif ettiği o İsrail'in az etkinliğini olmasının pek çok sebebi var. Bir defa bunların enerjileri var değil mi? Doğalgazları İsrail'in işletmeleri var.
3: Var işte Leviathan Tamar bölgesi var. Fakat oradan çıkartıp buralarla aktaramadıkları için Mısır'a gönderiyorlar.
1: Ama kendilerine yetecek doğalgazı muhalgazı var yani burası.
3: Muhakkak
1: hikaye
3: tabii,
1: o.
3: Tabii.
0: İsrail'in da... aslında aranıza girdim. Aslında bu batı tarafında Güney Kıbrıs'la yakınlaşması, oradaki doğalgaz kaynaklarını Avrupa'ya ihraç edecek olması da bu filmin başka bir senaryosu. Evet. Yani orada da ciddi bir anlamda
1: bu da gözden kaçmamıştı.
0: Güney Kıbrıs'ta
1: bir yandan da işte o Standard Poor's'tur bilmem kredi kuruluşları işte notunu düşürünce ABD'den gelen sübvansiyonla İsrail rahatlıyor. Bizler için öyle bir şey söz konusu değil. Adamlar savaşta kredi notlarını düşürmeleri falan bir şeyini etkilemiyor. Yani bunu artık gördük. Evet. Dolayısıyla savaşın bu boyutunun da hesap edildi ve Hürmüz kartının aslında İsrail'in de bir kozu gibi işlev gördüğünü
0: bu
1: görüyorum.
0: Melih Bey, bu savaş sürecinde uluslararası şirketlere de İsrail'de operasyon yapıyor. Nasıl? Cinsel taciz suçlamaları yapıyor. O şirketin itibarını yerle bir ediyor.
1: Zaten yani hemen bu tarz bir tartışma başladım, onlar devreye giriyor.
0: Evet. Sen benim kredi notumu düşürürsün, benim hakkımda olumsuz raporlar yazarsan
1: Strauss-Kahn'u diyorsunuz.
0: Ben de senin itibarını yerle bir ederim diye...

0: Özellikle şirketin itibarını zedelemeye çalışıyorlar. Bugünlerde böyle bir operasyon var.
1: Eskiden şimdi, de yapıldı Strauss Kahn'a evet, şuna evet. buna. 40 yıl önce bir otelde işte hizmetçi girdi odaya bilmem ne bir hikaye yazıyorlar. Birisi de bir şey diyor. Evet. Kimse de ne olup bittiğini bile evet. bilemiyor. Bu arada büyük şirketler dediniz hocam. Hemen İrfan Sapmaz'a bir uzanalım Amerika Birleşik Devletleri.
2: Büyük şirket deyince aklımıza.
1: Tabii hocam. BlackRock'ından ve diğer hepsine İrfan'ın özel uzmanlık alanları onlar. Değil mi İrfan? Yanılmıyorum.
3: Merhabalar Melih. Bu arada altın değerinde konuklarımız var. Hepsine selamlar, hürmetler
1: teşekkür
3: diyorum.
1: İrfan. Yani bu parasal boyutu da elbette bu bir şekilde savaşın konuşulacak. Ekber Karabağ da bizimle. Tahran'da savaşın diğer cephesi de. Ekber merhabalar.
4: Merhabalar.
1: Ekber, şimdi bu Trump Amerika cephesinden bir açıklama geldi. 2 gün süre yoksa büyük bir savaş başlayacak falan. İran'da bu nasıl algılanıyor? Hakikaten onlar da artık vatandaşlarda bir somut gelişme olmayınca artık ilgileri azaldı mı? İran kamuoyu, Türkiye kamuoyu kadar yakından takip ediyor mu bu savaşı?
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ben de katılıyorum. Çok değerli uzman hocalarımız vardır. Güzel bir yayın olacağını diliyorum. Esasında artık Donald Trump'ın verdiği bu süreler İran'da pek karşılık bulmuyor. Sürekli bir şekilde. İlk başlarda karşılık buluyordu ancak son zamanlarda artık değer bulmuyor işte. 24 saatten bahsediyor, 48 saatten, haftalıktan falandan bahsediyor. Artık İran'da bunların karşılığının olmadığını ifade edebilirim. Peki İran medyasına da yansımıyor bu verilen süreler. Zaten İran'dan da geçtiğimiz günlerde açıklamalar gelmişti. Biz herhangi bir şekilde bu deadline'lara yani bu sürelere itibar etmiyoruz. Kendi yolumuza devam ediyoruz dedi. Tabii bugün oldukça sıcak gelişmeler yaşandı. Ben izninle özellikle bu buyur. İki tane en buyur. Önemli sıcak az önce yaşanan gelişmeler aktarmak istiyorum. Birincisi Lübnan cephesindeki İsrail'den gelen açıklamaya göre Hizbullah'ın üst düzey bir yetkilisinin işte İsrail tarafından öldürüldüğü ifade edildi ki biliyorsunuz Lübnan meselesi İran için oldukça önemli bir konu. Hatta müzakereler sırasında da İran Lübnan'da ateşkesin bunun ateşkesin işte Lübnan'da ateşkesin sağlanması konusunu müzakerelerde şart koşmuştu. Birincisi bu mesele. Bir de az önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Sentagon'dan bir açıklama geldi. Bir İran gemisine petrol tankerine müdahale edildiğiyle ilgili evet. işte İran kara surlarına doğru hareket eden bir gemiye, bir petrol tankerine, boş bir petrol tankerine ABD'nin uyarılarını dikkate almadığından dolayı Abraham Lincoln'dan kalkan bir savaş gemisiyle ateş açılarak müdahale edildiği ifade uçakla. Edildi. Dün akşamsa değil mi? Evet evet F-18'den müdahale edilmiş uçakların dümen bölümüne yönelik ateş açılmış. Bunun üzerine o gemi orada durmuştur. Yani ABD'nin ne kadar Donald Trump bugün sabah saatlerinde açıklasa o projeyi yani özgürlük projesini durdurduğunu açıklasa da bu bölgeye yönelik abluka ABD'nin ablukası hala devam etmektedir.
1: Evet bugünün sıcak gelişmeleri bunlar. İrfan'a da soralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu savaşın daha ne kadar devam edeceğine dair nasıl bir şey oluştu, atmosfer oluştu? Bu arada demokratlar bu konuyu çok gündemde tutuyorlar ama yani bir görüşme olduğu da bir şekilde hani kamuoyunun ikna edilmesi için bir temas olduğu da söyleniyor. Sen ne diyorsun İrfan? Daha ne kadar devam edecek bu iş?
3: Donald Trump şu anda tabii özellikle Çin ziyareti nedeniyle durumu biraz askıya almış vaziyette. İşte mesela Wall Street Journal'ın bir iddiası var, bir haberi var. İran ve ABD arabulucular vasıtasıyla savaşı sona erdirmeye amaçlayan bir aylık görüşmeler için bir çerçeve oluşturmayı hedefleyen tek sayfalık 14 maddelik bir mutabaka zaptı üzerinde müzakere ediyor ve görüşmeler önümüzdeki hafta İslamabad'da yeniden başlayabilir diye bir iddiası var Wall Street Journal'ın. Öte yandan tabii özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir habere dikkat çekmek istiyorum. Melisa'nın seveceğim bir Washington Post'un bir haberi bu. Biz çok konuştuk programlarımızda diyor ki Washington Post haberinde ABD İsrail ittifakında eski iki partili mutabakat zayıflıyor. İsrail'e destek artık sadece demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında değil. Her iki partinin kendi içinde de bölünme yaratıyor. Demokrat Parti'de İsrail eleştiri artık daha ana akım hale geliyor.
1: Evet.
3: Cumhuriyetçilerde ise özellikle genç kanatta İsrail'e dış yardım karşıtlığı büyüyor. Bazı demokrat ve cumhuriyetçi adaylar artık açıkça İsrail'e Amerikan dış yardımının kesilmesini savunarak kampanya yürütüyor. Washington Post'a göre Gazze Savaşı ve İsrail'in İran savaşı üzerindeki etkisi, ABD kamuoyunda İsrail'e verilen desteği daha tartışmalı hale getirdi diyor. Şimdi bu son okuduğum madde çerçevesinde tabii kamuoyu yoklamalarında Donald Trump aşağıya dip yapmaya devam ediyor. Kendisi zaten söylemişti, önceki gün hatırlayacaksınız, %32 demişti kamuoyu yoklamalarında İran'a verilen destek. Onun için de Donald Trump şu anda tamamıyla İran savaşı ile ilgili kafasında bir kara operasyonu ya da herhangi yeri bir operasyon yapalım fikrinin, her ne kadar işte PTAZEK Savaş Bakanı gibi ya da istihbarat servisi içerisindeki bir takım çevreler Donald Trump'a sürekli olarak pompalıyorlarsa da İran'a yönelik saldırılarının önünün açılması yönünde, ama Donald Trump durumun ciddiyetinin farkına vardığını görüyorum.
1: Evet, o ben bu demokrat hiç güvenmiyorum İrfan Hanım'a. Burada Evet. Şimdi bu Gazze karşıtı söylemi tırmandırıyorlar, savaş karşıtı söylemi tırmandırıyorlar. Bir dalga yaratıp Trump'ı götürecekler. Gelip tekrar İsrail'le çalışmaya devam edecekler. Trump çalışıyorum diye açıkça ifade eden birisi. Öbürleri sinsi sinsi, işte Obama'nın yaptığı gibi kardeşler bilmem ne deyip.
2: Biden da aynı şekilde.
1: Biden de gelip kaldıkları yerden devam edecekler. Ben demokratlar arasında ki bu hani İsrail karşıtlığının yükseliyor olmasını manidar buluyorum. Çünkü eskiden beri destek veren onlar da araları iyi olanlar, ama hakikaten çok böyle tribünlere oynama şeklinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Washington Post'un, New York Times'ın Filistinli çocukların isimlerini basıyor olması falan beni fazlasıyla şüphelendiriyor. Yani Yahudi sermayesinin ürünü medya.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bu arada büyük de bir medya satışı gerçekleşti aslında İrfan, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Medya tek elde de bir anlamda toplanıyor ve TikTok'u alan işte Siyonist sermaye çok güçlü bir şekilde Amerikan medyasını da ele geçirmek için hamleler yapıyor.
3: Evet, Netanyahu zaten onun işaretlerini son ziyaretinde New York'ta yaptığı açıklamada vermişti. İşte TikTok'u satın almalıyız, X'i de satın almalıyız, İlan'la konuşacağım demişti. Amerika'daki İsrail karşıtlığından, büyümesinden son derece rahatsızlar. Onun için de tamamıyla şöyle düşünüyorlar. Amerika'nın akım medyasında evet etkimiz var, ama artık özellikle de sosyal medyanın çok ön plana çıktığı, sosyal medyanın insanlar önünde çok etkin olduğu düşüncesiyle sosyal medyadaki tüm önemli noktaları X gibi, işte TikTok, Instagram gibi, bütün Facebook zaten bunların elinde, Instagram bunların elinde, ama onların da bir faydasının olmadığını görüyoruz biz Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Sana söyleyeyim İrfan, artık gene yani Facebook X'e göre, Elon Musk'a göre daha özgür. X'te herhangi bir İsrail, bilmem ne, Netanyahu, Siyonizm falan herhangi bir şey yazı başlığında, video içeriğinde bilmem ne de olursa çok güçlü şekilde müdahale ediliyor. Gene Facebook'ta belki falan aradan biraz kaçıyordu. Zuckerberg
5: en kötü
1: şaşırttı.
5: YouTube ve Instagram şu anda. Orada kesinlikle öyle mi? Müsaade etmiyor. Evet, YouTube ve Instagram.
1: Gerçi Facebook'ta değil mi bunların, Meta'nın, ama?
5: Meta'nın.
1: Yine de bir Facebook eski kalmış.
5: Pek dikkate almıyor.
1: Pek dikkate almıyor. Orada biraz daha yaşı büyük kullanıcı olduğu için, ama X'i de kötü. Yani Elon Musk'ı da savaşın başında biraz daha şeydi. Götürdüler bir İsrail'i. Aynı Davos gibi. Öndü geldi. Farklı bir Elon Musk'la karşılaştık.
2: Trump'la da arası bozuldu.
1: Bozuldu. Geldi hemen o Epstein konusunu açığa çık. Artık İsrail'de ona ne gösterdiler, ne yaptılar? Herhalde çok mu komplo teorisi İslam hocam? Böyle iki keçiye sözünüz geçiyorsa, ünlüyseniz, gazeteci, siyasetçisiniz, bir yerden yakalıyorlar sizi. Yani burada istediklerini söylettiriyorlar.
0: En herhalde büyük risk aslında troll hesapların ülke bazında yapmış olduğu operasyonlar. Meta çok ciddi paralar kazanıyor. Çünkü yapılan bot hesaplarla saldırılar, iftiralar ya da savaşa dair yaptığınız yorumlar falan vesaire etkileşimleri artırıyor. Dolayısıyla burada abonelik tarafında ciddi bir gelir elde ediyor Elon Musk aslında. O satın alma sürecindeki karlılık oranlarını artırmaya da devam ediyor. Küçük paralar dağıtıyor şey yapanlara. İşte
1: istediklerinizi yazlandıra, istedikleri konuyu tartışanlara
0: veriyor. Meta tarafında ciddi bir şey var. Gelir tarafını artıran bir süreç var. Ve özellikle sınırlama ve kısıtlama, işte bot hesapları temizliyoruz gibi kendini ayrıcalıklı yapma çabası içerisinde son 5-6 aydır. Sınırlama, kısıtlamalar neyi hesaplatıyor? Bot hesaplarla Filistin, Gazze noktasında savunuculuk yapanlara karşı ciddi sınırlamalar, hesap kapatmalara kadar gidebiliyor. Ama diğer yandan ekonomik olarak ben bir geçen hafta da köşe yazımda yazdım. Özellikle Türkiye'de bot hesaplar üzerinden yapılan operasyonların Türkiye ekonomisi üzerinden dolaylı olarak çok ciddi bir risk oluştuğunu söyleyebilirim.
1: Bir yani korku mu veriyorlar millete?
0: Yurt dışından yapmış oldukları operasyonla birlikte ülke ekonomisine direkt hedef aldıkları ayrı bir mevzu ama vatandaşları etkileme kısmı ayrı bir mevzu. Yani sosyal medya diyoruz ya, internet ortamı diyoruz falan, sosyal medya zaten direkt ismi ama buradaki algı tamamen ülkeyi savaş kıvamına getirebilecek kadar güçte. Yani
1: o da bir savaş aracı artık hocam. Sosyal medya evet, denilen yani yer savaşın bir aracı değil mi artık?
0: Yüzlerce füze almanıza, uçak almanıza falan gerek.

0: kalmıyor. Sosyal medyadaki yapmış olduğunuz algı operasyonlarıyla birlikte, toplumsal yozlaşmayla birlikte o sinir uçlarına ne kadar çok dokunursanız ekonomik olarak da o kadar çok o ülkeyi çökertebilirsiniz ki İran'la saldırmadan önce ilk önce İran halkını ekonomik olarak sokağa dökmüşlerdi. Bir dolarizasyon başlatmışlardı. Herkes döviz büfelerine koşmuştu. İlk önce bir ayaklansınlar diye milleti galeyana getirmişlerdi. Savaş başladı, toplum kenetlendi. İnterneti hemen kapattılar burada.
1: Ekber, toplum mu kenetlendi yoksa Tahran böyle çok ağır mı vurdu bu tepkilerin üzerine? Hani sokaktaki o gösteriler bir anda bıçak gibi kesildi. O insanlar şu an evlerinde savaş var diye mi duruyorlar yoksa savaş koşullarından
2: yani
1: dolayı?
2: Yani önce rejim deniyordu. Şimdi önce vatan sonra rejim gibi bir şey çıkıyor.
1: O aşamada mı insanlar?
2: Evet, galiba öyle bir şey var.
3: Yani şu aşamada yani insanların, yani protestocuların sokağa çıkıp da bir meseleden dolayı protesto yapması yani mümkün değil. Yani
1: sokaklardaki
3: atmosfere bakıldığında evet yani askerler vardır, adım başı asker vardır, işte ciddi anlamda güvenlik önlemleri söz konusu, diğer taraftan uyarılar söz konusu. Yani İran'dan gelen açıklamalarda İran bu şartlar kapsamında yani sokağa çıkıp birisi protesto yaparsa biz birebir bu kişiyle ilgili düşman muamelesi yaparız diyor. Yani bir protestocu değil. Yani hatta geçtiğimiz günlerde ateş açarız yönünde tehditler söz konusu olmuştu. O yüzden yani bu aşamada birilerinin sokağa çıkması, protesto yapması asla mümkün değil. Tabii değerli hocam da söyledi, ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Bugün gün içinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan da bunun altını çizdi. Evet, ben ülkedeki pahalılığın farkındayım dedi. İşte hatta kendi bakanlığı, Adliye Bakanlığı'na gereken işlemleri yapılmasıyla ilgili, işte istiflemeyle ilgili pahalılık konusunda gereken işlemleri yapmasını istedi. Akşam saatlerinde bunu Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da tekrarladı. İşte ülkedeki ekonomik şartlara değindi. İşte karşı tarafın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı bu deniz ablukasıyla İran'ı ekonomik olarak içeriden çökertmek istiyor yönünde. İşte görüşünü dile getirdi ve insanlarımız neler yapması.
1: ABD Hazine Bakanı tam bunu söyledi. İran rejimi ekonomik olarak boğuluyor. Askerlerin maaşını ödeyemiyorlar diyor. Yani savaşın bu boyutuna girdiklerini.
0: Ben Ekber Bey'e bir soru sormak istiyorum bu arada. Sizin sorunuzu cevapladıktan sonra.
1: Buyurun buyurun hocam, beraber.
0: Şöyle, şimdi bu savaş süreci devam ederken İran sosyal medyasında dünya kamuoyuyla paylaşılan bazı videolar var. Alaycı, yani Trump'la alay geçiyorlar. İşte masada kimse yok falan. Bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla, ben bir siyaset uzmanı falan değilim ama bir normal kamuoyundaki bir vatandaş olarak takip ediyorum. Bu ağır tahrik değil mi? Yani tamam, bir savaş süreci var. Toplum ekonomik olarak zaten belli bir noktaya gelmiş. Burada savaştan dolayı halk bir şekilde sokaklarda bunu kutlamaya gayret gösteriyor. Ama bir o kadar da kutlamayan var bu arada. Bu acaba İran içinde bir yapılanma mı var diye ben merak ediyorum. Yani bilerek ve isteyerek bu savaşı sürdürmek, bilerek ve isteyerek biraz daha bu işi sürdürmek isteyen bir grup var mı bu şeylerden hariç? Gerçekten İran'ın kendi içindeki rejimlerden başka bir yapılanma var mı diye merak ediyorum.
1: Yoksa rejim propaganda olarak mı kullanıyor bunu, değil mi?
0: Benim izlediğim kadarıyla, bir vatandaş olarak izlediğim kadarıyla gerçekten İran'da belli bir grup var. Bilerek ve isteyerek rakiplerini tahrik etmek, onları sürekli dünyaya karşı rezil etmek gibi bilerek ve isteyerek bir yapı var. Ve sürekli sanırım bu yapı İran'da savaşın bitmesini istemiyor gibi bir algıyla karşılaştığımı ben düşünüyorum.
3: Evet hocam, doğrudur. İran'da belli kesim savaşın bitmesini istemiyor. Müzakerelere karşı çıkıyor. İnternetten bahsediniz. Tabii İran'da internet kapalı. 2 aydan fazla bir sürede internet kapalı. Sadece belli insanların elinde internet vardır. Yani daha doğrusu yönetime yakın insanlar, bazı insanlar vardır. Ve sosyal medyada an itibariyle sadece onların kontrolünde olduğunu ifade edebilirim. Muhalifler, yani orada bir paylaşım yapıyorlarsa yurt dışındaki muhaliflerdir. İlke içinde işte internete erişim söz konusu değil. Evet, ya mesela şu anda bir kitleye görüyoruz. Yani biz gitsek burada anket yapsak belki %80'inden daha fazlası savaşın devam etmesini isteyecektir. Ateşkese karşı çıkıyor, müzakere sürecine karşı çıkıyor. Daha bugün işte Muhammed Bakır Kalibaf'ın, Meclis Başkanı'nın danışmanı diyor. Diyor, biz İsrail'i bu duruma getirdik. Bu kadar güçsüz kaldı.
0: Neden, bu görüşmenin Türkiye'de olmasına karşı çıkan bir zihniyet var? Yani mesela örnek verelim. Şu anda Trump'la ciddi bir anlamda arası iyi olan tek bir lider varsa Recep Tayyip Erdoğan. mesela.
1: Ama bugün, hocam boş verin biz gitmeyelim bu işe. Yani görmüyor musunuz kim Türkiye'de, diyor oradan füze atıyor birisi, kimin kiminle konuştuğu belli değil.
0: Bir düşünce var ama bence burada.
1: Yani kimin kiminle konuştuğu belli değil o açıdan diyorum. Burada oturacaklar, oradan birisi bir yerden bir yere bir şey gönderecek.
2: Suudi Arabistan'da Riyad'da oldu işte. Dışişleri
1: Riyad'da oldu. Hakan Fidan dediği yer Dışişleri Bakanları değil mi?
2: Ya, Umman bombalandı işte. Biliyorsunuz.
0: Ama ısrarla Türkiye'yi muhatap almama gibi bir düşünce var bence.
4: Riyad'a düşen İslam İşbirliği değil mi? Dışişleri Bakanlıkları evet. toplantısı esnasında otelin hemen dibine düşen o Riyad'daki
1: bombayı. Yayındaydık işte yapamadık evet. yayını.
4: Kim attı onu?
1: İran attı ya.
4: Kim attıysa Hakan Fidan onu aradı zaten. Atanı aradı. Niye atıyorsun kardeşim burada seninle alakalı toplantı yapıyoruz. Savaş dursun diye toplantı yapıyoruz diye Arakçı'yı aramadı mı?
1: O kınama çıktıktan sonra mı İran vurdu yoksa o toplantıdan mı İran'ı kınama çıkmıştı?
4: Hayır sabah toplantıdan sonra. Önce vurdular sonra kınama
1: sonra
4: çıktı.
1: Kınama.
4: Tabii
1: yani
4: ki kınama falan
1: sonra.
4: Yoktu. Toplantının neye evrileceği belli değildi. Füzeyle vurdular.
1: O sırayı karıştırdım yayındaydık
4: hayır,
1: ama.
4: Hayır sonra sabahında oldu. Gece oldu yani. Bakan toplantıya girerlerken vurdular.
2: Şimdi
4: bu gerçek. Şimdi bunu nasıl inkar edebilirler bunu anlayamıyorum.
0: Bakan bir orada mıydı?
4: Yani kafamızı hayır. karıştırmaya gerek yok. Komplo teorilerine falan gerek yok. Komplo teorileriyle bir takım şeyler olabilir. Ama gerçekten İran...
1: Bunlar onlar değil.
4: Bunlar onlar değil. İran siyasetini biraz takip eden, daha doğrusu mevcut bu 47 yıllık Molla rejiminin siyasetini takip eden herkes, İran'ın zaten işlerinin bugüne kadar hep böyle yürüttüğünü bilir. Bak ne dedi? Sokakta anket yaparsınız. Hangi sokakta? Besiçlerin kontrolünde Tahran'da o meydanda toplanan kitlenin içerisinde o anketi yaparsanız. Yani ama diğerleri zaten evlerinde. Kimle anket yapacaksınız? 60 gündür internet kapalı. Sadece internet değil bakın. Telefon kapalı. Şu anda İran'da yurt dışından İran'ı falan arayamazsınız. Telefon şebekesi yok.
1: Arayamıyoruz.
4: Soralım isterseniz evet. Telefon şebekesi. Normal telefon hattından bahsediyorum. Cep telefonu da değil yani.
3: Hocam telefonlar açık. Telefonlar açık ancak internet hala kapalı. Bu şekilde devam ediyor. Ben az önce söylediğim mesele bir başka bir boyut da getirmek istiyorum. Esasında sadece o kitlede değerli hocam çok iyi tespiti. Yani İran'da geneli işte ele alırsak geneli tabii İran'ın önemli bir kısmı savaşa karşı. Bu da çok normaldir.
1: Tabii
3: yani insani refleks olarak yani kimse savaşı istemez. Ancak benim bahsettiğim olay değerli hocamın da altını çizdiği üzere o kitleyi, o meydanı kastettim. Yani evet. ben de defalarca oradan yayın yaptım. Ya oradaki insanlara soruyordum canlı yayınlarda. Ya bir seferinde birisi bana biz savaşın durmasını istiyoruz diyen olmadı. Yani o kitle tamamıyla savaşın devam etmesinden yanadır. İşte biz bu kadar zarar verdik İsrail'e. Onların açıklarını bulduk. Böyle bir fırsat elimize geçmişse niye duruyoruz? Elimizde bu kadar da füze var niye duruyoruz? Tabii sadece bu kitle değil. Aynı zamanda muhalifler de aynısını istiyor. Çok ilginçti. Yani ülkede sıkı sıkı ülkeye bağlı o sisteme bağlı olan insanlar da savaşa karşı işte savaşın devam etmesini istiyor ve o sisteme karşı çıkan yani sıkı bir şekilde o sisteme karşı çıkanlar da yani o protestocular da bu savaşın devam etmesini istiyor. Yani bu ateşkese karşı çıkıyor. Onlar niye karşı çıkıyor? Onlar diyor ki biz sokağa çıkarak bu yönetimi devremeyiz. Ancak ABD'nin İsrail'in müdahalesiyle vurmasıyla bu mümkün olabilir.
1: Yurt dışından geliyor mu Ekber telefon?
3: Ben şöyle söyleyeyim, savaşın başlarında, ilk başlarında mesela ben arkadaşlarımı, ABD'deki arkadaşlar ben arayabiliyordum normal telefonla ancak onlar beni arayamıyorlardı. Ve bildiğim kadarıyla işte bazı telefonlardan arayabiliyorlar, nedense bazılarını arama imkanı yok.
1: Aynen,
3: ancak bildiğime göre böyle bir imkan artık vardır, yani arama imkanı vardır ancak internet dediğim üzere hala kapalı.
0: Beni dün bir arkadaşım aradı normal hatta. İnternet kapalı da normal hattan arada.
1: Bazen demek yani bir kontrol olduğu açık. Peki.
5: Yapmış. Trump'la neredeyse her gün konuşuyorum. Aramızda tam bir koordinasyon var. Hiçbir sürpriz yaşanmıyor diyor Netanyahu.
1: Her gün görüşüyoruz.
5: Neden
1: Trump'la
5: acaba diyor. Böyle bir açık? Evet.
1: Demek ki sorun diyor. Var ki böyle bir şey diyor. Dururken bir insan
5: tabii.
1: Der mi mesela ben her gün İrfan'la görüşüyorum diye açıklama yapar mısınız yani görüşüyorsanız devam ediyorsunuz. Demek ki sorun var.
5: Evet. Demek ki İran'la ilgili çok fazla kafasını çıkartmamasını istedi. Daha önce işte Lübnan'da da böyle bir uyarıda bulunmuştu. Şu an İran'ın karıştırmasını istemiyor gördüğüm kadarıyla şu anda. O açıdan da Netanyahu senin dediğin gibi bir açıklama yapmak ihtiyacını hissetmiş. Şimdi ben müsaade ederseniz biraz şimdi özellikle şu anda ABD'de İran meselesi tamamıyla Donald Trump'ın Çin ziyaretine endekslenmiş vaziyette. Bunlar tartışılıyor. Yani Donald Trump Çin'e giderken İran'la ilgili nasıl bir dosyayla gidecek? İşte Washington Pekin'in İran üzerindeki etkisini kullanarak Hürmüz'ün açılmasının sağlanmasını istiyor diyor. Mesela Associated Press'in böyle bir yorumu var. İşte Rubio ve Besant'a göre Hürmüz

0: krizi Çin ekonomisini de vuruyor. Bu nedenle ABD Çin'i çözümün parçası yapmaya çalışıyor diyor. İşte Reuters İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin Trump'ı Xi Jinping ile görüşmesinden hemen önce Çinli mevkidaşı Yang Yi ile görüşmesi Tahran'ın Pekin'i diplomatik güvence kanalı olarak gördüğünü gösteriyor diyor. İşte The Guardian'a göre ABD medyasında Trump'ın İran'la anlaşmayı Çin zirvesi öncesi hızlandırmasının diplomatik prestij hesabı taşıdığı yorumunu yapıyor. Reuters, Pekin İran'ın nükleer enerji hakkını savunuyor. Aynı zamanda Hürmüz'de güvenli geçiş çağrısı yapıyor. Yani Çin hem İran'ı koruyan hem de krizi sınırlamak isteyen bir pozisyonda deniliyor. Yani ABD basınına göre İran krizi Çin zirvesinin en acil konusu, ancak Tayvan ve ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları da görüşmenin sert başlıkları arasında deniliyor. O açıdan Donald Trump şimdi bu Çin ziyareti öncesi tansiyonu çok yükseltmek istemiyor. Ama tabii oraya giderken de eli dolu gitmeye çalışıyor.
1: Zaten ertelemişti. Yani istediklerini elde etti mi ki bu arada geçen sürede, bir şey değişti mi de gidecek? Bence yine erteleyecek eğer. İlk sebebi
0: erteleyebilir, aynı fikirdeyim. Şu ana kadar herhangi biri yok ama erteleyebilir. Çünkü elinde herhangi bir şey yok şu anda İran'a karşı.
1: Hiçbir şey değişmedi. Kriz derinleşti aksine.
0: Hiçbir şey değişmedi. Tabii hiç onda.
2: Panik
0: bu açıdan da ezik, evet ezik gitmek istemeyebilir. Katılıyorum sana Melih o açıdan.
1: Kemal Hocam, ne olursa elinde bir şeyle gitmiş olur Trump.
2: Yani Hürmüz'ü açıp gitmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri, Trump.
1: Bir haftada olur mu bu iş?
2: İşte onun için süre veriyor ya, kısa kısa süreler veriyor. Hatta bugün devrim muhafızları sözcüsü galiba, Ekber Bey daha iyi bileceklerdir. Şöyle bir şey söyledi. Çin'e gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı açmak için yapacağı büyük operasyona hazırız dedi. Dolayısıyla bir beklenti var İran tarafında özellikle. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması...
1: Bugüne kadar hamlelerin dışında ileri bir hamle gelmesi bekleniyor. Evet, yani
2: açıp gidecek kesin. Yani kapalıyken Trump Çin devlet başkanıyla oturup konuşmaz. Belki Çin devlet başkanı konuşmaz. Çünkü konuşacağı konular içerisinde Doğu Avrupa Savaşı var, Orta Doğu Savaşı var. İki savaş var dünyada. Bu iki savaş masada olacak muhtemelen. İkinci savaş Orta Doğu'nun içerisinde en kritik ağırlık merkezi Hürmüz Boğazı. Çin'in çok etkilendiği bir savaş. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açık giderse eğer... Elinde pazarlık gücü olacak. Çin'le yapacağı pazarlıklarda Hürmüz Boğazı'nı açtığını deklare edecek. Nasıl açacak bilmiyoruz. O yüzden Hürmüz Boğazı'nın başında, savaşın başında daha doğrusu Çin'den de destek istedi NATO ile beraber. O öyle bir kritik sıkıntı var. Ya açamazsa gitmeyebilir, erteleyebilir. Açarsa da sert bir güçle açma çok gündemde. İran tarafı özellikle çok tedirgin bu konuda.
1: Hocam nasıl olacak ben hala ama anlamıyorum. Askeri açıdan bugüne kadar yani... Ne yapılmadı da bundan sonra yapsa burayı açabilir? Neyi göze alacak Amerika Birleşik Devletleri?
2: İşte yapılmayan çok şey var. Mesela Hürmüz Boğazı ile ilgili çözülemeyen birkaç tane konu var. Oradaki en önemli konulardan bir tanesi mayınlar konusu var. Amerikalılar onu çözemiyorlar. Çözemezlerdi. Mayınlar serseri mayın. Bir kısmı sabit mayın, bir kısmı su altı, bir kısmı su üstü. Yani öyle çeşitli mayın döşenmiş ki bölgede. İranlı yetkililerden çok az bir kısım biliyordur bu haritayı. Röper noktasını filan.
1: Mayınların nerede olduğunu neredeyse.
2: Mayınlar konusu çözülmüyor.
1: Bir de o mayınlar şeymiş, yani anlık da yönlendiriliyor, değiştiriyorlar. Birisi sapladıysa yerini. Artık şöyle insansız deniz mayını mı var? Mayınların da elektroniği vardır, her
3: deniz
1: şeyi vardır.
3: Deniz teknolojileri noktasında 2021'den sonra hususen pik yapacak şekilde Çin'den çok yardım aldı İran.
1: Evet değil mi bu?
2: Tabii yani.
1: Özellikle şeyler o
2: ikincisi,
1: uzaktan
2: yönetilen sistemler.
1: Öncelik sorun mayındır, öyle mi?
2: Mayınlar, ya çünkü mayın olmasa Amerikan gemileri bir şekilde oradan geçer, arka tarafı belki indirme harekatıyla tutabilirler. O Bandar Abbas bölgesini falan. Ama zaman geçtikçe İran daha da hazırlanıyor. Daha da tahkimat yapıyor. Daha da güçleniyor. Çin'den ve Rusya'dan desteği daha da arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir karşıta hazırlık var.
1: Yani Amerika... hocam 1 trilyon dolar para harcıyor bu adam askeri harcamalar Amerika Birleşik Devletleri. 1 trilyon dolar. İran'ın ne kadar, 20 milyar falan mıdır dolar?
2: O kadar yok. O kadar yok.
1: Yok bile
2: yok,
1: o kadar.
2: 7-8 milyar dolar falan.
1: Yani bu sorunu çözemiyor. Küçücük bir boğazda.
2: Ama 1 trilyon doları buraya harcamıyor. Bütün dünya
1: ama
2: için.
1: Ama hani o işte harcamış da teknolojisi gelişmiş, ne bileyim bir sürü silahı, şu yu,
2: Merkez Kuvvetler Komutanı açıkladı da şurada 100 parça gemi var toplam.
1: Böyle alabilir miyim size? Yorulmazsınız.
2: 100 parça gemi var. 15 bin asker var. Tahsis ettikleri bu kadar. 1,5 milyon asker var normalde Amerika'da.
1: Ama hani sistemler gelişmiş bilmem ne açısından falan. Ya, hala kolay geçen yüzyıldan kalma mayın işiyle adam burayı...
4: Ama şunu şöyle bakmak lazım. ABD gerçekten yani İran'la savaşmak istiyor.
1: Yükleniyor mu?
4: Birincisi

0: Ben ABD'nin İran'a gerçek anlamıyla savaşmak niyetinde olmadığı kanaatindeyim. Çünkü eğer isteseydi bu 60 gün içerisinde çok yıkıcı bir saldırı gerçekleştirebilirdi. Bunun hiçbirisi olmadı.
1: Irak'taki gibi girmedi diyorsun.
0: Yok, zaten Irak'la hiç alakası bile yok. Yani Irak Savaşı'yla, bırakın Kara Savaşı'nı, onu bir tarafa ayırıyorum. Irak'a yönelik Amerikan hava saldırılarıyla hiçbir alakası olmayacak şekilde bir saldırıdan bahsediyoruz. Çünkü doğrudan neyi hedefledi? Yönetim kademesini ve komuta kademesini imha etmeyi hedefledi. İran'ı yok etmeyi hedeflemedi. İran'ın yaşanmaz hale getirmeyi hedeflemedi. İstese yapabilirdi. Burada öyle bir şey olmadığını görüyoruz. Ayrıca Hürmüz, Trump sürekli söylüyor, benim umurumda değildi Hürmüz. Neden? Buradaki gemiler, yani buradaki çıkan gemilerin Amerikan gemileri değil, burada petrol taşıyan gemiler. Hatta şunu söyledi önceki gün, dedi ki bizim Körfez'den gelecek olan petrole ihtiyacımız yok. ABD için bu petrolün hiçbir ehemmiyeti yok. Burası kimin için önemli?
1: İsrail için diyor.
0: Yani buradaki petrolün sevkiyatı kim için önemli?
1: Körfez ülkeleri bir için, Körfez, Avrupa için.
0: Birisi Körfez için, ikisi İran için. Evet, doğru. Yani şu anda Körfez ülkeleri petrolünü sevk edemiyor. Ama İran da petrolünü sevk edemiyor. İran ne yapabilir bu saatten sonra? Yani gerçekten bu ablukayı ABD devam ettirdiği sürece, sürece uzattığı miktarda İran'ın ciddi anlamda ekonomik olarak zarara uğratacak. O açıdan Trump'ın şu anda acele etmesine gerektirecek bir şey yok. Eğer gerçekten Amerika İran'ın ekonomisini hedefleyen bir strateji izliyorsa.
2: Burada şöyle biraz şey yapabilirim hocam size de, yani bu istek meselesi değil. Bu arzu bir normatif hikaye değil bu. Bu analitik bir konu. Yani oraya siz ordu birliklerini aktarmışsanız, eğer proje etmişseniz, o projenin sonunda bir hedef vardır. Bu Trump'ı da aşan bir konu. Bu böyle sevgi, aşk, meşk meselesi de değil.
1: Oradaki teknokrat, ABD devlet aygıtı mı karar veriyor?
2: Aynen öyle. Bildiğiniz orada Pentagon ve onun uzantısı CENTCOM. Bunlar mafya gibi adamlar. Yani eski kovboy zinetini düşünün. Oraya atları, süvarileri göndermişsiniz. Tank, top, hava, her şey var orada. Bekliyorsunuz. Böyle bir bekleme yok. Trump'ın arzuları, istekleri falan burada çok geçerli değil. Çünkü tetiğe basmışsınız artık. Ve bu
0: işte
2: bir savaş.
0: Onlar neden karar vermiyorlar şu anda o zaman?
2: İşte komutanım. Koşullar sayın hocam. Yani koşullar çok matematiksel koşullar.
1: Biz mi çok acele ediyoruz bu hız çağında hocam? Tabii. Hep Trump o yüzden diyor, evet. Ya ikide bir ona örnek veriyorlar. Vietnam kaç yıl sürdü diyor, 16 yıl, 20 yıl sürdü kardeşim diyor. Şu kadar Körfez, bu kadar, ne diyor, 60 gün oldu bana diyorsunuz ki diyor. Ben daha ne yapayım diyor bu arada. Hani onun çevirisini yapıyorum. Biz ama şey istiyoruz yani, savaşlardaki sonuç başta böyle es mi pes mi netliğinde bir tablo ortaya çıksın istiyoruz ya, ama
3: war game. O gol attı, öne geçti, o attı, iki oldu gibi böyle bir şey değil. Okuması oluyor ama çok gri alan var yani.
1: Bu değil oyun, gri alanlar
2: bu
1: var
2: oyun
1: fazla.
2: Değil bu. Bu bir savaş oyunu değil. Yani elinize joystick de oynarsınız siz. Aynen karşılıklı. Aynen bu öyle. Bir de facto reel bir tablo. Bu bir askeri harekat alanı. Burada artık sivil söz çok geçerli değil. Yani siyasetçiler bir tiyatro diyorlar Amerikalılar bunu. Yani bu alandaki hikaye tamamen
1: Trump da kontrol ediyormuşum gibi siyaset gibi yapıyor, öyle mi? Ben generallere diyorum. Bak, falan ama aslında generaller götürüyorlar.
2: Biraz mizansen yapalım. Şimdi Genelkurmay Başkanı Trump'ın baş danışmanı. Onun bir kuvveti yok. Savunma Bakanı'nın kuvvetleri var. Excellent. Yani Kara Deniz Hava Kuvvetleri doğrudan Savunma Bakanı'na bağlı. Emri o Hexet'ten alıyor. Hexet de kabinenin bir üyesi. Tablo bunlar arasında dönüşüyor. Pentagon. İstihbarat toplulukları var CIA başta olmak üzere.
1: O da uzman falan değil. Hexet'te bizim gibi televizyoncu, gazeteci adam ya.
2: Fark etmez. Onun yanında çok kritik danışmanları var. Generaller var. Adamları
1: var. Onu da bırakmıyorlar.
2: Yani. Tabii. Dolayısıyla bakın bu adamlar oturuyorlar. Bir şey hazırlıyorlar. Hani kart dedik ya. İki tane kart, üç tane kart. En tepedekine çık. Aynı kartlar Trump'a da çıkıyor. Trump onu okuyor. Diyor ki. Bizim,
1: böyleymiş diyor.
2: Bizim 24 saate ihtiyacımız var. Bizim 48'e ihtiyaç. Bizim bir hafta ihtiyaç.
1: Bunlar yani, teknik rakamlar yani hocam değil mi? Trump oturup
2: orada. Trump da alıyor. Bak İran, sana söylüyorum 48 saat veriyorum. Halbuki o 48 saat Pentagon'un ihtiyaç duyduğu hazırlıkla ilgili konu. Hmm. Hikaye böyle yürüyor.

0: aralıklı aralıklı olan sahalar. O arada insanlar yaşıyor. Normal ekinli ekmek.
1: Mesela birkaç gün sürüyor aslında.
2: Ve bir söz de var ya.
1: Çatışma bırak, birkaç gün
0: 22
1: sürüyor.
0: Gün sürdü en uzun. Sakarya Meydan Muharebesi.
2: Bir
0: en
2: söz
0: uzun
2: var ya hocam. ABD'nin kaybettiği muharebe yok, kazandığı savaş da yok diyorlar. Yani muharebeleri kazanıyorlar. Ama Amerika... totalde mesela Vietnam'da neler yaptılar demek ki ama totalde baktığın
0: Sayın
2: zaman...
0: Sayın hocam ha, çok bravo. Bak, bak en güzel yakaladığınız nokta şu an bak. Bütün bu Kore Harbi, işte Vietnam Harbi, Afganistan Savaşı, Körfez Harekatları iki tane. Bütün bu savaşlarda hep biz Amerikalılar çekildi, kaybetti. Ya toplamda Amerika oldu işte. Adam savaşı kaybede kaybede Amerika oldu.
2: Yenilgi.
0: Yenile yenile Amerika oldu. Ya şimdi var. Dolayısıyla buradaki...
2: Bu bakış açısı bak çok önemli bence. Yani o bir şey de açıyor, doğru söylüyorsunuz.
0: Sahaya bakıp, CENTCOM'un istihbarat raporunu o yüzden söyledim az önce. Yaptığını söylüyor, her gün anlatıyor. Diyor ki her gün, belki günde iki defa rapor çekiyorlar. Nereye çekiyor? Doğrudan Pentagon'a. CENTCOM Pentagon'a bağlı. Pentagon'da ne yapıyor? Savunma Bakanı'na bilgi veriyor. Bakan da telefonla onunla bununla Trump'a kartlar yolluyor. Sahada durum mu diye.
2: Peki bu generallerin o silah şirketleriyle, mirketleriyle ilişkilerin bu tamamen bunun dışında mı? Yani
0: hayır hayır.
2: Ben... Bakıyoruz İsrailli Siyonist şirketler çoğu silah üretenlerin falan filan. Generaller de bir anlamda CEO orada işte
3: Biden'ın çalışıyorlar. Kabinesinin yarısının danışmanlık şirketi vardı. Aynı şirketin parçaları da hepsi. Biden kabinesinin.
2: Yani illa bir devam etsin diyordur onlar.
0: Ya bu ayrı bir hikaye. Yani oradaki Pentagon'daki generaller, Amerikalı subaylarla çok çalıştığım için ben çok zihin yapılarını çok iyi okuyabiliyorum. Ve adamlar NATO'nun standartizasyon kriterlerini ortaya koyan adamlar. Ve bu adamların bir harekatı planlaması, bizden çok kötüler onu da söyleyeyim. Bizim kurmay sınıfından çok kötüler ama modomot böyle adam direkt söyler. Mesela der ki hedefimiz ne kardeşim? İşte şu. Politik hedef dediği sormaz ki.
2: İran'da da mı böyle sürüyor mesela Oral hocam? Orada da klikler var. İran'da da mı hakikaten o teknokratlar, askerler, uzmanlar süreci götürüyor? Yoksa İran'da daha mı siyasi bir şey gidiyor?
3: Yok, çok teknokrat bir şey var. Askeri konular çok matematikseldir, güvenlik konuları. Yani 2 artı 2, 4. Güzel abim hatırına 5 olsun demez kimse yani. 4 ise 4'tür. O çünkü bedeli çok ağır olur, kanlı olur. Yani.
2: Oradaki devlet aygıtı da ABD gibi örgütlenmiş.
3: Tabii tabii.
2: Şöyle mi yani? Benzer
3: 80'lerden
2: mi?
3: Beri. Onunla da 80'lerden beri bütün aslında 12 gün çatışmalarında öldürülenler, daha önce ölenler vesaire, bu tip isimlerin her biri aslında askeri doktrinine İran birer tuğla koymuş önemli isimler. Her ne kadar mesela çıkıp gazetelere köşe yazıları yazsalar da, mesela askeri anlamda çok gördüğümüz hareketler ya, ya da işte çıkıp söylemler, parmak sallayıp tehditler etse de bu isimler, diğer tarafta ciddi bir askeri kapasiteleri de var bu isimlerin. Yani çok da şey değil.
0: İran'da da benzer yapılar hakikaten var. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyet Devleti'nde asker olmak çok karmaşık. Ben İran hududunda İranlılarla çalıştım. Amerikalılar, ya İranlıların da aynı benzer yapıları var. Gerçekten İranlı askerler, bizim sınırlarımızdakiler Azeri kökenliydi çoğu ve Türkçe'yi çok net, güzel konuşuyorlar. Yani stratejik yapıları çok tutarlı. Adamlar
2: belli değişmedi bir... yani bu son 45-50 yıllık devrim oligarşik bir yapı iktidarı aldı. O devlet aygıtı yapısını falan değiştirmiş değil.
1: Daha da güçlendirdi.
2: Daha da güçlendirdi.
0: Zaten savaşın devam etmesini isteyenler o klik yapılar. Ki biliyorsunuz savaş öncesi biraz devrim muhafızlarının itibarı sarsıldı. Besiç itibarı çok sarsıldı toplum nazarında. Yani velayet-i fakih dedikleri dini liderin de biraz karizması, değil mi? O 12 günü savaşlar. Hamene diyorum ya. Haniye şehit edildi ya. Ya İran içerisinde.
2: Kemal hocam çok önemli, bunu konuşacağız. Trump canlı bir açıklama yapıyor. Onu dinleyelim. Bu konu önemli, devam edeceğiz.
4: Baktığınız zaman birkaç gün önce çok farklı. Şu an çok fazla anlaşma yapmak istiyorlar. Ve dediğimiz gibi anlaşmanın olabilmesi için nükleer silaha sahip olamayacaklarını kabul etmeleri gerekiyor. Hani 159 gemili bir deniz kuvvetleri vardı. Şu an her gemileri patlatıldı. Ve bunun beraberinde denizin altında yatıyorlar. Ve bahsettiğimiz gibi hiçbir uçakları yok. Hiçbir hava savunma sistemleri yok. Radarları, sonarları, füzeleri tamamıyle bitti. %80-%90 oranında bitti füzeleri. Yani önce sahip olduğu karşılaşma çok fazla ve bütün liderleri öldürüldü. Yani bence kazandık. Bana yani şimdi şunu söylemem lazım. Şu an İran'dan çekilsek 20 yıl inşa etmeleri sürer tekrardan kendilerini. Harika bir başarı değil mi? İyi durumdayız değil mi? Evet. Hani iyi iş çıkardık ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hani biraz daha ilerlememiz gerekiyor, adım atmamız gerekiyor. Ama şunu söylememiz gerekiyor, bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Son 24 saat içerisinde çok iyi.

0: konuşmalarımız döndü ve yakın zamanda düşündüğümüz gibi bir anlaşma yapacağız. Bize bahsettiğimiz gibi bazı konuşmalar, toplantılar yürüttük. Daha önceden de yürütmüştük hatırlıyorsunuz ve hemen sonrası gün ne olduğunu unutmuş oluyorlardı sanki. Yani gururlu insanlar, buradaki insanlar gibi gururlar. Kimse arkamdaki arkada gururlu değildir. Dediğimiz gibi ne kadar iyi olursanız olun, onlar gibi gözüken birisine yumruk yediğiniz zaman zorlanırsınız. Ama bahsettiğimiz gibi bu insanların gururu, çok büyük gururu var. Düşmanımızın gururlu gerçekten. Önceki düşmanlarımız öyle. Venezuela harika insanlar, çok güçlü insanlar, askerisi de güçlü ama biz çok hızlı kazandık. Venezuela için çok iyi bir şey yaptık. Venezuela'daki herkes çok mutlu oldu. İnsanlar sokakta dans ediyordu. Artık büyük petrol şirketleri ülkeye giriş yapmaya başladı. Venezuela'da çok konuştuk. Chevron, dediğimiz gibi çok fazla petrol şirketi dün buradaydı. Hepsi Venezuela'ya gitmek istiyor, farklı yerlere gitmek istiyor. Borsada yeni seviyelere eriştik sonunda. Hani tarihimizde görülmemiş bir seviye. Ve ben %25 oranında bir pazar düşüşü bekliyordum. Ben bunu kabul edebilirdim. Deli insanlar bu deli ülkeden kurtulmak için, hani rejim değişikliğinden bahsettiğimiz zaman ilk liderleri öldü, ikinci liderleri öldü, üçüncü seviye liderleri de öldü. Ben buna rejim değişikliği derim. Ama dediğim gibi pazarda %20-25'lik düşüş bekliyordum ama artış sağladı. Bu savaş başlarından daha yüksek bir borsamız var bulunmakta ve varilde $200-$250 çıkar diye beklerken $100 seviyesinde kaldı. Ben şaşırdım, herkes şaşırdı ama $200'lara da çıksaydı bile değerdi buna. Hani bir rekor kırdık şu an. Dow'da 150 bin, S&P'de 7 bin. Büyük bir rekor kırdık. Bunu yapmak istemiyorum. Ama İran'la böyle bir şey yapmamız gerekiyordu. Çünkü hiçbir şekilde bir ellerine nükleer silah geçemez. Yani çok basit. İran'ın nükleer silahı olamaz. Çünkü ne kadar zorlu olsa olsun, herkes hayatı tutmak istiyor. Hepiniz hayatı tutmak istiyoruz. İran'ın nükleer silahı olamaz ve olmayacak ve bunu kabul ettiler farklı şeylerle beraber. Marco Rubio ile bazı görüşmeniz yapıldı. Nasıl bir mesaj taşıyacaksınız? Yani dediğimiz gibi Papa konusunda çok basit bir şey diyebilirim ki ya onları mutlu ederim ya da mutlu etmem. İran'ın nükleer silahı olamaz. Ve Papa diyor ki olabilir diyor onlar. Ama ben de diyorum ki hayır olamaz. Eğer böyle bir şey olursa bütün dünyayı rehin alırlar ve biz bunun olmasına izin veremeyiz. Vereceğim tek mesaj bu. Şimdi çıkacaklar ve harika fotoğraflar çekilecekler ve sizi de 14 Haziran'da göreceğiz. Umarım sizi yarın da büyük ihtimalle göreceğiz. Bana kalırsa şu ana kadar yaptığımız en büyük etkinlik olacak Beyaz Saray içerisindeki. Dediğimiz gibi çok fazla çalışmalar yapıyor. Ve gördüğünüz en harika şampiyonlar, en iyileri onlar. Onlara bakıp görebiliyorsunuz. Dünyada en iyi dövüşçüleri onlar. Hani onlarla bir eğitime girmek ister misiniz? Ya, biraz zorlanırsın gibi geldi. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi bakın. İyi günler. İyi günler. Yok pek bir anlaşma konusunda belli bir zaman verilmedi ama en de sonunda olacak.
1: Evet, Donald Trump'ın açıklamalarını dinledik. Bu arada dövüşçüler vardı Beyaz Saray'da. İran'la ilgili soru sormayın bana dedi ama ilk soru gene İran'la ilgili geldi. Oğlu hocam, ne yapıyor Trump? Hakikaten kontrol bende havası vermek için mi çelişkili konuşuyor? Çünkü bir takım rakamlar verdi. 159 gemi vurduk falan.
2: Eski rakamlar mı?
1: Eski rakamlar. Yoksa yani başka bir şeyin hazırlığı mı bu? Ne diyorsunuz? Daha da şiddetlenebilir mi?
3: Ya önceki programda da konuştuk ya. 2024'ten beri zaten İran'a saldırı planları hazır diye İsrail basından askeri kaynaklara dayandırarak söylenen şeyler vardı ve birebir hatta ne söylendiyse 12 günlük savaşta o yaşandı.
1: Evet.
3: Yani bu bugüne bir günde gelinmedi. Yani 2018'deki işte Trump'ın anlaşmadan çekilmesi, maksimum baskıyı başlatması, Kasım Süleyman'ı öldürmesi, ondan sonra bu işte Naftali Bennett'in Ahtapot dediği yapı, işte vekil güçler ve baş İran olmak üzere bu eklem yerlerinin her birinin komut, yani sevk ve idare eden komuta kademesinin teker teker bu sürede imha edilmesi, Suriye sahasında, Irak'ta, suikastlerle, işte bombalamalarla, işte elçilik saldırısında olduğu gibi vesaire. Kasım Süleyman bunlardan bir tanesi. Yani ahtapotun başından gelen emir ve talimatları ayakları ileten bu eklem yerlerini kırınca kollar çalışmaz hale getirildi. Sonrasında zaten işte Hizbullah operasyonu başlatıldı vesaire. Böyle bu günler getirildi. Şimdi dolayısıyla bu Trump'ın bir iradesiyle veya işte az önce komutanım çok net bir şekilde çizdi şey yani resmi. O Trump'ın bir gece sabah kalkıp da işte bir gecenin sabahında kalkıp ben böyle bir şey yapayım diyerek ortaya attığı bir şeydi.
2: Ya da, böyle karar verecek bir şey değil.
3: Yahut bu. İşte Oval Ofis'te otururken elektrik altyapısını yok edelim İran'ın fikri Trump'ın aklına gelecek bir fikir değil. Dolayısıyla buradaki hikaye bir işleyen sistem var. Askerler tarafından, teknokrat isimler tarafından teker teker planlanıyor. Sevk giderler gerçekleşiyor. Bir de bunun tabii kamusal bir tarafı var. Trump tabii ki en önde vitrinde olan bir isim olduğu için, vitrinde olmayı da seven bir isim olduğu için sürekli olarak kendisini konuşturarak aslında şunu yaptı. Belki bilerek, belki bilmeyerek. Yani şimdi bilerek yapıyor demek belki spekülatif olur ama 2024'ten beri diyeceğim gene. Yani reisin ölümünden sonraki süreçten alalım. Yani işte Pezeşkian geldi, Hizbullah saldırıları başladı, işte Hizbullah yönelik saldırılar başladı işte Ekim ayında. Trump'ın yaptığı bütün açıklamalar Gazze konusunda da olsun, diğer işte bu İran meselesinde de olsun sahadaki gerçekliği hep maskeledi. Yani sevkiyatlar oluyordu, uçak gemileri gidiyordu. Biz Trump'ın anlaşma yapabiliriz demesi üzerine 10 gün konuşuyorduk. Ama o sırada uçak gemileri yoldaydı mesela.
2: Evet.
3: Yani işte 12 gün öncesi Mayıs ayı boyunca İran'da patlamadık yer kalmadı ama biz müzakereleri konuşuyorduk. Evet. Oysa Ekim ayında az önce bahsettiğim haberlerde şöyle diyordu. Önce sabotajlar, sonra suikastler, sonra hava saldırıları olacak İran'a diye 2024'ü Ekim ayında söylüyordu İsrail basını. Öyle de oldu. 24 Nisan'da İsrail uçaklarının kalktığı iddiası var İran'a. Amerikalıların engellediğini, sonra CENTCOM komutanı o zaman Kurilla Tel Aviv'e geliyor işte bir görüşme yapıyor. 26'sında Şehit Recai Leman'ı patladı şeyde. Bender Abbas'ta meşhur büyük patlama. İran dış ticaretinin %60'ının döndüğü, bir %70'inin döndüğü bir yerden bahsediyoruz. Çok büyük bir limandan bahsediyoruz. Sonrasındaki bütün süreç boyunca Şiraz, İsfahan, Meşet o kadar çok yer patladı ki Mayıs ayı boyunca.
2: Evet.
3: Yani biz sadece şey konuştuk ama işte birinci tur müzakere nerede olacak, ikinci tur nerede olacak, ne konuşuldu, kim ne verdi, kim ne aldı. Ama o sırada İran'da sürekli bir sabotaj silsilesi vardı. Sonrasında bir sabah bir uyandık, İsrail uçakları işte komutanları öldürmüş. Hı hı. İran vurulmaya başlamış. Yani işte 12 gün çatışmanın başladığı şey. Şimdi de benzer bir süreç var. Yani bölgeye 3 tane uçak gemisi geldiği söyleniyor. Ciddi bir yığılma var. Çıkartma amfibi gemiler gelmiş, helikopterler gelmiş, çıkartma helikopterleri gelmiş.
2: Evet. Bu neyi gösteriyor hocam bu anlattığınız yani bu
3: yani
2: silsile?
3: Yani sahanın ne gösterdiği çok ortada. Hazırlıklar devam ediyor ve Trump geçen hafta...
4: Yani siz çok büyük bir askeri harekat bekliyorsunuz.
3: Bu kadar masraf niye yapıldı o zaman? Bu maliyete niye girildi?
2: Trump'ın bu açıklamaları da ona mı işaret? Ne zaman böyle konuşsa
3: ya Trump'ın
2: süre mi kazanıyor?
3: Trump'ın açıklamaları sürekli olarak bir maskeleme yapıyor. Yani anladım. Bilerek veya bilmeyerek. Ama sürekli olarak biz hiç sahi konuşamıyoruz.
2: Belki de siyasetin işlevi bu, misyonu bu. Kemal Hoca'nın anlattığı.
5: Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan yığınak var. Bakın o çok en kritik konulardan biri o. Yığınaklardan bir tanesi demir kubbe. İsrail oraya demir kubbe yerleştirdi bir tane. Hayatta vermez hiç kimseye. Demir kubbe münhasıran kullandığı bir silah sistemi. Tek onda var. Dolayısıyla taht da var orada. Radar da var. Vurulmuştu daha önce biliyorsunuz. Onları takviye ettiler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok dikkat edelim. Birleşik Arap Emirlikleri şu anda ciddi bir kara savaşına hazırlanıyor. Ve o topraklarını da kullandırıyor. Kullandıracak da.
2: Geçen bu OPEC'ten çıkıyoruz falan açıklaması bununla bağlantılı bir süreç.
5: Tabii onun da bir parçası ki üretimi arttırmaya çalışıyor. O yüzden Fecereh Limanı'nın vurulması konusu İran biz vurmadık dese bile İran'ın vurduğu çok net. Ben söyleyeyim.
2: İran oradan bir saldırı kendisine geleceğini, büyük bir saldırı geleceğini bekliyor öyle mi?
5: Oradan petrol akıtmasını engellemeye çalışıyor şimdilik. Saldırının geleceği nokta, ben söyleyeyim bakın Umman'ın bir burnu var ya ileride. Hı hı. Umman burnu var. Gösterebilir miyiz onu?
2: Lütfen hocam burada daha iyi olur.
5: Umman, o da çok riskli bir yer şu burun. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki tane politik hedefi var.
2: Şurası Umman'a ait bu mor yer.
5: Tabii şu bölgeyi almak bir... İki, üç tane ada var şurada. Yıllardır benim deyip duruyor.
2: Güzel harita da verir aslında Samet.
5: İki tane
2: yeterli mi?
5: Tump adası var büyük küçük. Bir de Ebu Musa. Ebu Musa adasıyla bu iki tane küçük Tump, büyük Tump adaları şurada.
2: Şuralarda küçük
5: Şu bölgede var. İşte şu bölgede tam ortada üç tane ada adacık. Bir de şu burun. Yani şeye ait olan, Umman'a ait olan. Oldu bittiyle.
2: Şu uç kısmı o da.
5: Evet. şu bölge işte. Tam çizmişler zaten şöyle bir şey. Şimdi dolayısıyla burada iddia ettiği adaları almak istiyor Birleşik Arap Emirlikleri. Biliyor ki o 7 tane emirlik, en büyüğü Abu Dhabi biliyorsunuz, başkent orası, Dubai finans kenti. Abu Dhabi eğer Amerikalılar buradan giderse 7 emirlik dağılacak. 71 öncesine dönecekler. İngiltere'nin kontrolünde orası biliyorsunuz. İngiliz ekolü var orada. Ve bölgede 3 tane ülkenin aynı anda üst bölgesinde olduğu tek yer. Hangi ülkeler? Amerika, İngiltere, Fransa. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri burada en çok savaşı isteyen, tetikleyen ve 1,5 trilyon doları da ayırmış köşede valizde tutuyor. Altın olarak mı tutuyor onu bilmiyorum.
2: O kadar rezerv parası var. Ne kadar?
5: 1,5 trilyon dolar. Bu savaşın bütçesi o.
3: Kontra bir şey söyleyebilir miyim?
2: Of be. Bu para kimde olsa var
3: İran'da
2: ya.
3: İran'da da uzun zamandır bu süreç başladığından beri Bahreyn'in ve Birleşik Arap Emirlikleri işgal edilmesi konuşuluyor. İran tarafından bir kara çıkartması. Özellikle Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. Böyle de bir iç konuşma, iç tartışma var İran içerisinde.
2: O zaman Bahreyn falan da diyor ki kardeşim zaten bu gelecekti bize.
4: Bahreyn
3: tarihsel
4: zaten,
3: olarak kendisi
4: Bahreyn zaten çok büyük korku
2: geliyor içerisinde. Bari çözsün burayı İsrail
4: zaten,
2: Amerika diyor herhalde.
4: Sürekli ayakta. Yani İran Amerika'nın oradaki şeylerini hatırlayın, üstlerini vurduğunda bir körfez ülkeleri içerisinde bir tek Bahreyn'de insanlar sokakta sevinç gösterisi yaptı. Çünkü Bahreyn halkının çok önemli bir kısmı İran yanlış.
5: Şii. Evet,
4: çok İran önemli. Rejimini destekleyen büyük bir halk yığını var Bahreyn'de.
2: Sizin bahsettiğiniz adalar bunlar.
5: Ya bu hocam. Evet, bu körfezdeki tartışmalı adalar Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kendisine ait olduğu iddia ediliyor. İşte şu bölge, Abu Musa dediğimiz ada şurası, Tunp adaları. Onlar da işte şu bölge, şu üçgen, şu bölgedeki adalar ve burun. Şuradan bir sınır var dikkat ederseniz şöyle. Şu sınır. Bu iki tane lokasyonu aldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri bu tabloya, bu birlikteliğe Bahreyn net katılır çok büyük ihtimalle. Katar arada kalmış durumda. Kuveyt çaresiz bir ülke vaziyette duruyor. Şimdi dolayısıyla Körfez'in kontrolü İran tarafından kontrol edilmesi Amerika için çılgınlık. Yani kabus.
2: Bir de çok iyi biliyor Amerika burayı değil mi hocam? Bu yani Basra Körfezi'ndeki tabii. ABD'nin faaliyetleri.
5: Bravo.
2: Bugün bir yazı okudum 87 yılında. Oral Hoca'dan da görüş almışlar. 87 yılında yine bir tankerlerle ilgili aynı kriz yaşanıyor. Ondan sonrasında da ABD burada bayağı operasyon yürütmüş herhalde yani.
5: Tabii mesela 91 harekatı biraz hava harekatıydı. İran'a bugün yaptıklarının aynısını yaptılar. Saddam'ı düşüremediler. 91'de şunu yaptılar. Peşmergeleri aldılar. Irak'taki 100 bin peşmergeyi Guantanamo adasına götürdüler. Ailelere ver. Çocuk
4: Guam.
5: Çocuk. Guam. Çok Guam. Çok özür dilerim. Götürdüler. O adada
2: eğittiler bunları.
5: 11 yıl CIA eğitim verdi. Yetişkinlere, erkek yetişkinlere.
2: Kimlere bu Barzani falan onlar mı?
5: Peşmerge diyorum artık.
3: Ya ama bir şey daha söylemiş. O tayfalar Saddam zamanında İran'da lise eğitimini falan almış bir ciddi bir kesim var şimdi orada.
2: 2000... Nasıl hocam pardon?
3: O grup içerisinde gidenlerden değil yani o Kuzey Irak yöneticileri içerisinde liseyi İran'da okumuş, İran'ı çok içeriden bilen, Farsça ana lisesi konuşan çok ciddi bir kesim var Kuzey Irak'ta.
2: Ya ben işte, onların daha çok böyle İsrail'e yakın olduklarını falan düşünüyorum. Böyle bir sempatileri var. Yani şey var, bir tek İsrail bizim yanımızda bu dünya üzerinde. Öyle bir hayreti ruhiye içerisindeler.
4: Çünkü
2: yani.
4: Çünkü bağımsızlık referandumu yaptıklarında dünyada bir tek onların arkasında İsrail durdu. Onun dışında kimse desteklemedi.
2: Aynen öyle.
4: Ondan dolayı.
5: Onlardan yaklaşık bir 30 bin kişiyi kadar Irak'a geri yolladılar 2002'de. Dolayısıyla 2002-2003'te harekatın başlaması talimatını verdi. Rumsfeld'ti galiba değil mi şeyde?
4: Evet.
5: Savunma Bakanı. O planladı harekatı. Kuzeyden planladı. Türkiye
2: bizim vermeyince.
5: Yani vermeyince
4: aslında şunu söylüyor hocamız. Irak'ın işgali 91 ile 2003 yılları arasında çok ciddi bir hazırlık evresi geçirdi.
5: Buyurun işte. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani İran'ın işgali için kaç yıl gerekti kim bilir. Ama işte Trump aceleci. Tez canlı. Bizim gibi şu anda. Ne oldu ya 96 saat? 96 saat nereye işgal edilsen? 96 saat bir operasyon yapamazsınız normal bir tepeye. Dolayısıyla bu bir süreç.
2: Ya 60 gün oldu bir şey yapamadınız demek Kontrol. Çok boş bir söylem.
3: Bir aceleci,
5: buna göre öyle gözüküyor.
3: Bir aceleci ismi Netanyahu. Yani şey bırakıyor.
5: Ha, arkasından var.
3: Şey bırakmaya tabii çalışıyor. İsrail bir legacy bırakmaya çalışıyor.
5: Tabii. Şimdi dolayısıyla.
2: O zaten çok batmış yani. O yüzden kafayı dik tutmak zorunda. Buraya kadar tabii. Battığı için kafayı sürekli dik tutup vurun bilmem dağıtın demek zorunda.
5: Amerikalılar dolaştılar mecburen İskenderun Körfezi'nden. Geldiler Basra Körfezi'ne buraya. buradan girdiler. Orada İran yok muydu o zamanlar? Ne dedi İran? Biz dedi Irak'ı işgal ederken Amerikalılar
2: düğün bayram etmişti.
5: Destekledik dedi. Bırakın düğün bayramı. O yüzden kapıyı yani onlar açtı.
2: Irak'ı bitirecek, Saddam'ı bitirecek İran demiştir. Teşekkür ederim.
3: Orada ama şunu gözden kaçmasın. Birincil tehdit Saddam'dı. Ülke tehdit önceliklendirmesinde Saddam'ın Irak'a İran için en birincil tehdit olarak geliyordu. Dolayısıyla birincil tehditle bertaraf edilmiş olmanın da getirdiği bir şey var.
4: Tabii böylece, böylece Amerikan

0: Uçak gemilerinin Körfez'e yerleşmesi için İran kapıları
1: açtı. Ya bunu yani büyük şeytan. Sen büyük şeytan diyeceksin adama, sonra gel komşuyu götürürken. O yüzden diyorum, hep diyorlar ya, İran'dan sonra sıra Türkiye'de diye. Sanki engel oluyormuş gibi İran Türkiye'ye sıranın gelmesini de. Yani bunu da biliyoruz. Bunu da kimse kimseye
0: diyorlar ya. Kimse kimseye diyemez. Açıklaması var. Yani apaçık. Diyor ki biz ABD'nin Irak ve Afganistan işgallerini destekledik. Çünkü böylece ABD, büyük şeytan dediğimiz ABD bizi iki büyük düşmandan kurtardı. Niye desteklemeyelim dedi. Apaçık bir şekilde
1: söyledi. Amaç aracı haklı kılar diyor, evet. Yani gidene kadar.
0: Bu bütün bu süreçten sonra dibine Amerika daha gelmişse, Amerikan uçak gemileri gelmişse, bütün Körfez 91'den beri, 2003'ten beri işgal altındaysa, bu biraz da İran'ın desteğiyle oldu.
2: Tam İran desteği hocam, biraz da değil. Yani işte 2003'te adamlar burada o kadar güzel keşifler yaptılar ki Basra Körfezi'ni, neydi o? Hudson mu? Körfez var ya oradan. Amerika'da körfezlerden çok daha iyi biliyor. Amerikalı askerler.
1: O kadar hocam.
2: Bu tabii nereden geçilir? Askeri gemiler, işte kruvazörler, muhripler, fırkateynler, bütün o çıkartma gemileri, uçak gemilerin geçeceği güzergahlar metrik hesaplarla planlarda var. O yüzden diyor ya bazıları, ya nasıl gelecek buraya? Adamlar burayı elinin şeyi gibi biliyor, avucunun içi gibi biliyorlar. Yani deniz tabanını bile biliyorlar. Deniz tabanının etütlerini
1: deniz
2: yapmışlar.
1: Deniz tabanını biliyor. Trump'a pompalı tüfekle saldıran adama, hocam otelde istihbaratını alamıyorlar İslam hocam.
2: Ya siz de
1: gelmiş Basra Körfezi'nin dibini biliyor. Kaç metre sığlık bilmem ne falan.
2: O da
1: sizi vuracaklar, uyarıyor ama başkanın yemek yediği salonun önünde pompalı tüfeklerle falan.
3: Havada uçuştu.
1: İçeride de Trump'a falan yoğun bir tazik var demek ki yani. Evet. Ya da kendi mi yaptırıyor hocam, daha açık soralım.
2: Bilmiyorum yani o kadar. ben şunu söyleyeyim sadece. Basra Körfezi'nin Amerikan donanması iyi biliyor.
1: Bunlar halkımız konuşuyor hocam. Tamam, siz bir asker akademisyen olarak hep verilerle konuşuyorsunuz da. Herkes bu suikasti böyle konuşuyor. Kendi mi yaptırdı? İsrail mi yaptırdı? Netanyahu mu yaptırdı? Başka alternatif yok.
0: Delili biri de yapmış olabilir.
1: Öyle hiç mi alakasız diyorsun? Bir şey. Biz de ona yani anlam mı yüklüyoruz?
0: Böyle çok böyle anlam da yüklemiş olabiliriz.
2: Yok, anlamlı aslında.
1: Ama hocam yani
2: kaçıncı suikast?
0: Bu da bir ihtimal diye söylüyor.
1: Tabii. Yani olmaz bu olmaz bir diye bir şey yok. Her şey ihtimal dahil.
0: Elbette.
2: Bir kere Trump
0: hakikaten. Komutanıma bir şey ilave edeyim. Sadece komutanım, bütün Körfez'i ABD gemileri kontrol etmiş, öğrenmiş olmadılar. Hemen Basra'da Irak'a saldırdıkları yer Ummul Kasır'dı biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Ummul Kasır'ın hemen önünde İran'ın iki tane adası var. Irak'tan işgal edildiği. Yani Amerikan gemileri tam İran'ın adalarının oraya önüne demirleyerek oraya neredeyse yaraştı, hareket tabii, ettiler. Yani İran'ın gemileri İran'ın adalarının önünden vurdular.
2: İran topraklarını kullandılar.
0: Kullanarak İran ve topraklarını kullandılar.
2: Körfez'e de o zaman yerleşti Amerikalılar. Evet. İşte
1: bu konuyu konuşmaya devam ederiz hocam ama
2: yani yapar mı yapar diyorum ben o anlamda. Yani teknik olarak eksiklikleri var Amerikalılar. Onu tamamlamaya çalışıyorlar.
1: 60 günde savaş tarihinde falan çok uzun süreler değil zaten diyorsunuz.
2: Yok,
1: yani
2: değil.
1: Daha şekillenecek.
2: Bakın Ukrayna Savaşı kaç yıl oldu değil mi? 2022 itibaren.
1: 4 yıldır devam ediyor. İşte bir ilerleme de yok.
2: Diyenlere biz 10 yıl sürer demiştik. Bakın kaçıncı yıldayız şu anda ve orada ciddi savaş devam ediyor şu anda. Burada da savaş devam ediyor ama savaşın bir ayağı eksik, o da Pasifik Savaşı şu anda. Oranın da hazırlıkları var. Yani şu İran Savaşı'yla Doğu Avrupa Savaşı Amerika tarafından bir kontrol altına alınsa, istenen hasıla çıksa, ondan sonra Çin'in kapısı çalınacak yavaş yavaş.
1: Aman ağzınızı ayrı açın. Yeter yok, hocam. Yani Ukrayna mahvetti, İran mahvetti. İslam hocam ne diyorlar? Daha Pasifik'te çıkacak diyor askerler. Yani siz böyle alabilir miyim Üstad? Şu şeyi
3: şey
1: konuşmaya
3: olabilir.
1: Başlayalım.
3: Dünyanın çivisi çıktı.
1: Tamam hocam
3: şey
1: valla.
3: Artık yani hiçbir şeye şaşırmıyoruz.
2: O zaman biz sermayeye bırakalım konuyu.
1: Konuyu sermayeye bırakalım. Askerler ama hocam, yani hakikaten ekonomileri çok zora sokan bir olay burada.
2: Tablo maalesef böyle gidişat var.
1: Bizi de umarım etkiliyor olmaz. Şimdi cari açığımız değil mi bizim?
0: 2 milyar dolar bugün açıkladılar. Eşel Mobil'de kaybettiğimiz, yani Eşel Mobil için harcadığımız para evet, şu anda 2 milyar doları evet, geçti.
1: Şimdi ya çok kolay telaffuz ediyoruz da çok büyük şeyler bunlar. 2 milyar dolar, 5 milyar dolar işte aylık falan diyorlar bu petrolle. Bunlar çok büyük yük.
3: Piyasalar hemen rüzgar tersine döndü. Pazartesi günü satıcılığıydı. İşte Amerikan gemisi vuruldu diye bir iddia atıldı. Amerika çıktı, yok öyle bir şey falan denildi. Piyasalar böyle alt üst oldu. Bugün baktık piyasalarda bir rally var. Petrol fiyatları %11 civarında sert bir şekilde geriledi. İşte petrol karşısındaki varlıklarda ciddi bir yükselişler gördük derken herkes şunu sorguluyor. Piyasa neyi satın alıyor veya yanlış manşetler atılıyor. Barışı fiyatlıyor. Barışı fiyatlamıyor piyasalar. Barış umudunu fiyatlıyor. Çünkü gerçek bir barış yok ortada. Ve geçici olarak bir es veriyorlar. Ben kişisel öngörüm ve tahminim yine geçici olarak bu süreci durdursun.

0: Bankalar da ki durdurmaları lazım. Piyasalarda aldıkları malları satmaları lazım sonuçta. Bir de bunun piyasaya var çünkü kazanmaları lazım. Ondan sonra yine yılın son çeyreğinde bu Kasım seçimleri bittikten sonra kaldığı yerden herkes devam eder. Ama o kapı her zaman aralık bir şekilde açık kalmaya devam eder.
1: Kasım seçimleri ne kadar mıdır bu sallantı rally? Yani bir netleşirse ABD, Trump işte ne olacak ne bitecek? Biraz daha rahatlar mı savaştan bağımsız olarak?
0: Çünkü şöyle, finans tarafını ben okuduğum için veya finans tarafını biraz daha irdelediğim için burada büyük yatırımcılar bir pozisyon aldı. Yani petrol fiyatını 72 dolardan aldılar, 120 dolara kadar götürüldüler. Oradan gün içinde 13 dolarlık bir doldur boşaltı yapıyorlar. Altın aldılar, gümüş aldılar, borsada hisse aldılar. Bunları bir yukarı çıkaracaklar, bir satacaklar. Nerede? Şimdi 200 dolar, 300 dolar tav olmaz bunlar. Bunlar tutup 1000 dolar, 2000 dolar gibi bir getiri elde ederler. Dolayısıyla o 1000 dolarlık, 2000 dolarlık getiri elde etmeden kar ettim demezler. Ufakçı değiller. Büyük balığa bakarlar. O yüzden ben kısa vadede bir...
1: O zaman bu söylediğiniz daha büyük sallantılar olacağı anlamına geliyor. Yani bu piyasalar, 200-300 doların yüzüne bakmaz diyorsun.
0: Tabii canım, piyasalarda zaten hani ben insanlar çok çabuk unutuyor. Her gün haber akışları farklı gelince haliyle insanlar dünü unutuyor. Bir hafta sonrasını ben sık sık hatırlatıyorum. İşte bir ay önce böyleydi, 3 ay önce böyleydi. Bakın 30-31 Ocak tarihinde bir gün içinde ons altın ve gram altında 1200 dolar 1200 liralık bir düşüş gördük. Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor bu. Yani düştüğüne inanıyorsun da yükseleceğine inanmıyorsun. Ve dolayısıyla bunlar iki günde fiyatları tekrar barış geldi diye 1200 dolar götürürler mi? Evet, götürebilirler. Peki bizi burada ilgilendiren durum ne? Biz sonuçta Amerika, İsrail, İran üçgeninde bir şeyi konuşuyoruz. Biz şimdi kendi tezgahımıza bakalım, kendi önümüze bakalım. Burada finansal piyasalardaki her hamle bizim ekonomimizi, az önce Üstad da söyledi, petrol fiyatlarında yaşanan bu agresif dalgalanmalar geçici etkiler değil, kalıcı etkiler bırakır. Yani kanser gibi düşün. Enflasyon beklentinin üzerinde açıklanır. %3.18 beklersiniz, %4.18 açıklanır. Ve sermaye korkar, yatırımcılar bekle gör politikasına geçer. Merkez bankaları faiz indirim sürecinde tekrar bekle gör politikasına geçer.
1: Bu anlattığınız şeylerin %90'ı psikolojik hocam.
0: Psikolojik ama gerçek anlamda zaten fiiliyatta savaş psikoloji oyununa döndü zaten. Açıklamayla piyasayı yönlendiriliyor. Bakın dikkat edersen bu ateşkesten sonra böyle vurmalar, işte bombalar falan yok ortada. Hep böyle psikolojik savaş var. Ve manipülasyon piyasası bu şekilde oluyor. Söylediğiniz her şey piyasalara etki yapıyor. Şimdi az önce Trump'ın açıklamalarını yakından takip ettik. Benim bir gözüm de ekranlardaydı.
1: Ne oldu? Ne gibi
0: hemen
1: değişiklik
0: hızlıca
1: oldu?
0: Toparlandı. Emtia piyasaları. Tekrar petrol fiyatlarında gerileme gördük. Emtia fiyatlarında toparlanma gördük. Ama
1: programa girerken kaçtı hatırlıyor musunuz?
0: Yine 108 dolar civarında.
1: Öyle, biraz Trump'tan sonra bir iyileşme
0: biraz geriledi, geriledi. Yani %11 civarında satışlar vardı. %8'e kadar toparlandı. Ama sonuçta şu önemli olan, piyasalar için artık bir gün çok uzun bir süre. Yani yarın sabah her şey değişebilir.
1: Siyasette Trump, bir gün çok uzun diyordu Demirel.
0: Evet, artık. Evet, artık ekonomiler için, finansal piyasalar için bir gün bile çok uzun bir süre. Ya sabah, yarın akşam hocam, kalkıp Trump farklı bir açıklama yapabilir. Bakın dikkat edin. Özellikle Trump'ın 48 saat süre veriyorum cümlesinin altında yatan gerekçe ne biliyor musunuz? Bu işi hafta sonu tekabül ettiriyor.
1: Doğru, gene oraya
0: evet, piyasalar yani kapalı. Ne olacaksa hafta sonu olacak. Ama büyük pozisyonlar genelde piyasa kapalı olduğu için önceden bilenler tabii ki büyük pozisyonlar, short ya da long pozisyonlardan açacak. Pazartesi günü çok güzel bir şekilde bu işin kaymağını yiyecek. Ya tekrar fiyatlarda sert bir gerileme göreceğiz ya da yükseliş göreceğiz. Ama hafta sonu piyasa kapalı olduğu için dünyadaki küçük yatırımcılar, o okyanustaki hamsi yatırımcılar maalesef bu işten faydalanamayacak. Şimdi ben bu akşam size şunu anımsatmak isterim. Şimdi biz iki aydır savaşı konuşuyoruz. Her gün farklı bir haber akışı geliyor. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak, tantanalar olurken merkez bankaları kenardan sessizce bir şeylerin hazırlığını yapıyor. Sessiz bir hazırlık var. Yani fırtına öncesi sessizlik gibi düşünebilirsiniz bunu.
1: Mesela, az önce dediniz Putin altın alıyor dediniz mesela, evet, kazandı petrolü, evet, öyle mi?
0: Yani ciddi bir gelir elde etti ve bu parayla dolar almıyor. Ne alıyor? Altın alacağını açıklıyor ve altın alacak. Mesela Körfez ülkelerinde iki aydır altın, gümüş borsalardaki hisselerini satma zorunluluğu bırakılan, köşeye sıkıştırılan merkez bankaları veya yatırımcılar bugün yarın anlaşma haberi geldiği zaman sattığı malı yerine koymayacak. Koyacak. Bu işler böyle olur. Ve Bu yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları tam 244 ton altını aldı, kasalarına koydu. Bu çok önemli bir gelişme. Yani 3 ayda siz 244 tonluk Merkez Bankası fiziki anlamda altını alıp, bakın sanal demiyorum, fiziki olarak altını alıp fiziki olarak kasalara koyması bir şeyle

0: Savaşların hazırlığının içinde olduğunu bize göstermiş oluyor. Neye? Mesela daha büyük bir savaşa hazırlığı var. Mesela
1: ama hocam
0: dolardan
1: artık savaş olasılığı da düşüyor ya. Eskiden savaş olası değil altının fiyatı ama artıyordu ama artık savaş olası da olunca
0: çünkü manipülasyon.
1: Düşüyor.
0: Çünkü manipülasyon.
1: Bu onun göstergesi.
0: Evet, manipülasyon. Hmm. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar bunu.
1: Biz de o paradigma niye değişti diyoruz ya. Barış haberi gelince altının fiyatı yükselmeye başlıyor.
0: Hindistan bu savaş sürecinde, yine anımsatmak isterim ben. Hindistan bu savaş sürecinde Amerika'ya çok net bir mesaj verdi. Siz hileli oynuyorsunuz dedi. Ben kendi piyasamı oluşturacağım dedi. Dedi ki Hindistan, ben artık kendi piyasamda kendi hisselerimi, kendi emtialarımı, kendi varlıklarımı kendi piyasamda satacağım dedi. Ve 6 ayda 104 tonluk altınını yurt dışından getirdi. Yani o bütün varlıklarının %70'ine tekabül ediyor. Yani 680 tonluk altını fiziki olarak Hindistan geldi, kendi depolarına koydu. Neden? Çünkü artık kendi piyasamı oluşturacağım. Hileli oynuyorsunuz. Yani benim dediğimi diyor. Manipülasyon yapıyorsunuz diyor. Beni ters köşe yapıyorsunuz
1: kimse
0: diyor.
1: Peki
0: bitti mi? Bitmedi. Fransa 129 tonluk altınını getirdi, kasasına koydu. Alamadığında satmak zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendimize bakalım. %61 rezervleri altın. Bakın 2025 yılında bu oran 814 tondu. Şimdi satmak zorunda kaldık. Sıkıştık ve sattık. Tabii ve doğaldır. Aynı yatırımcılar nasıl kötü gün dostu olarak altın biriktiriyordu. İhtiyacı olduğu zaman da satıyor. Ama rezervleri yine
1: ama
0: artıracak.
1: Dolar üstünden değil de altın üzerinden mi artık bir yoğunlaşma var rezervde?
0: Evet.
1: Eskiden çünkü, hani doların çok olurdu onu
0: evet,
1: kullanırdı.
0: Şimdi doları, altın. Doları bütün ülkeler artık bir silah olarak görüyorlar. Doları silah olarak görüyor. Trump ne diyor? Kafası kızdığı zaman ekonomimizi çökertelim diyor. Neyle çökerteceksin?
1: Dolar üzerinden.
0: Tamam ben de dolardan uzaklaşıyorum diyor. Size bu akşam çok önemli bir iddiada bulunacağım. Mesela
1: bu arada geldi ülkelerin altınları.
0: Altın rezervleri evet. Çin mesela 2300 ton civarında Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre altının var diyor. İddia ediyorum ama ispatlayamam tabii ki. Çünkü oradaki hareketliliğe bakıyorum veya Çin'in topladığı rakamlara bakıyorum veya Çin'in yön dönen ülkelerine bakıyorum. En az 30 ton 2300 küsür değil de 30 bin tondan daha fazla Çin'in altını var ve bunu gizliyorlar.
1: Öyle mi? Normalde ülkeler onu kayıta evet. dahil eder ki hani piyasa
0: gizliyorlar.
1: Şey olsun. Mesela, biz öyle demiyor muyuz? Yastık altındakiler girsin diyoruz. Çin yastık altındakileri mi? Yoksa kendi devlet beyan etmiyor mu bu kadar altın?
0: Ülkeler şu anda Amerika ile karşı karşıya gelmemek için Çin'e fiziki altınlarını gönderiyor ama Amerika'dan gizliyor. Dünya altın yani
1: Çin'de bana gelmedi
0: gizliyor.
1: Tamam gelmeyin
0: evet.
1: diyor. Altın maltın
0: Çin'de
1: yok diyor.
0: Sessizce bu süre. Mesela Körfez ülkeleri. Şimdi siz Körfez'de bir savaşı başlattınız.
1: İlginç.
0: Hürmüz Boğazı'nı kapattınız. Burada bir savaş var. Enerji nakliyatı yapamıyorsunuz. Burada huzuru bozdunuz. Hatta Amerika ve İsrail'in en büyük umudu ne? Körfez ülkelerini birbirine düşürmek, birbirine kırdırmak gibi bir hayal var. Ve başarılı olur mu bakacağız. Ama sonuç itibariyle Körfez ülkeleri buradaki varlıklarını ticari anlamda Çin'e yönlendiriyor.
1: Bana da burada çok az geldi. Şimdi reklama gideceğiz de yani.
0: 2303 ton.
1: Evet. Geçen programda
0: ama
1: da baktık.
0: Ama bakın bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 8133 ton. Ama şunu da iddia ediyorum ben. Diyorum ki 2303 ton değil 30 bin tondan daha fazla altın var Çin'de. Bunu gizliyor Çin. Ama Amerika'da da 8133 ton altın yok.
1: Onlar da fazla mı gösteriyorlar?
0: Yok. O da pompalıyor piyasayı. Körfez ülkeleri yönünü şimdi Çin'e yönlendirdi. Yani bir alternatif arayışı içerisinde. Diyor özellikle Çin'in şöyle bir özelliği var. Orta Doğu ile ilişkileri çok sağlam. İran'la çok sağlam. Mesela son 5 yıldır buralara ciddi yatırımlar yaptı. Mesela İran'da yer altında yüz tanıma sistemlerine falan ciddi bir katkı sundu İran. Ve özür dilerim Çin.
1: Çin yaptı bu.
0: Çin bütün Orta Doğu ülkelerine, Körfez ülkelerine ciddi işbirlikleri yaptı. Ve yapmaya da devam ediyor.
1: Kredi veriyormuş karşılıksız evet. krediler. Afrika'da, şurada, burada.
0: O yani yüzden alternatif ülkeler statüsünde o yüzden Trump her göreve geldiği zaman, her seçildiği zaman sürekli ticaret savaşlarını başlatıyor. Ve bunu her zaman yapmaya devam edecek. Şimdi geçici olarak ticaret savaşları durdu. Aramız çok iyi de bugün açıklama yaptı ama öyle bir şey yok. Yani oradaki sermaye kaçışlarını dünyada herkes zaten biliyor ve takip ediyor. En önemlisi de şu dikkat çeken özellikle Amerika'da yaşayan Yahudi sermaye grupları bile şu an Çin'e gidiyorlar. Çin'deki şirketlere ortak oluyorlar. Bizim gördüğümüz her şey mesela Çin yazıları görüyorsunuz. Made in China. Mesela Çin malı diye gördüğünüz ürünler Çin'e ait değil. O şirketlerin gerçek sahipleri Yahudi sermayesi. Böyle bir gerçeklik. Hatta

0: Amerika'dan teknoloji hırsızlığını Siyonistler yapıyor Çin üzerine diyorlar. Yani Amerika'dan teknolojiyi Siyonistler çalıp Çin'e götürüyor diye de iddialar var. Murat Özer reklama gitmeden önce dünyada ne kadar altın var dedi. Bunlar ülkelerin
1: evet.
0: Kasalarındaki paralar.
1: 200-244 bin ton civarında dünya genelinde bir altın rezervi olduğu söyleniyor.
2: Henüz çıkartılmamış yani.
1: Yok, çıkartılmış. Ama yer altında da 2050 yılına kadar da altın madenlerinin biteceğine dair bilim insanları açıklama yapıyor. Ve şöyle basit bir örnek verelim. Yer altından çıkıp şu anda yeryüzünde olan altın miktarı fiziksel olarak 3 tane olimpik havuzu dolduruyor. Başka bir altın yok. Dünyanın konuştuğu altın sanal altın. Fiziki altın yok. Hmm. O yüzden
0: bu altınlar fiziki, gerçek ama bunlar kasalarda.
1: Kasalardaki gerçek ama rakamsal yani. Değer üzerinden de tekrar tartışmaya açık. Özellikle büyük ülkelerin rezervleri tartışmaya açık. Amerika ve Çin bunun başında geliyor. Diğerleri normal standartlar. Ama biz kiminle yarışıyoruz? Türkiye ve Polonya. Hep birbirine yakındı. Polonya'da aynı Türkiye gibi fiziki altınları sever. Fiziki altın tarafında sürekli yatırım yapar.
0: Bu Birleşik Krallık'ta azmış hocam. Bunlar altın sevmiyorlar mı? Onlar para seviyorlar, finans.
1: Yani o genelde resmi olmayan stoklarında farklı ülkelerin rezervleri olduğu için o istediği zaman swap işlemlerinde kullanır. Mesela İngiliz sterlini dünyanın en değerli, dolardan daha değerli bir para birimi olduğu için onlar çok ihtiyaç duymuyor ama kural koyucu statüsünde olduğu için
0: parası rezervleri
1: çok
0: zaten
1: da, evet, çok da ihtiyaç yapıyor. Duymuyorlar. Ama sonuç itibariyle dünyada bir emtia milliyetçiliği var ve Ocak ayında Çin gümüş ithalatını mesela yasakladı. Ben de yatırımcılara diyorum ki mesela altını takip eden Amerika'yı, gümüşü takip eden Çin'i, bakırı takip eden Elon Musk'ı takip edecek. Dolayısıyla her ülkenin, herkesin emtiyası farklı.
0: Mı,
1: evet.
0: Mı?
1: Çünkü yapay zeka teknolojilerinde elektrik altyapıları kullanılacağı için dünyada başı da Elon Musk çektiği için Davos zirvesinde Şubat ayında çok net bir mesaj verdi. Eğer yapay zeka teknolojilerinden faydalanmak istiyorsanız ülkenizdeki altyapılı elektrik şeylerini değiştireceksiniz. Yapılarınızı değiştireceksiniz. Güçlü yapacaksınız. Ve elektriklerde de ne kullanılıyor? Kablolarda bakır kullanılıyor. Bakır iletkenli. Elektrikli araçlarda, sanayide de bakır kullanılıyor. Dolayısıyla bakır altın ve gümüş gibi değil. Daha fazla zahmetli bir endüstriyel metaldir. O yüzden diğer portföylerde özellikle bakırın da yeri vardır gelecekte. Mesela kobalt pillerde kullanılıyor. Gelecekte
0: dediler bu
1: kobaltın da önemli bir statüsü falan. Olacaktır.
2: Diğer madenler konusunda, gümüş ve bakır konusunda Türkiye'nin rezervi nasıl peki? İyi
1: gayet güçlü, gayet güçlü ama Türkiye'de benim üzülerek takip ettiğim bir şey var. Sürekli altın konuşuluyor, sürekli altın manşetlerde, sürekli altın konusunda işte yastık altındaki altınlar istiliyor. Ama gümüş tarafında ne teşvik var, ne yastık altındaki gümüşler fiziki olarak istenip ekonomiye katılması gibi bir hamle yok.
0: Çok var mı yastık
1: altında? Bununla ilgili ben
0: gümüş.
1: Tam 6 yıldır uğraşıyorum. 6 yıldır ya gümüşü de destekleyin, gümüş yatırımcısını destekleyin. Türkiye'de yani tonlarca gümüş yatırımcısı var ve fiziki gümüşler var. Bu bizim öz sermayemiz. Neden? Çünkü gümüş güneş panellerinde fiziki olarak kullanılan bir emtia. Çin Ocak ayında ithalat yasağı getirdi. Bana lazım diyor. Kimseye satamam ben bunu diyor. Gümüşün fiziki olarak mikrop ayırıcı özelliği var. Tıp alanında çok kullanılıyor. Yağmur bombalarında kullanılıyor. Biz aslında gümüş zengini bir ülkeyiz. Ancak bunun ne hikmetse Türkiye'de bir farkındalık oluşturamadık. Yani kamuoyunda oluşturduk.
2: Halbuki kazanç da gümüşte daha fazla.
1: Aslında reji gümüşle alakalı ben bir grafik göndermiştim ona. Orada da ithalat tarafındaki rakamları da göstereyim ben size.
0: Gümüş de mi yastık altına gidiyor İstem Hocam?
1: Efendim?
0: Gümüş de mi yastık altına gidiyor?
1: Nasıl ki bankalardan gümüş alım satımı yapıyorsunuz.
0: Hayır, onlar çok yer kaplıyor da bir de.
1: Alan alıyor.
0: Öyle mi? Çünkü altın
1: zahmet
0: gibi değil ki.
1: Zahmet olmadan rahmet olmuyor.
0: Şu kadarı 10 bin lira falan gümüş.
1: Ama alan alıyor. Biriktiren biriktiriyor. Çünkü neden? Mesela bir örnek vereyim. Ocak ayında 1 kilogram külçe altının 14.500 dolar işçiliği vardı. Türkiye'de ithalat yasağı var. Talep çok. Ve dolayısıyla da ne oluyor? Elindeki mal değerli oluyor. Siz Amerika'da Avrupa'dan kıyasla 14.500 dolar fazladan para verip o 1 kilogram altına sahip olabiliyorsunuz. Ama gümüşe baktığınız zaman gümüşte de aynı işçilik geçerli oluyor. 1000 dolar, 1500 dolar, 2500 dolar böyle işçilikler var.
0: Gümüş de bu arada 77 51 öyle mi hocam?
1: Yani Mart ayında 61 dolardı. tekrar toparlandı. Geçen hafta 71 dolara kadar geriledi. Tekrar %6 civarında altın gümüş rasyosu dediğimiz bir rasyo var bizim. Orada da %3'lük bir düşüş vardı bugün. Hem altın gümüş rasyosu %3 geriledi, hem de değerli metallerde %3 bir yükseliş vardı. Toplamında %6,5 civarında bir yükseliş var. Teknik olarak da 82 dolar direncini takip edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar da 96 dolara seviyesini takip edeceğiz. Ben 2026 yılında kimi takdir ettim gümüş noktasında? Rusya'yı. Rusya dünyada ilk defa rezerv para olarak gümüşleri kasalarına aldı ve tanıdı. Muhteşem bir hamle yaptı. Ve o yüzden altın. Ben her zaman iddia ediyordum 2020 yılından
2: gümüş
1: itibaren.
2: Gümüş çok daha kıymetli bir yatırım aracıdır diyorsunuz.
1: Bakın yani. Rakamlarla konuşayım ben size.
0: Geçen sene ne kazandırdı kadar... altın gümüş oradan çıkaralım. Efendim? Hocam işte. Geçen sene altın ve gümüş.
1: Tamam. Geçen yıl gram altının getirisi %110, gümüşün gramın getirisi %200. Hmm. 2025 yılında ons altının getirisi %87, ons gümüşün getirisi %150. Bakın 5 yıldır, 6 yıldır birincilik altında değil, birincilik gümüşte. En az konuşulan ama farkındalığı en çok. Kim alıyor, kim kazanıyor?
0: Hakikaten kim?
1: Profesyonel, finansal okuryazarlığı olanlar. Öyle hani mi? Gümüşü Türkiye'de bir takı ve süs eşyası olarak
2: fiziksel
1: seviyorlar.
2: Fiziksel olarak da yapılıyor.
1: Tabii kapalı çarşı piyasasından külçe külçe bunu alabiliyorsunuz. Yüzlük, 200'lük paketler 500 gramlık halinde alabiliyorsunuz. Bankalardan istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Mesela darphane sertifikası var, S1. Darphane sertifikası altın üzerinden sürekli vatandaşlara güzel bir kolaylık sağladı. Tebrik et lazım. Bunu gümüş tarafında da yapmak
0: o
1: lazım.
0: O çalışıyor mu o darphane sertifikası altı?
1: Tabii.
0: Aralarındaki fark falan ayarlandı.
1: Geçen
0: bir orantısızdı.
1: Yıl yoğun talepten dolayı çok mantıksız %200 fark vardı. Yine burada yorumlarken orada yatırımcılara dedi ki bakın bir köpük fiyatlama var, balon fiyatlama var. Serbest piyasalarla bunun arasında %200 fark nasıl olabilir?
0: Ama ne kadar olursa normal sınırdır İslam hocam. Yani
1: eşit olması lazım.
0: Eşit mi? Mesela
1: kapalı
0: altın
1: çarşı
0: ne kadar
1: piyasasıyla
0: şimdi?
1: Eşit olması
0: altını
1: lazım.
0: Altını bir daha versene sen.
1: Gram altın TL fiyatı şimdi 6800 küsürlerde.
0: O zaman 6800.
1: Evet.
0: Bir yani, hissede 68 lira mı olması gerekiyor?
1: Yani burada darphane sertifikası şey yapılıyor. Adet üzerinden satılıyor ve her bir sertifikanın değerini üzerinden bunu hesaplamak lazım. Ama burada darphane sertifikasının özelliği şu. Şimdi siz bankalardan altın alıyormuşsunuz gibi darphane sertifikası S1 de alabiliyorsunuz ama şimdi fiziki olarak bunu almak istiyorsunuz ya, yani ben fiziki yatırımcıyım, sanal yatırım yapmak istemiyorum. Darphane sertifikasında 50 gram ve üzerinde de fiziki olarak teslim alabiliyorsunuz.
0: Alabiliriz ama ne zaman altın sertifikası almak mantıklıdır? Ben nasıl karar vereceğim? Mesela
1: şimdi
0: altının
1: şöyle,
0: kilosu 6000 gramı 6826.
1: Şimdi ben diyorum ki teknik olarak şimdi gram altınla eş değer gitmesi lazım ama yoğun talepten dolayı sınırlı bir varlık olduğu için 5 milyon adet sertifika olduğu için bazen yoğun talepten dolayı insanlar buraya yönlenebiliyor. Mesela o aralık özür dilerim. Hem Ocak ayını hem Mart ayını örnek verebilirim. Burada ciddi bir altın talebi vardı. Gram altın içeride 8157, ons altın 5600 dolar. İşte Ramazan bayramından sonra altın kıtlığı yaşandı. Herkes sert bir şekilde geriledi. Altın fiyatları herkes altına yöneldi falan derken piyasada ciddi bir işçilik oldu. 9000 dolar civarında işçilik oldu. Bu sefer yatırımcı da darphane sertifikasına yöneliyor. Ne kadar çok yoğun talep olursa fark o kadar açılıyor. Bunun normalleşmesi için piyasadaki değerini takip etmek lazım. Aynı eşdeğerde olmak lazım. Ama önümüzdeki dönemlerde, aylarda veya yıllarda tekrar darphane sertifikasıyla kapalı çarşı piyasası arasında %200'lük, %100'lük bir fark oluşumu olursa bu sefer yine yatırımcı buradakini satıp nakidini alıp tekrar kapalı çarşı piyasasından fiziki olarak altını koyabilir. En azından oradaki %100 getiriyi de cebine koyabilir.
0: Şu altını bir daha versene Samet. Altının şimdi 6800 lira bir gramı 0.1 gram bir hisse yapıyor. Bakıyorum altın sertifikası 80 lira bir gram. Yani
1: evet.
0: 68 değil 80 lira onun üzerinde ama bu
1: üzerinde.
0: Talepten kaynaklanıyor. Çünkü 5 milyon
1: talepten
0: dediniz.
1: Adetle sınırlı.
0: 5 milyon adetle sınırlı.
1: Evet.
0: Bu normal bir oran mıdır 80 lira altın
1: biraz
0: sertifikası?
1: Biraz daha fark var orada. Biraz daha yüksek bir fark var. Ama dediğim gibi talepten oluşuyor bu. Talep oluştukça mesela kapalı çarşı piyasasında o Mart ayında gördüğümüz 9000 dolar işçilikler kapandı. 300-400 dolara kadar geriledi. Ama darphane sertifikasındaki o talep arttıkça o fiyat farkı da biraz artabiliyor. O yüzden hem darphane sertifikası olsun hem bankalardaki altın kuru olsun ya da serbest piyasalardaki altın fiyatı olsun. Eğer fiyata takılırsanız burada başarılı olamazsınız.
0: Orana burada bakın diyorsunuz siz.
1: Miktara odaklanmanız lazım. Benim 100 gram altınımı nasıl 200 gram yapabilirim kısmıyla ilgileneceksiniz. Bunu neden söylüyorum ısrarla? Bakın yani kamuoyunda biraz daha finansal okuryazarlık her geçen yıl zayıflamaya devam ediyor. Biz güçlendirmek için çaba gösteriyoruz ama tam tersi bir etkiye neden oluyor. Neden? Çünkü insanlar kolay para kazanma arzusuyla birlikte insanlar ya ben altın aldım kenarda durursun zengin olayım. İşte altının geliriyle araba alırım. İşte 2+1 evimi 3+1 yaparım gibi böyle bir hayalcilik var. Bakın bu sizin servet anlayışınız olmaması lazım. Bu birikim tasarruf aracıdır ve uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Şimdi jeopolitik gerilimler, ekonomik krizler derken 2025 yılında çok anormal bir süreç gördük. %110 getirisi var gram altının. Çok anormaldi. 3000 liradan yıla başladı, 6150 liradan yılı bitirdi. Şimdi 2026 yılına bir girdik. Ocak ayında yıllık getirisini bir ayda verdi. 31 günde verdi. Ne demek oluyor? 6150 lira gram altın yıla başladı. Bir ayda 31 günde 2000 lira bir getiri sağladı. Biraz
2: evini satıp altın alanlar.
1: Yani böyle bir rakam olabilir mi?
0: Çünkü hep büyüyecek dedi insanlar.
1: Teknik ve mantık olarak zaten okunamayan bir süreç olduğu zaman uzaklaşacaksın. Ama gelenekçi yatırımcılar ne yaptı? Bu sefer fiyata değil miktara odaklandı. Eline para geçtikçe aldı. Şimdi hikayeye bakalım. 5. aydayız ve Mayıs ayındayız. Gram altın geriledi. Gram altında gerileme, ons altında gerileme diye bir şey biz bilmiyoruz. Neden? Çünkü biz ons bazında değerlendirdiğimiz için olayları onlar TL üzerinden değerlendirmeye devam ediyorlar. 6150 lira seviyesinde olan bir gram altın şu anda 6800 lira seviyesinin üzerindeyken şimdi değer mi kaybetmiş oluyor? Ama heves şu, 8157, bu 9157 olsun, 10157 olsun beklentisiyle düştü diyor. Ama istikrarlı bir sağlıklı yükselişin için sağlıklı bir şekilde yavaş yavaş gitmesi lazım. Bir anda zıplarsa bir anda geri gelir. Bir anda geri gelirse bir anda zıplar. Bu sağlıklı bir yaklaşım değildir. Peki, o yüzden uzun vadeli bakmak lazım.
0: Savaşla olaylara. Direkt aralarındaki bağlantı nedir? Petrol yükseldiğinde şey olduğunda
1: burada,
0: altın...
1: Burada
0: korelasyon
1: 2025 yılının Kasım ayında kamuoyuna bütün yatırımcılara verdiğim mesaj netti. 2026 yılı manipülasyon yılı, yıl sonuna kadar devam ettirecekler. Yani bu yıl ekranları kapatın, yatırım finansal piyasalara bakmayın. Sadece işinize bakın, biriktirin, üzerine koymaya gayret gösterin. Merkez bankaları ne yapıyorsa aynısını yapın. Daha az önce ne dedim ilk yarıda? Merkez bankaları 244 ton altın alımı yaptı. Ne yapıyormuş merkez bankaları? Almaya devam ediyormuş. Herkes alıyor. Herkes bir şey görüyor ki, bir risk görüyor ki almaya devam ediyor. Talep canlı demek ki. O yüzden yatırımcıların da alımlarını sürdürmesi lazım. Altını sadece bir yatırım aracı olarak görmek yanlış bir şeydir. Ama bu iki aylık serüvene baktığımız zaman, savaş serüvene baktığımız zaman ilk önce savaş başladığı gün sabah geldik. Hafta sonu başlamıştı. İlk önce bir savaş fiyatlaması gördük. Ons altın 5057 dolara gitti. İşte gram altın tarafında tekrar ciddi bir yükseliş gördük. 7200 küsürlere kadar yükseldi. Ama bir gün sonra o erime, düşüşler sert bir şekilde başladı. Ne oldu? Tabii ki bir soygun piyasası hemen yasal soygun süreci başladı. İlk önce ETF'lerde, fonlarda işlem yapan yatırımcılara, o alsat yapan yatırımcılara dediler ki petrol fiyatları yükseliyor, borsalar geriliyor. Bize teminat tamamlama çaresi yaptılar. Yani senin %4, %5 civarındaki teminatlarını %9'a çıkarıyoruz ve senin ek bir şekilde nakit koyman lazım yoksa pozisyonlarını kapatıyoruz. Herkes elindeki varlıkları satmak zorunda kaldı ama Körfez ülkelerinde bir baktık işte Hürmüz Boğazı kapıldı ve dolayısıyla bu insanların nakide ihtiyacı var. Sonuçta nakit bütün ülkelerin ihtiyacı var.
0: Körfez'de çok altın
1: sattı. Körfez'deki bütün ülkeler merkez bankaları altın satmak zorunda bırakıldı. Bakın bu tercih değil, zorunluluk haline bırakıldı.
0: Petrol geliri aradan önce adam işte ihtiyat akçesi dediğimizi çıkardı
1: aslında
0: altını.
1: Aslında geniş çerçeveden değerlendiren bir vatandaş şunu sorgulaması lazım. Çok net. Benim altınım var. Bugün satıyorum. Kim alıyor? Dünyada merkez bankaları altın satıyor. Kim alıyor? Ve dolar altını neyle satın alıyoruz? Dolarla satın alıyoruz. Şimdi savaş sürecinde dolar güçleniyor, değerleniyor, altın fiyatları geriliyor. Peki altını neyle alıyorsunuz? Sınırlı varlık bu sonuçta. Dolarla satın alıyor. Dolar kimin parası? Amerika'nın. Savaşan kim? Amerika. Hikaye bu kadar basit.
0: Yani Amerika doların seviyesini, doları düşük tutup borçlarını azaltmak istiyordu. 37 trilyon
1: eğer
0: doları vardı.
1: Eğer kripto parayla ödemeyecekse... Eğer kripto parayla ödemeyecekse. Ama sonuç itibariyle...
0: Ama onlar da çok düştü. O Trump'ın pek kriptoyla artık işi kalmadı. Şunu açıdan soruyorum. Trump'ın politikalarıyla uyumlu değil gibi de yani.
1: Bakın O zaman iki geçen yıl köşe yazılarımda var, sosyal medya hesaplarımda vatandaşları uyardım. Bakın galeyana gelmeyin, gaza gelmeyin. Bir lider çıkıp da kripto para piyasasını övecek, yönlendirecek falan zaten yasal olarak mümkün değil.
0: Tabii,
1: böyle bir şey.
0: Aynı zamanda.
1: Dolayısıyla ters köşe olursunuz, batarsınız, iflas edersiniz uyarımız vardı. Tabii o gazla birlikte tuttular,

0: İşte 122.500 dolara kadar çıkardılar. Oradan bir çaktılar 58.000 dolara kadar. Şimdi tekrar 80.000 dolar seviyesinin üzerinde. Burada doldur boşalt yapıyorlar. Size yasal soygunla alakalı net bir rakam vereyim mi? Trump göreve gelmeden birkaç gün önce ailesinin adına meme coinler çıkandı. Melina, First Lady'nin adına. Lansmana gittiler. Yalakalık yapacaklar ya, Trump başkan geldi, reis geldi falan diye böyle. Herkes lansmana gitti. Dünyada yatırımcıları da böyle gaza getirdiler. Bakın altyapıya bakın. İlk önce kripto para piyasasını seçim meydanlarında övüyorsunuz. Amerika'yı kripto para üstü yapacağım diyorsunuz. Bu ekmeği, bu kaymağı Çin'e yedirmeyeceğim falan diyorsunuz. İlk önce bir kıvamına getiriyorsunuz. O kripto para piyasasındaki yatırımcılardan oy alıyorsunuz. Gaza getirdikten sonra. Ondan sonra bu da yetmedi. Aileniz adından meme coinler çıkarıyorsunuz. O lansmana gidenler, Türk parası ile örnek vereyim ben size. O lansmanda meme coin, yani First Lady'nin meme coin'le 100 bin lira yatıran bir yatırımcının elinde bugün ne kadar kaldı biliyor musunuz? 820 TL kaldı.
1: Ama bunu çarpacağım, haksız kazanç elde edeceğim dersen ava giden avlanır demişler hocam. Yani şimdi Türkiye'de intiharlar oldu, battı piyasalar, evet. Bir ara her tarafta o Bitcoin var. Yani bir furya var, altına hücum gibi. Mecazen söylüyorum, evet. Yani tarihte olduğu gibi herkes, evet, oraya saldırıyorsa orası tehlikeli. Altını şöyle düşünmeliyiz o zaman.
0: Mesela biz Ocak ayında da
1: değil de biz birikim aracı mı diyeceğiz altına? Yani
0: gerçek para. Gerçek para.
1: İşte birikim yapmak yani, istiyorsanız da şöyle birikim aracı Melih olarak Bey, kullanmak gerekiyor.
0: Bugün şöyle düşünmek lazım. Bütün merkez bankaları çatır çatır istediği kadar para basıyor mu, kağıt paraları? Bildiğin basıyor, sınırsız bir, evet, şekilde sürebilir piyasaya. Tutup da niye altını depolarında rezerv para olarak biriktirmeye devam ediyorlar çılgınlar gibi? Yani rezerv para gerçek para. Yani zamanında Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak gitti yurt dışından fiziki altınları Türkiye'ye getirdi. Neden getirdi?
1: Hakikaten bugün, büyük refleks.
0: Bugün Çin, bugün Hindistan mesela çok güzel hamleler yaptı. Gittiler yurt dışından altınlarını getirdiler, kasalarına koydular. Peki İtalya ne yapacak? Almanya ne yapacak? Başkasının kasasında nasıl alacaklar?
1: Almanya da geçen aldı yalnız.
0: 129 tonluk altını alamadı, satmak zorunda kaldı.
1: Almanya
0: alamadı.
1: Geçen bir aldı.
0: Yani o kısmen.
1: Gene Almanya'nın da epey ikinci sırada.
0: Tabii
1: Almanya
0: canım,
1: var
0: yani
1: altında.
0: Burada kısmen alabiliyorsunuz. Dolayısıyla yarın bugün tarih tekerrür eder mi? Edebilir, olabilir. Oldu mu? Oldu çünkü bu hikaye. Yani İngiltere tutup Maduro'ya demedi mi? Ben seni lider olarak tanımıyorum ve altını vermiyorum. 31 tonluk altına çöktü mü? Hani mafya deliyle böyle. Çöktü mü? Bildiğin mafya gibi çöktü.
1: En çok Avrupa çöktü hocam.
0: 31
1: İngiltere
0: tonluk altından
1: yani
0: bahsediyoruz
1: 25
0: yani.
1: Milyar dolarlık, evet, sterlinlik, peki, Rus varlığına çöktü İngiltere.
0: Peki bizim içeri gelelim. Bizim bazı gerçekten idrak edemediğim, adını psikolojik ya da psikiyatri anlamda koyamadığım bir terim var. O terimi ben kullanmak istemiyorum. Adam yıllarca birikiyor, çalışıyor, altın biriktiriyor, döviz biriktiriyor. Bunu kuyumcuya, dövizciye şey yapıyor, emanete bırakıyor. Yahu koca geçen koca ülke merkez diye bankalara gidip İngiltere'den, Amerika'dan altın alamazken sen hangi kafayla ne yedin, ne içtin, kendini nasıl besledin de yılların birikimine gittin bir kuyumcuya emanet ettin?
1: Daha dün birisi kaçtı Denizli'de, galiba yurt dışında, Denizli'de. Ne kadar Denizli'de götürmüş para?
0: Bakın altın, o kısmı tamamen hikaye. Birisi 100 ton diyor, birisi 150 ton diyor, birisi 100 kilo diyor, birisi 150 kilo diyor. Öyle furya çok dolaşır. Ama asıl manşet ne biliyor musunuz? Asıl manşet. Bir, ben aslında haberi doğru yazayım, sesli düşüneyim yani. Kendine kuyumcu süsü veren bir tefeci Denizli'de kar payı adı altında tefecilik faaliyeti göstermek suretiyle oradaki insanlardan topladığı altınları çok güzel bir şekilde aldı ve kaçtı.
2: İşte niye ortada bir mağduriyet yok soruyorsunuz ya. Çünkü çok daha fazla kazanma hırsı var da onun için, evet, götürüp veriyor.
1: Evet. Öyle mi yani? Altını tabii şu kadar koy, ben sana 10 gram banka ver, 11 gram mı vereceğim
0: şimdi
1: diyor.
0: Şimdi siz mesela
1: doğru
0: geliyorsun
1: mu anlıyorum İslam
0: tabii
1: hocam?
0: Ki tabii ki.
1: Yani banka altına faizi diyor.
0: Evet, banka yani diyor ki banka, çünkü bu mesleğin itibarını zedeleyen, kendini esnaf süsü verenler, esnaf değil zaten bunlar, resmen tefeci. Bu etrafını o kadar güzel hipnoz ediyor ki ne yapacaksın parayı? Bankaya vereceğim. Ne kadar alacaksın? 40 bin lira. Al sana 50 bin lira. Yahu aklı selim olan bir insan, normal akıl melekeleri yerinde olan bir insan şunu soruyor. Ya sen kendi vitrindeki altına sahip çıksana, benim altımda ne işim var? Bir sorgula bakalım. Ama nefis iradenin önüne geçtikçe sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü göz doymuyor. Göz doymuyor. Açsın. Aç gözlü bir insansın
2: oldu
0: sen.
2: Yani.
0: Bir de mağdur edebiyatı yapıyorlar. Çıkıyorlar böyle, efendim biz mağduruz, devlet nerede? Sen tefeciden parayı alırken, cebine koyarken devleti sormuyorsun da adam alıp gittiği zaman da, ya bunun adı ne biliyor musun? Ben yiyemedim, al sen ye. Yıllardır affedersin de eşeği gibi çalıştı.

0: Ya bu kaçıncı çoluk haber çocuk, hala evet, devam ediyor. Şey,
1: bitmez, bitmez. Bakın net bir mesaj vereceğim ben size. Bugün birikimleri, varlıkları birisinde emanet olan bir insan. Altına imzamı atarım. Bir sabah kalktığı zaman bütün varlıklarını kaybedecek. Bildiğin dolandırılacak ve buhar olacak. O yüzden yazık, akıllı olun. Akıllı olun. Nedir bu mağduriyet?
2: Adam
1: mağduriyet
2: bir şey olabilir mi? Yani.
1: Ne mağduriyeti var?
2: Ortada ünlü bir avukat firması
0: var. Ya var?
1: Kim
0: hangi
1: olursa
0: güvence
1: olsun,
0: var?
1: Bir daha olsun. Yani
2: güvenir bir şey açıdan. Bu
1: dünyada biz çok sultanlar, padişahlar gördük. Yok, çok açıdan diyorum.
2: Vatandaş der ki ya ben o ismi biliyorum, güvenilir der değil mi? Yani kocaman bir isim gördüm de yukarıda.
0: Ay ne kadar isim olursa olsun. Bankadan daha güvenli olabilir.
2: İsim almıştır. Yok ben yaparım demiyorum.
1: 50-60 yaşına geliyor. Aynı yasa başka bir insanı tanımıyor da.
2: Şu açıdan dedim. Yani vatandaş der ki bak büyük marka reklamını görüyorum televizyonda falan, ona kanmayın, oraya asıyor adam. Yani isim hakkını alırsın yani.
1: Şey ya ben bilemem. Sonuç itibariyle bugün yine varlıklara emanet olan kim varsa, yarın bugün yine bu görüntüler bitmeyecek bu arada. Yani biz yıllardır uyarılar yapıyoruz, evet. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Sana ne benim param? Ya ben senin paranın bekçisi, para ortağı değilim.
0: Kazanma
1: ama insanen, insanen
0: çok
1: bir uyarıda bulunuyoruz.
0: Kazanma hırsından
1: İnsan
0: kaynaklı. Ne başka
1: çıkıyor,
0: bir şey
1: bu adam televizyonlarda bir şey söylüyor, sosyal medyada bir mesaj veriyor. Diyor ki varlıklarınızı koruyun, kimseye emanet vermeyin. Bunu yıllarca söylüyor. Demek ki bu adamın bir bildiği var. Biz bunu raporlarda yazıyoruz. Herkesin hikayesini biliyoruz. Herkesin ciğerini biliyoruz. Hangi maksatla
0: hocam,
1: verdi,
0: devlete
1: ne güvenip verdi.
0: Devlete teslim etmiyor. Bankasına koymuyor.
1: Bravo,
0: ona götürüyor.
1: Bravo.
0: Diyor.
1: Sen bankaya güvenmiyorsun, devlete güvenmiyorsun. Ben bunu mahallemdeki esnafa verdim. E ne olacak verdin? De, al bakalım alabilirse. E hukuk var, adalet var.
2: Yazık trafik polisi.
0: Kanıtı da yok. Adam yok bana vermedin nerede? Dese ne diyeceksin?
2: Yazık trafik polisini sıkıştırmışlar orada da.
1: Ya öyle bir şey olabilir mi? Lütfen bu konularda vatandaşlarımız dikkat etsin. Bugün dünya iyi bir yere gitmiyor. Dünya merkez bankaları, ülke merkez bankaları, senin 3-5 tane bileziğin, 3-5 kilo altından bahsetmiyorum yani. Tonlarca altınını bildiğin almakta zorlanan bir dünya düzeni varken sen böyle 3-5 kuruş paranı böyle kaptırmaya devam ettikçe hiçbir şey olmaz.
0: Evet.
1: Hiçbir şey olmaz. Yazık günü olur sadece. Ama çoluk çocuğun rızkını böyle kaptırmak, ama buradaki tefecilik mantığını biliyorsun, faiz sistemi. Direkt harama bulaştığı için bu işin hayrı bu yüzden olmuyor. Onu da ayrıyetten tartışmak lazım.
0: Çok doğru.
1: Harama medet umuyorsun. Haramdan medet umuyorsun.
3: Altın üretimi ne durumda hocam?
1: Efendim?
3: Altın üretimi ne durumda? Toprak
1: altın üretimi mi?
3: Evet.
1: Altın üretimi son yıllarda iyi, gayet iyi. 50 ton civarında bir beklenti var. Raporlar bu şekilde. Ama talep tarafına baktığımız zaman içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en iyi alıcı. Yani üretilen altınları iyi bir şekilde alıyor. Sadece Ocak ayında bir tantana vardı. Böyle altın bulamıyoruz falan tantanası vardı. Merkez Bankası devreye girdi. Tamam ben almıyorum dedi. Vatandaşlar alsın dedi. Öyle işçilikler bir ara kapandı. Ama yine en iyice alıcı Merkez Bankası. Bu savaş süreci bittikten sonra, bir anlaşma haberi geldikten sonra sattığı altınları tekrar yerine koyar. Ama taleplere baktığımız zaman, örnek verelim rakamsal değer üzerinden. Son rakamları yazdım çünkü ben. Mesela son çeyrekte altın mevduatlarındaki oran %17'yi geçti. Bu ne demek oluyor?
2: O tabloyu bir verseniz, o önemli. Bu arada bu altın madenlerinden çıkıyor burada. Bunlar bizim bir faydamız oluyor mu? Yabancı şirketler mi gelip arıyorlar? Türkiye'de her tarafta altın madenleri var. Devletin yani, de çıkardığı madenler var mı? Devlet de kendisi de çıkarıyor mu?
1: Yok yani özel şirketler şey yapıyor burada.
2: Öyle
1: özel
2: mi? Şirketler burada çıkmasının çıkıyor. Bize avantajı nedir? Vergi alıyoruz falan filan.
1: Tabii orada bir kar payı alıyor. Hmm. Sonuç itibariyle devlet de kendi bünyesinde bu işleri yapabilir. Ama böyle bir
2: bu Samet şey olur. Altın hesaplarının mevduatları. Mevduattaki payı.
0: Bu arada bir şey evet. Sorayım. Bir de yine bankalarda yatırım aracı olarak platini de görüyoruz.
1: Platin
0: konuşulmuyor. Evet. Platin de gümüş ve altın gibi çok kazandıran bir madendir.
1: Tabii ki. Platin, paladyum bunlar da endüstriyel metallerdir. Bunlar elektrikli araçlarda, savunma sanayi birçok alanda fiziken çok kullanılıyor. Türkiye'de 2025 yılında artık bankalarda platin ve paladyum satışı yasallaştı, serbest kaldı. Vatandaşlar platin ve paladyum tarafında yatırım yapmak istiyorsa bankalar aracılığıyla yine alabiliyorlar. Tabii ki gelecek noktasına baktığımız zaman altın gibi, gümüş gibi değerli bir emtiadır, endüstriyel bir metaldir. Onun da farklı sektörlerde talebi mutlaka artacaktır.
0: Fiziki olarak da platin
1: fiziki
0: var mı?
1: Olarak da var. Fiziki olarak platin, paladyum var. Bunları da yatırımcılar fiziki olarak almak istiyorlarsa alabilirler. Ama şey gibi değildir. Yani altın gibi değildir. Hemen böyle gidip bir kuyumcuya satmak gibi falan değil. Toptancılar alıyor. İşte bunu bulmanız lazım. Güvenli bir yerden almanız lazım gibi birçok özellikleri var. Evet.
2: Bu arada çok artmış altın. 2017'de 1,5'muş mevduatların içerisindeki.
1: Evet. Yani şimdi... 2025 yılında her

0: özellikle düştüğü zaman özellikle işlenmemiş altın ithalatına bakıyorum burada. 2026 yılının ilk çeyreğinde 9 ton civarında bir ithalat var. Ama 2025 yılında bu 11 tondu. Neden? İşçilik var. İşçilik kısmı çok önemli bir neden burada. Geçen yıl yine 824 tona kadar rezervimiz çıkmıştı. İlk 10 sıralamasında 9. sıraya kadar yükselmiştik. Gümüş ithalatına baktığımız zaman da 2025 yılında gümüş tarafında talep, ithalat tarafında 72 tonmuş. Bu rakam 2026 yılının ilk çeyreğinde tam 244 tona yükselmiş. Yani gümüş farkındalığı Türkiye'de ciddi bir anlamda artmaya devam
1: Peki
0: ediyor.
1: Peki bizim bu yani yurt dışından biz altını dolarla satın alıyoruz. Evet. Dolarımız gidiyor, altın geliyor. Biraz o da yastık altına gidiyor.
0: Türkiye'de madenlerden altın üretimini söyleyeyim. Aylık ortalama ton bazında 2.2 ton civarında aylık üretim olmuş. Yani bu da ciddi bir rakam.
1: Altın madenleri de yurt dışına dövizin çıkmasını engelliyor böylece bir şekilde değil mi? Yani
0: evet, dışarıdan dolarla satın almıyorsunuz. İçerideki üretilen altınların en iyi alıcısı Merkez Bankası olduğu için en azından dışarıdan almayarak içeriden alımlarınızı yapabiliyorsunuz.
1: Hep söylüyorum bu arada, bu da yastık altı da olsa vatandaşın birikimi sıkıştı mı götürüyor bir şey veriyor. Çocuğun okul masrafı oluyor, hastalık oluyor, şu bu oluyor. Yani ekonomik zorlukları da atlatmamıza yardım ediyor. Bu da böyle yastık altı tamamen ölüm ölü de değil adam. Devam ettiriyor. Yurt dışında bu tarz krizler olduğunda ekonomi şimdi, böyle yüksek enflasyon kalacak. Toplumsal sorunlar baş gösteriyor. İnsanlar yardım etmiyor. Burada bir şekilde insanlar birikim yapmışlar. Ne olursa olsun çeyrek küçük koyuyorsun bir şeye.
0: İsviçre'de en son açıklanan enflasyon rakamı 0.6 puandı. Halkta bir tedirginliğe, kaygıya neden oldu. Bu ülkelerde genelde böyle fiziki altın biriktirelim, yastık altı yapalım, yarın bugün kötü gün dostu falan anlayışı yok. Kendi ekonomilerine o kadar güveniyorlar. Mesela Amerika'da, Avrupa'da yastık altı birikimi, ülkeler, merkez bankaları rezervlerini artırıyor ama halkın, toplumun fiziki altınları yok. Yarın bugün bir şey olduğu zaman yine bankaya, banka ATM'lerine muhtaç bir şekilde kalmaya devam edecekler. O yüzden Türkiye'nin en büyük şanslarından bir tanesi de bana göre Türk halkının yastık altındaki fiziki altın birikimleridir. Her ne kadar bunu ekonomiye kazandırmak için çeşitli hamleler yapılsa da ama Türk halkının fiziki olarak kendine ait altınlarını fiziki olarak bulundurması bu ülkenin, bu ülke vatandaşı için büyük bir nimettir. Bu nimetten vazgeçmemek lazım. O yüzden çeşitli projeler üreterek bunu ekonomiye kazandırabilirsiniz. Ama şunu sorgulamak lazım. Bu insanlar neden altın alıyor? Neden altın biriktiriyor? İşte o neden kısmına bir çözüm bulabilirseniz insanlar her ay düzenli olarak altın almaz. Borçlanır. TL borçlanırsa bütün ihtiyaçlarını karşılar. Ama fiziki altınların ekonomiye katkısı yok. Evet doğrudur ama fiziki altınların yastık altında olması da nakide ulaşamayan bir toplumun da bir çaresidir.
1: Toplumsal yapının da korunmasına bir anda katkı sağlıyor. İnsanlar dediğim gibi son tahlilde tasarruftur yani. İlla onu tabii ki evet. Piyasaya katması devlet için çok daha iyi olacaktır ama.
0: Yasal düzenlemelerle yine son yıllarda.
1: O da halkın sorunu değil demek için bunu söylüyorum. Evet. Yani adam biriktiriyor. Altında öyle bir şey. Fiziki olan bir
0: son
1: şey.
0: Son yıllarda yasal düzenlemelerle işte fiziki altın tarafında biraz endişeler olmaya başladı. Mesela hafta sonu bir dedikodu piyasalarda yayıldı. Sosyal medyada ben kamuoyunu bilgilendirdim bu konuda. Mesela rafineler kendi aralarında WhatsApp gruplarında şey diyorlar. İşte biz o çekil altın var, makasla kesilen aslar altınlar. Bunların kuyumcularda satışı ve üretimi yasaklanmıştı zaten. Gelin biz bunu artık kuyumcuların kendi arasında alım satımını da yasaklayalım, kabul etmeyelim diye bir dedikodu yayılmış. Ama bunlar kendi aralarında, rafineler kendi aralarında böyle bir şey karar kılacaklar. Tabii ki kabul edilemez bir düşünce. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tabii ki böyle zamanla bunu gerçekleştirirler, Ankara'ya giderler, destek alırlar falan.
1: Evet.
0: Ama şu önemli olan, vatandaşın bence elindeki çekili asıl altınlar ne olacak? Veya atölyeler bunları yüzük yapıyor, küpe yapıyor, işliyor yani.
2: Ya o olmadan atölye nasıl döner ki?
0: Atölye nasıl dönecek? İşte şey mantık şu. Bendeki külçe altınları al, erit, onunla işini gör düşüncesi var. Yani aslar altın üretilmesinin düşüncesi evet. var. Tabii kuyumcular arası bir açıklama yaptı, yalanladı. Böyle bir şey yok, böyle bir yasal düzenleme yok. Ama olmayacak anlamında da gelmiyor. Eğer böyle bir şey olursa bir mağduriyet oluşur. Böyle bir mağduriyetin oluşması da bizi devreye sokar.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Aydınlanmış olduk. Altın konusunda da herkes tabii ki gündelik hayatında da savaşın etkilerini hissediyor. Bir şekilde birikimlerini korumak istiyor. Altında çok tartışma konusu. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans 7 günü hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Bu milletin evlatları için koşanlara engel çıkaranları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı Vakıflar Haftası kutlama programında yaptı. Sözlerinin adresi yolsuzlukla suçlanan CHP'li belediyelerdi. Ranttan başka kıbleleri yok diyerek sözlerine devam etti. Beştepe'deki programda yurt dışında restore edilen 202 eserin toplu açılışı da yapıldı.
1: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık isim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP'li belediyeler vardı.
1: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: Erdoğan Beştepe'de Vakıflar Haftası kutlama programında kürsüdeydi. CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını hatırlattı, net konuştu.
1: Onlar ne yaparsa yapsın. Biz hükümet olarak iyilikte yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Vakıfların önemine de ayrı başlık açtı Erdoğan. Desteğimiz devam edecek diye ekledi.
1: İnsan İnsanın şifasıdır. Bu inançla bir yaralı gönüle merhem olmaya, bir ihtiyaç sahibinden elinden tutmaya, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye çalışan tüm vakıf ve derneklerimizin yanında olacağız.
2: Sözlerine ata yadigarı eserleri ihya ediyoruz diyerek devam etti.
1: Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. Geri kalan 101 eserin tadilat ve rekonstrüksiyonu bunlar da inşallah bitti. Yıl içerisinde nihayete erecek. Böylece 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak.
2: Programın sonunda yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin toplu açılışı da gerçekleştirildi.
1: Evet, Maraş'ın kurtuluşunun sembolü olan camimiz. Vali Bey, hayırlı olsun.
2: Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet Vakfı'nın ardından bir bağış da Türk Kızılay'ına yaptı.
0: CHP'nin şaibe iddialarıyla gündeme taşınan kurultayına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme heyeti İBB dosyasında itirafçı konumunda bulunan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
3: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
4: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi görüldü. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmadan erteleme kararı çıktı.
5: Gözler 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydi. CHP'nin kurultay ceza davasının 5. duruşması görüldü ve o duruşmada 5. kez erteleme kararı çıktı.
6: Cumhuriyet Halk Partili bu sanıklarla ilgili avukatlar mazeret sunmuşlar dosyaya. Dolayısıyla dosyanın zaten ötelenmesine ilişkin de bir hamle bu.
4: Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi

0: için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına ve Segbis üzerinden hazır edilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek.
1: Benim canıma tak etti.
0: Mahkeme tarafından verilecek karar kritik öneme sahip. Hukukçular buradan mahkumiyet hükmü çıkmasının Temmuz'da olan mutlak putlan davasına da doğrudan etki edebileceğini savunuyor.
2: Ceza davasında eğer aleyhe sanıklarla ilgili bir hüküm kurulursa, bir ceza verilmesi olasılığı doğarsa tabii ki oradaki dosyayı etkileyecektir. Mutlak butlan kararını hatta belki de kesinleştirecek hale gelir diye düşünüyorum.
3: Çıkacak olan mahkumiyet hükmü artık o seçimin geçerliliğine ilişkin çok ciddi bir delildir ve yeni bir durum ortaya çıkarmış olur. Bu noktada artık o seçimin şaibesi ciddi anlamda yeniden gündeme gelecektir ve yeniden de istinaf bu noktada farklı bir karar verebilir.
0: Daha önce 4 kez ertelenen davada İmamoğlu dahil 12 sanık yer alıyor. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Öte yandan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesini incelemek üzere talep etmişti. Talep doğrultusunda iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in butlan tartışmaları üzerinden parti içi muhalefeti hedef almasıyla CHP'de kılıçlar çekildi. Özel'in sözlerinin adresinin Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi. Halef Selef Genel Başkanlar daha önce de sık sık karşı karşıya gelmişti. Peki partideki gerilimin sebebi ne? İkili arasında hangi tartışmalar yaşandı? İşte ayrıntılar.
5: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, haydi bakalım.
0: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlandı.
5: İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
0: Butlan tartışmaları MHP'li Fethi Yıldız'ın da gündemindeydi. Yıldız, şaibeli kurultay davası ile ilgili istinaftan karar çıkması ve kesinleşmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine gelebileceğini söyledi.
6: Ben Kemal, geliyorum.
5: Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta.
0: Özel Kılıçdaroğlu gerilimi cenaze töreninde de gün yüzüne çıkmıştı. Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le tokalaşmadı. Özel dalgınlığına gelmiştir dedi. Kılıçdaroğlu ise görmediğini ifade etti. Ancak tartışmalar bitmedi.
7: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim 2023'teki 38. olağan kurultayda başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e hançer eleştirisinde bulundu. Daha sonra yapılan arınma çağrısı iki ismi yeniden karşı karşıya getirdi.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
9: Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
0: Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları üzerine arınma çağrısı yaptı. Özel'den tepki gecikmedi.
7: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
9: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le ilgili başarısız imasında bulunması da ikilinin arasını açmıştı.
10: Başarılı bir grup başkan vekiliydi. Bunu her zaman söylerim.
11: Başarılı bir genel başkan değil mi?
10: Daha yeni genel başkandı. Umarım bütün bunların farkına varır.
12: Son derece incitici. Ona çok üzüldüm.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. CHP'li Murat Emir'in Atatürk eleştirisine AK Partili Leyla Şahin Usta'dan yanıt gecikmedi. Yerli füze Yıldırım Han'ı hatırlatan Usta, Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi. Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar ifadelerini kullandı.
13: Biz deniz gezmişlerin geleneğinden geliriz. Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
14: Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
0: Mecliste Atatürk tartışması yaşandı. AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi.
14: Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su alfa aracı Kılıç ile kamikaze insansız deniz aracı Tufan yine Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Baykar'ın feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürünü K2, Mızrak ve Sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla savunma sanayi fuarımızda sergilenen, biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'li mevkidaşı Murat Emir'e CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları hatırlattı.
14: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
0: Usta, CHP'li gençlere de seslendi.
14: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İran şartları kabul ederse savaş biter, etmezse yeni bombardımanlar başlar dedi. Peki Çin ziyareti öncesinde Trump ne hedefliyor? Haber muhabiri İrfan Sapmaz notlarıyla karşımızda.
15: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda yeni ve kritik bir mesaj verdi. Trump, Tahran'ın üzerinde uzlaşılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun sona ereceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil tüm ülkelere açılacağını söyledi. Ancak İran'ın şartları reddetmesi durumunda bombardımanın bu kez çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta başlayacağı uyarısında bulundu. Reuters, Trump'ın bu açıklamasını İran'a hem diplomatik kapı hem de askeri tehdit içeren son bir baskı mesajı olarak aktardı. Washington'da yapılan yorumlara göre Trump'ın amacı İran'la savaşı açık bir yenilgi ya da geri adım görüntüsü vermeden kapatmak. Bir yandan operasyon hedeflerine ulaştı söylemiyle askeri başarı anlatısı kuruyor. Diğer yandan İran'ı Hürmüz, nükleer program ve yaptırımlar başlıklarında anlaşmaya zorlamaya çalışıyor. ABD ana akım medyasına göre masadaki olası formül İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD yaptırımlarında gevşeme ve daha geniş müzakereler için geçici bir çerçeve oluşturulması. Ancak Reuters, İran'ın teklifi hala incelediğini ve temel başlıklarda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü yazıyor. Bu süreç aynı zamanda Trump'ın Çin ziyareti öncesi diplomatik hamlesi olarak görülüyor. Çünkü Hürmüz krizi yalnızca İran ve ABD'yi değil, enerjiye büyük ölçüde bağımlı olan Çin'i de doğrudan etkiliyor. Associated Press'e göre Trump yönetimi Pekin'den İran üzerindeki etkisini kullanarak Hürmüz'ün açılması için baskı kurmasını istiyor. Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessin da Çin'in bu krizden ekonomik olarak zarar gördüğünü vurguluyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Trump, Çin Devlet Başkanı'nın görüşmesi öncesi Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesi de bu nedenle kritik görülüyor. Reuters'a göre Çin, İran'ın nükleer enerji hakkını savunurken aynı zamanda Hürmüz'de güvenliği geçiş çağrısı yapıyor. Kısacası Trump, Çin'e gitmeden önce İran dosyasında savaşı bitiren lider görüntüsü vermek istiyor. Ancak Washington'daki genel okuma şu: anlaşma ihtimali güçlendi. Fakat İran kabul etmese Trump daha sert bir askeri hamleye yönelme baskısı altında kalabilir.
4: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Çin'in başkenti Pekin'e stratejik bir ziyarette bulundu. Uzak Doğu'dan Batı'ya önemli mesajlar verdi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'le

0: Detayları konuşacağız. Hemen Mehmet Seyre'ye dönelim ve sözü Mehmet'e bırakalım.
1: İyi yayınlar Sinan Tatlı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı dün Pekin'de çok önemli mesajlar verdi. Çin'in her zaman tarihin doğru tarafında durduğunu belirtti. Pekin yönetiminin İran'ın en güvenilir ortağı olduğunu da ifade etti. Ve şöyle başlıklara baktığımızda Erakçı siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini vurguladı. İran'ın milli onurunu, egemenliğini koruyarak kalıcı çözüm için barışçıl müzakerelere odaklanacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağını da ifade etti Erakçı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bölgesel barışa yönelik 4 maddelik önerisini de desteklediklerini ve takdirle karşıladıklarını ifade etti. Tek Çin ilkesine Tahran'ın her zaman bağlı olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın 55. yıl dönümü olduğunu da hatırlattı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de mesajları oldukça önemli. Bölgenin savaştan barışa geçiş için kritik bir eşikte olduğunu belirtti. Ve Çin'in çatışmanın başından beri her zaman arabuluculuk rolünü aktif olarak sürdürdüğünü bildirdi. Hem Washington hem de Tel Aviv yönetimlerine bölgesel barışın tesisi için bir an önce saldırılarını durdurmaları yönünde de ikazlarda bulunduklarının altını çizdi Wang Yi. Uluslararası toplumun Hürmüz'den normal ve güvenli geçişin yeniden sağlanması yönünde ortak bir beklentisi olduğunu da ifade etti Wang Yi. Aynı zamanda İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını, ancak barışçıl amaçlarla nükleer enerjinin kullanımı konusunda da Tahran'ı hakkını savunduklarını dile getirdiler. Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin kendi kaderlerini kendi ellerine almalarını gerektiğini vurguladı Wang Yi ve Xi Jinping'in 4 maddelik önerisi doğrultusunda barış, refah, huzur ve güzel yuva inşasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi. Pekin'de dünyaya verilen mesaj buydu ve Arakçı'nın da Çin'e yönelik mesajları oldukça önemliydi. Öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Sinan Tatlı.
0: Mehmet Zeyre, teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Devam edelim. Lübnan'daki ateşkesi hiçe sayarak kanlı saldırılarını sürdüren İsrail, ateşkesten bu yana ilk kez Beyrut'u hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanının öldürüldüğünü ileri sürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sidon'a peş peşe hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusunun bir savaş suçu daha kameralara yansıdı.
2: Ateşkese rağmen Lübnan'da kan dökmeye devam eden İsrail bir kez daha yasaklı fosfor bombası kullandı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenleyen işgal ordusu ateşkesten bu yana başkent Beyrut'u da ilk kez hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, gemiden ateşlenen çok sayıda füzeyle gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Güçleri Komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak Balut'un ölümüne ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail'in ölüm yağdırdığı noktalardan biri de Lübnan'ın güneyindeki Sidon bölgesiydi. İşgal jetlerinin peş peşe hava saldırısı ve fosfor bombasıyla hedef aldığı kentten dumanlar yükseldi. Lübnan makamları İsrail'in saldırılarında çok sayıda can kaybı yaşandığını ve yaralananların olduğunu duyurdu. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğine vurgu yapıldı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası duruşmasının ertelenmesini istedi. Netanyahu gerekçe olarak da gündemin yoğunluğunu öne sürdü. Mahkeme erteleme talebini reddedince İsrail Başbakanı gülünç diyerek tepki gösterdi.
3: İsrail İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk davası soruşturmasının ertelenmesini istedi. Mahkeme kabul etmedi.
4: Mahkemenin görevini yapmasını talep ediyoruz. Mahkeme zaten korkak olduğunu, karar vermek

0: gelmekten korktuğunu gösterdi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılanıyor. Ancak elindeki yetkileri kullanarak her duruşma öncesi davayı ertelemeye çalışıyor. Times of Israel'ın haberine göre Netanyahu son 24 saatte dünya liderleriyle görüşüyorum, yoğunum diyerek erteleme talep etti. Mahkeme Netanyahu'yu reddetti. İşler istediği gibi gitmeyen Netanyahu, kendi ülkesinin hukuk sistemine tepki gösterdi. Bütün bunlar saçma, gülünç dedi.
0: Buradayız. 8 yıldan fazla süredir uzayan bir yolsuzluk davası için geldik. Bu normal bir durum değil ve yolsuzluk muhtemelen bunun en hafif kısmı.
1: İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Netanyahu'ya destek oldu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada yolsuzluk davasının ulusal güvenliğe zarar verdiğini ileri sürdü. O da süreci saçmalık olarak niteledi. Netanyahu'nun duruşmadan ayrılarak hassas ve acil telefonlara yanıt vermek zorunda kaldığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.
2: Saha Expo 2026 fuarı ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Yeni tanıtılan son teknoloji harikaları hayran bıraktı. Türk imzası taşıyan ürünler bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Aselsan yeni deniz konseptini tanıttı. Makine kimya endüstrisi ise füze savar silahıyla göz doldurdu. Fuardan ikinci gün izlenimleriyle devam edeceğiz.
3: Saha Expo sadece makine kimya için değil, diğer bütün firmalar için çok heyecan verici bir yer.
4: Her biri teknoloji harikası. Son yenilikler, yetenekler hayran bıraktı. İmza üstüne imza atıldı. Türk savunma gücü fuarın ikinci gününe de damga vurdu.
3: Enfal 17, Şahit dronlarına Patriot kullanmak zorunda kaldılar. Ciddi bir şey var, ihtiyaç netleşiyor orada. Ona tedbir olarak geliştirdiğimiz bir sistem.
4: Ve Saha 2026'nın en gözde tanıtılan ürünlerinden biri. Füzenin ismi Yıldırım Han. Yıldırım Bayezid'den geliyor ve zaten burada Yıldırım Bayezid'in de tuğrası bulunuyor. Adı Yıldırım Han, Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi. Neden Yıldırım peki? Bir diğer anlamı da Yıldırım gibi hızla gelip hedefi vurması. Atmosferden önce 9 mah hıza kadar çıkabiliyor. Atmosferden sonra ise 25 mah hıza kadar çıkabiliyor. Yani bu göz açıp kapayıncaya kadar hedefi vurması demek. Binlerce stand açıldı Saha 2026'da. O stand sahiplerinden biri de İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'di.
5: Gururumuz Türkiye'de savunma sanayinin nereye geldiğini Saha Expo'dan görebilirsiniz. Şu fuarları gezmek, şu alanları gezmek Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesi.
4: Bir eli masada, diğeri sahada olan başkan, büyük tutkusu ve işi olan savunma sanayiyle yakından ilgili. Burada iki tane drone görüyoruz. Biri taşıma, biri direkt kamikaze o zaman.
5: Evet. Taşıma drone özelliği hem mesafeyi uzatıyor hem de sütre arkasındaki operasyonu rahatlıkla sağlayabiliyor.
4: Aselsan Saha 2026'ya deniz konseptiyle damga vurdu ve en başta Tufan insansız deniz aracı var. Su üstünde hedefe odaklanıyor ve kamikaze deniz aracı olarak direkt hedefi imha edebiliyor. Hemen alttakiler ise Kılıç 200, ortadaki Kılıç, diğeri de yine Kılıç 200 su altı deniz araçları. Onlar da limandan, bir bottan ya da karadan bırakılarak hedefe, her ikisi 200 mil, ortadaki ise 10 mil uzaklıktaki hedefe kilitlenerek imha edebiliyor.
6: Tüm firmalar uluslararası görücüye çıkardıkları ürünlerini ikinci günde de anlaşmalarla duyurdu.
7: Diğerlerinden çok çok daha iyi bir Saha Expo. Bu benim herhalde ya 4. ya 5. katılımım. Ve şunu görüyorum, her geçen sene Saha Expo daha da ileriye gidiyor.
6: Baykar'da ürettiği Kızıl Elma insansız savaş uçağı için Endonezya'yla 2028'de 12'si teslim edilmek üzere anlaşma sağladı.
8: Saha Expo dün çok hareketli başladı. Bugün daha da hareketli. Çok yoğunuz, devamlı gelen misafirlerimiz oluyor. Biz de ürünlerimiz hakkında gelen misafirlerimize etraflıca bilgi verdiğimizi söyleyebilirim.
2: Saha 2026'da görücüye çıkan 6000 kilometre menzilli füze Yıldırım Han, Caydın

0: Kırıcı etkisini daha ilk günden göstermeye başladı. İsrail, dosta güven, düşmana korku mesajını almış görünüyor.
1: Kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimsenin de şüphesi olmasın.
2: Mesaj yerine ulaştı. Yerli ve milli kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han 6000 kilometrelik menziliyle İsrail'de paniğe yol açtı.
3: Muhtemelen bu İsrail'in gözünden kaçmaması için yapıldı. İran'ın İsrail'i caydırma gücünün balistik füzelerden geçtiğini görüyorlar. Bu yüzden Türkiye bu endüstriyi geliştiriyor ve üretim hızını artırıyor.
2: Dosta güven, düşmana korku veren teknoloji, savunma sanayi fuarının da göz bebeği ve başarabildikleri caydırıcılıktan ibaret değil. 6000 kilometrelik menzile dair İsrailli gazetecinin televizyonda yaptığı yorumlar, konunun ne kadar önemsendiğinin ispatı.
3: Erdoğan bunu Türkiye'yi bir süper güç yapmak için zorunlu görüyor. İşte bu yüzden bugün 6000 kilometrelik bu balistik füzeyi tanıttılar.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ve 26 yıl önce evinde öldürülen lise öğrencisi Çağlat Ualtay'ın aileleriyle bir araya geldi. Bakan Gürlek, devlet olarak faili meçhul olayların üzerine sonuna kadar gideceğiz dedi.
1: Müsünüz? Hoş geldiniz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü.
3: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız.
2: Kabaiş ailesi ve avukatlarını dinleyen Bakan Gürlek, devlet olarak bu işin sonuna kadar gideceğiz dedi.
3: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
2: Rojin Kabaiş'in telefonunun İspanya'nın ardından Çin'e de gönderileceğini belirten Bakan Gürlek, tüm delillerin yeniden inceleneceğini söyledi.
3: Tamam. Olay belli de değil yani, bu cinayet mi, intihar mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
2: Bakan Gürlek, Kabaiş ailesinin ardından 26 yıl önce evinde boğazı kesilerek öldürülen lise öğrencisi Çağlat Ualtay'ın ailesiyle görüştü. Gürlek, cinayeti çözmenin devletin görevi olduğunu söyledi.
3: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım.
2: Gürlek, Çağlat Ualtay cinayetinde şüpheli görülen ancak hayatını kaybeden 4 kişi için fethi kabir işleminin yapılacağını duyurdu.
0: Gülistan 9 soruşturmasında her geçen gün yeni delil ve bulgular ortaya çıkıyor. Dokunun kaybolduğu gün en son patronuna mesaj attığı belirlendi. Eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'un da Gülistan'ı kaybolduğu gün ve bir gün öncesinde cep telefonundan takip ettiği ortaya çıktı.
4: Tunceli'de 6 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma derinleşerek sürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada her geçen gün yeni delil ve bilgilere ulaşılıyor. Gülistan'ın kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020 sabahı okul saatleri dışında garsonluk yaptığı kafenin sahibine "Ben artık gelmeyeceğim" yazılı cep telefonu mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Doku'dan bir daha haber alınamadı. Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik araştırmada da önemli detaylara ulaşıldı. Gülistan Doku'nun cep telefonunun Google kayıtları incelendi. İşlemlerin Rusça yapıldığı görüldü. Tespit edilen 17 kayıt Gülistan'ın kaybolduğu tarih ve bir önceki güne ait. Gülistan'ın tutuklu eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'a bu işlemler soruldu. Abarakov, "Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Telefonunda benim Google hesabım kayıtlıydı. O hesap üzerinden telefonun yerini bulmaya çalıştım" diye cevap verdi. Abarakov, hesabı ve şifresini polise verdiğini de söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le cinayetin baş şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı şüpheli Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: İstanbul Maltepe'de Mart ayında bir minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na çarparak ölümüne sebep olmuştu. Minibüs şoförü ilk kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada sanık kendini "yayayı görmedim" sözleriyle savundu.
5: İki ay önce minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına böyle çarpmıştı. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. 65 yaşındaki Neşe Kasımoğlu yaya geçidinden karşıya geçiyordu. Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede şoför Mustafa Yıldırım için taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Yıldırım ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yaptı. "Yaya geçidini gördüm ancak park halindeki araçlar sebebiyle yayayı göremedim" sözleriyle kendini savundu. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Mayıs'a ertelendi.
0: Eskişehir'de yaşayan bir kişi arkadaşına banka IBAN'ını verince hayatı kabusa döndü. Dolandırıcılıkta kullanılan hesaplar nedeniyle hem kendisi hem de 71 yaşındaki babası hakkında onlarca dava açıldı. Baba ve oğul aynı koğuşta hapis yatmak zorunda kaldı.
6: İzmir Cadiyesi'ndeki...
7: Oğlumun anla yattım beraber. Aynı cezaevinde.
2: Arkadaşına banka IBAN'ını verdi. Hayatı kabusa döndü. Ankara'da yaşayan A.Ü, 2020 yılında aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının isteği üzerine kendi ve babasının IBAN numaralarını paylaştı. Hesaplara gelen paraları da arkadaşına teslim etti.
6: Benim hesabımda bu döküyorlar. Bana akrabamdan para gelecek, arkadaşımdan para gelecek. Bu şekilde. Yani 700 TL de vardı, 88 bin lira da vardı.
2: Ancak bir süre sonra bu hesapların yasa dışı bahiste kullanıldığı ortaya çıktı. Baba ve oğul hakkında tam 20 ayrı dava açıldı.
6: İsminin ilk başta Mehmet olarak biliyorduk. İsminin başka bir isim olduğunu öğrendik.
2: Tutuklanan A.Ü ve 71 yaşındaki babası yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kaldı. Bu sürenin bir kısmını ise aynı koğuşta geçirdi.
6: Eşim perişan oldu, babam perişan oldu. Ki düşünün, 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatmak.
2: Dolandırıcılardan biri müştekinin mahkemeye ses kaydı sunmasıyla tespit edildi. Baba ve oğlu tahliye edildi. Asıl suçluysa tutuklandı.
6: Müştekinin aldığı ses kaydıyla bu şahısı olduğunu ispatlayabildik. Hükümyede ben ve babam beraat aldık.
2: Olayın bir diğer mağduru 71 yaşındaki baba Ali Ünal'sa tehdit edildiğini ve korku nedeniyle banka bilgilerini verdiğini öne sürdü.
7: Eğer dedi bak dedi herhangi birisine dedi polis karakoluna dahil dedi polislere at diye bilmem ne eğer dedi bizim ismimizi verirsen senin dedi torunundan başlarız oğlundan en son sana geliriz dediler. En sonunda ben de dedim ki madem öyleyse tamam dedim kartlarımı verdim. Banka kartlarımı, ondan sonra buna verdim şifresini bilmem ne. Ben de çok zor durumda kaldım.
6: Bütün herkese çağırın. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış.
0: Düğün sezonu yaklaştı. Altın piyasasındaki dalga da İran'daki gerilim dinmeden bitmeyecek gibi görünüyor. Sahtekarlar da boş durmuyor. İstanbul'da iki ayrı adrese baskın yapıldı. Kilolarca sahte ve ayara düşürülmüş altın bulundu. Üstelik o adresler birer üretim atölyesinden farksızdı.
8: Altındaki yükselişi fırsata çevirmek için önce çete sonra düzenek kurdular. Ancak polisten kaçamadılar. İki ayrı adrese yapılan baskında düğün sezonu öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan milyonlarca liralık sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi. 4 Mayıs'ta 6.570 lira olan gram altının fiyatı 6 Mayıs'ta 6.830 liraya yükseldi. Yani sadece 2 günde 260 liralık artış oldu. Kalpazanlarsa bu hareketliliği milyonluk vurgun için kullanmaya çalıştı. Sahte altın üretiminin merkezlerinden biri Sultanbeyli'deki bir gecekonduydu. Harekete geçen mali suçlarla mücadele ekibi adresteki gecekondu.

0: Üye operasyon düzenledi.
1: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi o gecekonduya girdiklerinde kilitli bir kapı vardı ve kapıyı açtırdıklarında işte odada bu makineler vardı. Öyle ki sahtekarların bu makinelerle sahte altın ve ayırı düşürülmüş altın ürettikleri ortaya çıktı.
0: Cila, mum, yıkama ve delme makineleri, pırlanta dedektörü, hassas terazi ve yüzük büyütme makineleri. Atölyede bir altın üretim merkezinde ne olması gerekiyorsa vardı. Ekiplerin açtığı kasadansa kilolarca sahte ve ayarı düşürülmüş altın çıktı.
1: İşte bu altınlar piyasaya sürülecekti. Ancak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibinin başarılı operasyonuyla kilolarca altın ele geçirildi. Yani milyonluk vurgun engellendi.
0: Operasyonda 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 38 gram altın, 30 altın zincir, 5 altın bilezik ve çok sayıda tam altınla reşat altın ele geçirildi. Bir diğer adrese Zeytinburnu'ydu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte altın üretilen atölyeye baskın yaptı. Aramalarda toplam ağırlığı 4252 gram olan 1530 adet sahte altın bulundu. Sahte altınların 1,5 ve 10 gramlık paketler halinde satışa hazırlandığı belirlendi. Ele geçirilen sahte altınların piyasa değerinin 28 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
2: İstanbul'da yetkili bayiden 0 kilometre hafif ticari araç alan bir kişi bir yıl kullandıktan sonra satmak istedi. Hemen alıcı da buldu. Ancak ekspertiz raporu karşısında şoke oldu.
3: Şoför kapısının söktak olduğu ve mikron değerlerinin yüksek olduğunu gösteren belge.
4: 0 kilometre diye aldı, bir yıl sonra satmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın kapısında söktak ve boya işlemi uygulanmıştı.
5: Düşünün, bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısını sökülmüş, takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz.
4: Engin Siyah, İstanbul'da yetkili bayiden hafif ticari araç satın aldı. Her şey yolunda gidiyordu.
5: Satmaya karar verdim. Aracı internete koydum. Talip oldu bir arkadaş. Aracı ekspertize soktuk. Buraya kadar her şey normal.
4: Engin Siyah, ekspertizden çıkan raporla neye uğradığını şaşırdı.
5: İlgili arkadaş, bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. Ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi. Ben şok oldum tabii.
4: Üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçen Siyah şikayet kaydı oluşturdu. İkinci şokunu da o zaman yaşadı. Yine iddiasına göre genel merkez söz konusu işlem teknik açıdan normal dedi.
5: Mikron değerlerinin normal olduğu, herhangi bir dışarıdan müdahale bir işleme kapının tabi tutulmadığı ve benim herhangi bir mağduriyetimin söz konusu olmadığını, herhangi bir değer kaybımın olmadığını söylediler. Maalesef şok edici bir durum. Ben buna binaen yine satın aldığım bayiyi aradım. Dedim ki yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın.
4: Arabayı aldığına bin pişman olan Engin Siyah konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
5: Benim 19. arabam bu. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Sıfır aldığım araçta, kafam rahat olsun diye aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin.
2: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve kamu borçları yapılandırmasında yeni dönem başlıyor. Eğer teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse borç yapılandırmasında 36 ay olan taksit süresi 72 aya çıkacak. 50 bin lira olan teminatsız borç yapılandırmasında ise limit 1 milyon liraya yükselecek. Peki hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak? İşte detaylar.
6: Atılacak yeni adımların sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını da bekliyoruz.
0: AK Parti düğmeye bastı. Borçlara 72 ay taksit geliyor. Yatırımcılara, ihracatçılara ise vergi indirimi yolda.
7: Meclise sunulan 15 maddelik paketle vergi borçlarına yapılandırma imkanı geliyor. Düzenleme kapsamına giren başlıca vergi türleri ise şunlar: gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak ve çevre temizlik vergisi, KYK öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları ve trafik cezaları gibi borçlar kapsama alındı.
0: Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri taksit süresinde yapılan değişiklik oldu. Mevcut uygulamada en fazla 36 ay olarak uygulanan taksitlendirme süresi yapılacak değişiklikle 72 aya uzatılacak. Daha önce sadece 50 bin liraya kadar olan borçlar teminatsız yapılandırılabilirken bu limit 1 milyon liraya çıkarılıyor. Düzenlemenin merkezinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden yeni varlık barışı yer alıyor. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
6: Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette verici incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz.
0: Üretici ve ihracatçılar da unutulmadı.
6: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz.
0: Teklif komisyonda görüşülmesinin ardından genel kurul gündemine gelecek. Meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor.
2: Trafikte alınan önlemler sonuç verdi. Kazaların sayısı artsa da ölü sayısı ve ölüm oranlarında gerileme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 bin araçta can kaybı azaldı. En fazla ölümlü kaza Ankara'da, en fazla yaralanmalı kaza İstanbul'da yaşandı.
4: Trafikte tedbirler artırıldı, ölümlü kaza oranı ve hayatını kaybedenlerin oranı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayınladı. Buna göre geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Bu sayının 1.261.253'ünü maddi hasarlı, 321'ini ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 31,3 milyonken 2025'te 33,6 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2024 yılında 6.351'ken 2025 yılında 6.035 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2024 yılında 20,13'ken 2025 yılında 18'e geriledi. İllere göre ölümlü, yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde en fazla ölü sayısı 290'lı Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 47.717 ile İstanbul'da görüldü. En fazla ölü sayısı 5 ve en az yaralı sayısı ise 294'te Ardahan'da gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü, yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay %10,4'te Ağustos oldu. En az kaza ise %5,7 ile Şubat'ta gerçekleşti.
2: Aylardan Mayıs ama Türkiye'nin birçok noktasında kayda geçen manzara kış mevsimini aratmıyor. Sel, fırtına tipi bazı bölgelerde hayatı felç etti. Artvin'de ise aylarca kar altında aranan çobanın cansız bedenine ulaşılması felaketin acısını yeniden hatırlattı.
8: Traktörün biri şu anda battı. Bunu tekrar traktörü kurtarmaya çalışıyoruz.
0: Türkiye Mayıs ayında adeta kışla bahar arasında sıkıştı kaldı.
9: 1,5 metreydi falan açtı yani mahalle işlerinde.
0: Bir yandan meralarda hayvanlar otlamaya başladı.
10: Hayvanlarımızı da artık meralara bıraktık.
11: Dağlarda kar var, yüksek tepelerde. Ovada da bahar yaşanıyor.
0: Diğer yanda kar, tipi, sel ve fırtına hayatı felç etti.
12: Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 tane hayvanım telef oldu.
0: Isparta'da yaylada mahsur kalan çobanlar 30 saatin ardından kurtarıldı.
13: Çobanımız Bilal. Sağda kalan bu arkadaşımız siz arkadaşlar.
14: Allah'a şükür şu anda çobanlarımız ulaştı. Hayvanlarımıza ulaştık. Az bir zararla atlattık.
15: Ben içindeydim. Dal kaçtım. Ne bileyim ben.
0: Güneydoğu'yu ise fırtına ve sel vurdu.
16: Ev gitti.
15: Ondan sonra ne gidip işte bakırdım, çıkırdım.
0: Gaziantep'te koyun otlatırken rüzgara yakalanan çoban bir banka tutunarak güçlükle direndi.
16: İçeriye giremiyoruz, merdivenlerimizi gördünüz, çamurdan giremiyoruz yani.
17: Burada deprem etkisi yaratmıştı yani.
0: Fırtınanın kuvveti Şanlıurfa'da da su üzerinde bulunan Duba restoranı sürükledi. Müşteriler panik içinde kaçıştı.
18: Yaşlarımın hayatımda ilk defa böyle bir felaket gördüm.
0: Bu görüntülerse Artvin'de kaydedildi.
19: Gidiş geliş şu anda kapalı arkadaşlar.
0: Heyelan'la beraber kapanan Karadeniz sahil yolu iş makinelerinin çalışması sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.
20: Oradan.
0: Yine Artvin'de dağın başında aylardır süren mücadele acı bir vedayla son buldu. 31 Aralık 2025'te yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. 38 yaşındaki çoban Ardanuç'ta son yolculuğuna uğurlandı.
2: Babası CHP'li belediye başkanını eleştirmişti. 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu'nun bu yüzden kulübünden atıldığı iddia edildi. Aydın Kuyucak Belediyesi'nin tepki çeken kararı sonrası Milli Sporcu'ya destek Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi.
21: Şimdi başarılı çocuk tutulur mu, atılır mı?
0: Milli karateci Poyraz Karasu CHP'li belediye başkanının hırsı uğruna kulüpten atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı skandala el koyup madalyalı sporcuya sahip çıktı.
22: Cumhuriyet Halk Partili Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca 13 yaşında 23 madalyaya sahip ve aynı zamanda karate milli takımının da sporcusu olan Poyraz Karasu'yu Kuyucak Belediye Spor karate takımından attırdı. Nedeni ise baba Ali İhsan Karasu'nun kendisini eleştirmesiydi.
21: Hocam böyle böyle gruptan çıkarmışsınız. Evet çıkardım. Nedeni sorabilir miyim dedim. Abi benimle alakası yok. Başkan Bey'in talimatı dedi.
0: Başkan Doğanca Kuyucak Belediye Spor'a kaynak ayırmadı. Üstelik sporcuların masraflarını da ailelerden çıkardı.
21: Sen insanların aklına oynayamazsın. Ya hizmet et bari Allah aşkına ya. Elle tutulur bir hizmet et, hizmet.
0: Poyraz'ın sırf babası sosyal medyadan belediye başkanını eleştirdi diye kulüpten kovulması sabırları iyiden iyiye taşırdı.
23: 13 yaşındaki bir çocukla uğraşmak bana çok ayıp geliyor.
21: Evladım bana ne dedi biliyor musunuz? Baba dedi benim suçum ne? Biliyor musunuz ben var ya cevap veremedim cevap.
0: Karara karşı bakanlık harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Poyraz'ın görevlendirilen antrenörle çalışacağını söyledi.
21: Sayın Bakanımın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum.
0: 13 yaşındaki sporcuysa yeniden mindere çıkmak istiyor. Hedefi de aynı.
24: Türkiye'mizi temsil etmek istiyorum. Avrupa şampiyonlarına, Balkan şampiyonlarına tekrar gitmek istiyorum.
2: Çanakkale'nin meşhur pembe domatesinde hasat zamanı yaklaştı. Üreticiler verimin yüksek olması için seralarda yoğun mesai harcıyor. Van'da ise meyve geliştirme projesi kapsamında çiftçilere 650 bin fidan dağıtıldı.

0: Hasat zamanı yaklaştı, üreticiyi tatlı bir telaş sardı.
1: Aynı bebek gibi bunlar, bakacağız, büyüteceğiz. Mart'tan beri uğraşıyoruz.
0: Çanakkale'nin bereketli topraklarında yetişen pembe domates, ince kabuğu, iri yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkıyor.
2: Çanakkale'nin meşhur pembe iri domatesleri işte bu sıralarda yetişiyor. Mart ayında toprakta fideleri buluşmuştu. Şimdi ise artık olgunlaşmaya başladı. Bir taraftan da seralarda yoğun bir şekilde bakım çalışmaları yapıyor.
1: Mart ayından beri çalışıyoruz dikimde. Şeyde hepsini hazırladık, yaptık, diktik. Şimdi de klipslerini takıyoruz. Yavaş yavaş yetişiyorlar.
2: Bu klipsler ne için takılıyor?
1: Bu şey aşağı düşmesin diye, bak şunu şöyle açıyorsun. Bak bu şimdi kendi kendine salınır. Bunu tutturmazsan büyüdükçe yere yatar. Bu şunu şöyle bak takıyorsun. Meyvesini toplu tut. Yem yukarı doğru düz gidiyor. Böyle takıyorsun onu. Böyle yaprağın altına takıyorsun. Ağırlığını yaprağa veriyor.
3: Havaların ısınmasıyla birlikte sulamalar hızlandı. Her gün hemen hemen sulaması var. Gübresi var her gün. Haftada bir kere gübre veriliyor ama tabii çok aşamalı gübreler bunlar. 4 gün sürüyor. Aşama aşama veriyoruz.

0: ve bölerek tünel tünel veriyoruz. Hepsini birden vermiyoruz.
1: Üreticiler domateste verimin yüksek olması için büyük emek harcıyor.
2: Biz buna bir bebek gibi bakıyoruz aslında. Yan bağları olsun, klipsi olsun, bağlaması olsun. Hani ne kadar güzel bir ürün verebilirsek bizim için bizi daha çok mutlu eder yani.
3: Zor mu yetiştiricilik, domates üretimi?
2: Ya zorluğu da var, kolaylığı da var yani. Yani ürün aldıktan sonra zaten o yorgunluğun geçiveriyor.
3: Domates fidelerine bir bebek edasıyla bakılıyor. Yetişen fideler aynı zamanda sağlıklı olabilmesi için zararlı yapraklardan kurtulması gerekiyor. İşte tek tek işçiler o domatesin fidelerinin yapraklarını kırıyorlar. Domatese bakımla ilgili de özellikle zararlarla mücadele de var. Ve özellikle her tünel başına dikilen reyhanlar da domates fidelerini zararlardan koruyor.
0: Reyhanlarımızı dikiyoruz her sene. Sineklere karşı yaydığı kokudan dolayı gelemiyorlar. Çok güzel bir görünüm veriyor. Seranın içerisinde çok güzel bir koku oluyor. Aroma da veriyor. Bu yüzden dikiyoruz.
3: İşte bu görünen farklı renklerdeki bantlar da havada uçuşan zararları ve sinekleri kendine çekiyor. Dolayısıyla o sinekler bu bantlara yapışıyor ve ürünlere herhangi bir zarar veremiyor.
0: Genelde siyah ve sarı bant kullanıyoruz biz. Bantları uçan haşerilere karşı kullanıyoruz. Uçan sinekler, böcekler anında yapışıyor. Çok yoğun şekilde yani uçan sineklere karşı, haşerilere karşı önlemi bu şekilde alıyoruz.
4: Bunlar bak köy domatesi çok güzel, dilim dilim olandan. Kırmızı var, öteki normal pembeden var. İşte yapıyoruz, büyütüyoruz. Çocuk gibi bakmaya çalışıyoruz. Otunu yoluyoruz. Haşerelere karşı otları yolmadın mı yeşil sinek yapıyor, böcek yapıyor. Mecbur yoluyorsun.
1: Van'da meyveciliği yaygınlaştırmak ve meyve üretimini artırmak için çalışmalar sürüyor. Van Valiliği koordinasyonunda yürütülen Van Meyvecilik Projeleri kapsamında 2022-2026 yılları arasında binlerce çiftçiye meyve fidanı desteği sağlandı.
5: Van'da meyve geliştirme projesi kapsamında çiftçilere 650 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.
6: 5600 tane meyve fidanı aldık Van Turşu Tarım Müdürlüğü'nden. 5600'ün 400'ü Golden, 5200 tane de Scarlet Spurgeon'si elma ettik.
1: Yerli tohumdan elde edilen meyve fidanları toprakla buluşturuldu. Çiftçilere 4 yılda toplam 4 milyon 552 bin meyve fidanı dağıtılırken, projeyle kentin tarımsal potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
7: Doğu Anadolu'dan büyük şehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı. Ekibimiz bir besicinin Erzurum'dan Bursa'ya uzanan yol hikayesinin bir bölümüne tanıklık ettiği izleyeceğiz ve bülteni noktalayacağız.

0: aylarca emek verdi, sonunda o gün geldi. Doğu Anadolu'da besiciler hayvanlarını büyük şehirlere sevk etmeye başladı.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Doğu Anadolu bölgesinden batı illerine, özellikle de büyük şehirlere on binlerce kurbanlık sevkiyatı gerçekleşiyor. Tabii bu kurbanlıkların sevkiyatı bir hayli de zor oluyor. Aylarca emek verilen kurbanlıklar hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi tırlara birer birer yüklenerek ardından saatlerce süren yolculuğa çıkıyor. Kurbanlıkların yol hikayesindeki başrollerimiz bir yanda yılların tecrübeli besicisi Cemalettin abimiz, bir diğer tarafta ise onun en büyük destekçisi, adeta atom karınca misali çalışan 11 yaşındaki oğlu Ahmetcan.
2: Eylül 15'ten beri şu anda içeride olup halen yemle, otla, arpayla beslediğimiz hayvanlarımızı şu anda kurban hazırlamış oluyoruz. Allah izin verirse işte bakalım, nasipse satmayı düşünüyoruz, satabilirsek.
1: Zor değil mi? Bu emek veriyorsunuz aylarca.
2: Yani illaki çok zor. Her dakika başındasın, kamerayla izliyorsun, gece gündüz işte emek veriyorsun. Allah nasip ederse bakalım ki emeklerimizi alabilir miyiz?
1: En büyük destekçinde 11 yaşındaki Ahmetcan. Oğlu Ahmetcan.
2: Tabii beraberiz. Ramazan'da da tatlı çocuk.

0: saatlerinde hayvanların tırlara yüklenme işlemi başlıyor. Öncelikle tırda yereçte görmüş olduğunuz gibi talaş seriliyor ki hayvanlar yolculuk esnasında rahat bir şekilde yolculuklarını gerçekleştirsin. Ardından sırasıyla yükleme işlemi ve ardından tırda bağlama işlemi yapılıyor. Ancak zaman zaman hayvanlar kaçabiliyor. Zaman zaman ise bağlandıkları yerden açılabiliyor. Tabii bir hayli zor oluyor ancak sırasıyla hayvanlar görmüş olduğunuz gibi yükleniyor. Tabii hayvanlardan birisi de Paşa, özellikle de Ahmet Can'ın ayrılırken gözyaşı döktüğü Paşa'yı da şu an itibariyle ekranlarda görüyorsunuz. Saatler süren yüklemenin ardından artık görmüş olduğunuz gibi kurbanlıklar sırasıyla birer birer artık tıra yüklendi. Tabii tıra yüklendikten sonra da yine hayvanların rahat edip etmediği kontrol ediliyor. Ahmet Can da burada kalıyor artık diğer hayvanlarla ilgili.
1: Diğerlerine baksak Allah izin verirse.
2: Hadi görüşürüz.
1: Hadi Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Hayırlı yollar diyelim. Hayırlı. Sana da hayırlı günler diyeyim.
2: İnşallah güle güle gelir. Çok çabuk gelir.
1: İnşallah.
0: En zor kısmı da burası oluyor değil mi? Evet. Vedalaşma.
1: Evet, aynen.
3: Şimdi yolculuk zamanı. Besici ailesiyle vedalaştıktan sonra yardımcı şoförle birlikte yola çıkıyor.
0: Evet, sabah saatlerinde başlamıştık. Artık kurbanlıkları sırasıyla tıra yüklemeye. Tıra yükleme işlemi tamamlandı. Ardından veteriner kontrolü gerçekleştirildi ve tır hareket etti artık. Erzurum'dan Bursa'ya uzanan yolculuğumuz da başladı. Tabii bu yolculukta kaptanımız Caner Kutlu bizimle birlikte olacak.
1: Bu meslek çok zor bir meslek ama artı zevk de aldığın yerinde oluyor. Çok zorluk çektiğin yerde oluyor. Severek yaptığın işte zaten zevk alıyorsun. Gezen gündüz bakımını üstleniyorsun.
0: Anadolu bölgesindeki şehirlerden batı bölgelerine giden hayvanlar daha çok rağbet görüyor. Daha çok aynen, tercih doğru. ediliyor. Bunun sebebi ne sence?
1: Sebebi şöyle. Şimdi bu hayvan 6 ay, 5-6 ay yaylalarda kalıyor. Yani dağın başında serin sularla, yepyeşil otlu yayla, otuyla dışarıda yatıp kalkıyor özgürce. Kışın sadece besiye geliyor. İşte 10. ayda, 9. ayın 15'inden sonra içeri tekrar alıyoruz. Besi ondan sonra başlıyor. Ama normalde bu hem dana iken hem de 2 yaşına kadar yaylalarda otlayıyor.
0: Narman'dan yola çıktıktan yaklaşık 45 dakika sonrasında kısa bir mola verdik. Oldukça önemli çünkü yolculuğun ilk başlarında hayvanların, kurbanlıkların herhangi bir şekilde yerini kaybetip kaybetmediği ya da yine iplerinin çözülüp çözülmediği kontrol ediliyor. Bir tarafta kaptanımız, diğer tarafta ise Cemalettin abimiz yol boyunca aslında her bir saatte işte bu şekilde uygun noktalarda durduktan sonra kontrollerini gerçekleştirecek. Tarafta yeni bir heyecan var. Oraya gideceksin, acaba satılacak mı satılmayacak mı yani, heyecanı varken bir taraftan da ailenden de doğru, 25 gün yani, uzak kalacaksın.
1: Yani o da çok zor geliyor. Yani akşama kadar hayvanın temizliğiyle ilgileniyorsun, yemesiyle ilgileniyorsun, suyuyla ilgileniyorsun. Hastalığı varsa hastalığıyla ilgileniyorsun. Yani 24 saat çocuk gibi başında bekliyorsun.
3: Kurbanlıklarla yüklü tırı kullanmak hiç de kolay değil.
0: Yolculuğumuza devam ediyoruz. Devam ederken de tabii ki yolculuk esnasında sohbet etmeyi de, hasbihal etmeyi de ihmal etmiyoruz. Caner Kutlu kaptanımız yıllardır aslında Doğu Anadolu bölgesinden batıya canlı hayvan taşımacılığı yapıyor. İşinin ehli bir kaptan şoförümüz diyebiliriz. Üstadım, öncelikle seni tanıyalım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun ve bu işin incelikleri neler sence?
4: Şöyle söyleyeyim, çocukluktan beri çekirdekten yetişme. Yıllardır bu işin içerisindeyim çocukluktan beri. Bu işin inceliğine de gelecek olursak, canlı hayvan taşımacılığı bizim diğer tır şoförlerinden daha hassasiyet gerektiren, daha dikkat gerektiren, sürekli durup hayvanları kontrol etmemiz gerekiyor. Ani fren yapamayız, virajlara sert giremeyiz. Yani uzun lafın kısası, arkanda canlı hayvan taşıyorsun, can taşıyorsun neticede. Bunu taşımak için de normal bir tır ehliyeti yetmiyor tabii ki doğal olarak.

0: ekstra bir ehliyet.
1: Tabii ki. Tarım Hayvan Bakanlığı'ndan ekstra hayvan taşıma belgesi alıyoruz. Bunlar taşımak için biz de bunun eğitimini alıyoruz. Allah nasip ederse 17-18 saat sürüyor. Zaten çift şoför olduğumuz için rahatlıkla Bursa'ya bir 17-18 saatte varabiliyoruz. Çocukluğumdan hatırlarım. Rahmetlik babamla sürekli çünkü gider gelirdik. Yani eski yollarda araba sürmek çok zordu. Ama şimdiki yollarda daha rahat. Mesela eski yollarda hayvan taşımacılığı yaparken bile çok zorlanırdık. Sürekli tek şerit olurdu. Hep viraj olurdu. Çakırlı çukurlu yollar olurdu. Ama şu an otoban gibi bütün yollar. Yani normal bildiğimiz E5 yolu bile artık bir otoban gibi. Çok rahat bir şekilde girip geliyoruz yani.
0: Geçmişte bir şoförle muhabbet ettiğimizde Sansa Deresi denilen yerde iki araç geçmezdi. Aynı aynaya sürterdi tabirini kullanmıştı. Şimdi o yolda yine duble yollarda inşa edilmiş durumda Erzurum'dan Bursa'ya kadar.
1: Doğrudur, ben de o yolu çocukluğumdan iyi hatırlarım. İki araba bazen öyle virajlar vardı ki beklerdik, karşıdakine yol verirdik. Çünkü iki araba yan yana geçemezdi. Ama şimdi Sansar Deresi'ne baktığınız zaman otobandan hiçbir farkı yok. Çok rahat. Viraj bile yok denebilir yani neredeyse.
2: Her yıl kurban pazarlarında sıkı sıkıya pazarlık yapan besicilerin yaşadığı zorlu yolculuğun küçük bir kısmını getirdik ekranlarınıza. Onların bu telaşı kurban bayramı bitimine dek sürecek. Besici hayvanların tamamını sattıktan sonra Erzurum'a dönecek.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi 3 saat boyunca karşınızdayız. Peki bugün neleri konuşacağız? Hızlıca bir dünden bugüne diyelim. Ardından da detaylandırmaya başlayalım. Gündemin ilk sırasında tabii ki Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran için bir süre verdi. Bir hafta içerisinde bu süreç tamamlanmalı dedi ama çelişkiler de gün boyunca yaşanmaya devam etti. Diğer yandan ateşkes diyoruz. Lübnan'dan bahsediyorduk. Ancak o ateşkese rağmen İsrail ateşkesin başından bu yana ilk kez bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Hedefte ise Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı vardı. Bakacağız, değerlendireceğiz. Diğer yandan tabii ki saha 2026 gündemimizde olmaya devam ediyor. Önemli ihracat anlaşmaları imzalanıyor. Bu kez Bayraktar Kızıl Elma Endonezya'ya satılıyor. Yaklaşık 12 adet ve Bayraktar Kızıl Elma için anlaşma yapıldı. Detaylandıracağız, konuşacağız. Ve bir yandan da Başkan Erdoğan'dan gelen mesajlar. Başkan Erdoğan, milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titreyeceğiz uyarısında bulunduğu gündeminde CHP'de yaşanan yolsuzluk skandalları da vardı. Ve son başlığımız ise Adalet Bakanı Akın Gürlek. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün Rojin Kabayeş'in ailesiyle bir araya geldi. Peki hangi vurgular öne çıktı? Bu başlıklar ve çok daha fazlası için Sabah Ajansı'na başlıyoruz. Dünya dün sabah saatlerinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir uzlaşı, bir anlaşma ya da bir barışa varıyoruz mesajlarıyla güne başladı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nin başlatmış olduğu bölgedeki operasyon askıya alındı Donald Trump tarafından, özgürlük operasyonu. Ardından da Axios kaynaklı haberler gelmeye başladı. Uzlaşıya hiç olmadığımız kadar yakınız haberleri. Bu haber küresel piyasalarda adeta bir bayram etkisine neden oldu. Petrol fiyatları hızla düştü, altın yükseldi. Borsalarda hızlı rekorlar görülmeye başlandı. Ama saatler ilerledikçe işin hiç de ilk başta söylendiği gibi olmadığı da ortaya çıktı. İran'dan gelen açıklamalarda biz daha görüşmelerimize devam ediyoruz. Belgeler karşılıklı gönderiliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği talepler gerçek dışı mesajları gelmesi gerilimin artmaya başladığının işaretiydi. Akşam saatlerine doğru geldiğimizde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Bir hafta süre veriyorum dedi. Bu bir hafta süre içerisinde bu işler çözülmeli. Eğer bu süre içerisinde bir anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırılar başlayacak dedi. Hemen ardından da CENTCOM'dan o haber geldi. CENTCOM'da uyarılara uymayan bir İran gemisinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yani önce uzlaşıyla güne başladık ancak gün sonuna geldiğimizde yeniden savaş seslerini konuşmaya başladığımız bir gündü. Peki detaylarında neler vardı? Bakalım.
2: Her şey çok sorunsuz ilerliyor ve neler olacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
3: İran anlaşma yapmak istiyor dedi, Tahran'a tehditleri sıraladı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik ablukanın çelik duvar gibi ayakta olduğunu söyledi.
2: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
3: Trump çıkmasa giren müzakerelere ilişkin de konuştu. Tahran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını yineledi.
2: İran'ın nükleer silah sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. Anlaşma yapmak isteyen bazı insanlarla görüşüyoruz ve bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz.
3: Saatler sonra Beyaz Saray'daki başka bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la temaslı olduklarını vurguladı.
2: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
1: Peki Lübnan'da ne oluyor? Sorunun yanıtına da bakmamız gerekiyor. Çünkü Lübnan'da kırılgan bir ateşkes var derken bu kez İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bu sürecin başından bu yana ilk kez hedef aldı. Hedefte ise Hizbullah'ın üst düzey bir komutanıydı.
3: Ateşkese rağmen Lübnan'da kan dökmeye devam eden İsrail bir kez daha yasaklı fosfor bombası kullandı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenleyen işgal ordusu ateşkesten bu yana başkent Beyrut'u da ilk kez hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, gemiden ateşlenen çok sayıda füzeyle gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Güçleri Komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak Balut'un ölümüne ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail'in ölüm yağdırdığı noktalardan biri de Lübnan'ın güneyindeki Sidon bölgesiydi. İşgal jetlerinin peş peşe hava saldırısı ve fosfor bombasıyla hedef aldığı kentten dumanlar yükseldi. Lübnan makamları İsrail'in saldırılarında çok sayıda can kaybı yaşandığını ve yaralananların olduğunu duyurdu. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğine vurgu yapıldı.
1: Gazete manşetleri yapalım hemen. Sabah gazetesiyle başlayalım. Bakalım Sabah gazetesinin manşetinde hangi haberler yer alıyor? Öncelikle bir sürü manşette spor diyelim. Spora ilişkin zaten ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Fenerbahçe tabii gündemin en önemli başlığı. Başkanlık yarışı var ve dün o beklenen açıklama geldi. Aziz Yıldırım başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'nin geleceği için adayım. Kanarya'nın efsanevi başkanı Aziz Yıldırım dün resmen adayım dedi ve diğer isimler Hakan Safi ile Barış Göktürk'e çağrıda bulundu. Gelin barışalım. Peki o yanıt, o çağrıya nasıl bir yanıt geldi? Hakan Safi yoluma tek başıma devam edeceğim dedi. Barış Göktürk ise Yıldırım için çekiliyorum açıklamasında bulundu. Fenerbahçe'de yeniden başkanlık yolunda Aziz Yıldırım. Bakalım değerlendireceğiz son durumu. Manşete baktığımızda Gökvatan'a çelik zırh. Gökvatanımızın koruyucusu çelik kubbe artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye, küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor. Türkiye gücünü dünyaya gösterdi. Türkiye savunma sanayindeki kabiliyetleriyle milli ve yerli vurucu silahlarıyla bir kez daha dünya gündemine geldi. Sistemler sistemi çelik kubbe, çelik kubbeyi aşılamaz yapan Aselsan'ın Koral Alt isimli sistemi özellikle drone saldırılarına karşı da çelik kubbeyi geçilmez hale getiriyor. Bir başka habere bakalım. Ecdat mirası eserlere vefa. Başkan Erdoğan dün açıklamalarda bulundu. 202 vakıf eserinin açılışını yapan Erdoğan, 3 kıtadaki ecdat yadigarı eserlerimiz insanlığa pencere açtı ifadesini kullandı. Son bir haber. Rüşveti dövize çevirme yarışı. Babası Muhittin Böcek'le birlikte rüşvetten yargılanan Gökhan Böcek, dövizci adeta ikinci adresi yapmış. Gökhan Böcek'in bir ayda 3 kez gidip rüşvet paralarını dövize çevirdiği Finike dövizin ortağı silinen kamera görüntülerini savcılığa teslim etti. Sabah 2024'te çekilen o görüntülere ulaştı. Şoförleri, eski eşi ve kayınbiraderiyle dövizciden çıkmayan Böcek taşımakta zorlandığı bavullarla görüntülere yansıdı deniliyor. Bu da Antalya'daki o tartışılan konulardan biri. Türkiye bugün çok önemli bir ismi ağırlayacak. Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'de, resmi ziyaretleri bugün başlayacak. Öncesinde ise Cezayir Cumhurbaşkanı havalimanında bizzat Başkan Erdoğan karşıladı. İşte o görüntülere bakalım.

0: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Tebun'u Esenboğa Havalimanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat karşıladı. İki Cumhurbaşkanı'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından Abdülmecit Tebun, Muhafız Alayı tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı.
1: Merhaba asker.
0: Daha sonra Erdoğan ve Tebun havalimanında bir süre sohbet etti. Liderler karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir tatisinde bulunuldu. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında Cezayir ile ilişkiler değerlendirilecek ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ziyaret dolayısıyla ayrıca bazı muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.
2: Bugünün gazetelerde yer alan önemli haberlerinden biri tabii ki sahaya ilişkin gelişmeler. Çünkü önemli ihracat anlaşmaları imzalanıyor ve Türkiye'yi gururlandıran anlaşmalardan biri daha. Kızıl Elma Endonezya yolcusu Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Hemen hızlıca bir detaylandıralım, ardından da haberimize bakacağız. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi saha İstanbul tarafında düzenlenen saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Baykar'la Endonezya merkezli PT Republic Aero arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı için çerçeve anlaşması imzalandı. Peki o imza töreninde neler yaşandı? Kaç Kızıl Elma Endonezya'ya ihraç edilecek? Hemen detaylandıralım. Baykar'la Endonezya arasında kritik anlaşma imzalandı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı çerçeve anlaşması kapsamında 2028 yılından itibaren 12 uçaklık ilk filonun teslim edilmesi planlanıyor. Sözleşmede 48 uçaklık ilave opsiyon da yer alıyor. Buraya bir hatırlatma yapalım. Endonezya kritik çünkü Endonezya geçtiğimiz yılda 100 adet Kaan savaş uçağını almak için Türkiye ile imzaları atmıştı.

0: Milliyet gazetesine kalmaya devam edeyim. Yine Milliyet'in manşetinde yer alan, birazdan bizim de detaylandıracağımız haberlerden biri. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan o anlaşma, vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Al Saud iki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşmasını imzaladı. Son dönemde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında giderek yakınlaşan ilişkiler var. Hem askeri, hem siyasi, hem de ekonomik anlamda. Vize anlaşması da o yakınlaşan yeni dönemin en önemli simgelerinden biri. Peki vize anlaşması kimleri kapsıyor? Hangi pasaportlar dahil? Hemen bakalım.
1: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize resmen kalktı. İki ülke arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Saud'u ağırladı. Görüşme vesilesiyle Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı gerçekleşti. Toplantıyla birlikte bakanlar iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinde vize engelini kaldıran anlaşmayı imzaladı. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Saud tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında diplomatik ve hususi pasaport tamirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalandı denildi. Söz konusu vize muafiyeti anlaşması kapsamı itibarıyla sadece diplomatik pasaport sahiplerini değil, umuma mahsus bordo pasaport sahibi vatandaşları da kapsayacak. Ankara'daki üst düzey görüşmenin gündeminde vize serbestisinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. İki bakan İran'daki gerilimi sonlandırmaya yönelik yapıcı mesajlarını yineledi. Ayrıca küresel enerji güvenliği için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin masaya yatırılması, bölgedeki hareketliliğin yeni gerginlik ve provokasyonlara yol açmaması gerektiğinin altı çizildi. Bölgedeki İsrail tehdidi ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı yine görüşülen konulardan oldu.
0: Şimdi gündemimizde özellikle son birkaç gündür yer alan haberlerden biriydi. Aslında benzer bir hikayeyi biz bundan bir yıl önce İstanbul Fatih'te de yaşamıştık. Yedikleri yemekten dolayı, hatta tavuktan dolayı zehirlendikleri iddiasıyla Mersin'de bir aile hastaneye kaldırılmış. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve baba hastanede tedavi altındayken iki çocuk kurtarılamamıştı. Tıpkı Fatih'te yaşandığı gibi. Ancak bu olayın arkasından bir gıda zehirlenmesinden çok yeniden bir böcek ilaçlaması ihtimali ortaya çıkmaya başladı. Çünkü kardeşlerinin kaldıkları odada böcek ilacı kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi.

0: İki kardeşin ölümündeki sır perdesi aralandı. Kardeşlerin fosfor sinir gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis memuru Musa Tülü eşiyle 8 ve 5 yaşlarındaki çocukları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
1: Anne ve baba tedaviye olumlu sonuç verdi ve hayata yeniden döndü. Ancak evlatları maalesef hayatını kaybetmişti.
2: Rabbim onları bize cennette şefaatçi kılsın.
0: Soruşturma sürerken AFAD bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ailenin tavuktan zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.
1: Yapılan incelemeler sonrasında ailenin uyumuş olduğu oda içerisinde tahıl ambarı olduğu tespit edildi. Ve iddiaya göre o tahıl ambarının içerisine alüminyum fosfit tableti atıldı. O tablet nemle buluştuktan sonra alüminyum fosfin gazına dönüştü ve çıkan gazında aileyi zehirlediği değerlendiriliyor.
0: Karantinaya alınan evde çalışmalar sürüyor. Çocukların kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan hamile olan annenin yoğun bakımda tedavisi sürerken baba servise alındı.
3: Mersin'den kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz. İstanbul'da yaşanan şüpheli bir ölümün detaylarıyla devam edeceğiz. Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki dairede 28 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu. Akşam saatlerinde ise o gencin Pakistan uyruklu kız arkadaşı gözaltına alındı.
0: Evinde cansız bedeni bulundu. Polis genç adamın kız arkadaşını gözaltına aldı. İstanbul Beyoğlu'nda binanın bodrum katındaki dairenin penceresinden içeri bakanlar bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Ölü bulunan 28 yaşındaki Ramazan Kutlu'nun vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Yapılan aramada evinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Poliste 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Kutlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu'nun ölümünü şüpheli buldu. Ölen gencin Pakistan uyruklu kız arkadaşı uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına alındı. İfadesinde ise Kutlu'nun aniden rahatsızlandığını belirterek 112 acil çağrı merkezini aradığını söyledi. Pakistan uyruklu genç kadın sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
3: Ve Türkiye'nin konuştuğu bir başka başlık. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Alenya Kalaycıoğlu, eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay'dan kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Canbay'ın 4 yıla kadar hapsi istendi.
4: Neden sevdim, ele güne rezil oldum.
0: Hakkındaki iddianame yeni kabul edilmiş, müebbet hapiste yargılanması istenmişti. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

0: Şikayet üzerine Vahap Canbay hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sonrasında iddianame hazırlandı. İddianamede Canbay'ın Kalaycıoğlu'na "seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam" gibi söylemlerde bulunduğu belirtildi. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisiyle üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi. Canbay hakkında basit tehdit suçundan 9 aydan 2 yıla, ısrarlı takip suçundansa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Sevmedim, tamam ettim, pişman, acıları üstüme giydirdin.
0: Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapiste yargılanması isteniyor.
2: Sıklıkla ekranlara getiriyoruz. Özellikle İstanbul'da trafikte yaşanan tartışmalar genellikle iki tane ana sebebi oluyor. Biri yol verme kavgası, biri de park yeri problemi. Şimdi bir yol verme tartışmasına bakacağız. Ama cezalar artık çok ağır. İstanbul'da İETT otobüs şoförüyle bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü araçtan indi, içi dolu olan otobüse yaklaştı ve otobüs şoförünü tehdit etmeye başladı. Tabii ki ardından da çok ağır bir ceza ile karşılaştı. Hemen bakalım.
3: Şimdi git hadi, şimdi. Yürü git.
4: Devam et, devam et.
0: Yol verme meselesi nedeniyle tartıştılar.
4: Küfür et, devam et. Devam et, devam et.
0: Otobüs şoförüne hakaretler savurdu.
3: Gidiyorum oğlum, hadi gel. Karakola hadi ben gel. Şimdi gidiyorum.
0: O sürücüye tam 182 bin lira ceza kesildi. İstanbul Küçükçekmece'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün şoförüyle bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
4: Devam et, devam et.
5: Ne konuşuyorsun sen?
0: Otomobil sürücüsü İETT otobüsü şoförüne tehdit ve hakaretler savurdu.
4: Sana bu insanlar hiçbir şey demedi, tamam mı? Devam et sen.
3: Ne demek?
0: Tartışma tarafların oradan ayrılmasıyla sona erdi.
4: Bak yolcuları da çekiyorum, gel. Şimdi çekiyorum, gel.
0: Otomobil sürücüsüne trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, duraklamanın yasaklandığı yerde durmak ve saygısızca araç kullanmaktan toplamda 182.246 lira para cezası kesildi. Aracı da 60 gün trafikten men edilirken sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
4: Sana bu insanlar hiçbir şey demedi, tamam mı? Devam
2: et. Sayın seyirciler, sıfır otomobili almak isteyenlerin ya da sıfır otomobili tercih edenlerin birçok sebebi aslında ekstra masraflarla karşılaşmamak ya da arabalar ile ilgili problem yaşamamaktır. İstanbul'da bir kişi de bunu yaptı. Sıfır otomobil tercih etti. Bir yıl boyunca aracını kullandı. Bir yıl sonra ise ilan verdi. Aracı satmak istedi ki çok çabuk da müşteri buldu. Araç zaten genç bir araçtı. Ancak her şey tam da bu noktadan sonra başladı. Çünkü aracın satış sırasında ekspertiz raporunu görünce gözlerine inanamadı. Peki ne vardı o raporda? Hemen bakalım.
6: Şoför kapısının söktak olduğu ve mikron değerlerinin yüksek olduğunu gösteren belge.
0: Sıfır kilometre diye aldı, bir yıl sonra satmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın kapısında söktak ve boya işlemi uygulanmıştı.
7: Düşünün, bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısını sökülmüş, takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz.
0: Engin Siyah İstanbul'da yetkili bayiden hafif ticari araç satın aldı. Her şey yolunda gidiyordu.
7: Satmaya karar verdim. Aracı internete koydum. Talip oldu bir arkadaş. Aracı ekspertize soktuk. Buraya kadar her şey normal.
0: Engin Siyah ekspertizden çıkan raporla neye uğradığını şaşırdı.
7: İlgili arkadaş bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. Ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi. Ben şok oldum tabii.
0: Üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçen Siyah şikayet kaydı oluşturdu. İkinci şokunu da o zaman yaşadı. Yine iddiasına göre genel merkez söz konusu işlem teknik açıdan normal dedi.
7: Mikron değerlerinin normal olduğu, herhangi bir dışarıdan müdahale bir işleme kapının tabi tutulmadığı ve benim herhangi bir mağduriyetimin söz konusu olmadığını, herhangi bir değer kaybımın olmadığını söylediler maalesef. Şok edici bir durum. Ben buna binaen yine satın aldığım bayiyi aradım. Dedim ki yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, O zaman bu aracı değerinde satın alın.

0: Arabayı aldığına bin pişman olan Engin Siyah konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
1: Benim 19. arabam bu. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Sıfır aldığım araçta, kafam rahat olsun diye aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin.
2: Şimdi haberimizin ana konusu işte o ekspertiz raporuydu ama artık ekspertizlerde de yeni bir dönem başlıyor. Peki o dönemde neler olacak? Özellikle ekspertiz raporuna itiraz etme imkanında önü açılacak. Dijital olarak takip edilecek süreç. Araba alacakları ilgilendiren o haberle devam edelim.
3: Bir kapı değişen, iki parça boya ekstra çıkmıştı. Bu bize sürpriz oldu tabii. Yapacak bir şey yok. Biz kendi fiyatımızdan kırdık, verdik arabayı.
0: Ekspertiz raporlarına yönelik yeni düzenleme yolda. Dijital takip dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarında sıkça yaşanan ekspertiz mağduriyetini engellemek için düğmeye bastı. Artık taşıt ekspertiz bilgi sistemi devreye alınacak.
4: Aldığımız herhangi bir aracı 3 kez 4 kez de ekspertiz yaptırmış olsak da nasıl muayene sistemini aracımızın e-devlet üzerinden görüyorsak ekspertizlerimizi de artık e-devlet üzerinden görmüş olacağız.
0: Dijital sistemle tüm raporlar mercek altında tutulacak.
5: İkinci el araç alırken sürücülerin aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak yeni ekspertiz sistemi devreye giriyor. Peki ekspertiz sektöründe tam olarak neler değişecek?
4: Vatandaşın süreci, itiraz süreci 5 gündür. 5 gün içerisinde vatandaş itiraz edebilecek. 3 gün içerisinde de artık ekspertiz sorumlu olarak vatandaşın herhangi bir mağduriyeti, herhangi bir değer kaybı varsa ödemek zorunda kalacak. Ekspertize gelen artık araçlar zorunlu olarak sigorta yapılacak. Sigorta yapıldığı için de araçta 1 sene veya 5 ay sonra oluşabilecek herhangi bir durumlar varsa sigorta şirketi tarafından karşılanmış olacak.
0: İşletmelerin faaliyet gösterebilmesi için yetki belgesi de alması gerekecek.
4: TS hizmet yeterlik belgesi olan ekspertizler ve bu şirkette çalışan, ekspertizde çalışan ustaların ustalık belgesi ve hizmet yeterlik belgesi zorunlu olacak. Yani önüne gelen ekspertiz açamayacak, önüne gelen ustayım diyemeyecek. TS hizmet yeterlik belgesi almamız için işletmenin ruhsatı olması lazım. Bir de ISO 3008 nedir? Aracımızın buraya teste soktuğumuz test makinesi, dinometre testinin olması. Bu da kalibrasyon olarak yapılıyor. ISO 3008 alınıyor. Burada da aracın kaç kahva üretildiğine dair ISO 3008'de veriliyor ve bununla ilgili de TS alınıyor. Fakat buradaki ustanın hiçbir şekilde denetlenmesi yok. Ben bunu istiyorum. Şöyle bir şey, aracımız bir TS hizmet yeterlik belgesi alınan bir yerde araç bulunsun. Oradaki ekspertizdeki çalışan ustalar burada gerçekten de ekspertiz yapabilir mi değil mi bu kontrol edilmesi lazım. Bir makine aracımızın kontrolünü sağlamıyor. Sadece fren ve süspansiyon ve dinometre testi yapılıyor.
2: Şimdi Sabah Ajansı'na biraz da siyasetle devam edeceğiz. Siyaset dediğimizde özellikle CHP'de yaşananlar var. Şimdi Takvim Gazetesi'ne devam edelim. Takvim Gazetesi manşetinde rüşvet dairesi deniliyor. CHP'nin şaibeli kurultay davasında Kiptaş'tan delegelere verilen 100 daire iddiası mercek altına alındı. Bu iddianın sahibi olan İBB itirafçısı Adem Soytekin 1 Temmuz'da tanık olarak ifadeye çağrıldı. Hemen biraz daha detaylandıralım. Ayrıca tutuklu Kiptaş Başkanı Ali Kurt'un talimatı İmamoğlu verdi dediğini anlattı. 100 dairenin delegelere teslim edildiği de ortaya çıktı. Bunun üzerine Soytekin 1 Temmuz'da ertelenen davaya tanık olarak çağrıldı. Ama sadece CHP'nin gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yok. Antalya'da yaşanan gelişmeler de var. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlunun döviz bürosu görüntüleri de ortaya çıktı ki Antalya ile ilgili sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Böcek ve gelini Zuhal Böceğin mal varlığına el konuldu.
6: Rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in 2024'te bir iş insanından 25 milyon lira talep ettiği öne sürüldü. İstediği parayı alamayan Böcek'in araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaştığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarda Muhittin Böcek'te oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek hakkında rüşvet

0: soruşturması başlattı. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
1: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zühal Böcek ve torunu Aslan Muhittin Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
0: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de tutuklanmıştı.
2: ...90'lı yıllara ve 2000'li yıllara damgasını vuran müzik dünyası ve aynı zamanda magazin dünyası açısından en önemli isimlerden biriydi Erol Köse. Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti. Erol Köse'nin mal varlığına ve mirasına ilişkin tartışmalar yaşanırken kızından dikkat çeken bir adım geldi. Erol Köse'nin kızı babasının mirası için reddi miras talebinde bulundu.
3: Erol Köse'nin kızı mirası reddetti. Yapımcı Erol Köse 23 Mart'ta 16. kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti. 61 yaşında hayata veda eden Köse'nin sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evinden çıkmadığı öğrenilmişti. Erol Köse'nin vefatının ardından mirası mahkemelik oldu. Yapımcının tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle mirasın reddi davası açtı. Öte yandan Erol Köse, vefatından kısa süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.
2: Ankara'ya gidelim. Ankara'da ise esnaftan haraç isteyen çirkinler suç örgütü çökertildi. Çete üyelerinin silahlarını boş bir arazideki çöp yığınlarının arasına gizlediği de belirlendi.
3: Esnafı haraca bağlayan çete çökertildi. 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'da esnafı hedef alan suç örgütüne yönelik düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen organize suçlarla mücadele ekipleri, çirkinler olarak bilinen çeteyi takibe aldı. Suç örgütü üyelerinin esnaf ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları görüntüleri korkutma amaçlı olarak paylaştıkları öğrenildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Çeteye ait silahlarınsa metruk bir arazide çöp yığınları arasında gizlendiği belirlendi. Toplam 4 ayrı olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
2: İstanbul'dayız. İstanbul'da Avcılar'da bir dairenin mutfak camı sokaktan atılan taşla kırıldı. Tabii ki daire sahibi durumu şikayet etti, polise bildirdi. Güvenlik kameraları incelendi ve güvenlik kameraları incelenince cama taş atan kişinin komşu olduğu ortaya çıktı.
3: Balkona taş atıp kaçtı, evin camını kırdı. Şaşırtan olayı yapan komşu kameralardan tespit edildi. Yer İstanbul Avcılar. 3 kadın sokakta yürüyordu. O sırada kimse yoktu. İçlerinden biri evin mutfak balkonunu taşlayarak camı kırdı. Sonra da koşarak kaçtılar. Daire sakinleri şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarını inceledi. Taşı atanın karşı apartmandaki komşu olduğu belirlendi. Olayı neden yaptığı bilinmeyen kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul'da kalmaya devam edeceğiz. İstanbul Maltepe'de ise Mart ayında bir minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na çarparak ölümüne neden olmuştu. Ekranları da getirmiştik. Minibüs şoförü ise ilk kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada sanık kendini yayayı görmedim sözleriyle savunmaya çalıştı.
3: İki ay önce minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına böyle çarpmıştı. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. 65 yaşındaki Neşe Kasımoğlu Y geçidinden karşıya geçiyordu. Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

0: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede şoför Mustafa Yıldırım için taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Yıldırım ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yaptı. Yaya geçidini gördüm ancak park halindeki araçlar sebebiyle yayayı göremedim sözleriyle kendini savundu. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Mayıs'a ertelendi.
1: İstanbul'da dikkat çeken bir görüntü. Bir otomobil 4 gündür park halindeydi. Kimse otomobilin yanına gitmemişti. Ancak 4 gün sonra o araç bir anda yanmaya başladı. Araç alevler içerisine kaldı.
0: Günler önce park ettiği arabası alev topuna döndü. Mahallede panik yaşandı. İstanbul Kağıthane'de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken otomobilin 4 gün önce park edildiği ve yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şimdi bir başka yangın haberiyle daha devam edelim. Adresimiz İstanbul olmaya devam ediyor. İstanbul'da ise bir evin 4 katlı bir binanın çatısına yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Tabii ki panik vardı. Bir de o anlara bir bakalım.
0: Önce yangın çıktı, ardından patlama sesleri yükseldi. İstanbul Eyüp Sultan'da iddiaya göre tadilat sırasında aniden alevler yükseldi. 4 katlı binanın çatı katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Ardından patlamalar yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Şimdi İstanbul'da yaşanan kazaları, yangınları ekranlara getirdik. Peki yurdun dört bir yanında dün gün boyunca ve tabii geceden sabaha hangi haberler öne çıktı? Hızlı bir haber turu zamanı.
0: Çatılar uçtu. Okulun dış cephe kaplamaları söküldü. Gaziantep'te etkili olan fırtınanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir çoban da fırtınadan okula sığınarak kurtuldu. Kocaeli Gölcük'te hızla ilerleyen motosiklet bir araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Bursa Gürsu'da markete giren kişi fenalaşarak yere yığıldı. İş yerinde alışveriş yapan sivil jandarma personeli adama kalp masajı yaptı. Bu sayede hasta yaşama tutundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında ve yanında bulunan bir serada hasar oluştu. Osmaniye'deki 11 köyde bulunan deprem konutlarında hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi 740 saatlik görüntüleri inceledi ve şüphelileri tespit etti. Çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan ve kamuyu 11 milyon lira zarara uğratan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bitlis'in yüksek kesimlerinde beyaz örtüyle mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor. Mera ve ovalarda ise kar örtüsünün erimesi ve havanın ısınmasıyla doğa canlandı.
1: Şimdi medya dünyasını çok yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Medya dünyasında televizyonculukta 24 saat boyunca haber yayını yapılmasını anlayışını getiren yani haber kanallarını kuran isim. Ünlü iş adamı Ted Turner. 1 Haziran 1980 yılında CNN International'ı yayına başlatmış

0: O günden itibaren dünyanın dört bir yanında haber kanalı yayıncılığı başlamıştı. O isim dün 87 yaşında hayatını kaybetti.
1: You know, you only live once.
2: Dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan CNN'i kurdu. 24 saat kesintisiz haber konseptini hayata geçirdi. ABD'li ünlü iş insanı Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti.
3: Günümüzde artık haber kuruluşları için hayati olan şey gazetecilik değil, paradır. Ve paranın kaynağı da reytinglerdir.
2: Medya kariyerine 24 yaşında başlayan Turner, 1 Haziran 1980'de dünyada 24 saat kesintisiz haber yayını yapan ilk televizyon kanalı CNN'i kurarak medya sektöründe çığır açtı. O dönemde günün belirli saatlerinde yayın yapan haber kanalları için oldukça yenilikçi bulunan bu konsept daha sonra dünya çapında benimsenmeye başlandı. CNN'i hayatının en büyük başarısı olarak nitelendiren Turner, 1996'da kanalı Warner Bros. Discovery'ye sattı.
1: You know, you only live once.
2: Turner'ın vefatına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump da paylaşımda bulundu. Ted Turner için yayıncılık tarihinin en büyük isimlerinden biri diyen Trump, yıldızının bir türlü barışmadığı CNN'e yüklenmeyi de ihmal etmedi. CNN kanalının bugün Turner'ın temsil ettiği her şeyin tam tersi olduğunu savundu.
0: Dünyada peki başka neler konuşuldu? Dünya turu zamanı.
4: Fırıncı kamyonuna çarpan uçağın piste yaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. Sürücünün ölümden döndüğü anlarda iniş takımının teması bir kameraya da yansıdı. Uçakta delik açan olay inceleniyor. Yedi yaşındaki Athena'sı Trendy evinin önünden kaçırıp çok güzelsin dedikten sonra öldüren katil Tanner Horner idam cezasına çarptırıldı. Ses kayıtlarını dinleyen jüri gözyaşlarına hakim olamadı.
5: Sen hangi sporu yapıyorsun?
6: Voleybol oynuyorum. Yazları da futbol deniyorum.
4: Trump bu kez de boyu yanındakilerden kısa diye küçük bir kızı hedef aldı.
5: Peki bu boyunla zıplayabiliyor musun? Yükseğe çıkabiliyor musun?
6: Pek değil.
5: Futbol daha iyi olabilir.
4: Boksör peş peşe 40 yumruk indirdi. Durdurak bilmeyen darbeler karşısında rakibi sadece gard aldı ve sırasını bekledi. Tek yumrukta knockout sosyal medyanın da manşetindeydi. Ailesi Avustralyalı genci haka dansıyla karşılamak istedi. Hareketli gösteri aşina olmayanlar üzerinde kısa süreli bir paniğe de sebep oldu. Evinin balkonundan pizza satmaya başladı. Talebe inanmakta zorlandı. Norveçli girişimci 90 dakikada 70 sipariş aldı. Sokaktaki kuyruk uzadıkça uzadı. Bu şempanze tam bir centilmen. Kafesine düşen gözlüğü gördü, nazikçe sepete koydu ve tura girmeyi hak etti.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi de devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen açıklamalar var. Yapay zeka notu düşürdü diyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Özellikle teknoloji alanındaki yaşanan gelişmeler tabii ki gündemde. Kağıt kalemi bırakıp yapay zeka ile matematik çalışan liselilerin performansı pratikte artıyor. Görünse de gençler sınavda hüsrana uğruyor. Zamanla becerileri yapay zeka yok ediyor. Eğitime destek amaçlı olmalı. Bu da yine Milli Eğitim Eğitim Bakanı'ndan gelen uyarılar aslında sadece eğitim alanında değil, her alanda yapay zekayı daha sık kullanıyor olmamız pek çok alanda pratiğe kaçmamıza neden oluyor. Bu da gündelik hayatımızda bile kendini hissettiren bir başlık. Şimdi bir de tatillere bakalım.

0: ayı tatil ayı olarak da aslında nitelendiriliyor. Önce 1 Mayıs'ta 3 günlük bir tatil vardı. Şimdi önümüzdeki hafta 19 Mayıs geliyor. Ondan sonraki hafta ise tabii ki Kurban Bayramı tatili gelecek. Tatillerin bu kadar çok olması tabii özellikle çalışan kesimi memnun ediyor ama çalışan kesim arasında da kamuda çalışanları. Peki özel sektörde çalışanlar bu tatiller için nasıl bir düzenleme yapabilirler ya da nasıl hakları var? Arkadaşlarımız bu sorunun yanıtını araştırdı.
1: Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün oldu.
2: Kesinlikle çok güzel oldu. Ailemizin yanına gideceğiz, biz de burada gurbetteyiz.
3: Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük bayram tatiline çevrilmiş durumda. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak ne yazık ki bu tatili süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki onların izin süreleri ne olacak, detayları konuştuk.
4: Keşke yararlansaydık.
3: Keşke ne olacak peki size?
4: Yani bize şöyle ikişer gün oluyor, artı bir gün oluyor. Ama işte o gün çift yövmiye gibi bir şey oluyor.
5: Özel sektör çalışanların faydalanması söz konusu değil. Özel sektör çalışanların sadece 4,5 gündür.
1: Ancak özel sektörde de işveren eğer isterse personeline 9 gün tatil verebilir veya çalışan iznini uzatabilir.
5: Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanların maaşında bir eksilme olmaz ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir.
6: Özel sektördeyim, yani 9 gün kullanacağım.
3: Sizin şirketiniz 9 gün veriyor mu izni?
6: Bizim şirkette veriyor, yani öyle bir şeyleri var, ayrıcalıkları var yani.
3: O zaman şanslısınız biraz daha.
6: Evet.
1: Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunlu olur. Ancak böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz.
3: Peki efendim, merak edilen bir diğer konu, bayramda ücretlendirme nasıl olacak?
5: İşçiler ilave bir yömiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak, eğer yömiyeli olarak çalışıyorsa Mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 TL maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618.43 TL ilave maaşlı almış olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi Türkiye'nin demiryolu ağındaki o hızlı adımlara devam edeceğiz. Hızlı tren hatlarına bakacağız. Mersin ile Gaziantep arasındaki hızlı tren hattının inşası hızla devam ederken hattın Mersin-Adana arasındaki bölümünde de sona yaklaşıldı. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Mersin-Adana arasındaki 1 saatlik süre 25 dakikaya düşecek.
1: Mersin-Adana arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Projenin Adana-Mersin etabında ise sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da projenin Tarsus tünel geçidinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
7: İnşallah Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yaparak hizmete açmayı planlıyoruz.
8: Hızlı tren projesi tamamlandığında Adana ile Mersin arasındaki seyahat süresi 25 dakikaya kadar düşecek. Eski demiryolu hattında ise bu süre 1 saat 10 dakika sürüyordu.
1: Şu anda Adana-Mersin arasında her gün 15 bin yolcu taşınırken bu sayının hızlı trenle 50 bine çıkması bekleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Sayın seyirciler, huzur evleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile huzur evlerinde büyüklerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.
1: Huzur evlerinde yeni dönem

0: Resmen başladı. Huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Göktaş yeni yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
1: 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu kapsamda yeni düzenlemeyle Türkiye genelindeki yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül ve standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Huzur evlerinde büyüklerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
2: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve tüm dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması belli oldu. Tema bir sofrada miras olarak belirlendi.
3: Türk mutfağı emekle sabır birleştiğinde ortaya çıkan mucizenin adıdır. Tarlayı süren, tohumu savuran, fidanı diken, hasadı yapan, hamuru yoğuran, yufkayı açan bütün maharetli ellerin ortak eseridir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması belli oldu. Bir sofrada miras temasıyla ortak mutfak mirasımıza işlenmiş hikayeler, hatıralar, kültür, gelenekler ve birikim öne çıkıyor. Bu yıl 5. kez düzenlenecek Türk Mutfağı Haftası, bir yemeğe gerçek değerini kazandıran unsurlara vurgu yapıyor. Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleriyle kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk şeflerle uluslararası şefler buluşturularak kültürler arası gastronomi diyaloğunu güçlendiren ortak yemekler yapılacak. Yufka açma, yavaş pişirme ve açık ateşte ızgara gibi geleneksel yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtıldığı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu yılın seçkisi ise hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşacak. UNESCO listesinde yer alan keşkek, yavaş pişirilen buğday ve et yemeği olarak ortak kutlama kültürünü ve imece ruhunu temsil edecek. Baklava, ustalık gerektiren bir zanaatin ve geleneklerin nesilden nesile aktarımını simgeleyecek. Mantı ise göç ve yolculuk temalarını yansıtacak. Ayrıca dolma, ortak bir mutfak dilindeki çeşitliliği gözler önüne serecek. Helva ise dayanışmayı ve hafızayı temsil edecek.
2: Dünyada bilinen ilk halı örneği olarak Pazarık halısının benzeri Amasya'da dokundu. Orijinal renk ve motiflerine bağlı kalınarak ipekten dokunan halı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.
4: Altay Dağları'nın eteklerindeki Pazarık kurganlarında bulundu. Dünyanın bilinen ilk halısı olarak tarihe geçti.
5: Pazarık halısını zevkle, gururla, onurla ilmek ilmek işledik.
4: Hun Türklerine ait önemli bir kültürel miras niteliği taşıyan Pazarık halısı usta ellerde yeniden hayat buldu.
5: 2500 yıllık bir geçmiş olduğu biliniyor. 6 ay gibi bir sürede 360 bin ilmek işleyerek, dokuyarak tamamlamaya çalıştık.
4: Orijinaline sadık kalınarak dokunan halıda kök boyayla renklendirilen ipler kullanıldı. 60'a 60 santimetre dokunan Pazarık halısı geyik ve süvari motifleriyle süslendi.
5: Her attığımız motifte, desende böyle o günleri, o zamanları düşündüğümüzde hayretler içerisinde çok büyük zevkle, mutlulukla dokudum.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Toplantısı'nda sergilenen Türk halı sanatının en nadide örneği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.
6: Pazarık halısından söz ediyoruz. Halıcılık tarihinin en eski örneği kabul ediliyor.
2: Baharın müjdecisi olarak biliniyor. Hıdrellez İstanbul'da renkli etkinliklerle kutlandı. Ateş

0: ettim. Bir süre suda yiyecek arayan kara leylek daha sonra gözden kayboldu. Diyarbakır'da ise nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpi görüldü. Kirpi boş arazide ilerlerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpinin araç ışıklarını görünce kaçtığı, ara ara oklarını dikleştirdiği görüldü.
1: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde asırlık bir sanat yaşatılıyor. Fila bardağı, bölgenin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan Fila bardağı 200 yıllık bir geçmişe sahip. Yapımı yaklaşık 30 gün süren bardak maharetli eller tarafından çam ağaçlarından üretiliyor.
0: Fila bardağı yapımı tam bir ay sürüyor. Her detayı el emeğiyle işleniyor. Asırlar önce özellikle yaz aylarında işçilerin suyu taşımak ve muhafaza etmek için kullandığı bardak kızılçam ağacından üretiliyor.
2: Fila bardağının yapımında daha çok kızılçam ağacı tercih ediliyor. Bunun sebebi ise kızılçam ağacının hem suyu uzun süre soğuk olarak muhafaza etmesi hem de çamın suya vermiş olduğu bir ferahlık.
0: Ahşap rölyef ustası Atilla Önen bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor.
3: Korkuteli'nde Çomaklı köyünde bir fıla bardağının yapıldığını, bunu yapan kişinin de 92 yaşlarında yaşlı bir adam olduğunu ve 3-4 sene evvel öldüğünü duydum. Çok üzüldüm. Yapmış olduğu ve çok kötü vaziyette olan bir fıla bardağını ailenin müsaadesiyle tamir etmek için aldım. Evde aşağı yukarı bir buçuk ay kadar çalışarak o fıla bardağının hem nasıl yapıldığını öğrendim hem de tamiratını yaptım ve ondan sonra da bu işi ben kendime görev olarak aldım.
0: Yüzyıllık bir geçmişe sahip olan fıla bardağının yapımı sabır gerektiriyor.
3: Bu kızılçam ağacının büyüklüğü senek olarak veyahut da fıla bardağı olarak yapılabiliyor. Senek dediğimiz fıla bardağının iki misli daha büyüğü oluyor.
4: Fıla bardağını yapabilmek için öncelikle fıla bardağının altından 12 santim çapında civarında 10 santim olur, 12 santim olur. Genişliğinde bir kapak yeri açıyoruz. Bu kapak yerini açtıktan sonra bunun içini tamamen boşaltıyorum. Hı. Nereye kadar? 4'te 3'üne kadar aşağı yukarı boşaltıyorum. Buraya kadar boşalttıktan sonra, şuraya kadar boşalttıktan sonra içini, burada bir su içme kısmını bırakıyorum. Bir de su içilecek yerine.
0: Bardağın her bir detayı el emeğiyle işleniyor. Fıla bardağı sadece bir eşya değil, aynı zamanda kültürel bir miras.
3: Tek ülüklü hali bu. İki ülüklü, iki kişi karı koca tarlaya çalışmaya gidiyorsa su içmek için bunu yanlarına alıyorlar.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Siyasetle başlayacağız. Başkan Erdoğan'dan gelen mesajlara bakacağız öncelikle. Başkan Erdoğan, sayın seyirciler, vakıf haftası 202 eser toplu açılış töreninde konuştu. Vakıf kültürün önemine dikkat çekti. Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var dedi. Rüşvet ve yolsuzluklar üzerinden CHP'li belediyeleri eleştiren Erdoğan, şehirleri haraca bağladılar dedi.
1: Ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz.
2: Vakıf kültürünü koruma sözü verdi ve ekledi.
1: Bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşamak.

0: yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, külliyede düzenlenen Vakıf Haftası 202 eser toplu açılış töreninde konuştu. Hedefinde CHP'li belediyeler vardı.
0: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış, yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Deprem bölgesinde devam eden restorasyon çalışmalarında gelinen noktayı da paylaştı.
0: Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak.
1: Kahramanmaraş'taki Ulu Camii, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve diğerleri. Son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eseri Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
0: Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise 3 kıtadaki ecdat yadigarı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Sayın Yavuz Güner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin. Evet, hayırlı olsun.
2: Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Hep birlikte şimdi kordelayı kesiyorsunuz. Ya Allah! Bismillah.
1: Açılışın ardından Başkan Erdoğan'a Cenab-ı Ahmet Paşa Camii mihrap şamdanları replikası hediye edildi.
3: Ve siyasette bir başka başlık. CHP'nin gündeminde ne var dediğimizde ise CHP'nin gündeminde parti içerisindeki tartışmalar ve aynı zamanda yargılama süreçleri var. Malum dün kritikti Cumhuriyet Halk Partisi için. Çünkü o şaibeli kurultay iddialarıyla ilgili mahkemede davada süreç işlerken bir sonraki dava 1 Temmuz tarihine ertelendi. Ama dikkat çeken bir gelişme var. Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. Peki Adem Soytekin neden tanık olarak dinlenecek? Özellikle devam eden İBB yargılamalarıyla bu süreç arasında nasıl bir bağ kuruluyor? Ekranlara getirelim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil. O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
5: Özgür Özel lekesiz kurultay dese de delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddialarıyla gündeme gelen şaibeli kurultay davası devam ediyor. Mutlak putlan tartışmalarının gölgesinde ilerleyen davanın duruşması 1 Temmuz'a ertelendi.
6: Buradan ceza aldıklar zaman demek ki o kurultayda bir şaibe var. Çünkü bugün diyor ben diyor $1000 aldım götürdüm verdim söylüyorlar tabi açık açık.
5: Ekrem İmamoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 sanığın yargılandığı davada oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bir sonraki duruşmada mahkeme İBB dosyasında da itirafçı konumunda bulunan Adem Soytekin'i tanık olarak dinleyecek.
7: Parti holding oldu, sahibi Silivri'de. CEO'su da Sayın Özgür Özel.
5: Diğer yandan CHP'li belediyelerde il il genişleyen yolsuzluk soruşturmaları da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Antalya'da eski belediye başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına

0: el konuldu.
1: Babası belediye başkanı olduğu için onun nüfuzunu kullandı, onun yetkisini kullandı ve iş adamlarından bazı haksız menfaatler elde etti diye suçlanıyor. Dolayısıyla bunlar ispatlandığı takdirde babası da, yani Muhittin Böcek de bu suçlamalardan vareste tutulmuyor.
0: Antalya'daki yolsuzluk iddialarının odağındaki iki iş insanının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden de arka arkaya ihaleler aldıkları ortaya çıktı. Tutuklu bulunan iki iş insanına Muğla'da sadece 8 ay içerisinde 28 milyon liralık ihale verildiğinden bahsediliyor. İBB'deki rüşvet dosyasında da yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
2: Rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
0: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak anılan müteahhit Ali Nuhoğlu'nun Boğaz'da 3 villayı paravan şirket üzerinden yok pahasına İmamoğlu inşaata devrettiği iddia ediliyordu. Nuhoğlu'nun Büyükçekmece Belediyesi'ndeki bir müteahhitten rüşvet olarak istenen 300 milyon liralık iki villayı da sistem adına üzerine aldığı iddialar arasında.
3: Gazete manşetleriyle devam edelim. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet'in manşetinde savunma sanayinde gelişmeler ve o hepimizi heyecanlandıran proje Yıldırım Han füzesi var. Yıldırım Han'ın yolculuğu hemen detaylandıralım. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli bir kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Hürriyet Yıldırım Han'ın hangi süreçlerden geçeceğini ve envantere ne zaman gireceğini araştırdı. Her şey Türkiye'nin sahadaki ihtiyacıyla başladı. Mevcut ve olası tehditlere karşı hangi kabiliyete ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Askeri ve jeopolitik senaryolar masaya yatırıldı. Teknik ekipler ihtiyacı uygun konsepti oluşturdu. Böylece Yıldırım Han şekillendi ve İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk gününde dünyaya tanıtıldı. Yıldırım Han'ın da diğer füzeler gibi fırlatılmadan önce yerde test edilecek. Daha sonra gerçek koşullarda testi yapılacak. Bu testler birkaç yıl sürebilir. Tüm testler başarıyla geçtikten sonra envantere girmeye hazır hale gelecek. Seri üretimle teslimatlar başlayacak. Savunma uzmanlarına göre her şey planlandığı gibi giderse Yıldırım Han 8 ila 10 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girebilir. Dünyanın gözünü çevirdiği Yıldırım Han sadece Türkiye'nin gündeminde değil bu. Başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere birçok ülkenin medyasında da geniş yankı uyandırdı Türk savunma sanayinin elde etmiş olduğu bu başarı. İşte Yıldırım Han füzesinin şimdi sergilendiği noktaya gideceğiz. Yani nereye? Saha 2026'ya. Savunma sanayine ilişkin tüm gelişmeler Saha 2026'da bir kez daha gözler önüne serildi. Peki sahada neler oldu? İkinci günde neler yaşandı? Yanıtına bakalım.

0: dünyada bu sistemlerin üzerine sistem yok.
1: Savunma sanayinde çığır açan teknolojiler bu fuarda sergileniyor. Sistemler sistemi olarak tanımlanan çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler ekleniyor.
0: Gelen düşman üssesine karşı biz elektronik harp başlatıyoruz. O aldığımız elektronik bilgilerle beraber ve bu sistem farklı bantlarda, yani füzenin taşıdığı hangi bant varsa oraya şöyle bir şey yapalım. Görünmez bir duvar örüyor ve füze buraya çarpıp bir şekilde hedefini kaybedip demoralize oluyor.
1: Saha Expo 2026'nın ikinci gününde Aselsan, Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler kazandıracak olan Ilgar 3LT ve Koral AD elektronik harp sistemleriyle Miğfer FPV önleme, Gökalp otonom drone imha, Gökberk 10 lazer ve Ejderha 210 yüksek güçlü mikrodalga silah sistemlerini ilk kez vitrine çıkardı.
0: Koral'de yine onunla birlikte çalışan bir sistem. Gördüğünüz gibi wide frequency coverage, land-based mobil radar, elektronik harp sistemimiz bununla destekleniyor. Yine kara konuştu bu. Her ikisi de karada. Ama gelecekte bunlar gemilerimize ve uçaklarımıza da takılabilecek.
1: Fuarda makine kimya endüstrisinin ürünleri de sergilendi.
2: Bizim bir felsefemiz var. Etkili, basit, ucuz. Makine kimya olarak geliştirdiğimiz bütün ürünler etkili, basit, ucuz.
1: Makine ve kimya endüstrisi günümüz harp sahası artan mini mikro İHA ve taktik drone tehditlerini, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği MKE Tolga yakın hava savunma sistemi de fuarda ilgi görenler arasındaydı.
2: Tolga burunduğu kritik tesisi hava tehditlerinden koruyor. Bu hava tehditlerinden

0: özellikleri neler? Sabit kanatlı dronlar, döner kanatlı dronlar, dolanan mühimmatlar, bazı tip seyir füzeleri. Bunları havada tespit ediyor. Tespit ettikten sonra da farklı farklı silahları var. Bu farklı silahlardan hangisi en uygunuysa hava hedefini bu silahlarla imha etmeyi hedefliyor.
1: Enfal 17 adını Kur'an-ı Kerim'deki Enfal suresinden alıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe projesine entegre edilmesi planlanıyor.
0: Enfal 17 Tolga'ya yeni eklenen bir bileşen, bir roket sistemi ama muadil lerine göre yaklaşık 10 kat daha ucuz olan bir roket sistemi. Burada da havada tespit ettiğiniz bir tehdidi takip ediyor. Sonrasında onu yakalayıp imha ediyor.
2: Saha 2026 yalnızca balistik füze projeleriyle değil, aynı zamanda sürpriz bir motor tanıtımıyla da dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Güçhan Turbofan motoru ilk kez fuar kapsamında sergilendi.
3: Türkiye'nin özellikle hava savunma sisteminde ve yine genel savunma sanayisinde Türkiye için çığır açacak bir yenilik Güçhan. Neden böyle olduğunun altını çizelim. Çünkü Güçhan aslında şu an Türkiye tarafından, Türk mühendisler tarafından yapılmasıyla birlikte dünyada şunu çok net bir şekilde etkisini gösterebiliyor ve dünyada Türkiye adına şunu söyletebiliyor. Türkiye şu an bir F-35 motoru kadar güç üretebilecek bir jet motoru üretebiliyor. Bunu artık Milli Savunma Bakanlığı ve Türk mühendisler söyletebiliyor.
2: Fuarın bugün de en çok ilgi gören ürünlerinin başında Yıldırım Han füzesi geldi. Yıldırım Han füzesi fuarın ilk gün yapılan tanıtımının ardından özellikleriyle büyük ses getirmişti.
4: İşte Yıldırım Han füzesi, az önce de söyledik, sadece Türkiye'nin gündeminde değil, hem Yunanistan hem İsrail hem de birçok ülke Yıldırım Han füzesini yakından takip etti. Ama özellikle de İsrail medyasındaki gündemdeki başlıklardan biri Yıldırım Han'dı. Peki Türkiye bu tanıtımla, bu füzenin dünyaya ilanı ile birlikte hangi mesajları verdi ve o mesajlar İsrail'de nasıl algılandı? Bakalım.
5: Kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
6: Mesaj yerine ulaştı. Yerli ve milli kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han 6000 kilometrelik menziliyle İsrail'de paniğe yol açtı.
7: Muhtemelen bu İsrail'in gözünden kaçmaması için yapıldı. İran'ın İsrail'i caydırma gücünün balistik füzelerden geçtiğini görüyorlar. Bu yüzden Türkiye bu endüstriyi geliştiriyor ve üretim hızını artırıyor.
6: Dosta güven, düşmana korku veren teknoloji, savunma sanayi fuarının da göz bebeği ve başarabildikleri caydırıcılıktan ibaret değil. 6000 kilometrelik menzile dair İsrailli gazetecinin televizyonda yaptığı yorumlar konunun ne kadar önemsendiğinin ispatı.
7: Erdoğan bunu Türkiye'yi bir süper güç yapmak için zorunlu görüyor. İşte bu yüzden bugün 6000 kilometrelik bu balistik füzeyi tanıttılar.
4: Türk savunma sanayine ilişkin son bir başlıkla devam edeceğiz. O da Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye ilişkilendiren önemli başlıklardan biri. Hisar füzeleri denizde de güvenliği sağlıyor. Hemen bakalım.

Hisar'da hava savunma füzemiz TCG İstanbul'dan MİTAS'la gerçekleştirilen atışlarda 10 metre ve 800 metre irtifada seyreden hedefleri tam isabetli. Dikey şekilde havalanan bu füze sistemi sayesinde sadece karada değil, aynı zamanda denizlerde de tam güvenlik artık sağlanıyor. Hisar'dan gelen tam isabetli o atışında görüntülerini ekranlara getiriyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın zaman kavramı ile ilgili ciddi bir sorun yaşadığı tüm dünyaca aslında konuşuluyor. Özellikle biz bunu İran Savaşı'nda çok daha net gördük. Çok geriye gitmeyeceğiz. Yalnızca pazartesi gününe itibaren yaşananlara

0: Atmak yeterli. Pazartesi günü Donald Trump kameraların karşısına geçtiğinde İran'la ilgili 4 Mayıs pazartesi 24 saat süresi var dedi. Hatta biz de yayınlarımıza söyledik. Peki salı sabahı biz neyle karşılaşacağız sorusunu soruyoruz dedik. Ama hemen ardından 5 Mayıs salı günü yine bir takvimlendirme yaptı Donald Trump. Savaşın bitmesi için 3 haftalık bir süre var. Bu savaş 3 hafta içerisinde biter dedi. Tam 3 haftayı konuşurken bu kez Trump bir kez daha dün kameraların karşısına geçti. 6 Mayıs çarşamba günü ise bir hafta süre var dedi. Bu yalnızca 3 gün içerisinde 3 değişen takvim. Çok değil, 2 ay öncesine gidelim. Savaşın başladığı tarihlerde ise ABD Başkanı Donald Trump 2 hafta ya da 3 hafta içerisinde biz bu savaşı bitiririz demişti. Şimdi 70. güne doğru gidiyoruz. Kafa karışıklığı yaşanmaya devam ediyor. Tabi gün boyunca da aslında karşılıklı açıklamalar vardı. Bir yandan anlaşmaya yakınız mesajı verildi ama ardından İran böyle bir anlaşma yok dedi. Peki neler oluyor? İşte gün boyunca yaşananlara bir bakalım.
1: Trump şartları kabul edin yoksa vururuz dedi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Washington-Tahran hattında kritik dönemece girildi. Trump Hürmüz'deki özgürlük operasyonunu durdurdu. Tarihi geri adım sonrası gözler Tahran'a çevrildi. Bu gelişmeler yaşanırken İran Dışişleri Bakanı Arakçı kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Trump'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği ziyaret öncesi Çin'e gitti. Mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Arakçı, İran'ın sadece adil bir anlaşmayı kabul edeceğini belirtti. Wang Yi de Hürmüz Boğazı derhal açılmalı dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı da Tahran'a destek açıklaması yaptı.
2: Çin, İran'ın ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını desteklemekte ve diplomatik yollarla siyasi bir çözüm arama isteğini takdir etmektedir.
1: ABD medyası ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Axios'a göre taraflar tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yaklaştı. Haber konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırıldı. Anlaşmaya en yaklaşılan noktadayız mesajı verildi. Habere göre taraflar masaya oturmak için metne imza atacak. 30 günlük bir müzakere dönemi belirlenecek. Bu süreçte Hürmüz Boğazı, nükleer program ve yaptırımlar görüşülecek. Müzakerelerin adresi ise İslamabad ya da Cenevre olacak. ABD ablukası da bu süreçte kademeli olarak kalkacak. İddiaya göre ABD, İran'ın nükleer programının 12 ila 15 yıl arasında askıya alınmasını istiyor. Bu maddeyi de metne eklemek istiyor. Ancak İran'ın belirlediği süre 5 yıl. ABD Başkanı Trump da iddiaları destekleyen bir paylaşım yaptı.
3: İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak, zaten efsaneleşmiş olan destansı öfke sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır.
1: İran devrim muhafızları ise savaş sonrası için bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçiş yeni prosedürlerle sağlanacak ifadeleri kullanıldı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu ise uzun zamandır aslında yargılanma süreci yolsuzluklarla, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bir kez daha dün yargılanması vardı. Ancak mahkemeye bu davanın ertelenmesini istedi. Mahkeme ise gerekçe olarak peki nedir gerekçeniz dendiğinde ise yoğun gündemi gösterdi. Ancak mahkeme bu gerekçeyi bir bahane olarak kabul etmedi ve yargılama devam edecek dedi. İsrail Başbakanı ise mahkemenin kararı için gülünç ifadesini kullandı.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davası soruşturmasının ertelenmesini istedi. Mahkeme kabul etmedi.
4: Mahkemenin görevini yapmasını talep ediyoruz. Mahkeme zaten korkak olduğunu, karar vermekten korktuğunu gösterdi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılanıyor. Ancak elindeki yetkileri kullanarak her duruşma öncesi davayı ertelemeye çalışıyor. Times of Israel'ın haberine göre Netanyahu son 24 saatte dünya liderleriyle görüşüyorum, yoğunum diyerek erteleme talep etti. Mahkeme Netanyahu'yu reddetti. İşler istediği gibi gitmeyen Netanyahu, kendi ülkesinin hukuk sistemine tepki gösterdi. Bütün bunlar saçma, gülünç dedi.
4: Buradayız. 8 yıldan fazla süredir uzayan bir yolsuzluk davası için geldik. Bu normal bir durum değil ve yolsuzluk muhtemelen bunun en hafif kısmı.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Netanyahu'ya destek oldu. Sosyal medyadan yaptığı

0: Açıklamada yolsuzluk davasının ulusal güvenliğe zarar verdiğini ileri sürdü. O da süreci saçmalık olarak niteledi. Netanyahu'nun duruşmadan ayrılarak hassas ve acil telefonlara yanıt vermek zorunda kaldığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.
1: Doğu Akdeniz'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gündemin ilk sırasında tutulması gereken gelişmeler. Özellikle İsrail'in hem Yunanistan hem de Kıbrıs Rum kesimi üzerinden oynamak istediği bir oyun var. Bugün Milliyet Gazetesi manşetinde Doğu Haber yer alıyor. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeye hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirliği artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmüş durumda. Bölgedeki İsrail nüfus artışına paralel şekilde İsrail şirketlerinin çoğalan arazi ve mülk alımları son olarak bir köyü satın alma boyutuna ulaştı. Rum basınına yansıyan haberlere göre Limassol bölgesine bağlı Trozena köyünün büyük bölümü İsrail yatırımcıların mülkiyetine geçti. Çevredeki Rumların köydeki kiliseye girişlerinin de engellendiği iddia ediliyor. Yavaş yavaş İsrail adada yayılıyor. Peki İsrail Rumları nasıl görüyor? İsrail Rumları bir ileri karakol gibi görmeye başladı. Ancak İsrail'in bu adımı Rum kesimi içerisinde tepkileri de beraberinde getiriyor. Peki Rumlar bu yaşananları nasıl tepki gösteriyor? Rum kesiminde neler oluyor? Yanıtına bakalım.
2: Ciddi bir konu. Sadece güney değil, kuzeyde de tedirginlik hakim. Çünkü İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil. Limassol'a bağlı Trozena köyü var. Bu köyde uzun zamandan beridir İsrail mülkiyet almaya, arazi almaya devam ediyor. Hatta ve hatta şunu da ifade edeyim ki almış olduğu araziler içerisinde bir kilise var. Bu kilisenin ismi Aziz Georgios Kilisesi. Bu kilisenin içerisindeki arazinin İsrailler tarafından alınmasından sonra halk artık kiliseye giremez noktasına geldi.
0: Güney Kıbrıs'ta İsrail iddiaları büyüyor. Rumlar köylerine giremiyor. Sosyal medyada ve bazı yerel yayınlarda yer alan iddialara göre İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum kesiminde son dönemde geniş çaplı arazi ve mülk alımları yaptığı öne sürülüyor. Bu süreçte yalnızca konut ve arsaların değil, havalimanı, liman, askeri bölgeler ve çeşitli yerleşim alanlarının da satışlardan etkilendiği iddia ediliyor. Söz konusu alımların özellikle belirli bölgelerde yoğunlaştığı, bazı yerleşim yerlerinde mülkiyet yapısının hızla değiştiği ifade ediliyor. Sosyal medyada tartışılan haberlerde ise Limassol'a bağlı Trozena köyünün İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındığı ileri sürülüyor. İddialara göre köyde bulunan bazı alanların özel mülkiyet kapsamına girmesiyle birlikte kiliseye gitmek isteyenlerin girişine izin verilmediği ifade ediliyor. Bu durumun halk arasında rahatsızlığa neden olduğu da gelen bilgiler arasında. Öte yandan bazı siyasi isimlerin ve yerel aktörlerin konuya ilişkin yetkililerden açıklama talep ettiği de ifade ediliyor. Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken şu ana kadar resmi makamlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Güney Kıbrıs'taki arazi satışları ve yabancı yatırımcı etkisine yönelik tartışmalar sürüyor.
1: Faili meçhul dosyalar birer birer raflardan indirip yeniden açılmaya başlandı. Dün önemli bir görüşme gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da kaybolan, daha sonra önce bir intihar denilen, aslında daha sonra bir cinayet dosyasına doğru dönüşen Rojin Kabaeş'in ailesiyle bir araya geldi. Malum sır perdesini aralayacak en önemli unsur Rojin'in kullandığı cep telefonuydu. İspanya'ya gönderilmişti ancak İspanya'dan gerekli o çözüm gerçekleştirilemedi. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek şimdi o cep telefonunun çözülmesi için Çin'e gönderileceğini vurguladı. Ama sadece Rojin'in ailesiyle bir araya gelmedi Adalet Bakanı. Aynı zamanda Çağla Toğaltay'ın ailesiyle de görüştü. Peki o görüşmelerden hangi mesajlar çıktı? Aileler ne diyor? Yanıtlarına bakalım.
3: İyi misiniz? Hoş geldiniz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ailesiyle görüştü.
4: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız.
3: Kabayış ailesi ve avukatlarını dinleyen Bakan Gürlek, devlet olarak bu işin sonuna kadar gideceğiz dedi.

0: etti.
1: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
0: Rujin Kabayış'ın telefonunun İspanya'nın ardından Çin'e de gönderileceğini belirten Bakan Gürlek, tüm delillerin yeniden inceleneceğini söyledi.
1: Tam olay belli de değil yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
0: Bakan Gürlek Kabayış ailesinin ardından 26 yıl önce evinde boğazı kesilerek öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü. Gürlek cinayeti çözmenin devletin görevi olduğunu söyledi.
1: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delilleri sıcağı sıcağına toplanması lazım.
0: Gürlek, Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli görülen ancak hayatını kaybeden 4 kişi için fethi kabir işleminin yapılacağını duyurdu.
2: Ve bir başka soruşturması yeniden başlatılan dosya. Gülistan Doku soruşturması. Her geçen gün yeni delil ve bulgular ortaya çıkıyor sayın seyirciler. Doku'nun kaybolduğu gün en son patronuna mesaj attığı belirlendi. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un da Gülistan'ı kaybolduğu gün ve bir gün öncesinde cep telefonundan takip ettiği ortaya çıktı.

0: Tunceli'de 6 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma derinleşerek sürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada her geçen gün yeni delil ve bilgilere ulaşılıyor. Gülistan'ın kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020 sabahı okul saatleri dışında garsonluk yaptığı kafenin sahibine "Ben artık gelmeyeceğim" yazılı cep telefonu mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Doku'dan bir daha haber alınamadı. Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik araştırmada da önemli detaylara ulaşıldı. Gülistan Doku'nun cep telefonunun Google kayıtları incelendi. İşlemlerin Rusça yapıldığı görüldü. Tespit edilen 17 kayıt Gülistan'ın kaybolduğu tarih ve bir önceki güne ait. Gülistan'ın tutuklu eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'a bu işlemler soruldu. Abarakov, "Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Telefonunda benim Google hesabım kayıtlıydı. O hesap üzerinden telefonun yerini bulmaya çalıştım" diye cevap verdi. Abarakov, hesabı ve şifresini polise verdiğini de söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le cinayetin baş şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı şüpheli Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: Hep konuştuğumuz, son dönemde Türkiye'nin gündeminde olan tartışılan başlıklardan biri akran zorbalığı konusu. Özellikle akran şiddetine ilişkin her geçen gün yeni görüntüler, yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Bu kez adresimiz Samsun. Samsun'da 17 yaşındaki genç kızı darp ettiler. Üstelik o anların da görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Peki neler oldu? Hemen bakalım.
2: Genç kız dakikalarca darp edilip yerde sürüklendi. O anlarda kayda alındı. Olay 30 Nisan'da Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki genç kız akranları tarafından akşam saatlerinde okul bahçesinde sıkıştırıldı. İçlerinden biri genç kızı saçından tutup sürükledi. Tekme ve yumrukla dakikalarca darp etti. Yetmedi, başını defalarca yere vurdu.
3: Biz buradayız zaten Dila.
2: Saldırganın arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasına kaydedip eğlendi.
4: Yüzüne tekme at, yüzüne tekme at.
2: Darp edilen öğrenci görüntülerle polise giderek şikayetçi oldu.
1: Antalya'da da şimdi bir başka bölgemiz İç Anadolu'yu hemen ekranlara getireceğiz. İç Anadolu bölgesinde tablo nedir dediğimizde bir bakalım. İç Anadolu bölgesi diğer bölgelerin kıyasla biraz daha yavaş ısınıyor ama o bölgede de artık yağışlar geride kalmış durumda. Hemen başkent Ankara'yı ekranlara getireyim. Ankara bugün 18.

0: derece güneşli. Yarın daha sıcak bir gün, 20 dereceye çıkıyor. Hafta sonu tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da bir yağış olacak. Ama hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. 22 derece, artık 20'lerin üzerindeki bir tablo bizi bekliyor. Başkent Ankara'da da hemen Karadeniz'i ekranlara getirelim. Karadeniz'de bize nasıl bir tablo dediğimizde, Karadeniz'in tamamında, Doğu Karadeniz haricinde Karadeniz'in tamamı güneşli ve artık ısınmaya başlamış durumda. Öncelikle Batı Karadeniz'den başlayalım. Zonguldak'ı ekranlara getirelim. Zonguldak'ın 5 günlük tahminine baktığımızda bugün 20 dereceye görüyor Zonguldak. Hafta sonu Zonguldak'ta da yağış var ama sıcaklıklar çok fazla düşmeyecek. 18 dereceye düşecek. Pazartesi günde yine güneşli bir güne başlayacak Zonguldak. Bir de Doğu Karadeniz'e hemen bakalım. Trabzon diyelim. Trabzon dediğimizde ise bugün 16 derece, yarın 17 dereceye çıkacak. Artık güneşli günler var. Yalnızca pazartesi günü yağış biraz daha geç ulaşacak Trabzon'a. Trabzon'da pazartesi günü yağış var. 20 derece ama çok etkili veya da çok uzun süren yağışlardan bahsetmiyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesini hemen ekranlara getirelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi kritik çünkü Şanlıurfa ve Gaziantep'te hafta başında süper hücre oluşmuştu. Güneydoğu'nun neredeyse tamamında güneşli. Yalnızca Diyarbakır'da bugün yağışı göreceğiz. Diyarbakır'daki tabloyu hemen ekranlara getirdiğimizde Diyarbakır'da bugün yağışlı bir hava var. 20 derece ama Diyarbakır yarından itibaren ısınmaya başlıyor. 24 dereceyi görecek. Hafta sonu ise 25 derece, hatta pazartesi günü 28 derece 30 derece sınırında ulaşacak Diyarbakır. Ve son olarak Doğu Anadolu bölgesine de bir bakalım. Doğu Anadolu bölgesindeki tablo nedir dediğimizde ekranlara getirelim. Doğu Anadolu bölgesini. Güneş çok fazla yüzünü göstermiyor. Hatta kar yağışlarının olduğu bir tablo var. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde Ardahan, Kars, Erzurum bugün kar yağışıyla, karla karışık yağmur var. Örneğin Erzurum'a bir bakalım. 5 günlük tahminlerde. Bugün 12 derece yükseklerde kar var dedik ama yarın 14, cumartesi günü 17 dereceye kadar yükselen bir tablo Erzurum'da bizi bekliyor. Doğu Anadolu'ya ilişkin son bir ilimizde Malatya'yı da ekranlara getirelim. Malatya'da da bugün yağmur var, 17 derece. Ancak Malatya'da da artık yeni haftayla birlikte 25 dereceye ulaşan sıcaklıklar olduğunu da söyleyeyim. Yurt genelinde hava bu şekilde. Artık baktığımızda güneşli günler, sıcak havanın adım adım etkisini arttırdığı bir tablo bizi bekliyor bugünden itibaren. Tokat'a gideceğiz ama yağışlar hala birçok bölgede de etkili. Tokat'tan gelen o görüntülere de bakalım. Kameralara Tokat'tan yansıyan sel anlarını ekranlara getireceğiz.
1: Tarım arazileri göle döndü. Tokat'ta günlerce etkili olan sağanak sonrası Yeşilırmak'ın debisi arttı. Bölgede tarım arazileri su altında kalırken ev ve ahırlarda taşkınlar yaşandı.
2: Yaklaşık 20 gün önce çiftçiler tarlaya girdi, arazilerini ekmeye başladı. Arpa, buğday, pancar gibi ekinler tarlalarla buluştu. Ama yağan yağışlar sonrasında işte tarlalar 1 metreye yakın sular altında kaldı.
3: Bilhassa koyumuzun konumu itibariyle bayağı bir korktuk. Yani bir 30-40 santim daha taşaydı. Koyumuz zaten seviyeden 2-2,5 metre düşük. Yani şükür. Yani biraz kurtardık, şükür. Buna şükür.
2: Yağmur suları ile birlikte göle dönen tarım arazilerinde işte üreticiler ahırlarına ulaşmak için suyun içerisinde yürüyor.
4: Arkadaki işletme benim işletmem. Hayvanlarımız karnına kadar hep su doldu. Çok zor şekilde tahliye ettik.
1: Selin vurduğu alanda suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
3: Pancar ekiliydi, ay çekirdek ekiliydi. Yani buranın işlenmesi belki bir aylarca sürer daha. Belki ürün de yetişmeyebilir. Yani çok büyük zayiat var şu an.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri hasar tespiti için sahada tarama yapıyor. Burasıysa Kars'ın Akyaka ilçesi. Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan köylerdeki derelerin debisi son dönemde etkili olan yağış sonrası arttı. Bölgede Karahan Çayı'nın taşması sonucu geniş tarım arazileri su altında kaldı.
0: Saatlerimiz 7.36'yı gösteriyor. Yani İstanbul için bir trafik durumuna bakalım. İstanbul nasıl bir güne başladı? Perşembe sabahı itibariyle tablo ne? Hemen ekranlara geçelim. %56 yoğunluğa ulaşmış durumdayız. Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Gün İstanbul'da nasıl başladı?
5: Günaydın Gökhan Kurt. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aytim Aytar ile birlikte klasik her sabah olduğu gibi Haliç Köprüsü'nün üzerindeyiz ve İstanbul genelinde şu anda %56'ya varan bir trafik yoğunluğu var. Bu durum Avrupa yakasında %51 seviyesindeyken

0: Anadolu yakasında biraz daha fazla %65 seviyelerine ulaşmış durumda bulunmuş olduğumuz dakikalar itibariyle ilerleyen saatlerde özellikle 8 ila 9 arasında bu trafik yoğunluğunun daha da artmasını bekliyoruz. Özellikle Anadolu yakasında daha da artmasını bekliyoruz. Şimdi söylemiş olduğumuz gibi hemen Haliç Köprüsü'nün üzerindeyiz. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yönde yoğun bir trafik yaşanıyor. Hem köprü üstünde hem de köprüyü geçtikten sonra hem ana alterde hem de yan yolda yoğun bir trafik var. Fakat tam tersi istikamette Avcılar istikametinde şu anda yoğun bir trafik yok. Hem yan yol hem de ana alter açık bir şekilde ilerliyor. Köprülere bakacak olursak özellikle her sabah artık alışkın olduğumuz tabloyla bu sabah da yine karşı karşıyayız. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişler oldukça yoğun bir şekilde ilerliyor. 15 Temmuz Köprüsü özelinde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. O trafikteki dur kalkların da bu bölgelerde sık sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise durum farksız değil. Ataşehir'den başlayan trafik Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerine kadar devam ediyor. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde bu trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Özellikle saat 8 ila 9 arasında trafik yoğunluğunun %70'lere, %75'lere varabileceğini görebiliriz. Genel anlamda bakacak olursak da İstanbul trafiğinde şu anda özellikle ana arterlerden bağlantı yolları arasında bir trafik yoğunluğu var. Özellikle E5'ten TEM'e geçişlerde veya TEM'den E5'e geçişlerde bir yoğunluk var diyebiliriz. Bizler gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Gökhan Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. Aydın Baytar'la birlikte İstanbul trafiğindeki son durumu aktardılar. Bir de İstanbul trafiği ve aslında yurt genelindeki trafik durumuna bakmamız gerekiyor. 2025 yılına ilişkin istatistik rakamları da açıklandı. O rakamlara göre 2025 yılı içerisinde en fazla ölümlü kaza başkent Ankara'da yaşandı. En fazla yaralanmalı kazanın yaşandığı adres ise İstanbul.
2: Trafikte tedbirler artırıldı, ölümlü kaza oranı ve hayatını kaybedenlerin oranı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayınladı. Buna göre geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Bu sayının 1.261.253'ünü maddi hasarlı, 321'ini ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 31,3 milyonken 2025'te 33,6 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2024 yılında 6.351'ken 2025 yılında 6.035 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2024 yılında 20,13'ken 2025 yılında 18'e geriledi. İllere göre ölümlü, yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde en fazla ölü sayısı 290'lı Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 47.717 ile İstanbul'da görüldü. En fazla ölü sayısı 5 ve en az yaralı sayısı ise 294'te Ardahan'da gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü, yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay %10,4 ile Ağustos oldu. En az kaza ise %5,7 ile Şubat'ta gerçekleşti.
1: Bir kavga. Görüntülere bakacağız. Adresimiz İstanbul Avcılar. İstanbul Avcılar'da bir sürücü aracını bir sitenin girişine park etmek istedi. Doğal olarak sitenin güvenlik görevlisi de buna izin vermedi. Daha sonra tartışma büyüdü. O araç sahibinin arkadaşları da geldi ve sitenin güvenlik görevlisini darp ettiler. O anlara bir bakalım.
2: Park kavgasında tansiyon yükseldi. Kalabalık grup güvenlik görevlisini dövdü. Avcılar'daki bir sitenin önüne bir kişi aracını park etmek istedi. Güvenlik görevlisi kendisini uyarınca tartışma çıktı. Sürücü bir süre sonra kalabalık grupla geri döndü. tekme ve

0: Yumruklarla saldırdıkları görevlinin imdadına site sakinleri yetişti. Darp raporu alan görevli şikayetçi oldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
1: İBAN konusu tartışılmaya devam ediyor. Gerekli yasal düzenlemeler önümüzdeki günlerde yapılacak ama IBAN'ını arkadaşına vermek pek çok kişinin hayatını karartıyor. Şimdi olaylardan birine bakalım. Eskişehir'e gideceğiz. Dolandırıcılıkta kullanılan hesaplar nedeniyle bir kişi hem kendisi hem de 71 yaşındaki babası hakkında onlarca dava açıldı. Baba ve oğul aynı koğuşta hapis yatmak zorunda kaldı. Sebebi ise arkadaşının ricasını kırmayıp IBAN adresini arkadaşına vermesiydi.
2: İzmir Bölge Adliyesi'ndeki...
3: Oğlumun anla yattım beraber. Aynı cezaevinde. Aynı cezaevinde.
4: Arkadaşına banka IBAN'ını verdi. Hayatı kabusa döndü. Ankara'da yaşayan A.Ü, 2020 yılında aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının isteği üzerine kendi ve babasının IBAN numaralarını paylaştı. Hesaplara gelen paraları da arkadaşına teslim etti.
2: Benim hesabımda bu döküm var abi. Bana akrabamdan para gelecek, arkadaşımdan para gelecek. Bu şekilde. Yani 700 TL de vardı, 88 bin lira da vardı.
4: Ancak bir süre sonra bu hesapların yasa dışı bahiste kullanıldığı ortaya çıktı. Baba ve oğul hakkında tam 20 ayrı dava açıldı.
2: İsminin ilk başta Mehmet olarak biliyorduk. İsminin başka bir isim olduğunu öğrendik.
4: Tutuklanan A.Ü ve 71 yaşındaki babası yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kaldı. Bu sürenin bir kısmını ise aynı koğuşta geçirdi.
2: Eşim perişan oldu, babam perişan oldu ki düşünün... 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatmak.
4: Dolandırıcılardan biri müştekinin mahkemeye ses kaydı sunmasıyla tespit edildi. Baba ve oğlu tahliye edildi. Asıl suçluysa tutuklandı.
2: Müştekinin aldığı ses kaydıyla bu şahıs olduğunu ispatlayabildik. Hükümyede ben ve babam beraat aldık.
4: Olayın bir diğer mağduru 71 yaşındaki baba Ali Ünal ise tehdit edildiğini ve korku nedeniyle banka bilgilerini verdiğini öne sürdü.
3: Eğer dedi bak dedi herhangi birisine dedi polis karakoluna dahil dedi polislere atlaya bilmem ne eğer dedi bizim ismimizi verirsen senin dedi torunundan başlarız oğlundan en son sana geliriz dediler. En sonunda ben de dedim ki madem öyleyse tamam dedim kartlarımı verdim. Banka kartlarımı, ondan sonra buna verdim şifresini bilmem ne. Ben de çok zor durumda kaldım.
2: Bütün herkese çağırım. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış.
1: Diyelim ki ev arama sürecindesiniz. Ancak ne tutmak istediğiniz dairenin sahibi hakkında ne de muhit hakkında bir bilgi sahibisiniz. Artık bu bilinmezlik çok kolay yoldan ortadan kalkabilecek. Taşınmadan önce merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebileceğiniz bir web sitesi geliştirildi.
5: Bir taşınma hikayesi yaşayacaksınız. Gitmeden önce bu ev hakkında bir geçmiş bilgisine ulaşabilirsiniz.
6: Bina sağlam mı? Ev sahibim kim?
7: Hatta merak edilen pek çok soru daha. Mahalleyle ilgili genel düşünce ne? Komşuluk ilişkileri nasıl? Artık bunları eski kiracı yeniye, mahalleli ise taşınmayı düşünene anlatacak. Taşınmadan önce yorumlar okunacak, karar gerçek deneyimlere göre verilecek.
8: Farklı bir ile veya hiç bilmediğiniz bir semte taşınacaksınız. Geliştirilen uygulama sayesinde mahallenin otopark, güvenlik gibi sorunlarını mahalleliden, binanın altyapı, yalıtım gibi sorunlarını binada oturanlardan, hatta ev sahibinin nasıl olduğunu bir önceki kiracısından öğrenebilirsiniz.
5: Bir eşya bile alırken yorumlarına bakıyoruz. Bir eve oturacağız, belki yıllarca oturacağız, belki yıllarca sahip olacağız. Burada daha önce oturan bir kiracı ya da ev sahibi bu bölgeyle ilgili bir deneyimini paylaşabileceği platform oluşturmaktı bizim amacımız.
9: Sadece oturduğum mekanla ilgili değil, apartmanla ilgili değil, çevreyle de ilgili çok önemli çünkü. Ev alma komşu şeyi buradan geliyor.
5: İl, ilçe, mahalle sadece zorunlu. Evle ilgili rutubet var dedi. Biz kullanıcıdan kanıt bekliyoruz. Gerçekten rutubet var mı yok mu? Dış cepheyi de yükleyebilir. Evin iç bir fotoğrafını da yükleyebilir. Mahalleyle ilgili yaşadığı sorun hakkında da bir fotoğraf yükleyebilir.
8: Uygulama sayesinde taşınacağınız sokağın otopark sorunu olup olmadığını, hatta taşınacağınız binanın altyapı sorunu olup olmadığını da görebilirsiniz. Hemen yanımda örnek bir yorum var ve bu kullanıcı oturduğu binanın bir altyapı sorunu olduğunu ve sürekli otoparkta lağım patladığını yazmış. Neye bakardınız taşınmadan önce?
10: Ev sahibinin nasıl olduğunu. mesela kiracı olsam.
5: Ev sahibi ilgili miydi? İlgili ortalamasına bir puan verebilir.
7: Merak

0: Edilen soruysa aslı astarı olmayan yorumlarla ilgili.
1: Abartılı, yanlış bilgi verilebilir yani.
2: Saldırgan tipte bir ev sahibine yorum yaptığında, ev sahibi bunu fark ettiğinde ya da yalan bir beyan varsa yorumunda bize bunu bildirdiğinde biz bu yorumu kanıtladığı takdirde hemen hızlı bir şekilde kaldırıyoruz sistemden.
3: Güzel bir şey yapmışlar aslında.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Aydın Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdi. Festivalle şehirde ziyaretçi hareketliliği artarken restoran ve yerel işletmelerde yoğunluk yaşandı. Bazı işletmelerde satışlar %50'ye varan oranlarda artarken gastronomi ve hizmet sektöründe ekonomik canlılık güç kazandı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: Best Allianz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
15: Büyük rahatlık Paytr.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: ETS ile gel.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar.

0: sizde TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
10: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
11: Tatlı da yersin değil mi annem?
12: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
11: Merak etme, V kartla ödüyorum.
12: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
13: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
16: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
15: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
16: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
15: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
17: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı.

0: avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qmb.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. A Haber ekranlarında sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Gündemin önemli başlığı şüphesiz ki Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. 2 ay aşkın bir süredir savaş, kırılgan ateşkes ve beraberinde yaşanan bir belirsizlik içerisindeyiz. Dünün ilişkin söyleyeceğimiz en önemli başlık da tam bir belirsizlik. Çünkü önce Axios kaynaklı haberlerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın hiç olmadığı kadar uzlaşıya yakın oldukları bilgisi gelmeye başladı. Ardından İran'dan gelen farklı açıklamalar. Gün sonunda ise Trump'tan gelen İran anlaşma yapmak istiyor. Bir hafta süre var. Bir haftanın sonunda ise eğer olmazsa savaşa yeniden geri dönülür anlamına gelecek mesajlar. Yani gün boyunca tam bir kafa karışıklığı yaşandı tüm dünyada. Peki neler oldu? Yanıtına bakalım.
1: Her şey çok sorunsuz ilerliyor ve neler olacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
2: İran anlaşma yapmak istiyor dedi, Tahran'a tehditleri sıraladı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik ablukanın çelik duvar gibi ayakta olduğunu söyledi.
1: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
2: Trump çıkmasa giren müzakerelere ilişkin de konuştu. Tahran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını yineledi.
1: İran'ın nükleer silah sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. Anlaşma yapmak isteyen bazı insanlarla görüşüyoruz ve bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz.
2: Saatler sonra Beyaz Saray'daki başka bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la temaslı olduklarını vurguladı.
1: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş tarihindeki belki de en belirsiz savaşlardan biri olarak kayıtlara geçti İran'a yapılan bu saldırılar. Sadece 24 saat içerisinde her saatte gelen farklı açıklamalar bile bu belirsizliğin hangi boyuta geldiğinin en net örneğiydi. Ama bir yandan da savaşa ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin maliyeti gizleme çabaları da devam ediyor. Amerikan yönetimi önce savaşın maliyetini 25 milyar dolar açıkladı. Bu rakam 50 milyar dolar olarak güncellendi. Ama bir yandan da İran'ın vurduğu üs sayısı da açıklanandan çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
3: İran'ın misillemesinin boyutları ortaya çıkıyor. ABD medyası Tahran'ın bölgedeki Amerikan üslerine verdiği hasarın açıklanandan çok daha büyük olduğunu belgeledi. Washington Post savaşa dair uydu görüntülerini haberleştirdi. Buna göre İran'ın hava saldırılarında Orta Doğu'daki ABD üslerinde en az 228 hedef vuruldu. Uydu analizlerinde hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve hava savunma sistemlerinin hasar gördüğü yer aldı. İran devlet medyasının paylaştığı 109 görüntünün Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydu sisteminden elde edilen verilerle karşılaştırılarak doğrulandığı aktarıldı. ABD ordusu 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki saldırılarda 7 Amerikan askerinin öldüğünü, 400'den fazlasının da yaralandığını açıklamıştı. Ancak uzmanlar ABD üslerinin aldığı hasarın çok daha fazla olduğunu söylüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon geçen hafta savaşın maliyetinin ülkeye 25 milyar dolara mal olduğunu duyurmuştu.
4: Bugüne kadar İran operasyonuna yaklaşık 25 milyar dolar harcadık. Bunun büyük bir kısmı mühimmat harcamalarına ayrıldı. Bunun bir kısmı da işletme ve bakım masraflarıyla ekipman yenileme giderlerinden oluşuyor.
0: İran, Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştiren bir insansız hava aracını vurdu.

0: Ardından da o hava aracının görüntülerini yayınladı. Peki kime aitti sorusu hala yanıt olmayan o görüntülere bakalım. İran Devlet Televizyonu'ndan, İran televizyonlarından paylaşılan o görüntülerde Hürmüz Boğazı'nda yer alan bir casus insansız hava aracının vurulduğu anların, vurulduktan sonra elde edilen o aracın görüntüleri paylaşıldı. İnsansız hava aracının Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa İsrail'e ait olup olmadığına ilişkinse henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak bölgedeki hareketliliğin devam ettiği anlarda yaşanan bu gelişme kritik olarak yorumlanıyor. Bölge hareketli, coğrafya hareketli ve coğrafyadaki bu hareketlilik devam ederken Yunanistan özellikle önce Fransa ile yakın bir ilişki içerisinde, Rumların da içinde yer aldığı, İsrail'in de içinde yer aldığı ittifak çabaları varken Yunanistan Başbakanı Mitsotakis şimdi soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldı. Peki neden? Birleşik Arap Emirlikleri ile Yunanistan arasında nasıl bir denklem var? Bu sorunun yanıtına bakacağız. İlhan Tahsin bizi bekliyor olacak bu sabah. İlhan günaydın, kolaylıklar dileyelim. İsrail-Yunanistan, İsrail-Rum kesimi ilişkilerini zaten konuşuyoruz. Bir de denkleme Birleşik Arap Emirlikleri dahil oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Atina arasında nasıl bir ilişki var?
1: Günaydın Gökhan. Tabii ki Mitsotakis ve Rum kesimi Christodoulis boş durmuyor. Dün Dışişleri Bakanlarını yanlarına alarak önce Ürdün, daha ardından da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Yunanistan'la ne bağlıyor? Tabii ki ilk önce askeri ilişkileri ve enerji konusu. Yıllarca Yunanistan Birleşik Arap Emirlikleri ile kalkıp enerji konusunda işbirliği yapıyorlardı. Yunan şirketleri, Yunan taşımacılık Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerjisini oradan Avrupa ülkelerine taşıyordu. Şimdi Mitsotakis bu hamleyle Güney Kıbrıs'ı bir üst, bir köprü olarak oluşması için ilk adımlar atıyor. Bakın burada ciddi bir hamlesi var Başbakan Mitsotakis'in. Birleşik Arap Emirlikleri'ne şunu söyledi. Biz Suudi Arabistan'a Patriot sistemleri gönderdik, onları koruyoruz. Dolayısıyla da aynı konuyu sizinle de aynı işbirliği sizinle de yapabiliriz. Biz Avrupa Birliği ülkesiyiz. Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği ülkesi ve biz de Avrupa Birliği. Sizlerin arasında bir köprü görevini görebiliriz. Dolayısıyla eğer Hürmüz Boğazı'nda bir çıkmaza gidilecekse, ki bu görünüyor, Mitsotakis'in söyledikleri tabii ki bu görünüyor, biz en azından yapılacak olan boru hatlarıyla İsrail ve İsrail üzerinden Güney Kıbrıs'a, oradan da Avrupa Birliği'ne enerjinizi taşımakta kararlıyız. Yani baktığımız zaman hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni yanına çekmeye çalışıyor ve Güney Kıbrıs'ta da ilişkilerini daha derine götürmeye çalışıyor Mitsotakis. Dolayısıyla da bir dizi anlaşmalar da imzaladılar. Bu anlaşmaların içerisinde işte yeşil enerji, geleceğe yönelik inovasyon merkezlerin karşılıklı olarak kurulması, askeri konularda hem Güney Kıbrıs'a yardım edilmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin teknoloji açısından, yapay zeka ve bu bağlamda da teknoloji, yapay zeka mutakabat zaptı imzalandı. Yunanistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında. Dolayısıyla da Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Muhammed Al-Nahyan şöyle dedi. Yunanistan bizim için çok önemli. Avrupa'ya açılan bir kapı, bir pencere. Bizim de geleceğimiz Avrupa Birliği olduğu için enerji konularını özellikle Yunanistan'la birlikte çalışabiliriz. Bu çok önemli bir açıklama. Bundan sonra yani Güney Kıbrıs'ı da işin içine katarak olası bir güzergah kurulacak ve bu güzergahta Güney Kıbrıs, İsrail tabii ki olmazsa olmaz. Senin de belirttiğin gibi biraz önce Güney Kıbrıs ve İsrail ilişkileri ve Yunanistan-İsrail ilişkileri son dönemde belli zaten. Bu üçlü zirve çok önem arz ediyor. Çünkü gelecekte ne yaptı Mitsotakis? Hem Güney Kıbrıs'ı hem de Atina'yı ziyaret etmek üzere Al-Nahyan'ı davet etti. Keza Ürdün'de de ziyaretlerde bulundu. İki cümle de oradan söyleyeyim. Ürdün'le de 2. Abdullah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yunanistan'ın bir sigorta olduğunu, dolayısıyla bu ülkelerle işbirliğini geliştireceğini sinyalini vermiş oldu diyelim. Sözü size bırakalım Gökhan.
0: İlhan Tahsin'e teşekkür edeyim. Yunanistan'ın arayışlarını, özellikle bölge denklemine girme çabalarını İlhan bize detaylıca aktardı. Şimdi bölgede sıcak gelişmeler var. Savaşa ilişkin belirsizlik, ateşkese ilişkin belirsizlik devam ederken bir yandan da Gazze'yi konuşmak gerekiyor. Çünkü Gazze ilişkin tüm o sıcak başlıklar biraz bu yaşananlarla birlikte geride kalmış gibi duruyor. Yeni görüntüler ortaya çıktı. İsrail'in o 2,5 yıllık süreç içerisinde Gazze'de nasıl bir soykırım yaptığı, Gazze'yi nasıl yerle bir ettiğine dair o görüntülere bakacağız. İşte havadan çekilen Gazze gerçeği. İsrail'li bir asker Gazze'deki tüm evlerin yıkımını bu videoda gururla anlattı. Bunu bir başarı olarak tanımladı. Aynı zamanda insansız bir hava aracıyla da bu görüntüleri kaydetti. Ayakta kalabilen tek bir yapı yok.

0: ifadesi pek çok kez kullanırız. Ancak bu kez gerçekten tek bir bina bile ayakta kalmamış, tamamen bir beton yığınına dönüşmüş bir alandan, bir yaşam alanından bahsediyoruz. 2,5 yıl önce burada insanların yaşadığı, çocukların oyun oynadığı, insanların hayatlarını sürdürdüğü bu yer 2,5 yılın sonunda işte İsrail tarafından bir harabeye çevrilmiş durumda. Gazze'den gelen görüntüler. Lübnan'da da işte az önce ekranlara getirdiğimiz o görüntülerin bir benzerini oluşturmak istiyor İsrail. Lübnan'ın güneyini insansızlaştırmak ve gazeleştirmek istiyor. Bunun için de çabaları tüm hızıyla sürüyor. Dün gün boyunca başta Beyrut olmak üzere pek çok kentte yine İsrail saldırıları vardı. Ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi Güney Lübnan'dan. Güney Lübnan'da Gassaniye kasabasında yine İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Ağır bombardıman sonrasında gökyüzüne yükselen o büyük bulutları ekranlara getiriyoruz. Bir ateşkes var ama ateşkes tamamen sözde kalmış bir durumda. İşte Gazze'deki Gazze'leştirilmek istenen Güney Lübnan'dan son görüntü. Gazete manşetleriyle devam edelim. Musaat dilimde akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşetinde hangi haberler yer alıyor? Tabii ki savunma sanayi hemen hemen tüm gazetelerde, manşetlerde ortak haber. Sür manşete baktığımızda ise sanat dünyasını ilgilendiren, aslında ilk açıklandığında herkese heyecanlandıran bir haberdi. Şebnem çılgınlığı. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah 6 yıllık sahne özlemini 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sonlandıracak. Konserin 2500 liradan başlayan biletleri için hayranlar birbirleriyle yarıştı. Biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi ve şu an itibariyle kara borsada biletlerin 80 bin liradan satıldığı iddia ediliyor. Bilet bulabilmek neredeyse imkansızdı. O tabloyu ekranlara getiriyoruz. Milliyet Akşam Gazetesi'nde de Şebnem çılgınlığı. Manşette ise Kızıl Elma Pasifik'e uçuyor. 40 ülkeye İHA ve SİHA temin eden Baykar, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın ilk ihracat anlaşmasını Pasifik Okyanusu ülkesi Endonezya ile imzaladı. Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan SAHA 2026'da çok sayıda ihracat anlaşması imza atıldı. Bunlardan biri de Baykar'la Endonezya şirketi arasında imzalanan savaş uçağı Kızıl Elma anlaşması. İlk etapta 12 savaş uçağı satılacak. Hemen ardından bu sayının 48 adete yükseltilme ihtimali var. Endonezya önemli çünkü Endonezya ile de bir yıl önce Kaan'ın satışı içinde anlaşmalar yapılmıştı. Rant'tan başka siyasi kıbleleri yok. Başkan Erdoğan'dan gelen CHP eleştirisi, Başkan Erdoğan vakıflar için milletin kıvanç kaynağı dedi. Hedef alanlara tepki gösterdi. CHP ilişkin bir haberde bakalım. Peki CHP'nin gündeminde ne var dediğimizde ise, CHP'nin gündeminde ise çantalarla 24 kilo altın getirdiler. Antalya'daki yolsuzluk operasyonunun tanığı para trafiğini anlattı. Bu da CHP'nin gündemine ilişkin haberlerden biri. İstanbul'da yaşanan bir aile vahşetiyle devam edeceğiz. İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasındaki bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve adam eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Bu durumu kızının ağır yaralandığını gören kayınvalide ise sinirlerine hakim olamadı ve damadını vurarak öldürdü.
1: Damadı kızını silahla ağır yaraladı. Sinir krizi geçiren kayınvalide aldığı bıçakla damadını öldürdü. Aile dehşetinin adresi İstanbul Kağıthane. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Eser yanındaki silahla eşine kurşun yağdırdı. 28 yaşındaki genç kadın boynundan ve yüzünden ağır yaralandı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Saldırgan evdeki kayınvalide ve baldıza da şiddet uyguladı. Kavgayı durdurmak isteyen kayınvalide mutfaktan aldığı bıçakla damadını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.
0: Işıl Irmak 20 yaşında. kayıp, bir süredir haber yok. Eve işe gitmek için evinden çıktı. Ancak o günden beri haber yok. Ailesi kızlarından

0: Gelecek iyi bir haberi bekliyor. Tek şüphelendikleri isimse kızlarının erkek arkadaşı.
1: Can güvenliğinden şüpheliyiz şu anda. Sadece bize gören, duyan herkesin ulaşmasını istiyorum.
2: Acılı anne gözyaşları içinde kızı için yardım istedi. Çünkü biricik evladından günlerdir ne bir ses var ne de onu bulmaya yarayacak küçük bir iz. Her geçen dakika ailenin yüreğindeki korku daha da büyüyor.
1: Kızımın sağ bir şekilde en azından sesini duymak istiyorum, görmek istiyorum. Tehdit altında olmadığını bilmek istiyorum.
2: 3 gün önce 20. yaş gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı Işıl Irmak. İddiaya göre her şey yolundaydı. Ta ki işe gitmek için evden çıkana kadar.
1: Bir güzellik salonunda çalışıyor burada Ankara'da. Patronu işe gelmediğini söyledi, endişelendik. Çantasıyla çıktığını biliyoruz. Ekstra bir şey almamış zaten, günlük kullanım eşyaların hepsi tamamı evde şu anda.
2: Kızına bir türlü ulaşamayan Yeşim Kıraç Akpınar, çaresizlik içinde karakolun yolunu tutup kayıp başvurusunda bulundu. Hem ekipler hem ailesi Işıl Irmak'ı bulmak için seferber oldu.
1: Erkek arkadaşına ulaştım. İstanbul annesinin yanına taşındığını söyledi. Annesi oğlunun İstanbul'da kesinlikle bulunmadığını, Ankara, Çubuk'ta olduğunu söyledi. Doğru bir bilgi yok. Yani yalan olduğunu düşünüyoruz. Ve bu durumda ben korkmaya başladım. Annesi farklı bilgiler, oğlu farklı bilgiler veriyor.
3: Işıl Irmak'tan saatlerdir haber alınamıyor. Sevgilisinin çelişkili ifadeleri ise annesinin endişesini ikiye katladı.
1: Kızımın adına dün saat 11.55'te bir uçak bileti İstanbul'a alındığı söylenildi. O şahıs da İstanbul'da olduğunu söylediği için şüphelerimiz kuvvetli o şahıs üzerinde. Şikayette bulunduk sevgilisiyle alakalı da.
2: Işıl Irmak kendi isteğiyle mi gitti yoksa birileri tarafından alı mı konuldu? Genç kadın nerede? Annesi bu sorulara yanıt arıyor.
1: Bilgi almak istiyorum kızımdan. Hepsi bu kadar. İyi olduğunu bilmek istiyorum. Genç bir kız. Lütfen gören duyan herkesin bize ulaşmasını istiyorum.
0: Gündemin sıcak başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bir süredir gündemimizde yer alan konulardan biri Gülistan Doku soruşturması. Yeni detaylar, yeni bilgiler var. Ramazan Almaşer ile istihbarat şefimizle konuşacağız. Ramazan, hoş geldin yayınımıza.
4: İyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Tabii ilerlemeler var ama sonuçta Gülistan'ın cenazesinin nerede olduğu sorusuna henüz yanıt bulunamadı. Ya da Gülistan'ın nerede olduğu sorusu. Peki nedir o son bilgiler?
4: Şimdi dün iki önemli gelişme vardı. Birincisi, Gülistan Doku'nun cep telefonundaki incelemede etkinlik takip kayıtları ile ilgili bir hareketlilik görüldü. Ve bununla ilgili olarak da aslında bu etkinlik takip kayıtlarının aslında tutuklu sanıklardan eski erkek arkadaşı Zeynal'ın jandarmada vermiş olduğu ifadeden ortaya çıktı.
0: Bir araya gireyim, bunu evet, bir soralım şimdi anlamak için. Etkinlik takip kayıtları ne demek?
4: Şimdi Gülistan'ın telefonunda kaybolduğu gün 5 Ocak'tan bir gün öncesi ve kaybolduğu gün 5 Ocak tarihinde uluslararası bir hesap ismi olduğu için isim vermemize sıkıntı yok. Google hesabında bir hareketlilik olduğu takip amaçlı olarak dijital ortamda. Bu hareketliliğin neden kaynaklandığı sorusunun cevabı da tutuklu bulunan Zeynal'ın vermiş olduğu, Zeynal'ın o tutukluk ismi vermiş olduğu ifadeden ortaya çıktı.
0: Erkek
4: şunu
0: arkadaş
4: söylüyor erkek arkadaşı. Gülistan'ın telefonunda benim Google hesabım kayıtlıydı. O gün Gülistan'ın nerede olduğunu öğrenmek için Google hesabından kontrol yaptığını söylüyor. Bu nasıl oluyor? Gülistan'ın telefonunda tutuklu ismin, şüpheli ismin, tutuklanan şüpheli ismin hesabı kayıtlı olduğu için kendi hesabına, kendi cep telefonundan girdiğinde de Gülistan'ın telefonundaki hareketliliği
0: görebiliyor,
4: izleyebiliyor. Yani Gülistan'ı bulmak için o izleme ya da takip konusuna yapmış olabileceğini söylüyor. Bu ilk gelişmeydi. Akşam saatlerine doğru bir önemli gelişme daha yaşandı Gökhan, biliyorsun. Gülistan'ın atmış olduğu son mesaj ortaya çıktı. O mesajda da çalıştığı kafenin patronuna ben artık gelmeyeceğim tarzında bir söylemi var.
0: İşten ayrıldığını söylüyor.
4: İşten, orada benim dikkatimi çeken konu şu. Hani normal, eğer o mesajı görebilirsek aslında gelmeyeceğim mi diyor, gelemeyeceğim mi diyor. O mesajdaki benim dikkatimi çeken ayrıntı şu oldu. Bir, kendi isteğiyle ben artık gelmeyeceğim söylemi mi, yoksa bazı zorunluluklardan, mecburiyetlerden gelemeyeceğim mi tarzında bu söylem önemli. Tabii bu da soruşturma dosyasına yeni giren

0: bir gelişme oldu. Şu an ekranda var. Orada burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama.
1: Birazdan gelecek o da.
0: Orada İ harfiyle gelemeyeceğim tarzında hani yazışma dilinde o söylemler gelemeyeceğim mi yazdı yoksa gelmeyeceğim tarzında mı? Bu söylem benim dikkatimi çekti. Şimdi bu yazı.
1: Acaba o mesajı bir de tabii de şunu sormak gerekiyor. Acaba Gülistan mı yolladı o mesajı da? Bu da tabii başka soru.
0: Bu da ayrı bir soru tabii ki de. Çünkü bazı olaylarda hani bu konuyla bu şekil oldu demiyoruz ama başka örneklerde şunu gördük. Bir kayıp vakasında kayıp kişinin telefonundan başka birileri tarafından mesajlar atıldığını mesaj, gördük. Şimdi burada işte Gökhan sana aslında seninle de istişare yapabiliriz. Buradaki gelmeyeceğim tarzında bir söylem mi yoksa burada bir iyi harf var gelinmeyeceğim yani gelemeyeceğim tarzında mı? Yani bir
1: gelemeyeceğim daha akla yatkın duruyor.
0: Evet an. Yani Gülistan'ın bu mesajı atmasındaki amaç neydi? Birinden korkusundan mı? Bir yere artık ayrılmak mı istiyor? Bir yere uzaklaşmak mı istiyor? Bunlar hep soru işareti.
1: Peki Ramazan bu mesaja bir yanıt vermiş mi patron? Yani biri size bir çalışan size ben artık gelemeyeceğim diye mesaj atıyorsa karşına ne oldu diye de sormak gerekir. Bunun devamı var mı mesajların?
0: Şimdi o konuyla ilgili ben de merak ediyorum. Şu an için bunun bir cevabı yok yani en azından bizde yok. Tabii ki bir cevap verildi mi verilmedi mi bu da soruşturma makamları tarafından bilinen bir nokta ama sabahın 8'inde Gülistan'ın bu mesajı atmasının ardından da hali hazırda biliyoruz 5 Ocak 2020'de Gülistan sırra pardon, kadem basmıştı ve şu anda da tüm Türkiye kamuoyunun merak ettiği konu Gülistan'ın artık maalesef yani canlı olarak değil cansız bedeni evet, nerede sorusunun cevabını arıyoruz. Çünkü 5-6 yıl geçmiş bir süreçten bahsediyoruz. Şunu da belirtelim devlet bütün imkanlarıyla o noktada AFAD diğer arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak soruşturmaya her gün yeni bir delil ekleniyor. Şunun altını çizelim. Tutuklu isimler şu an için tamamı şüpheli pozisyonunda. Gülistan'ın ortadan kaybolması, öldürülmesiyle ilgili, vahşi bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili
1: evet,
0: bir isimin olup olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Bu tutuklu sanıklar arasındaysa 12 kişi, 13 kişi oldu. Daha da artabilir bu sayı. Çok fazla bir sayıdan bahsediyoruz. Evet. İddianame hazırlandığında
1: hepsini
0: istenen
1: göreceğiz.
0: Cezalar birilerinin ifade vermesine ya da itirafların gelmesini sağlayabilir mi? Bunu hep birlikte biz de takip ediyor olacağız Gökhan.
1: Bu mesaja verilen yanıt ya da bundan sonra başka bir diyalog yaşandı mı yaşanmadı mı birçok sır perdesini aralayacak gibi duruyor.
0: Son olarak şunu söyleyeyim. Muhtemelen eski patronla bu mesaj iletilmiştir muhtemelen. O patronu da gerekli ilgili yerlere bu konuyla ilgili zaten kesinlikle bilgisine başvurulmuştur. Tabii ki soruşturma evrakı dosyası olduğu için o cevapta evet, ne yazıldı, neler konuşuldu
1: hepsi
0: bunlar ilgili makamlarda mevcuttur.
1: Ortaya çıkacaktır. Ramazan Almaçayır bizlerle birlikteydi. Ramazan çok teşekkür ederiz ama
0: teşekkür
1: şimdi bir başka başlığımız var. Aslında yine seninle de biz İstanbul'da Fatih'te böcek ailesinin hayatını kaybettiği bir olay vardı hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Önce bir gıda zehirlenmesi mi dedik sonra anladık ki bu bir ilaçlama sonucu yaşanmış bir olay. Birebir ne yazık ki aynısıyla bir kez daha karşı karşıyayız. Sen de zaten takip ettin bunu. Mersin'e gideceğiz. Mersin'de anne, baba ve iki çocuk hastalandı. Gıda zehirlenmesi hatta tavuk yedikten sonra zehirlendikleri iddiası vardı.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki ortaya çıktı ki bu bir tavuk değil. Yine iki çocuk böcek ilaçlaması sonucunda hayatını kaybetti iddiası güçleniyor. Fosfor tespit edilmiş durumda. Peki neden ve nasıl? Hemen detaylandıralım.

0: İki kardeşin ölümündeki sır perdesi aralandı. Kardeşlerin fosfor sinir gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis memuru Musa Tülü eşiyle 8 ve 5 yaşlarındaki çocukları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
1: Anne ve baba tedaviye olumlu sonuç verdi ve hayata yeniden döndü. Ancak evlatları maalesef hayatını kaybetmişti.
2: Rabbim onları bize cennette şefaatçi kılsın.
0: Soruşturma sürerken AFAD bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ailenin tavuktan zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.
1: Yapılan incelemeler sonrasında ailenin uyumuş olduğu oda içerisinde tahıl ambarı olduğu tespit edildi ve iddiaya göre o tahıl

0: ambarının içerisine alüminyum fosfit tableti atıldı. O tablet nemle buluştuktan sonra alüminyum fosfin gazına dönüştü ve çıkan gazın da aileyi zehirlediği değerlendiriliyor.
1: Karantinaya alınan evde çalışmalar sürüyor. Çocukların kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan hamile olan annenin yoğun bakımda tedavisi sürerken baba servise alındı.
2: İstanbul'a dönelim. İstanbul'da ise gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere girerek hırsızlık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon yapıldı. Tutuklanan hırsızlardan birinin tam 195 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
1: Ev hırsızları yakayı ele verdi. 195 suç kaydı olan şüpheli yakalandı. İstanbul'da gündüz boş evleri hedef alan hırsızlar polise takıldı. 7 ilçede meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin zilleri çalarak evleri kontrol ettiği, ardından boş olan dairelere girdiği belirlendi. Bağcılar'da yapılan operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Pınar Uğur'un tam 195, diğer şüphelinin ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızların ziynet eşyası, bilgisayar ve elektronik eşyalar çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Vergi borcunuz varsa ya da kamuya yönelik borçlarınız varsa herkesi ilgilendiren bir haber. Çünkü borç yapılandırmasında yeni dönem başlıyor. Eğer teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilirse borç yapılanmasında 36 ay olan taksit süresi 72 aya çıkacak. 50 bin lira olan teminatsız borç yapılandırmasında ise limit 1 milyon liraya yükselecek.
3: Atılacak yeni adımların sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını da bekliyoruz.
4: AK Parti düğmeye bastı. Borçlara 72 ay taksit geliyor. Yatırımcılara, ihracatçılara ise vergi indirimi yolda.
5: Meclise sunulan 15 maddelik paketle vergi borçlarına yapılandırma imkanı geliyor. Düzenleme kapsamına giren başlıca vergi türleri ise şunlar: gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak ve çevre temizlik vergisi, KYK öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları ve trafik cezaları gibi borçlar kapsama alındı.
4: Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri taksit süresinde yapılan değişiklik oldu. Mevcut uygulamada en fazla 36 ay olarak uygulanan taksitlendirme süresi yapılacak değişiklikle 72 aya uzatılacak. Daha önce sadece 50 bin liraya kadar olan borçlar teminatsız yapılandırılabilirken bu limit 1 milyon liraya çıkarılıyor. Düzenlemenin merkezinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden yeni varlık barışı yer alıyor. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
3: Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette verici incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz.
4: Üretici ve ihracatçılar da unutulmadı.
3: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz için ise %14'e indiriyoruz.
4: Teklif komisyonda görüşülmesinin ardından genel kurul gündemine gelecek. Meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor.
2: Bir de Yüksek Seçim Kurulu'na bakalım. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nda dün bir görev değişimi gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanlığına Serdar Mutta geldi. Hemen detaylandıralım.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Yeni başkan Serdar Mutta, başkan vekili ise İsmail Kalender oldu. YSK'nın yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, YSK başkanlığına seçildi.
6: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
1: YSK'nın eski üyelerinin görev süresinin dolması nedeniyle de Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçim yapıldı. YSK üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçay,

0: Çıldırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sıla'yla Nedret Engin seçildi. Kapalı gerçekleştirilen törende YSK'nın yeni üyeleri yemin ederek resmen görevlerine başladı.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Bir de meclise bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. CHP'li Murat Emir'in Atatürk eleştirisine AK Partili Leyla Şahin Usta'dan yanıt gecikmedi. Yerli füze yıldırım anını hatırlatan Usta, Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi. Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar ifadelerini kullandı.
3: Biz deniz gezmişlerin geleneğinden geliriz. Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
4: Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
0: Mecliste Atatürk tartışması yaşandı. AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi.
4: Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su alfa aracı Kılıç ile kamikaze insansız deniz aracı Tufan yine Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Baykar'ın feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürünü K2, Mızrak ve Sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla savunma sanayi fuarımızda sergilenen biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'li mevkidaşı Murat Emir'e CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları hatırlattı.
4: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
0: Usta CHP'li gençlere de seslendi.
4: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.
2: Yıldırım Han füzesi Türkiye'nin gündeminde. Saha 2026'da görücüye çıktı füze. Tabii şimdi çalışmaları yapılacak, envantere girmesi için tüm hızla süreç işliyor. Ama Yıldırım Han füzesinin adının duyurulması, kendisinin ortaya çıkması bile tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Füze kıtalar arası balistik bir füze. Yaklaşık 6000 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. Tabii ki bunlar daha sonradan değiştirilebilecek rakamlar ama Türkiye'nin böyle bir teknolojiye sahip olmak için yola çıkması bile dünyada çok geniş ses uyandı. Dünyada çok geniş yankı uyandırdı. Peki neler konuşuluyor? Hemen bakalım.
5: Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi Saha Expo 2026'da tanıtıldı. Yıldırım Han dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Savunma sanayi üzerine yayınlar yapan Yunan haber sitesi Militer Gelişmeyi Türkler ilk kıtalar arası füzeyi sunduğu başlığıyla duyurdu. Haberde füzenin 6000 kilometre menzili ve 9 Mach hıza sahip olacağı vurgulandı. İspanya merkezli savunma ve havacılık haber sitesi Aviafyonline ise Türkiye'nin Yıldırım Han'la savunma sanayide yeni bir lige yükseldiğini vurguladı. Füzeye ilişkin teknik detaylara geniş yer verdi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezi The National ise Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir askeri tedarikçi konumuna yükseldiğini yazdı. Yıldırım Han'ın sadece menzil açısından değil, mimarisiyle de öne çıktığını vurguladı. Katı yakıt öncülerinin aksine sıvı yakıt kullanan yeni bir sistem olduğuna dikkat çekti. Malezya merkezi Defense Security Asya'da füzenin teknik özelliklerini öne çıkardı. Kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la güç dengesinin yeniden şekilleneceğini vurguladı. Stratejik caydırıcılık etkisine dikkat çekti. Avrupa savunma mimarisini yakından takip eden Defense Industry Europe'sa füzenin 3 tona kadar bir veya birden fazla savaş başlığı taşıyabileceğini vurguladı.
2: Altı yıl öncesine dönelim. Altı yıl önce gündemimizdeki tek bir başlık vardı. Pandemi. Koronavirüs pandemisinde yüz binlerce kişi etkilendi, milyonlarca kişi virüse yakalandı. Hepimizin hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Değişimler çok fazlaydı. Şimdi tam bu pandemiyi, virüsün etkilerini unuttuk, hayatımıza devam ediyoruz derken yeni bir virüs haberi gündemimizde. Bir gemiden gelen haber, bir yolcu gemisi, bir araştırma gemisi içerisinde hanta virüsü salgını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklamalar var. 3 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Virüsün insandan insana bulaştığı da tespit edildi. Tabii tek bir soru var. Hanta virüsü bir koronavirüs gibi bir salgına ya da pandemiye neden olabilir mi? Ya da ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Yanıtına bakalım. Sağlık Örgütü gemide 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 2 hantavirüs vakasının daha doğrulandığı, böylece 5 şüpheli vakanın daha incelendiği açıklandı. Diğer yandan gemide hastalık tespit edilmeden önce inen bir yolcuda da virüs tespit edildi. Hasta İsviçre'de tedavi altına alındı. Bir İngiliz hasta da Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde tedavi görüyor. Kemirgenlerden insanlara bulaşan ve akciğerle böbreklere hedef alan hantavirüs oldukça ölümcül. Yeşilburun Adaları yakınlarında bulunan gemi şu an dışarıdan gelecek desteği bekliyor. Gemi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na giderek burada demirleyecek. Ancak burada nasıl bir süreç olacağı sorusuna ise henüz bir yanıt yok. Yapay zeka teknolojisinin ne kadar etkili olduğu hiç şüphesiz ki tartışılmaz konulardan biri. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya şirketi, teknoloji şirketi Meta tarihinin en büyük telif hakları davasıyla karşı karşıya. Çünkü yapay zeka sonucunda henüz telif hakkı alınmamış eserlerin de sisteme girdiği ortaya çıktı. Yayın evleri ise Meta'yı dava etti.
0: İçerikler korsan olarak indirilmiş, izinsiz olarak kullanılmış. Meta'nın başı telif haklarıyla dertti. ABD'de 5 yayın evi ve yazar Scott Turow, telif haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Meta ile şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'e dava açtı. Dava dilekçesinde telif hakkıyla korunan milyonlarca kitap ve dergi makalesinin korsan sitelerden yasa dışı olarak indirildiği iddia edildi. Çalıntı içeriklerin defalarca kopyalandığı ve Meta'nın yapay zeka sisteminin eğitildiği belirtildi. Meta'nın tarihteki en büyük telif hakkı ihlallerinden birini gerçekleştirdiği savunuldu. Parasal tazminat talebinde bulunuldu. Meta'dan yapılan açıklamada ise davaya agresif bir şekilde karşı koyulacağı belirtildi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre ise yapay zeka geliştirmede yeni bir döneme girildi.
1: En çok odaklandığımız konu uygulamanın gelişimini ilerletmek için bir yapay zeka ve makine öğrenimi mühendisi yetiştirmek. Çünkü tahminimiz şu ki önümüzdeki yıl muhtemelen geliştirmenin yarısı insanlar yerine yapay zeka tarafından yapılacak. Bu oran daha sonra artacak.
0: Dava, yapay zeka teknolojilerinin hangi sınırlar içinde geliştirileceği sorusunu yeniden gündeme taşırken, çıkacak kararın tüm sektör için emsal olması bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir görüntüye bakacağız. Kahraman bir itfaiyecinin kendi canını içe sayarak yanan bir araca atladığı ve bir kadını kurtardığı o anlara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri itfaiyesi ihbar üzerine otoyolda yanan bir araca müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Aracın içerisinde yolcular vardı. Kahraman itfaiyecilerden biri yanan aracın penceresinden içeri atladı ki o anları ekranlara getiriyoruz. Kısa sürede kadını kurtardı. O anlarda bir başka itfaiyeci tarafından an be an kayıt altına. Endonezya'dan gelen bir kazayla devam edeceğiz. Endonezya'da bir yolcu otobüsüyle yakıt yüklü bir tanker çarpıştı. Faciada 16 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın adresi Endonezya'nın Sumatra Adası. Yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin kafa kafaya çarpışması sonucunda adada can pazarı yaşandı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın da alev topuna döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. 16 kişi hayatını kaybetti.

0: Endonezya'da yaşanan o faciadan Çin'den yaşanan bir kaza ile devam edeceğiz. Çin'de bir kamyonun sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve o kamyon bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Çin'de bir kamyon şoförü virajı alamayınca kontrolden çıktı ve hızla savruldu. Bu sırada yan devrilen kamyon bir başka aracın üzerine düştü. Metrelerce kayan iki araç da kullanılamaz hale geldi. Araçtaki bir kişi hayatını kaybederken kamyon şoförü ise kazadan sağ olarak kurtuldu. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Takvim gazetesine bir açalım. Takvim gazetesinin sür manşetinde spora ilişkin haberler var. Fener'e Yıldırım düştü. Aziz Yıldırım yeniden aday. Hoca adayı Aykut Kocaman. Kutlama yasa Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğu ilan edeceği Antalya Spor maçı öncesi Rams Park'ta hiçbir özel detay olmayacak. Bu da gelişmelerden önemli haberler. Rüşvet dairesi siyaset dediğimizde CHP karşımıza çıkıyor. CHP'nin şaibeli kurultay davasında Kiptaş'tan delegelere verilen 100 daire iddiası mercek altına alındı. Bu iddianın sahibi olan İBB itirafçısı Adem Soytekin 1 Temmuz'da tanık olarak ifadeye çağrıldı. Dünyada manşet Yıldırıman, sağ 2026'da tanıtılan hipersonik balistik füzemiz Yıldırıman dünyanın gündemine oturdu. Avrupa ve Asya'da oyun değiştirici olarak yorumlandı. İsrail ve Yunanistan'da ise paniğe yol açtı. Bunlar da Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasını aktaracağımız haberlerdi. Türkiye'nin dört bir yanında tabii hasat mevsimi diyoruz. Hasat zamanı. Antalya'ya gideceğiz bu kez. Salatalık hasadı devam ediyor. Hemen detaylara bakacağız. Haber Ekim'den İsmet Yerdelen bizi bekliyor olacak. Söz hemen İstanbul'dan Antalya'ya bırakalım.
1: Teşekkürler diyoruz. Şu anda sizlere Antalya'nın verimli topraklarından, örtü altı tarımın önemli bir noktası olan Aksu Ovası'ndan bir salatalık serasından sesleniyoruz. Salatalık hasatı diğer ürünler gibi değil, bazı ürünlerin hasatı uzun bir emekten sonra bir ya da birkaç günde yapılırken salatalıkta hasat belli aralıklarla, kısa aralıklarla ve uzun bir süre yapılıyor. Şu anda bir salatalık serasındayız. Mis gibi taze salatalıkların kokusu arasındayız ve üretici kardeşimiz Rıza Bey ile birlikteyiz. Rıza Bey, üretim hakkında bize bilgi verir misiniz?
2: İsmim Rıza Aksu. Alaylı köyünde çiftçilikle uğraşıyorum. Salatalık üretiyoruz. Yılda iki defa ürün kaldırıyoruz salatalıklarımızda. Bir kışlık, bir yazlık döneminde salatalık yetiştiriyoruz.
1: Evet. Nasıl oluyor efendim? Hasatlar ne kadar sürüyor?
2: Hasatlarımız ektiğimizden itibaren kışlık ektiğimiz zaman 60 gün sonra ürün alıyoruz. Yaz dönemin
1: 60 günden sonra hasat almaya başladığınız sürede ne kadar bir hasat dönemi var?
2: 4 ay, 5 ay bir hasat dönemimiz var.
1: Evet, sonra?
2: Sonra söküyoruz o birinci ektiğimiz salatalıklarımızı, silorlarımızı. Sonra ikinci yazlık ekiyoruz.
1: Evet.
2: Orada... O da 25 gün sonra, ektikten sonra 25 gün sonra ürünümüz yerle yetişiyor.
1: Evet.
2: Sonra da hasatımıza devam ediyoruz.
1: Orada da bir 5 aylık bir hasat süresi var.
2: Evet, 5 ayda ekiyoruz.
1: Yani yılın 12 ayının 9 ayında salatalıklarda hasat var. Bu hasatlar peki günlük mü yoksa birkaç gün arayla mı? Nasıl oluyor?
2: Hasatlarımız bugün topluyoruz. Evet. Suyunu, gübresini veriyoruz. Bir gün, iki gün sonra geliyoruz, kontrol ediyoruz. Yetiştiği zaman hemen iki gün sonra toplamasını tekrardan yapıyoruz.
1: Evet. Peki efendim, silor salatalıkla diğer salatalık arasındaki farkı bize gösterir misiniz? Seyircilerimiz de bir görsün. Kameraman arkadaşım Azat'tan rica ediyorum.
2: Evet. Silor salatalıklarımız bu şekilde olur. Evet. Küçüklü toplarız. Eğer salatalık olmak istediğiniz zaman böyle bu şekilde salatalık olarak topluyoruz. Evet. Aradaki fark bu.
1: Evet. Yani arada boyut farkı var.
2: Boyut farkı var. Başka hiçbir fark yok. Tamam. Lezzet de aynı, tat da aynı.
1: Evet sayın seyirciler, salatalık serasından sizlere seslendik. Ürününüz bol olsun, bereketli olsun diyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
0: Bölgede ilişkin gelişmeleri aldık. Teşekkür ederim. Şimdi kameralarımızı bu kez Antalya'dan Van'a çevirelim. Van'da yaşayan bir kişi Karadeniz'de gördüğü teleferik sisteminin benzerini ulaşımda zorluk yaşadığı arazisine yaptırdı. Çiftçi bu sistemle 40 dakika süren bahçe yolunu 40 saniyeye düşürdü.
3: Karadeniz'de gördü, Van'da uyguladı. 40 dakikalık yolu 40 saniyeye düşürdü.
4: Bu adam deli de nedir falan diyorlardı. Valla ben kurdum yatırım şimdi şu anda devam ediyor yani.
3: Van'ın Kurubaş mahallesinde çiftçilik yapan 62 yaşındaki Necmettin Direk'e babasından 15 dönümlük tarla kaldı.

0: kaldı. Ancak mahallenin tepelik kesimiydi. Gidip gelmek zor oluyordu. Çareyi Karadeniz gezisinde gördüğü teleferik sistemini eviyle tarlası arasına kurmakta buldu.
1: Trabzon'a gittim, teleferik sistemlerini gördüm. Teleferik sistemleri gördükten sonra özenmiştim. Getirdim buraya, bu sistemi kurmaya çalıştım. Malzemeyi Trabzon'dan Rize'ye yönlendirdim. Rize'ye Kalkandere'den malzemesini buldum, getirdim.
0: Necmettin Direk artık evden çıktıktan 40 saniye sonra bahçesine ulaşabiliyor. Bu süre daha önce 40 dakikayı buluyordu.
1: Evle dere, tarla arasında büyük bir dere var, çayımız var. Oradan bazı araziler vardı, içine geçmek mümkün değildi. Mecburen bu sistemi kurdum ve şu anda rahat bir şekilde gelip gidiyorum.
0: Direk şimdi teleferik sayesinde su götürme imkanına da sahip oldu. Tarlasında ceviz, fındık, armut, kayısı gibi birçok ürün yetiştirebiliyor.
2: Spor diyeceğiz Sabah Ajansı'nda ve Foto Maç Gazetesi. Manşette ise o bir süredir tartışılan bir konu dün itibariyle sonuçlandı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün efsane eski başkanı Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yıldırım ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara da bir çağrıda bulundu. Destansı 120. yıl için Fenerbahçe başkanlığına adayım dedi. Aziz Yıldırım'ın adaylığını ilan etmesiyle birlikte tabii ki başkan adaylarından Barış Göktürk de adaylıktan çekildiğini duyurdu. Tabii başka adaylar var, konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'de ne olacak sorusuna yanıt arayacağız ama günün en önemli başlığı şüphesiz ki Aziz Yıldırım'ın adaylığı.
3: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk,
6: Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen havayolu gümrük beyan sistemi, uluslararası uçuş trafiği bulunan bütün havalimanlarında devreye alındı. Yeni sistemle birlikte gümrük beyan işlemleri elektronik ortama taşınırken yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Gidefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
17: bir adım önde.
18: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
19: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst

0: TRT. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: İşini büyütenlerin mikrosu.

0: bir reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Bir reklam.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
0: Reklam.
4: TEP Portföy 3. fon sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. fon sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
6: 18 milyon Yapı Kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Trafikte tedbirler artırıldı, ölümlü kaza oranı ve hayatını kaybedenlerin oranı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayınladı. Buna göre geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Bu sayının 1.261.253'ünü maddi hasarlı, 321'ini ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 31,3 milyonken 2025'te 33,6 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2024 yılında 6.351'ken 2025 yılında 6.035 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2024 yılında 20,13'ken 2025 yılında 18'e geriledi. İllere göre ölümlü, yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde en fazla ölü sayısı 290'lı Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 47.717 ile İstanbul'da görüldü.
0: A Haber Radyo.
2: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Piyasalara bakarak başlayalım. Çünkü dünden bu yana borsa konuşuluyor. Neden?
3: Neden? Çünkü ciddi bir yükseliş oldu. Dün bir rekor kırdı. 15 bin puanın üzerine çıktı. Tabii orada biraz tutunamadı ve geri geldi. Bugün de küçük de olsa bir yükselişle açıldı. Borsa tabii bu savaşın bitme umutlarıyla birlikte yükselişe geçti. Dünkü işte o Butlan davasının ertelenmesinde etkisi oldu iç siyasette. Ve borsada dün ciddi bir yükseliş oldu. %3'e yakın bir yükseliş yaşadık. Bugün de o yükseliş devam ediyor. Bu barış umutları devam ettiği sürece de bu yükseliş sürecek gibi görünüyor. Petrolde tabii ciddi bir düşüş oldu. 102 dolara kadar gerilemişti petrol dün. Ama hala 100 doların üzerinde olması bir riski de barındırmaya devam ediyor. Çünkü

0: Çünkü orada hani kesin bir anlaşma da yok şu anda. İşte birkaç sayfaymış bu biliyorsun anlaşma metni. Şimdi tek sayfaya düşmüş. İşte 14 madde üzerinde savaş.
1: Bunlar daha çok değişecek.
0: Bana da öyle geliyor. Yani Trump şimdi başka bir şey söyleyecek. Evet şu anda petrolü verdi arkadaşlar. 100 dolar civarında. Hala risk bu. Bana sorarsan hani 100 doların mutlaka altına inmesi lazım ki o rahatlama biraz ortaya çıksın. Ama burada bir hala temkinli duruş var, bir direniş var. Petrol düştükçe altında da bir yükseliş oldu. Altındaki yükselişi ben çok böyle yükseliş gibi okumadım. Yani bir dengeye oturuyor sanki altın. Hani o hızlı inişler çıkışlar yerine bir denge arayışında. O dengeyi bulursa yani işte 4800-4900 dolar civarında bir denge bulursa bu devam eder gibi geliyor. Ondan sonra 5000 doların üzerini görürüz. Gram altın tekrar 7000 lira seviyesine kadar geldi. Tabii bu petrolün düşüşü, her zaman onu söylüyoruz. Petrolün düşüşü, enflasyonun baskılanmayacağı anlayışıyla bir faiz indirim sürecinin başlaması umudunu da taşıdığı için altın biraz yükseliyor. Ama hala dediğim gibi risk var, hala 100 dolar ve hala da anlaşma oldu diyemiyoruz yani.
1: Peki.
0: Olacak da diyemiyoruz. Hani bir umut şu anda.
1: İşte, evet. Çok zor diyeceğiz gibi. İhsan Bey günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler.
2: Selamlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Şunu da söyleyeyim İhsan Bey söz vermeden. Yeniden 15 bin puanın üzerinde açıldı borsa.
1: Evet, doğru yakaladınız. Bir rekor aslında son döneme göre baktığımızda. İhsan Bey, gram altında da yükseliş görüyoruz. Tabii borsanın rahatlamasıyla birlikte. Bir öngörünüz de vardı. Evet. Özellikle önümüzdeki bu ayın ilerlemesiyle birlikte. Hala aynı fikirde misiniz? Ne olacak altında?
2: Aynı bir revize yapmadık beklentimizde. Mayıs ayında 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen, Temmuz-Ağustos aylarında 8000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın beklemeye devam ediyoruz. Ve özellikle bir anlaşma haberi gelme durumunda tekrar yılın son çeyreğinde, özellikle yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5880 dolar seviyesiyle alakalı öngörümüz geçerli. Tabii geniş bant aralığında sert dalgalanmalar devam edecek. Buradaki bizim beklentimiz yine bu yönde. Yıl sonuna kadar her gün farklı bir fiyatlama görmeye devam edeceğiz ama barış umudunun fiyatlanması şunu bize göstermiş oldu. Gelebilecek bir barış haberiyle birlikte altın tarafında tekrar bir toparlanma, petrol tarafında tekrar bir gerileme, borsalarda tekrar yeni rekorlar görme ihtimalimiz güçleniyor. Zaten piyasanın yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Yani iki aydan beri sürekli savaş, sürekli düşüş, sürekli savaş, bir baskı vardı piyasalarda. Yeni bir hikaye arayışında olan piyasalarda bu barış umudunu yeniden fiyatlıyor ama asıl dananın kuyruğu hafta sonu kopacak. Malum hafta sonunu bilerek ve isteyerek tekabül eden bir açıklama yapıyorlar. Bu hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için yatırımcılar da çaresiz kalacak. Yani bir pozisyon alamayacaklar. O yüzden ihtimaller %50 olduğu için pozisyonlarda %50 olarak beklemeye devam ediyoruz.
1: Peki bir yandan geride bıraktığımız haftalarda işte gram altın bulunmuyor, gram altın yok kuyrukları gördük. O süreçle ilgili son durum ne? Altın almak isteyen müşteri gelip altınını, gramını, çeyreğini rahatlıkla alabiliyor mu?
2: Tabii geçen ay böyle bir furya vardı. Altın fiyatları yaşanan sert düşüşle birlikte bayram sonrasında tekabül etmişti. Herkes altına yöneldi. Piyasalarda hazırlıksız yakalandığı için, rafineler, darphane hazırlıksız yakalandığı için işçilikler gelmişti. Piyasada altın kalmamıştı ve iki hafta boyunca bu devam etmişti. Ancak bugüne baktığımız zaman kapalı çarşı bomboş. O işçilik farkları kapandı. 9000 dolar işçilikler vardı. Şimdi 300-350 dolara kadar geriledi. Hem fiyat ucuz, hem de işçilik yok, hem de piyasada altın bol. O yüzden şu anda altınla çok ilgilenen yok piyasalarda. Ama tekrar altın tarafında yaz aylarında, düğün sezonunda yukarı yönlü hareketler gördüğümüz zaman tekrar bir talep olacak ama bu yılın ilk çeyreğindeki hareketlere baktığımız zaman özellikle merkez bankalarının tam 244 ton altın aldığını gözlemliyoruz. Bu çok ciddi bir gelişme. Diğer yandan Hindistan mesela dışarıda bulunan altınlarını kendi ülkesine getirdi. 106 ton civarında. Bu da varlıklarının %77'ine tekabül ediyor. İşte Fransa 129 ton civarındaki altınlarını satmak zorunda kaldı. Alamadığı için. Buradaki hareketleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz. Çin talebini ciddi bir anlamda artırmaya devam ediyor. Yerli yatırımcılara baktığımız zaman yılın ilk çeyreğinde ciddi bir anlamda altın talebinde bulunmaya devam ediyor. Hatta banka mevduatlarındaki oran %17.2'ye kadar çıktı. Yani her 100 liradan 17 lira altın mevduatlarında. Altın böyle bir baskılanma bu düşüş trendinde olsa da yine altın tarafının hem merkez bankaları tarafından hem de yatırımcılar tarafından canlı tutulduğunu gözlemliyoruz.
1: Şimdi Faruk abi peki İhsan Bey'in işaret ettiği işte Mayıs, Temmuz ve sonrasında seyir yükselecek. Buraya yine bir rahatlama olacak diye. Biz petrolü de sizinle konuşuyoruz ama takip edemiyoruz. İşte 100 iken 120, 125 iken 100 bir anda değişiyor. Onun rayına oturma süreci de böyle anlık mı olur yoksa bir seyir halinde mi olur?
0: Ya biliyorsun petrolde hani nasıl? Ben Hürmüz'ü açtık dediğinde İran bir anda 80 dolara kadar geri çekilmişti. Hatırla o günleri. Bir gün sürdü. Bir gün bile sürmedi. Evet. Hayır tekrar kapattım dedi. O yüzden de Hürmüz açıldı. Hürmüz yeni bir statüye kavuştu. Artık Hürmüz'de sorun yok'nun açıklanması lazım. Yani petrolün ciddi bir düşüş sağlayabilmek için. Ama şimdi İhsan Bey tabii piyasayı söyledi. Hiç talep yok. Kapalı çarşı boş dedi. Çünkü insanlar 7500 liradan 8000 liradan altın kuyruklarında topladılar. Oluştu. Şimdi o ellerindeki altının yükselmesini bekliyorlar. Dolayısıyla yeni bir talep de oluşmuyor. Ama yaz ayları yaklaşıyor. O talep de oluşacak gibi görünüyor. Yani düğün mevsimleri yaklaşıyor. O yüzden de biraz o talep çoğalır gibi geliyor bana önümüzdeki dönemde.
1: Yani şimdi tekrar eğer 7000-8000...
2: Buyurun. Merkez bankalarının... Özellikle merkez bankalarının talebi burada çok önemli. Çünkü bu savaş sürecinde dünya dolardan uzaklaşıyor. Bizim için önemli olan veri bu aslında. Dünyanın, ülkelerin özellikle doları terk etmesi, altını tercih etmesi de önemli bir gelişme. O yüzden altın sadece iç talepten dolayı değil, merkez bankalarının tercihinden dolayı da ciddi bir anlamda taleple karşı karşıya kalmaya devam ediyor. O yüzden altın tarafında biz özellikle düğün yapacak olanlara, altın borcu olanlara burada tekrar bir çağrıda bulunalım. Merkez bankaları bir şeylerin hazırlığını yapıyor. Yani bu kadar baskılanma süreci var, düşüş trendi var. Bu körfez ülkeleri satmak zorunda kaldı. Teminat tamamlama çağrısından dolayı yatırımcılar satmak zorunda kaldı. Ama örnek verelim. Mesela dün yapacak olan bir vatandaşımız Ocak ayında 10 gramlık bir bilezik de bugünkü bilezik arasında 10 bin lira fark ediyor. 10 bin lira gerilemiş. Çeyrek altında yaklaşık 1500 lira bir gerileme var Ocak ayına kıyasla. Dolayısıyla bunları da biz fırsat olarak görüyoruz ama beraberinde yine sevgili izleyenlerimizi, vatandaşlarımızı uyaralım. Birikimleri, varlıkları lütfen kimseye emanet etmeyin. Emanet ettiğiniz bütün varlıklar bir sabah buhar olabilir. O yüzden bu emanetçiliğe karşı da vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Çünkü piyasa puslu, karanlık, o emanet bıraktığınız varlıklar kumar oynuyorlar. Hem kendileri batıyor hem de o topladıkları malları batırıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın hassas olması lazım.
1: Şimdi bir yandan da yayınlarda bazen benzer konulara giriyoruz ama girmemiz gerektiğini de bize gelen haberler gösteriyor. İşte geride bıraktığımız günlerde gördük. Bir vatandaş gitmiş tek bir tane evi var onu satmış hepsini altına yatırmış. Ondan sonrasında altının düşüşüyle birlikte evini bir nevi kaybetmiş. Buna böyle diyebiliriz herhalde. Şimdi o soruyu tekrar soracağım. Kumar bir yandan oynamış. Da yönlendirme yaparken küçük yatırımcı ya da elinde belli miktarda para olan işte evi olup da evini satana ne demeli? Ya da küçük yatırımcıya tamam çeşitlendirelim sepet yapalım diyoruz ama altını bizim milletimiz daha insanımız daha güvenilir bulduğu için biraz da bunlar yaşanıyor. Biraz bu açıdan da ne söylersiniz?
2: Evet. Cansın Hanım burada finansal okuryazarlık çok önemli. Açgözlü olmamak lazım. Nefis iradenin önüne geçmemesi lazım. Başlık bu. Şimdi altın dediğimiz enstrüman örf adet geleneklerimizde çok sevilen bir emtia ve son 25 yıl 30 yıla baktığımız zaman da yatırımcısına TL bazlı en fazla kazandıran bir yatırım aracı. O yüzden tercih ediliyor ve altını seviyoruz biz. Bu bizim kültürümüz ama arabanı sat, evini sat, altın al. Böyle bir şey zaten mantık olarak mümkün değil. Yani böyle bir düşünmek sizin açgözlü olduğunuza ve iştahının kabardığına işaret eder. O yüzden büyük bir risk. Kumar gibi bir şey. Ama tasarruf olarak bunu görürseniz, birikimlerinizi yaparsanız burada problem yok. İstikrarlı bir şekilde fiyata değil miktara odaklanmanız lazım. Tabii sosyal medya etkisiyle birlikte uçacak, kaçacak, şöyle olacak, böyle olacak ki 2025 yılında malum %110 getiri gördük gram altın tarafında. Ons altın tarafında %87 bir getiri gördük. Bu da iştah kapartıyor. Zannediyorlar ki her yıl bu getiri cebimize koyacağız. Yani altın sizi servet sahibi yapan, altın sizi zenginleştiren bir emtia değildir. Altın rezerv bir paradır. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Ve enflasyona karşı sizi diğer enstrümanlara kıyasla en fazla koruyan bir yatırım aracıdır. Bunu böyle görmek lazım. Ama zengin olacağım, servet sahibi olacağım algısıyla birlikte evini satan, arabasını satan veya kredi kartı taksitiyle altın yatırımı yapan evet. zarar eder, zarar etmiştir ve zarar edecektir. Bunu böyle düşünmek lazım.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum. En yakın sürede görüşmek üzere diyorum.
2: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz, kolay Sağ gelsin. Olun. İslam Memiş bizimle birlikteydi. Gündemdeki en önemli başlıklardan, en üstteki başlıklardan biri. Hem petrolü konuştuk hem altını. Bu arada İslam Bey de Faruk abi de az önce söyledi. Düğün sezonu yaklaşıyor tabii. Altın piyasasındaki dalgada işte bu İran'daki gerilim, savaş dinmeden bitmeyecek gibi görünüyor. Konuştuğumuz da buydu. Bu arada... Maalesef sahtekarlar da boş durmuyor. İstanbul'da iki ayrı adreste bir baskın yapıldı. Kilolarca sahte ve ayarı düşürülmüş altın bulundu. Üstelik o adresler birer üretim atölyesinden farksızdı.
3: Altındaki yükselişi fırsata çevirmek için önce çete sonra düzenek kurdular. Ancak polisten kaçamadılar. İki ayrı adrese yapılan baskında düğün sezonu öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan milyonlarca liralık sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi. 4 Mayıs'ta 6.570 lira olan gram altının fiyatı 6 Mayıs'ta 6.830 liraya yükseldi. Yani sadece 2 günde 260 liralık artış oldu. Kalpazanlarsa bu hareketliliği milyonluk vurgun için kullanmaya çalıştı. Sahte altın üretiminin merkezlerinden biri Sultanbeyli'deki bir gecekonduydu. Harekete geçen mali suçlarla mücadele ekibi adresteki gecekonduya operasyon düzenledi.
4: Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekibi o gecekonduya girdiklerinde kilitli bir kapı vardı ve kapıyı açtırdıklarında işte odada bu makineler vardı. Öyle ki sahtekarların bu makinelerle sahte altın ve ayarı düşürülmüş altın ürettikleri ortaya çıktı.
3: Cila, mum, yıkama ve delme makineleri, pırlanta dedektörü, hassas terazi ve yüzük büyütme makineleri. Atölyede bir altın üretim merkezinde ne olması gerekiyorsa vardı. Ekiplerin açtığı kasadansa kilolarca sahte ve ayarı düşürülmüş altın çıktı.
4: İşte bu altınlar piyasaya sürülecekti. Ancak mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekibinin başarılı operasyonuyla kilolarca altın ele geçirildi. Yani milyonluk vurgun engellendi.
3: Operasyonda 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 38 gram altın, 30 altın zincir, 5 altın bilezik ve çok sayıda tam altınla reşat altın ele geçirildi. Bir diğer adrese Zeytinburnu'ydu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte altın üretilen atölyeye baskın yaptı. Aramalarda toplam ağırlığı 4252 gram olan 1530 adet sahte altın bulundu. Sahte altınların 1,5 ve 10 gramlık paketler halinde satışa hazırlandığı belirlendi. Ele geçirilen sahte altınların piyasa değerinin 28 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şimdi bu pazar anneler günü. Burada da fırsatçılar devrede. Sera'da gülün tanesi 20 lira. Çiçekçi'de 200 liradan başlıyor. 200 liradan satılmıyor, başlıyor. Çok daha yüksek satılan yerler de var. Muhabir arkadaşım Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Okan Can Sapkayalı ve konuğu da yanında. Halil İbrahim günaydın, hoş geldin yayına. Sizi dinliyoruz.
5: Teşekkürler Cansın Elvacı. Bizler şu anda Adana'da Gül Serası'nın içerisindeyiz. Elbette Adana Türkiye'nin kış aylarında özellikle de gül ihtiyacının karşılanması için önemli şehirlerden bir tanesi. Sera içerisindeyiz. Bir taraftan da terliyoruz. Bir taraftan da işte görmüş olduğunuz gibi çiçekçiler de mesai yapmaya başlamış durumda. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi pazar günü anneler günü var ve anneler günü için görmüş olduğunuz çiçekçiler mesai yapıyor. Bu gülleri de yaklaşık 2 yılda bu hale getirebildi.

0: Özgür Doğan gül üreticilerinden bir tanesi. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Bereketli olsun.
1: Teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz.
0: Anneler günü pazar günü.
1: Evet, anneler günü. 10 Mayıs anneler günü. Anneler günü için bu güllerimizi kesiyoruz. O özel günde bu güllerimizi yetiştirdik.
0: Peki şu anda kesmiş olduğunuz bu gülleri kaç liradan satıyoruz? Tanesi kaç lira?
1: Şu anda piyasa genelinde, Türkiye genelinde 20 ile 25 lira arasında üreticiler satışını sunuyor güllerimizi.
0: Ancak bu güller maalesef, üzülerek belirtiyoruz ki, fırsatçıların eline geçtiğinde...
1: Fırsatçıların eline geçtiği zaman 200 lira bandında çiçekçiler, bazı çiçekçilerimiz, tabii bütün çiçekçiler değil, 150-200 lira bandında satışa sunuyor.
0: Tabii pazar günü olduğunda pazar özellikle günü, daha da yukarıya çıkması bekleniyor.
1: Evet, aynen öyle. Pazar günü olduğunda piyasa biraz daha yükselir diye düşünüyoruz. Ve güllerin boyutlarına göre, kalitesine göre piyasanın yükseleceğini de umuyoruz.
0: Peki siz 20 liradan satıyorsunuz ama pazar günleri annesine çiçek alamayan insanlar oluyor. Bulamıyor mesela, kalmıyor. Ama diğer taraftan da işte internette ya da kara borsaya düştüğünde güllerin 200 lira, 250 lira, 300 lira olduğunu gördüğünüzde, duyduğunuzda, öğrendiğinizde neler düşünüyorsunuz? O anki duygularınız neler oluyor?
1: Tabii bizi üzüyor. Biz 20 liraya 9 ay boyunca mal ettiğimiz bu gülleri 20 liraya sattığımızda, çiçekçilerin 200 lira sattığında bizi üzüyor bu konu. Ama yapabilecek bir şey yok. Yani biz toptancı ve üreticiyiz. Onlar perakende satıcılar. Gereken bu diye düşünüyorum.
0: Makasın bu kadar açık olmaması lazım. Sizlerin de bu kadar kazanmayı planlamadınız. Bu kadar büyük paralar kazanma hırsınız yok ama maalesef sizin ucuza üretmiş olduğunuz şey bazılar için büyük bir sermayeye dönüşebiliyor. Bu da üreticinin alın terine aslında gasp etmek oluyor.
1: Aslında öyle. Evet, biz 9 ay boyunca bu gülleri ürettik. Bu 9 ayın sürecinin içerisinde bu gülleri bu şekilde üretmemiz bizi yoruyor tabii ki. Ama biz hakkımızı kazanıyoruz diye düşünüyoruz. Emeğimizin karşılığını az da olsa alıyoruz.
0: Ama daha fazlasını onlar alıyor.
1: Daha fazlasını tabii çiçekçiler alıyor diye. Çiçekçiler ve ithalatçılar kazanıyor.
0: Peki, çok teşekkürler. Sizlere kolay gelsin. Bir taraftan da tabii güllerin hızlı bir şekilde kesilmesi lazım ve ardından da soğuk hava deposu içerisinde elbette bu güllerin şoklanması lazım. Çünkü serüven burayla bitmiyor. Hasat edilmesi de bitmiyor. Elbette gülün beyazı var, pembesi var, kırmızısı var. Ama en çok anneler günü için hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi arkadaşların kesmiş olduğu güller, yani kırmızı güller. Hem 14 Şubat sevgililer gününde hem de anneler gününde aslında insanların en fazla alıp da sevdiği kişiye ya da anneler günü içinde annesine vermiş olduğu güller. Bunlar oldukça önemli, duyguları anlatan çiçekler ve bu çiçeklerin de şu anda hasadı devam ediyor ve pazar gününe kadar da aslında bu hasadın devam edeceğini, sirkülasyonun artarak devam edeceğini söyleyelim. Ama üretici de 20 lira ve maalesef satıcılarda, nihai satıcılarda ise bu fiyatın 10 katına çıkması, 11 katına çıkması, 12 katına çıkması buradaki üreticinin de alın terini gasp ettiği anlamına geliyor. İnşallah bu çiçekçiler gününde fiyatlar daha da yükselmez. Çünkü çiçekçiler herkes annesine çiçek alıp götürsün diye emek emek bunları üretiyor ama o fiyatlar yükseldikçe buradaki üretici de üzülüyor diyelim ve sözü Adana'dan Gül Serası'ndan tekrar sarı bakalım. Cansel Bacı.
2: Ali İbrahim, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, orada çalışanlara da. Saha Expo İstanbul Savunma Fuarı ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin gururu, yüzlerce yerli ve yabancı savunma firması Türk mühendisliğinin ulaştığı kritik teknolojileri fuarda tanıttı.

0: dünyada bu sistemlerin üzerine sistem yok.
1: Savunma sanayinde çığır açan teknolojiler bu fuarda sergileniyor. Sistemler sistemi olarak tanımlanan çok katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbeye yeni yetenekler ekleniyor.
0: Gelen düşman üssesine karşı biz elektronik harp başlatıyoruz. O aldığımız elektronik bilgilerle beraber ve bu sistem farklı bantlarda, yani füzenin taşıdığı hangi bant varsa oraya şöyle bir şey yapalım. Görünmez bir duvar örüyor ve füze buraya çarpıp bir şekilde hedefini kaybedip demoralize oluyor.
1: Saha Expo 2026'nın ikinci gününde Aselsan, çelik kubbeye yeni yetenek

0: işler kazandıracak olan Ilgar 3LT ve Koral AD elektronik harp sistemleriyle Miğfer FPV önleme, Gökalp otonom drone imha, Gökberk 10 lazer ve Ejderha 210 yüksek güçlü mikrodalga silah sistemlerini ilk kez vitrine çıkardı.
1: Koral'de yine onunla birlikte çalışan bir sistem. Gördüğünüz gibi wide frequency coverage'dir. Land based
0: geliştirilen Güçhan turbofan motoru ilk kez fuar kapsamında sergilendi.
2: Türkiye'nin özellikle hava savunma sisteminde ve yine genel savunma sanayisinde Türkiye için çığır açacak bir yenilik Güçhan. Neden böyle olduğunun altını çizelim. Çünkü Güçhan aslında şu an Türkiye tarafından, Türk mühendisler tarafından yapılmasıyla birlikte dünyada şunu çok net bir şekilde etkisini gösterebiliyor ve dünyada Türkiye adına şunu söyletebiliyor. Türkiye şu an bir F-35 motoru kadar güç üretebilecek bir jet motoru üretebiliyor. Bunu artık Milli Savunma Bakanlığı ve Türk mühendisler söyletebiliyor.
0: Fuarın bugün de en çok ilgi gören ürünlerinin başında Yıldırım Han füzesi geldi. Yıldırım Han füzesi fuarın ilk gün yapılan tanıtımının ardından özellikleriyle büyük ses getirmişti.
3: Şimdi fuar bugün 3. gününde. Peki orada neler yaşanıyor? Kübra Kılıçtepeci hazır bizi bekliyor. Kübra günaydın, söz sende.
4: Teşekkürler Can Sayvacı. Öncelikle diğer yayınlarımızı hep fuarın içinden yapıyorduk ama fuarın dışını da göstermek istiyoruz. Oldukça fazla aslında, hatta fuarın içine sığmayan, dışına taşan birçok yerli ve milli ürünlerimiz de bulunuyor. Dün hatırlayacak olursanız Aselsan yeni ürünlerini tanıtacağını söylemişti. Öğleden sonra bir lansman yapılmıştı ve yeni ürünler tanıtılmıştı. Bizler de tam o ürünlerin olduğu noktadayız. Kameraman arkadaşım İskender Demirel de o ürünleri tek tek ekranlara getirsin isterseniz. Aselsan sahada çelik kubbeye yeni yetenekler sağlayacak olan Ilgar. Hemen Ilgar sağ tarafta ve sağ tarafta Ilgar'ı gösterelim, ekranlara da getirelim. Elektronik harp sistemi ve Koral adı hava savunma elektronik harp sistemi, Miğfer öz savunma ve Gökalp otonom kinetik drone imha sistemiyle Gökberk 10 lazer silah sistemiyle Ejderha 210 yüksek güçlü mikrodalga silah sistemi ilk kez vitrine dün çıkarılmıştı, açıklanmıştı. Bunlar tek tek tanıtılmıştı. Şimdi gök vatana tehditlere artık geçit yok diye çıkan, drone avlayan, drone olarak dikkat çeken Gökalp'ten bahsetmek istiyorum. Öncelikle Gökalp sistemiyle kamikaze drone tehditlerine karşı tespit, teşhis, takip ve zincirine entegre edilecek kinetik çarpma ile imha prensibinde çalışan düşük maliyetli ürünler kullanılarak yüksek hızlı önleyici drone geliştirildi. Yine Gökberk'ten bahsedecek olursak, Gökberk sistemi yakın alanda hava tehditlerine karşı savunma çözümü sunmak üzere tasarlandı. Yönlendirilmiş enerji hava savunma silah sistemi olarak da öne çıkıyor. Aselsan dün tek tek tanıtımlarını yapmıştı. Öğleden sonra bir lansman gerçekleşmişti ve merakla bekleniyordu hangi ürünler oldu. Aselsan çelik kubbeye yeni yetenekler sağlayacak olan ürünleri tek tek tanıtmıştı. Tabii biz şu an fuarın dışında olduğumuzu söylemiştik. Tabii fuarın dışında hangi alanlar var, onlardan da bahsetmek istiyorum. Hemen sağ tarafta bir drone arenası görüyorsunuz. Orada da drone arenası olduğunu, cumartesi günü vatandaşlar geldi fuarın dışına çıktığında onları bekleyen bir drone arenası olduğunu da belirtmiş olalım. Tabii sol tarafa doğru baktığımızda ise özellikle uzaya ilgi duyanların yakından ilgisini çekecek bir bölümden bahsediyoruz. Uzaya ilgi duyanlar bu alana geldiklerinde kendini ay üzerindeymiş gibi hissedecekleri bir alan tasarlanmış durumda. Hatta o tarafa doğru da ilerliyoruz. Peki burada neler olduğunu belirtmiş olalım. Öncelikle buraya geldiklerinde hatıra fotoğrafı çekilecekleri alanlar da var. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Fuar içi ve fuar dışı inanılmaz büyük bir alan. Yerli milli ürünlerimizin olduğu, yine ufak böyle hatıra fotoğraflarının çekilip etkinliklerin yapılacağı alanlar da olduğunu belirtelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bu alana vatandaşlar geldiğinde sanki göktaşı ayın üzerine çarpmasıyla oluşan çukurları görüyorsunuz. Hatta içeriye doğru ben de geçiş sağlayayım. Arkadaşım İskender Demirel'den de rica edeyim, o da bu noktaya doğru gelsin. Sanki göktaşı ayın üzerine çarpması sonucunda görmüş olduğunuz gibi bu çukurlar oluşmuş gibi, sanki şu anda ayın üzerindeymiş gibi hissediyoruz. Tabii ilerlediğimizde, şöyle devam ettiğimizde buraya gelenler hatıra fotoğrafı da çekilebiliyor. Tam karşıdan göstermek istiyorum.

0: özellikle çocukların oldukça fazla ilgisini çekiyor bu alan. Yine buraya geldiklerinde dediğimiz gibi hatıra fotoğrafı çekilebiliyorlar. Yine ay üstünde araştırma merkezi olarak arkamda gördüğünüz bu alanda yapılmış oldukça büyük bir fuardan bahsediyoruz. Fuarın içinde hem yerli milli ürünlerimiz hem de bu tarz çocukların uzayla ilgisi olan insanların da oldukça ilgisini çekecek alanların da olduğunu belirtelim ve fuardan sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Washington Post gazetesi İran'ın Amerika'ya verdiği zararı belgelerle haberleştirdi. Habere göre Amerika'nın üstlerinin aldığı zarar açıklanandan çok daha fazla.
2: İran'ın misillemesinin boyutları ortaya çıkıyor. ABD medyası Tahran'ın bölgedeki Amerikan üstlerine verdiği hasarın açıklanandan çok daha büyük olduğunu belgeledi. Washington Post savaşa dair uydu görüntülerini haberleştirdi. Buna göre İran'ın hava saldırılarında Orta Doğu'daki ABD üslerinde en az 228 hedef vuruldu. Uydu analizlerinde hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve hava savunma sistemlerinin hasar gördüğü yer aldı. İran devlet medyasının paylaştığı 109 görüntünün Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydu sisteminden elde edilen verilerle karşılaştırılarak doğrulandığı aktarıldı. ABD ordusu 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki saldırılarda 7 Amerikan askerinin öldüğünü, 400'den fazlasının da yaralandığını açıklamıştı. Ancak uzmanlar ABD üslerinin aldığı hasarın çok daha fazla olduğunu söylüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon geçen hafta savaşın maliyetinin ülkeye 25 milyar dolara mal olduğunu duyurmuştu.
3: Bugüne kadar İran operasyonuna yaklaşık 25 milyar dolar harcadık. Bunun büyük bir kısmı mühimmat harcamalarına ayrıldı. Bunun bir kısmı da işletme ve bakım masraflarıyla ekipman yenileme giderlerinden oluşuyor.
1: İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü işgalini küresel alanda da para gücüyle yaptığını anlatacağız şimdi. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Limassol kentinde bir köyü satın aldığı ve vatandaşların köyün kilisesine girmesine izin vermediği iddia ediliyor.
4: Ciddi bir konu. Sadece güney değil, kuzeyde de tedirginlik hakim. Çünkü İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil. Limassol'a bağlı Torazena köyü var. Bu köyde uzun zamandan beridir İsrail mülkiyet almaya, arazi almaya devam ediyor. Hatta ve hatta şunu da ifade edeyim ki almış olduğu araziler içerisinde bir kilise var. Bu kilisenin ismi Aziz Georgios Kilisesi. Bu kilisenin içerisindeki arazinin İsrailler tarafından alınmasından sonra halk artık kiliseye giremez noktasına geldi.
5: Güney Kıbrıs'ta İsrail iddiaları büyüyor. Rumlar köylerine giremiyor. Sosyal medyada ve bazı yerel yayınlarda yer alan iddialara göre İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum kesiminde son dönemde geniş çaplı arazi ve mülk alımları yaptığı öne sürülüyor. Bu süreçte yalnızca konut ve arsaların değil, havalimanı, liman, askeri bölgeler ve çeşitli yerleşim alanlarının da satışlardan etkilendiği iddia ediliyor. Söz konusu alımların özellikle belirli bölgelerde yoğunlaştığı, bazı yerleşim yerlerinde mülkiyet yapısının hızla değiştiği ifade ediliyor. Sosyal medyada tartışılan haberlerde ise Limassol'a bağlı Trozena köyünün İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındığı ileri sürülüyor. İddialara göre köyde bulunan bazı alanların özel mülkiyet kapsamına girmesiyle birlikte kiliseye gitmek isteyenlerin girişine izin verilmediği ifade ediliyor. Bu durumun halk arasında rahatsızlığa neden olduğu da gelen bilgiler arasında. Öte yandan bazı siyasi isimlerin ve yerel aktörlerin konuya ilişkin yetkililerden açıklama talep ettiği de ifade ediliyor. Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, şu ana kadar resmi makamlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Güney Kıbrıs'taki arazi satışları ve yabancı yatırımcı etkisine yönelik tartışmalar sürüyor.
1: Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yaşananlara bakacağız az sonra. Ama öncesinde bir haber var. 1 Haziran 1980'de CNN International'ı kurarak 24 saat kesintisiz haber yayını konseptini hayata geçiren Amerikalı iş insanı Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti. CNN'in kurucusunun vefatına ilişkin paylaşım yaptı Amerikan Başkanı Donald Trump ve o paylaşımda yayıncılık tarihinin en büyük isimlerinden biriydi dedi.
6: You know, you only live once. Dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan CNN'i kurdu. 24 saat kesintisiz haber konseptini hayata geçirdi. ABD'li ünlü iş insanı Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti.
7: Günümüzde artık haber kuruluşları için hayati olan şey gazetecilik değil, paradır. Ve paranın kaynağı da reytinglerdir.
6: Medya kariyerine 24 yaşında başlayan Turner, 1 Haziran 1980'de dünyada 24 saat kesintisiz haber yayını yapan ilk televizyon kanalı CNN'i kurarak medya sektöründe çığır açtı. O dönemde günün belirli saatlerinde yayın yapan haber kanalları için oldukça yenilikçi bulunan bu konsept daha sonra dünya çapında benimsenmeye başlandı. CNN'i hayatının en büyük başarısı olarak nitelendiren Turner, 1996'da kanalı Warner Bros. Discovery'ye sattı. You know, you only live once. Turner'ın vefatına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump da paylaşımda bulundu. Ted Turner için yayıncılık tarihinin en büyük isimlerinden biri diyen Trump, yıldızının bir türlü barışmadığı CNN'e yüklenmeyi de ihmal etmedi. CNN kanalının bugün Turner'ın temsil ettiği her şeyin tam tersi olduğunu savundu.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşmalar devam ediyor. Davada son durum ne? Neler yaşanıyor? Savunmalar ne zaman sona erecek? Bu gibi soruların yanıtını alacağız. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan hazır. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte. Kadir, günaydın. Seni dinleyelim.
8: Günaydın Cansın Eli Hoca. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Aslında 9. haftanın 34. günü bugün başlayacak. Bu haftada son gün olarak bugün savunmalar yapılacak. Bir sonraki savunmalar pazartesi günü devam edecek. Haftanın 4 günü devam ediyor biliyorsunuz ki soruşturmalar. Aslında Nisan ayı sonunda bitmesi planlanıyordu. Fakat Nisan ayı sonunda bitmedi. Çünkü günde bir ya da iki tutuklu sanığın savunması yapılabiliyor. Avukatların savunmaları çok uzun sürüyor. Nitekim Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı ortalarında şu anda bitmesi planlanıyor. Peki bu hafta neler yaşandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında? Dilerseniz onlardan bahsedelim. Haftanın başında Ahmet Güldü savunmasını yapacaktı. Fakat avukatlarla mahkeme başkanı arasında yaşanan diyalogtan dolayı mahkeme başkanı pazartesi günü hiçbir savunmayı almadı ve mahkemeyi tatil etmişti. Salı günü devam etmişti. Kaldığı yerden devam etmişti. Nitekim Ahmet Güldü de savunmasını salı günü yapmıştı. Ahmet Gültü'den sonra Hasan Sönmez, Volkan Ateş ve dün itibariyle Yağmur Cansu Yeşilyurt savunmalarını yaptı. Savunmalarını yaptıktan sonra çapraz sorguları yapıldı. Çapraz sorgularının ardından bu arada şöyle de bir detay vereyim sizlere. Özellikle savunmalarını yapan tutuklu sanıklar hemen hemen her tutuklu sanıkta Ekrem İmamoğlu söz isteyerek savunmasını yapan kişiye sorular sorduğunda altını çizelim. Dün itibariyle 44. sanık olarak Yağmur Cansu Yeşilyurt savunmasını yaptı. Çapraz sorgusu tamamlandı. Bugün itibariyle de avukatları savunmalarını yapacak diyelim. Gelişmeler oldukça bizler Silivri'den aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elveci.
1: Teşekkür ediyorum. 20 yaşındaki Işıl Irmak nerede? Polis günlerdir bu soruya yanıt arıyor. İşe gitmek üzere evden çıktı ama ailesi ondan bir daha haber alamadı. Kızlarının hayatından endişe ediyorlar ve şüphelendikleri tek bir isim var. O da kızlarının sevgilisi.
9: Can güvenliğinden şüpheliyiz şu anda. Sadece bize gören, duyan herkesin ulaşmasını istiyorum.
10: Acılı anne gözyaşları içinde kızı için yardım istedi. Çünkü biricik evladından günlerdir ne bir ses var ne de onu bulmaya yarayacak küçük bir iz. Her geçen dakika ailenin yüreğindeki korku daha da büyüyor.
9: Kızımın sağ bir şekilde en azından sesini duymak istiyorum, görmek istiyorum. Tehdit altında olmadığını bilmek istiyorum.
10: 3 gün önce 20. yaş gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı Işıl Irmak. İddiaya göre her şey yolundaydı. Ta ki işe gitmek için evden çıkana kadar.
9: Bir güzellik.

0: salonunda çalışıyor burada Ankara'da. Patronu işe gelmediğini söyledi, endişelendik. Çantasıyla çıktığını biliyoruz. Ekstra bir şey almamış zaten, günlük kullanım eşyaların hepsi tamamı evde şu anda.
1: Kızına bir türlü ulaşamayan Yeşim Kıraç Akpınar, çaresizlik içinde karakolun yolunu tutup kayıp başvurusunda bulundu. Hem ekipler hem ailesi Işıl Irmağı bulmak için seferber oldu.
0: Erkek arkadaşına ulaştım. İstanbul annesinin yanına taşındığını söyledi. Annesi oğlunun İstanbul'da kesinlikle bulunmadığını, Ankara, Çubuk'ta olduğunu söyledi. Doğru bir bilgi yok. Yani yalan olduğunu düşünüyoruz. Ve bu durumda ben korkmaya başladım. Annesi farklı bilgiler, oğlu farklı bilgiler veriyor.
2: Işıl Irmak'tan saatlerdir haber alınamıyor. Sevgilisinin çelişkili ifadeleri ise annesinin endişesini ikiye katladı.
0: Kızımın adına dün saat 11.55'te bir uçak bileti İstanbul'a alındığı söylenildi. O şahıs da İstanbul'da olduğunu söylediği için şüphelerimiz kuvvetli o şahıs üzerinde. Şikayette bulunduk sevgilisiyle alakalı da.
1: Işıl Irmak kendi isteğiyle mi gitti yoksa birileri tarafından alı mı konuldu? Genç kadın nerede? Annesi bu sorulara yanıt arıyor.
0: Bilgi almak istiyorum kızımdan. Hepsi bu kadar. İyi oldu. Bilmek istiyorum. Genç bir kız. Lütfen görenleyen herkesin bize ulaşmasını istiyorum.
2: Samsun'da 17 yaşındaki genç akran şiddetine maruz kaldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.
3: Genç kız dakikalarca darp edilip yerde sürüklendi. O anlarda kayda alındı. Olay 30 Nisan'da Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki genç kız akranları tarafından akşam saatlerinde okul bahçesinde sıkıştırıldı. İçlerinden biri genç kızı saçından tutup sürükledi. Tekme ve yumrukla dakikalarca darp etti. Yetmedi, başını defalarca yere vurdu.
4: Biz buradayız zaten Dila.
3: Saldırganın arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasına kaydedip eğlendi.
4: Yüzüne tekme, yüzüne tekme.
3: Darp edilen öğrenci görüntülerle polise giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Öte yandan darp edilen genç kız ve ailesine sosyoekonomik ve psikososyal destek sağlandı.
2: İstanbul Avcılar'da site girişine aracını park etmek isteyen sürücüyle özel güvenlik görevlisi arasında bir tartışma çıktı. O tartışmaya sürücünün arkadaşları da dahil oldu.
3: Park kavgasında tansiyon yükseldi. Kalabalık grup güvenlik görevlisini dövdü. Avcılar'daki bir sitenin önüne bir kişi aracını park etmek istedi. Güvenlik görevlisi kendisini uyarınca tartışma çıktı. Sürücü bir süre sonra kalabalık grupla geri döndü. Tekme ve yumruklarla saldırdıkları görevlinin imdadına site sakinleri yetişti. Darp raporu alan görevli şikayetçi oldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
2: Şimdi Gaziantep'ten bir görüntü var. Gaziantep'te tüneli kapatan düğün konvoyundaki araç sahiplerine 720 bin lira rekor para cezası kesildi. Görüntüler 100. yıl tünelinde kaydedilen görüntüler. Düğün konvoyunda yer alan araçların durup trafiği engellediği, araçtan inenlerin eğlendiği anları sosyal medyada paylaşmaları üzerine polis harekete geçti. Plakaları tespit edildiği aracın dördüne 720 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 120 gün trafikten men edildi. Sürücü belgelerine de 120 gün el konuldu. Plakası tespit edilen diğer 3 aracın yakalanmasına yönelik de çalışma devam ediyor. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Dönelim İstanbul'a. İstanbul Küçükçekmece'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün şoförüyle bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması başlıyor. Şoföre hakaret eden otomobil sürücüsüne 182.246 lira para cezası.

0: cezası kesildi.
1: Şimdi yürü git.
2: Devam et, devam et.
3: Yol verme meselesi nedeniyle tartıştılar.
2: Küfür et, devam et. Devam et, devam et.
3: Otobüs şoförüne hakaretler savurdu.
1: Gidiyorum oğlum. Hadi gel. Karakola hadi ben gel. Şimdi gidiyorum.
3: O sürücüye tam 182 bin lira ceza kesildi. İstanbul Küçükçekmece'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün şoförüyle bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
2: Devam et, devam et.
4: Ne konuşuyorsun sen?
3: Otomobil sürücüsü İETT otobüsü şoförüne tehdit ve hakaretler savurdu.
2: Sana bu insanlar hiçbir şey demedi, tamam mı? Devam et sen.
1: Ne demek?
3: Tartışma tarafların oradan ayrılmasıyla sona erdi.
2: Bak yolcuları da çekiyorum, gel. Şimdi çekiyorum, gel.
3: Otomobil sürücüsüne trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, duraklamanın yasaklandığı yerde durmak ve saygısızca araç kullanmaktan toplamda 182.246 lira para cezası kesildi. Aracı da 60 gün trafikten men edilirken sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
2: Sana bu insanlar hiçbir şey demedi, tamam mı?
0: Eskişehir'de yaşayan bir kişi arkadaşına banka IBAN'ını verince hayatı kabusa döndü. Dolandırıcılıkta kullanılan hesaplar nedeniyle hem kendisi hem de 71 yaşındaki babası hakkında onlarca dava açıldı. Baba ve oğul aynı koğuşta hapis yatmak zorunda kaldı.
5: İzmir Güvertiyesi'ndeki...
6: Oğlumla da yattım beraber. Aynı cezaevinde.
7: Arkadaşına banka IBAN'ını verdi. Hayatı kabusa döndü. Ankara'da yaşayan A.Ü, 2020 yılında aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının isteği üzerine kendi ve babasının IBAN numaralarını paylaştı. Hesaplara gelen paraları da arkadaşına teslim etti.
5: Hesabımda bu döküyorlar. Bana akrabamdan para gelecek, arkadaşımdan para gelecek. Bu şekilde. Yani 700 TL de vardı, 88 bin lira da vardı.
7: Ancak bir süre sonra bu hesapların yasa dışı bahiste kullanıldığı ortaya çıktı. Baba ve oğul hakkında tam 20 ayrı dava açıldı.
5: İsminin ilk başta Mehmet olarak biliyorduk. İsminin başka bir isim olduğunu öğrendik.
7: Tutuklanan A.Ü ve 71 yaşındaki babası yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kaldı. Bu sürenin bir kısmını ise aynı koğuşta geçirdi.
5: Eşim perişan oldu, babam perişan oldu. Ki düşünün, 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatmak.
7: Dolandırıcılardan biri müştekinin mahkemeye ses kaydı sunmasıyla tespit edildi. Baba ve oğlu tahliye edildi. Asıl suçluysa tutuklandı.
5: Müştekinin aldığı ses kaydıyla bu şahıs olduğunu ispatlayabildik. Tükümye'de ben ve babam beraat aldık.
7: Olayın bir diğer mağduru 71 yaşındaki baba Ali Ünal'sa tehdit edildiğini ve korku nedeniyle banka bilgilerini verdiğini öne sürdü.
6: Eğer dedi bak dedi herhangi birisine dedi polis karakoluna dahil dedi polislere at diye bilmem ne eğer dedi bizim ismimizi verirsen senin dedi torunundan başlarız oğlundan en son sana geliriz dediler. En sonunda ben de dedim ki madem öyleyse tamam dedim kartlarımı verdim. Banka kartlarımı, ondan sonra buna verdiğim şifresini bilmem ne. Ben de çok zor durumda kaldım.
5: Bütün herkese çağırın. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış.
0: Şimdi bu herkesi yakından ilgilendiren bir haber. Çok da güzel bir haber. Diyelim ki ev arama sürecindesiniz. Ancak ne tutmak istediğiniz dairenin sahibi hakkında ne de muhit hakkında bilgi sahibisiniz. Genelde de böyle olur. Muhiti bilirsiniz ama apartmanda kim oturuyor, kim ne yapıyor, ev sahibi kimdir, nedir bunları bilmezsiniz. Hatta içeride başka bir kiracı varsa eve bakmaya gittiğinizde de bazen söylemek isterler evin sorunlarını ama söyleyemez eski kiracı da gibi durumlar mutlaka duymuşsunuzdur, yaşamışsınızdır. Artık bu bilinmezlik ortadan kalkacak. Nasıl derseniz, taşınmadan önce merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebileceksiniz. Yeni geliştirilen bir web sitesi sayesinde.
8: Bir taşınma hikayesi yaşayacaksınız. Gitmeden önce bu ev hakkında bir geçmiş bilgisine ulaşabilirsiniz.
9: Bina sağlam mı? Ev sahibim kim?
10: Hatta merak edilen pek çok soru daha. Mahalleyle ilgili genel düşünce ne? Komşuluk ilişkileri nasıl? Artık bunları eski kiracı yeniye, mahalleli ise taşınmayı düşünene anlatacak. Taşınmadan önce yorumlar okunacak, karar gerçek deneyimlere göre verilecek.
11: Farklı bir ile veya hiç bilmediğiniz bir semte taşınacaksınız. Geliştirilen uygulama sayesinde mahallenin otopark, güvenlik gibi sorunlarını mahalleliden, binanın altyapı, yalıtım gibi sorunlarını binada oturanlardan, hatta ev sahibinin nasıl olduğunu bir önceki kiracısından öğrenebilirsiniz.
8: Bir eşya bile alırken yorumlarına bakıyoruz. Bir eve oturacağız, belki yıllarca oturacağız, belki yıllarca sahip olacağız. Burada daha önce oturan bir kiracı ya da ev sahibi bu bölgeyle ilgili bir deneyimini paylaşabileceği platform oluşturmaktı bizim amacımız.
12: Sadece oturduğum mekanla ilgili değil, apartmanla ilgili değil, çevreyle de ilgili çok önemli çünkü. Ev alma komşu şeyi buradan geliyor.
8: Bir ilçe mahalle sadece zorunlu, evle ilgili rutubet var dedi. Biz kullanıcıdan kanıt bekliyoruz. Gerçekten rutubet var mı yok mu? Dış cepheyi de yükleyebilir. Evin iç bir fotoğrafını da yükleyebilir. Mahalleyle ilgili yaşadığı sorun hakkında da bir fotoğraf yükleyebilir.
11: Uygulama sayesinde taşınacağınız sokağın otopark sorunu olup olmadığını, hatta taşınacağınız binanın altyapı sorunu olup olmadığını da görebilirsiniz. Hemen yanımda örnek bir yorum var ve bu kullanıcı oturduğu binanın bir altyapı sorunu olduğunu ve sürekli otoparkta lağım patladığını yazmış. Neye bakardınız taşınmadan önce?
13: Ev sahibinin nasıl olduğunu. Mesela kiracı olsam.
8: Ev sahibi ilgili miydi? İlgili ortalamasına bir puan verebilir.
10: Merak edilen soruysa aslı astarı olmayan yorumlarla ilgili.
12: Abartılı, yanlış bilgi verilebilir yani.
8: Saldırgan tipte bir ev sahibine yorum yaptığında, ev sahibi bunu fark ettiğinde ya da yalan bir beyan varsa yorumunda bize bunu bildirdiğinde biz bu yorumu kanıtladığı takdirde hemen hızlı bir şekilde kaldırıyoruz sistemden.
14: Güzel bir şey yapmışlar aslında.
0: Mayıs ayındayız ama Türkiye'nin birçok noktasında kayda geçen manzara kış mevsimini aratmıyor. Sel, fırtına tipi bazı bölgelerde hayatı felç etti biliyorsunuz. Artvin'de ise aylarca kar altında aranan çobanın cansız bedenine ulaşılması felaketin acısını yeniden hatırlattı.
15: Traktörün biri şu anda battı. Onu tekrar traktörü kurtarmaya çalışıyoruz.
10: Türkiye Mayıs ayında adeta kışla bahar arasında sıkıştı kaldı.
16: 1,5 metreydi falan açtı yani mahalle işlerinde.
10: Bir yanda meralarda hayvanlar otlamaya başladı.
17: Hayvanlarımızı da artık meralara bıraktık.
18: Dağlarda kar var, yüksek tepelerde. Ovada da bahar yaşanıyor.
10: Diğer yanda kar, tipi, sel ve fırtına hayatı felç etti.
19: Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 tane hayvanım telef oldu.
10: Isparta'da yaylada mahsur kalan çobanlar 30 saatin ardından kurtarıldı.
20: Çobanımız Bilal. Sağda kalan bu arkadaşımız arkadaşlar.
21: Allah'a şükür şu anda çobanlarımıza ulaştık. Hayvanlarımıza ulaştık. Az bir zararla atlattık.
22: Ben içindeydim. Dağ kaçtım. Ne bileyim ben.
10: Güneydoğu'yu ise fırtına ve sel vurdu.
23: Ev gitti. Ondan sonra ne gideyim işte? Bağırdım, çığırdım.
10: Gaziantep'te koyun otlatırken rüzgara yakalanan çoban bir banka tutunarak güçlükle direndi.
24: İçeriye giremiyoruz. Merdivenlerimizi gördünüz. Çamurdan giremiyoruz yani.
25: Burada deprem etkisi yaratmıştı yani.
10: Fırtınanın kuvveti Şanlıurfa'da da su üzerinde bulunan Duba restoranı sürükledi. Müşteriler panik içinde kaçıştı.
20: ...47 yaşlıyım, hayatımda ilk defa böyle bir felaket gördüm.
10: Bu görüntülerse Artvin'de kaydedildi.
26: Gidiş geliş şu anda kapalı arkadaşlar.
10: Heyelan'la beraber kapanan Karadeniz sahil yolu... ...iş makinelerinin çalışması sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.
27: Orada mı?
10: Yine Artvin'de dağın başında aylardır süren mücadele acı bir veda ile son buldu. 31 Aralık 2025'te yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. 38 yaşındaki çoban Ardanuç'ta son yolculuğuna uğurlandı.
0: Müzik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve tüm dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması belli oldu. Tema bir sofrada miras olarak belirlendi.
1: Türk mutfağı emekle sabır birleştiğinde ortaya çıkan mucizenin adıdır. Tarlayı süren, tohumu savuran, fidanı diken, hasadı yapan, hamuru yoğuran, yufkayı açan,

0: Bütün maharetli ellerin ortak eseridir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması belli oldu. Bir sofrada miras temasıyla ortak mutfak mirasımıza işlenmiş hikayeler, hatıralar, kültür, gelenekler ve birikim öne çıkıyor. Bu yıl 5. kez düzenlenecek Türk Mutfağı Haftası, bir yemeğe gerçek değerini kazandıran unsurlara vurgu yapıyor. Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleriyle kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk şeflerle uluslararası şefler buluşturularak kültürler arası gastronomi diyaloğunu güçlendiren ortak yemekler yapılacak. Yufka açma, yavaş pişirme ve açık ateşte ızgara gibi geleneksel yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtıldığı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu yılın seçkisi ise hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşacak. UNESCO listesinde yer alan keşkek, yavaş pişirilen buğday ve et yemeği olarak ortak kutlama kültürünü ve imece ruhunu temsil edecek. Baklava, ustalık gerektiren bir zanaatin ve geleneklerin nesilden nesile aktarımını simgeleyecek. Mantı ise göç ve yolculuk temalarını yansıtacak. Ayrıca dolma, ortak bir mutfak dilindeki çeşitliliği gözler önüne serecek. Helva ise dayanışmayı ve hafızayı temsil edecek.
2: Şimdi sizlerle bir haber paylaşacağız. O haberle birlikte bu saat dilimini noktalayacağız ama önümüzdeki saat diliminde yine birlikteyiz, devam edeceğiz. Faruk abicim çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Aslında sizinle çok konuştuğumuz konulardan biri, bir ürünü seçerken gerçekten kalitesine mi bakıyoruz yoksa markanın yarattığı algıya mı sorusu. Bu soruya ilişkin arkadaşlarımız size mikrofon uzattılar. Şimdi söz sizde.

0: Ürünün kendisine değil de üstündeki isme para veriyoruz ve buna sadece kıyafet, ayakkabı, çanta değil, yemek de dahil. Peki siz seçimlerinizi yaparken gerçekten sevdiğiniz yönde mi yapıyorsunuz, yoksa sırf popüler olduğu için mi? Şimdi vatandaşa soracağız, söz millette. Marka takıntınız var mı?
1: Elhamdülillah yok. Pazardan da giyinirim.
2: Ya ben de biraz var ama öyle çok da değil yani. Mesela çok büyük markalara para vermeye şey yapmam yani. Ama böyle ufaktan marka takıntım var bende, evet var biraz yani. Evet.
3: Kıyafet olarak çok bir takıntım yok. Yani üzerime olursa, kumaşı kaliteliyse falan her şeyi giyerim yani.
4: Ya benim yok ama etrafımdaki insanların hani bakmasına göre, üniversitedeki arkadaşlarımın şey yapmasına göre herkesin var gibi gözüküyor. Genelde insan ister istemez herkes

0: daha çok sosyal medyada paylaşma için değil de o yemeği, yemek güzelse, ünlü bir yerse onun için gideriz.
1: Yani hayır, çok fazla popüler kültür şeyim yok, alışkanlığım yok.
2: Yani eğer bütçem varsa giderim çünkü merak ederim. Çünkü gitmediğimiz zaman böyle sanki bir şey kaçırıyoruz gibi oluyor hayattan. Yani mesela ben çalışıyorum ve mesela herkes bir yerlere gidiyor. Mesela ünlü yerlere gidenler de oluyor. Hani diyorum ki acaba gitsem mi? Hani bakıyorum bütçem varsa gitmek isterim.
3: Sosyal medyada şu an herkesin neredeyse hani oradan görüp gidiyoruz biz de hemen hemen. Açıkçası restoran olsun, kafe olsun. Giderdik yani. Bütçeyi açsa da bir şekilde gidiliyor maalesef ki. O kadar kişi gitti. Hani demek bir şey var ki biz de gidelim diye. Özellikle bu Instagram vesaire, TikTok olsun. Gidince zaten direkt aslında hemen bir fotoğraf çeker misin diye hemen bir telefonlar veriliyor. Direkt fotoğraf çektikten sonra oraya bakılıyor. Öyle.
4: Sırf ünlü diye sadece merakımdan gitmişimdir gittiysem de.
5: Genellikle yorumlarına göre gidiyoruz. Eğer beğenilen bir yerse, ünlü olsa da olmasa da gidiyoruz yani.
6: Yemekleri özellikle önemli ama manzarası İstanbul'da. Özellikle manzarası da önemli. Ama arkadaşlarımın yorumları ve tavsiyelerini daha çok dikkate alıyorum.
7: Yani gittiğim restoransa veya kafe ise ortamına göre giderim. Lüks bir yer daha iyi benim için. Hem sosyal medya için hem de bizim için daha iyi. Fotojenik olmak için. Yani hiç güzel değildi. Sadece görünüş olarak güzeldi. Ama lezzet konusunda değil. Yani yanıltıcı şeyler paylaşıyorlar. Bazen fiyat konusunda yanıltıcı oluyor. Bazen hizmet konusunda yanıltıcı oluyor. Sadece orayı ünlü etmek için paylaşıyorlar.
8: Diyelim ki bir şeyi çok beğendiniz ama markasız. Yine de satın alır mısınız?
9: Alırım. Beğendiysem alırım. Niye almayayım yani?
10: Ya tabii ki de alırım. Kullanışlı önemli benim için.
11: Yani tabii tercih ederim kalitesi yani. Kaliteli her şeyi her zaman tercih ederim yani. Niye etmiyorum?
2: Ben tercih aslında ederdim. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Yani çevresel faktörlerden dolayı. Hani insan mesela bir ayakkabı alırken bile pahalı markalar çok fazla pahalı olduğu için tercih ediliyor aslında. Şöyle bir şey vardı. Mesela biz ayakkabı giyerdik. Şimdiki nesil hangi marka? Hani lükse herkes onu almak istiyor. Almadığınız zaman bir dışlanıyor gibi oluyorsunuz. Hani sanki böyle bu dünyada değilsiniz. Geçmişte kalmışsınız gibi görünüyor.
6: Ederim. Ama içeriğine bakıyorum. Pamuk mu? Ya da polyester mi mesela? Ona da en çok dikkat ediyorum.
5: Yani markaya da dikkat ediyorum ama genellikle ben de arkadaşım gibi pamuk oranına dikkat ediyorum şu anda.
12: Ben veya başkaları tercih edebilir. Daha mantıklı. Hatta hani ergonomik biçimden mesela sağlığımız için tercih edebiliriz ama bunun işin ucunda şeye gidiyor yine. Dışlanmaya gidiyor. Aynen öyle mesela.
13: Evet. Yani kesinlikle onu tercih ederim. Hatta markalı yerine. Markalı olunca ben ya daha şey hissediyorum böyle. Sanki böyle birine hava atmak için giymişim gibi hissettiğim için çok fazla markayı tercih etmiyorum zaten.
4: Eğer bana bir katkısı yoksa markanın çok da bir önemi yok aslında.
14: Önemli olan daha ucuz ve kaliteli şeylerin olması, alınması. Benim kardeşim aslında bayağı marka olsun. Birazcık ego diyelim. Üst rütbe göstermek kendisini biraz öyle diyelim. Genel olarak o böyle daha işte markalı yerlere giriyor ama gördüğünde de az da olsa tercih ettiği oluyor. Kendilerini böyle daha benim param var arkadaşımın dediği gibi şöyledir böyledir demek için kullandıkları bence bir sosyal şey yani.
4: Üstüme oluyorsa yakışıyorsa yeter benim için yani.
11: Çevreye bağlı bir şey tabii ki de yani olduğunuz yere göre bazı insanlar yargılayabilir ama yani genelde bizim arkadaşımız bizi yargılamıyor böyle şeylerden yani.

Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Farklı noktalarda muhabir arkadaşlarım hazır, bizi bekliyorlar. Gündemin öne çıkan başlıklarının detaylarını aktaracaklar. Onlardan bir tanesi Kübra Kılıç olacak. İlerleyen dakikalarda bulunduğu noktaya uzanacağız. Saha Expo'da bugün 3. gün, peki neler yaşanıyor diye soracağız. Az sonra detayları öğreneceğiz. Bir diğer yandan kendilerini Yol Yemezler Çetesi olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirtilen 79 şüpheli hakkında bir soruşturma vardı. O tamamlandı. İddianamesi de hazırlandı. Mustafa Kadir Mercan da detayları az sonra bize aktaracak. Gülistan Doku soruşturmasındaki son duruma bakacağız. Çünkü bugün yine yeni gelişmeler, yeni bilgiler ele geçirildi. Deliller var. Yüksel Akalan hazır, bizi bekliyor detayları aktarmak için. Tabii savaştaki son durum diyeceğiz. Trump en son bir hafta dedi. Karşılıklı görüşüyoruz iddiasında bulundu ama İran görüştüklerini onaylamadı. Bu gerçek mi diye soracağız. Tahran'da muhabir arkadaşım Ekber Karabağ bizi bekliyor. Az sonra Ekber'e de uzanacağız o noktada. Ve İsrail biliyorsunuz Orta Doğu'da

0: soykırıma devam ederken bir yandan da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bulunduğu tarafta bir köyü satın aldığı konuşuluyor ve oradaki insanların bazı noktalara girişe izin vermediği yönünde bilgiler var. Rıza Açıkgöz de bu konunun detaylarını bize aktaracak. Muhabir arkadaşlarım hazır, biz hazırız. Hemen başlayalım. Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da peş peşe düzenlediği iki basın toplantısında az önce söylediğim gibi İran'a ilişkin konuştu. Tahran anlaşma yapmak istiyor dedi Trump bir kez daha. Daha önceki haftalarda yine buna benzer açıklamalar yaptığında İran kanadı bu açıklamayı yalanlamıştı. Biz görüşmedik, görüşmüyoruz diye. Haberde detaya bir bakalım.
1: Her şey çok sorunsuz ilerliyor ve neler olacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
2: İran anlaşma yapmak istiyor dedi, Tahran'a tehditleri sıraladı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik ablukanın çelik duvar gibi ayakta olduğunu söyledi.
1: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
2: Trump çıkmasa giren müzakerelere ilişkin de konuştu. Tahran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını yineledi.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. Anlaşma yapmak isteyen bazı insanlarla görüşüyoruz ve bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz.
2: Saatler sonra Beyaz Saray'daki başka bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la temaslı olduklarını vurguladı.
1: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
3: Özgürlük projesinden hemen sonra bu bölgede Güney Kore'ye ait bir gemi hedef alınmıştı ve bu konuyla ilgili İran suçlanıyordu. Ancak bugün İran'ın Güney Kore Büyükelçiliğinden bir açıklama yapıldı. Söz konusu gemiye İran tarafından saldırı yapılmadığını bildirdi. Bu neden önemli? Geçtiğimiz günlerde Donald Trump bu meseleyi gerekçe göstererek Güney Kore yönetiminin de bu bölgedeki işte operasyona katılmasını istemişti. Özetlemem lazımsa İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt vermesi bekleniyor. Bu yanıt ne zaman verilecek? Bugün mü, yarın mı, ne zaman verilecek? Şimdilik belli değil. Ancak dediğim üzere İran'ın nükleer faaliyetlerine askıya alınması genel havaya bakıldığında öngörülmüyor.
0: Ekber, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Gazze'deki soykırımın başladığı Ekim 2023'ten sonra geçen bir yıl zarfında 7241 İsrail asker ve subayı yaşadıkları psikolojik sorunlar nedeniyle terhis edildi. Binlerce asker de aktif görevden alındı.
4: İşgalci İsrail ordusunu travma vurdu. Gazze'deki soykırımda görev alan binlerce İsrail askerinin yaşadıkları ağır psikolojik sorunlar sebebiyle sessizce terhis edildiği ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi ordudan psikolojik sebeplerle terhis edilen askerlerin sayısını talep etti. Ancak bilgi edinme yasasına göre en fazla 120 gün içinde verilmesi gereken cevap aylardır gelmedi. Ordu içindeki bazı kaynaklar gecikmenin bilinçli bir karartma olduğu görüşünde. Bir derneğin mahkemeye başvurması üzerine ordu bazı verileri paylaşmak zorunda kaldı. Açıklanan rakamlara göre Gazze'de soykırımın başladığı Ekim 2023'ten sonraki bir yıl içinde 7241 asker ve subayın yaşadıkları psikolojik travma sebebiyle İsrail ordusuyla ilişiği kesildi. Bu sayının bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğu öğrenildi. Binlerce askerin de terhis edilmeyip aktif görevden arka plana çekildiği ortaya çıktı.
0: Şimdi biraz da ekonomi başlıklarını konuşacağız. Ekonomist Tonguç Erbaş yayın konuğumuz olacak. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
5: Merhabalar, günaydın Cansın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun size de. Bugün borsa bir rekorla günü açtı. Nasıl okumak lazım?
5: Yani açıkçası dün bir anlaşma Körfez tarafında gerçekleşmiş gibi, sadece borsalar tarafında değil aslında küresel piyasalarda doların değeri, tahvillerin değeri yani son dönemde yaşamadığımız kadar çok iyi bir yeşillerin hakim olduğu bir piyasa içerisindeydik. Bugün de dünkü kadar yoğun olmasa da

0: yine 15 bin seviyelerine çok yakın bir Borsa İstanbul var. Dün tarihi bir aslında rekor kırdı işlem hacminde. BIST %300 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacmi oldu. Şöyle bakıyoruz, yani aslında dünkü haber akışının etkisi tabii netleşmeyi belki önümüzdeki günlerde göreceğiz ama piyasalarda çok olumlu yansıdığı için Borsa İstanbul'da da 14.500-14.600 çok geçilemiyordu. Yüksek hacimle birlikte bankacılık endeksinin de bir nebze son dönemde geride kaldığını düşünürsek onun da pozitif ayrışmasıyla diyebiliriz. Tekrardan 15 binlere doğru hızlı bir yükseliş oldu. Bugün eğer yeni bir hani piyasayı biraz daha dalgalandırabilecek kötü bir haber akışı olmazsa 15 bin seviyesinin üstü de test edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü dünden kalan güçlü bir yükseliş trendimiz var. 3 gündür petrol piyasasında fiyatlar geri çekiliyor. Yaklaşık 17 dolarlık bir geri çekilme var zirveden benim hesap edebildiğim kadarıyla. Dolar küresel piyasalarda değer kaybediyor. Dolayısıyla risk algısı çok yüksek. Burada riskli varlıklara yöneliş çok yüksek geliyoruz. Değerli metallerde de biraz doların zayıflaması kaynaklı bir sınırlı yükseliş var. Dolayısıyla tekrardan piyasa dünkü haber akışını çok net pozitif algılayabilecek bir döneme doğru geçmiş gibi duruyor şu anda.
1: Peki değerli metal deyince tabii ki Türkiye'de en çok gözler altına çevriliyor. Bugün altında da gram altında da yine bir yükseliş söz konusu. Borsada önümüzdeki süreçte yeni rekorlar gelebilir dediniz. Altında da bu yükseliş trendi o zaman sürecek diyebilir miyiz ya da orada da yeni bir rekor beklentisi oluşur mu?
0: Şimdi tabii dolar bazlı altında biraz önce bahsettiğim bana kalırsa son bir aydır altının bir klasik korelasyonu vardır. Yani bağlantılı olduğu fiyatlama vardır. Bu da dünyadaki dolar fiyatıyla dünyadaki özellikle Amerikan tahvil faizleri üzerinden gider. Şimdi iyimser bir senaryo olduğunda çoğu insan tabii nasıl bir güvenli liman işte altın yükseliyor dediğinde bu korelasyon içerisinde iyimser senaryo doların değerini düşürüyor, faizleri düşürüyor ve dolayısıyla teknik olarak da altın yukarı doğru fiyatlanıyor. Ama dikkat ederseniz daha önce olduğu gibi çok aşırı marjlar içerisinde çok hızlı yükselişler gerçekleştirmiyor. Bu değer kayıplarına eş bir düzeyde. Tabii ons altın tarafında ben yani yeni bir zirvenin görüleceğini düşünmüyorum. Yani o 5600'lerin tekrar test edileceğini. Ama gram bazlı şunu söyleyebiliriz. Yani geri çekilmeler sınırlı kalır yıl sonuna kadar. Asıl geri çekilmeler sonrası kademeli bir yükselişi hani kur hareketiyle birlikte görme şansımız olabilir. Ama son iki yıla ons altın fiyatlarındaki o hızlı yükselişe de çok aldanmadan biraz daha yatay bir bantta yani 4400-5000 dolar arasında bir ons altınla devam edeceğiz gibi düşünmek daha faydalı olur diye tahmin ediyorum.
1: Peki Tonguç Bey çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi hazır ekonomi başlığını açmışken dünya savaşların gölgesinde yeniden şekillenmeye çalışıyor. Finans sisteminin de kuralları değişiyor. Artık sadece altın değil, faiz ve dolar da oyunun yönünü belirliyor. Türkiye 2018 yılında tarihi bir adım attı. Yıllarca yurt dışında tutulan yüzlerce ton altını ülkeye getirerek finansal bağımsızlık yolunda kritik bir hamle yaptı. Bu operasyon sayesinde bugün Türkiye altın rezervleri sağlam ve küresel dalgalanmalara karşı hazırlıklı. Peki güvenli liman altın fiyatları savaşa rağmen neden dalgalı seyrediyor? Kriz anlarında yatırımcıların refleksi mi değişti? Ve asıl kritik soru, yeni dünya düzeninde kazanan kim olacak? Altın mı yoksa dolar mı? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

0: Tarih savaşların, ekonomik krizlerin ve kırılmaların sahnesiydi. Ve bu sahnede binlerce yıldır değişmeyen tek bir aktör vardı. Altın. Bir zamanlar imparatorlukları ayakta tutan, kriz anlarında yatırımcının sığındığı o güvenli limandı. Ama şimdi sorulması gereken kritik bir soru vardı. Altın hala güvenli liman mı? Yoksa yeni dünya finans sisteminin mağduru mu olacaktı?
1: 2010'a kadar mı, 15'e kadar mı? Yani,
2: dolar da öyleydi.
1: Dolar da öyleydi.
2: O da artmıyordu o dönem.
1: Yani bu bugüne özgü bir, hep böyle mi gidecek şu altın, böyle mi devam edecek?
3: Tabii bu pandemi birazcık bu bütün bu ilişkileri bozdu birdenbire.

0: Pandemi midir?
1: Pandemide bu süreç başladı aslında. Bunun öncesinde petrol savaşlarının 90 yılların başında da bir miktar oldu. Evet. Yani Körfez Savaşı'nda bu kadar olmasa da oldu. Bu 70'li yıllarda oldu. Yani şu anda da pandemi sonrası bir süreç durumu söz konusu. Çünkü dünyadaki risk algısı değişti. Bir de doların şu anki hegemonik konumu sorgulanıyor. Ve çok buradan da bir kaçış var idi.
0: Çok özür dilerim. Bu aslında biraz bir gösterecek. Yani Gaffar 1998. Evet. Gaffar. Evet. Bak 98'den evet. 2016'ya kadar dümdüz. Yani
1: yatay bir seyir var.
0: 20 neredeyse. Yıl boyunca altın görülebiliyor mu
2: ben
0: sana?
2: Ben de şimdi 87 ile 99'a bakıyorum. 87-99 arasında düşmüş.
0: Öyle mi? Bakın şöyle dümdüz gidiyor. 20 yıl boyunca altın hiç değişmiyor. Bir anda deli gibi derler ya hocam.
1: Evet.
0: 2015 bizim arkadaşlarımızın çıkardığı bu şeyden itibaren de yani yukarıya doğru tırmanmaya
1: başladı. Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası, Çin hane halkı. Bunların hepsi çok ciddi anlamda altın alımına başladı.
3: 20. yüzyılın başında dünya savaşlarla sarsıldığında para sistemleri çöktü. Kağıt paralar değer kaybederken altın mutlak güvenin sembolü oldu. Sistem netti. Paranın karşılığı altındı. Bir ülkenin gücü kasasındaki altınla ölçülürdü. 1. Dünya Savaşı devletleri zorladı. Altın standardı çöktü. Çünkü savaş para basmayı zorunlu kılıyordu. Ve yıl 1944. İkinci Dünya Savaşı ile küresel finans sistemi yeniden kuruluyordu. Bretton Woods Anlaşması.
4: At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
3: 44 ülke bir araya geldi ve şunu söyledi. Altın zor ama dolara güvenebiliriz. Ve sistem kuruldu. Bir ons altın eşittir 35 dolardı artık. Ve tüm para birimleri dolara bağlanıyordu. Dolar artık dünyanın merkez parasıydı. Bu sadece ekonomik değil, jeopolitik bir karardı. Çünkü artık güç altını olanın değil, doları basan ülkenindi. Ama sistem kusursuz değildi. ABD bastıkça dolar basıyor, dünya dolar bolluğu yaşıyordu. Ve ülkelerden ses yükselmeye başladı. Doların karşılığını ver, altın istiyoruz. Sistem kilitlenmişti ve tarih sahnesine bir karar çıktı. Nixon şoku. Tarih 15 Ağustos 1971. ABD Başkanı Nixon artık dolar altına çevrilemez diyordu. Böylece altın çağı kapanıyor, kağıt para çağı başlıyordu.
5: Kolonyaya doların altın veya diğer rezerv varlıklara dönüştürülebilirliğini geçici olarak askıya alması talimatını verdim.
3: Artık doların arkasında altın yoktu ama daha güçlü bir şey vardı. Petrol, enerji ve güç.
6: Körfez ülkelerine bir baktık, işte Hürmüz Boğazı kapıldı ve dolayısıyla bu insanların nakide ihtiyacı var, bütün ülkelerin ihtiyacı var.
0: Körfez de çok altın.
6: Körfez'deki bütün ülkeler, merkez bankaları altın satmak zorunda bırakıldı. Bakın bu tercih değil, zorunluluk haline bırakıldı.
0: Petrol geliri aradan önce adam işte ihtiyat akçesi dediğimizi çıkardı.
6: Aslında
0: altını.
6: Geniş çerçeveden değerlendiren bir vatandaş şunu sorgulaması lazım. Çok net. Benim altınım var. Bugün satıyorum. Kim alıyor? Dünyada merkez bankaları altın satıyor. Kim alıyor? Ve dolar altını neyle satın alıyoruz? Dolarla satın alıyoruz. Şimdi savaş sürecinde dolar güçleniyor, değerleniyor. Altın fiyatları geriliyor. Peki altını neyle alıyorsunuz? Sınırlı varlık bu sonuçta. Dolarla satın alıyor. Dolar kimin parası? Amerika'nın. Savaşan kim? Amerika. Hikaye bu kadar basit.
3: Ama altın sahneden tamamen çekilmiyordu. Her kriz onu geri çağıracaktı. Çünkü altın sisteme güvenin azaldığı anlarda geri dönerdi. Körfez Savaşı'nda tanklar ilerlerken ons altın sıçrıyordu. 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında yatırımcılar yine aynı refleksi verdi. Altına sığınış. Çünkü altın sadece bir metal değil, bir sigortaydı da. Gelelim Türkiye'ye. Yıllarca müttefik maskesi altında milletin öz varlıkları okyanus ötesindeki kasalarda rehin tutuluyordu. Finansal sistemin görünmez prangaları gelişen ülkenin bileklerini sıkıyordu. Ama birileri bu oyunu bozmaya kararlıydı. Takvimler 2018'i gösterdiğinde Ankara koridorlarında sessiz ama devasa bir operasyonun düğmesine basılıyordu. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tam bağımsız Türkiye idealinin en kritik hamlesini yapıyordu. Londra'dan, New York'tan, İsviçre'den yıllardır gurbette bekletilen 350 ton milli servet asıl sahibine Anadolu topraklarına dönüyordu.
7: Türkiye Cumhuriyeti devletimizi, Merkez Bankamızı, bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil. Hepsi Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun.
6: Bugün şöyle düşünmek lazım. Bütün merkez bankaları çatır çatır istediği kadar para basıyor ama kağıt paraları. Bildiğin basıyor sınırsız bir şekilde. Evet. Sürebilir piyasaya. Tutup da niye altını depolarında rezerv para olarak biriktirmeye devam ediyorlar çılgınlar gibi. Yani rezerv para gerçek para. Yani zamanında Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak git yurt dışından fiziki altınları Türkiye'ye getirdi. Neden getirdi?
0: Hakikaten bugün, büyük refleks.
6: Bugün Çin, bugün Hindistan mesela çok güzel hamleler yaptı. Gittiler yurt dışından altınlarını getirdiler, kasalarına koydular. Peki İtalya ne yapacak? Almanya ne yapacak? Başkasının kasasında nasıl alacaklar?
0: Almanya da geçen aldı yalnız.
6: 129 tonluk altını alamadı, satmak zorunda kaldı.
0: Almanya
6: alamadı.
0: Geçen bir aldı.
6: Yani o kısmen.
0: Gene Almanya'nın da epey ikinci sırada
6: tabii
0: Almanya var.
6: Tabii yani altında. Burada kısmen alabiliyorsunuz. Dolayısıyla yarın bugün tarih tekerrür eder mi? Edebilir, olabilir. Oldu mu? Oldu çünkü bu kıyaya. Yani İngiltere tutup Maduro'ya demedi mi? Ben seni lider olarak tanımıyorum ve altını vermiyorum. 31 tonluk altına çöktü mü? Hani mafya diliyle böyle. Çöktü mü? Bildiğin mafya gibi çöktü.
7: İşi bilenler birçoğu farkında. O kadar önemli şeyler yapıyoruz ki ekibimizde finansal güvenlik anlamında önümüzdeki süreç çok daha iyi anlaşılacak.
3: Türkiye'nin bu dik duruşu Avrupa'nın başkentlerinde deprem etkisi yaratacaktı. Berlin'den Paris'e kadar herkes aynı soruyu soruyordu. Bizim altınlarımız neden hala Amerika'da?
8: Tabii biz yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık.
3: Fransa bile Türkiye'nin açtığı yoldan gitmek zorunda kalacaktı. New York'taki altınlarını satıp Paris'e getiren Fransa, aslında Ankara'nın yazdığı yeni iktisat manifestosunu takip ediyordu. Albayrak'ın attığı o vizyoner tohumlar bugün küresel bir uyanışın fitilini ateşliyordu.
9: Avrupa ülkeleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez oluşu dolayısıyla bu ülkedeki, ABD'deki altın rezervlerini Avrupa'ya, kendi ülkelerine taşımaya başladılar. Bu yönde yapılan çağrılar söz konusu. Fransa'da bu akıma ayak uydurdu. Almanya'dan da yine bu yönde çağrılar söz konusu. Fransa'nın toplam altın rezervi 2437 tona yaklaşıyor ve bunun son kısmı, kalan son kısmı 129 tonluk kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya, başkent Paris'e taşınmış oldu.
3: Bugün 2026 yılındayız. Savaş tamtamlarının çaldığı, Orta Doğu'nun ateş çemberine döndüğü şu günlerde Türkiye'nin kasaları dolu. Mevduatlardaki altın payı %17'yi aşmış durumda. Küresel devler ons altında 5000 dolarları konuşurken Türkiye bu fırtınaya kendi limanında kendi altınlarıyla hazır yakalandı. Beklenen neydi? Altının yükselmesi. Peki gerçekte ne oldu? Cevap basitti. Çünkü artık oyunun kuralları değişmişti. Birinci neden faiz baskısıydı. Yükselen küresel enflasyon merkez bankalarını köşeye sıkıştırmıştı. Faizler yükseldi ve altın faiz getirmeyen bir varlık olarak geri planda kaldı. Eskiden kriz altın demekti. Bugünse kriz nakit dolar ihtiyacı demek. Likidite ihtiyacı olduğunda piyasalar, yatırımcı şunu yapardı. Ne kadarsa onu sat. Ve çoğu zaman bu cevap altındı.
1: Major merkez bankalarının faizle ilgili karar alma sürecini etkileyen bir durum var burada. Yani nasıl bir durum? Özellikle enerji fiyatlarının artması, enflasyonun artması, merkez bankalarının faiz indirme sürecini bitireceği gibi faiz yükseltme durumu da söz konusu olabilir. Oysa ki altın neden besleniyordu? Merkez bankaları faizi indirdiği zaman, özellikle Fed faizi indirdiği zaman altında bir yükseliş oluyordu. Hmm. Ama şu anki pozisyonda bambaşka bir durum.
0: Yani onun yerine koyuyordu. Vatandaş bakıyordu faizlere, bankaya götürüp paramı şunu bunu yapsam diyordu. Altın daha karlıydı. Ancak şimdi o denge değişmeye başlıyor.
1: Çünkü bakın Avrupa'da enflasyonist baskı var. FED tarafında ABD'de enflasyonist baskı var. Bizde de aynı şekilde. Yani burada ne yapıyor? Merkez

0: bankaları daha çok sıkılaşmaya, faiz yükseltme eğilimi içerisine giriyor. Bu da altın olan talebi azaltıyor. Çünkü burada altın faiz düştüğü zaman değerleniyor.
1: Ama unutulmaması gereken gerçek şuydu. Altın artık sadece savaşla değil, faizle, dolarla ve likiditeyle hareket ediyordu. Ve asıl soru, yeni dünya düzeninde kazanan kim olacaktı? Altın mı yoksa dolar mı? Kavga büyüktü.
2: İsrail Orta Doğu'da sürdürdüğü işgalini küresel alanda da maddi gücüyle yapıyor. Nasıl derseniz İsrail'in Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Limassol kentinde bir köyü satın aldığı ortaya çıktı. Detayları bir öğrenelim. Muhabir arkadaşım Rıza Açıköz bizi bekliyor. Rıza günaydın, hoş geldin yayına. Nedir bu işin aslı?
3: Cansın Elvacı günaydın, yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, İsrail'in aslında onlara vaat edilmiş topraklar başlığı altında Orta Doğu'da birçok toprağa hükmettiğini biliyoruz. Aslında Kıbrıs Adası'na gözünü uzun zamandan beri dikmiş durumda. A Haber'in günlerce, gecelerce yaptığı yayınlar sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin almış olduğu kesin kararlar neticesinde Kıbrıs'ın kuzeyinden yavaş yavaş çıkmış durumda diyebiliriz. Burada mülk alımına vazgeçti, buradan mülk alamıyor. Ama Güney Kıbrıs için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Son olarak Limassol'a bağlı Torozena köyünün tamamını aldığı iddia ediliyor İsrailli yetkililerin. İsrail buraya geliyor, toprakları alıyor ve almış olduğu topraklarda hüküm benimdir diyerek bazı sıkıntıları da Güney Kıbrıs'taki vatandaşlarına yaşatıyor aslında. Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar bu durumdan oldukça rahatsız, bunu ifade edebilirim. Eski milletvekili bir bakan var, Georgia Perdikis. Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde Perdikis. Ve Perdikis'in yapmış olduğu açıklamada almış olduğu köyün içerisinde bulunan bir kiliseye hükmettiği ve buraya Rum vatandaşlarının girmesine engel teşkil ettiğine dair açıklamalar yaptı ve yetkilileri göreve çağırdı. Aslında olayın boyutu biraz ciddi. Çünkü İsrail 53 gün süren savaştan sonra, 13 gün süren savaştan sonra, İran-İsrail savaşından sonra ciddi anlamda buraya göç almış. Özellikle Limassol, Baf ve Ayanapa bölgesindeki sahil kenarlarına gelmişler ve buradan evler satın almışlardı. Şimdi evler artık mülklere, büyük geniş arazi tarlalara dönüştü ve İsrail yavaş yavaş Güney Kıbrıs'ı silahla değil ama toprakla işgal etmeye başladı. Bunun örneğini aslında kısa bir geçmişe dayanacak olsak Filistin'de yaşamıştık. Filistin'e gelmişti ve Filistin'den önce topraklar satın almaya başlamıştı. Ve sonrasında o küçücük haritada bile görünen Filistin bir anda İsrail'e dönüştü. Ve o küçücük giren İsrail'de Filistin'in o devasal arazilerini aldığını gözlemlemiştik. Ve akabinde de uzun bir savaş söz konusu olmuştu. Aynı şeyleri yaşamaktan korkan bir Rum halkı var. Güney Kıbrıs'ta sosyal medya hesaplarında bu olay çok fazla gündeme düştü. Ve insanlar İsrail'in burayı işgal etmesinden, burada toprak satın almasından dolayı duymuş olduğu rahatsızlıkları dile getiriyor. Sadece toprak satın almıyorlar. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle çok yakın ilişkileri var son dönemde. Özellikle savunma başlığı altında onların güvenlik anlaşmaları, askeri tatbikatlar, askeri anlaşmalar da yapıyorlar. Ve bunların yakınlaşması sonucunda İsrail yavaş yavaş Güney Kıbrıs'a yerleşmeye devam ediyor. Bu iddia ciddi bir iddia çünkü eski milletvekili Perdikis'in yapmış olduğu iddiada açıklamasında olayın ne kadar ciddi olduğu ve Kıbrıs Rumlarının gelecekte nelerin yaşanabileceğini gözler önüne serdi diyelim Cansın Elvacı. Bizim gözümüz kulağımız Güney Kıbrıs'taki gelişmeleri an be an sizler için paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
2: Rıza Açıköz'e teşekkür edelim. Son durum böyleydi. Bu arada Saha Expo İstanbul Savunma Fuarı 3. gününde rekorlara sahne olan dev fuarda bugün hangi savunma sanayi ürünleri tanıtılıyor? Muhabir arkadaşım Kübra Kılıçtepeci hazır bu kez de. Kübra, hoş geldin yayına. Söz sende.
4: Hoş bulduk Cansın Ayvacı. Özellikle aslında erkeklerin en çok dikkatini çeken alandayız. Hemen arkamda görüyorsunuz silahların, yerli ve milli silahların olduğu bölümdeyiz. Peki burada hangi ürünler var? Neler var? Kimler kullanıyor? Özellikleri neler? Hem onlardan bahsedelim hem de ekranlara getirelim istiyorum. Hatta direkt işin uzmanına soralım. Özkan Bey, burada hangi yerli milli ürünlerimiz var? Yine bunları kimler kullanıyor? Ne tür özellikleri var?
5: Merhabalar. Bizim şu anda standımızdaki Canit marka silahlarımız yerli ve millidir tamamen. Bunu kullanacak olan kişiler kolluk kuvvetlerimiz ve sivil vatandaşlarımız evde bulundurularak alabiliyorlar. Şu mesela elimdeki silahımız bizim yeni çıkartmış olduğumuz Mete MC9 demiş olduğumuz mikro kompakt bir silahımız. Bunun özelliği küçük olması ve kapasitesinin 12 ve 15 olması. Gizli taşıma için bu ideal bir silahtır.
4: Bu en küçük silahlardan bir tanesi değil mi? Cepte taşınan silah demiştiniz.
5: Doğrudur. Bizim şu an üretmiş olduğumuz en küçük silahımız ve en ince silahımız. Gramajlara baktığınız zaman bu silahımızın boş şarjörlü ağırlığı 603 gramdır. Yani şu anda bütün kolluk kuvvetlerimizin ikinci idami silah olarak tercih etmiş olduğu bir silahtır.
4: Eğitimlerde kullanılan silahlardan bahsetmiştik. Hatta onlara da gidelim. Şöyle renkli görmüş olduğunuz kırmızı, sarı, lacivert. Bunlar da eğitimlerde kullanılıyor sanırım.
5: Evet, şu andaki yeni kanun tasarısında eğitim kurumlarının bu silahlarla öğrencilerine eğitim vermesi tasarlandı. Bu silahımız bizim kesit silahımızdır. Silahın bütün parçalarının hareketlerini kurslarda hocalar öğrencilerine göstermek için kesik demiş olduğumuz bütün parçalarının işlevlerini gösterilmiş olduğu bir modelimizdir. Şu an mesela düşürdük. Şu an ben tetiği çekiyorum. Tetiği çektiğim zaman iğne düştü ve patlama gerçekleşti. İlk başta öğrenciler bunlarla eğitim alırlar. Ondan sonra da şu bizim kuru tetiklemiş olduğumuz kırmızı silahımızla tetik antrenmanı yaparlar. Yani burada silahın ateşleme için tetik hassasiyetini alıştırma amaçlı yapılan bir modelimizdir. Bir de şöyle MTX modelimiz var. Bu da yine normal tabancaya mermisi gibi atar ama bu boyalı mühimmat atar. Burada öğrenciler bunun eğitim görürler. Bu da mühimmat sarfiyatını azaltmak içindir. Bu sadece eğitimlerde kullanılan silah. Bununla eğitim yaptıktan sonra normal silahlarla devam ederler.
4: Şimdi buraya gelince herkes sanırım şöyle bir bakıyorum tamamen dolmuş durumda. Erkeklerle hepsi tek tek bakıyorlar. Doldur boşalt sistemi nasıl yapılıyordu? Onu da gösterelim mi isterseniz? Mesela ben nasıl yapabilirim tarif etseniz?
5: Böyle ki şimdi şarjörümüz boş. Şu an burada mühimmat olmadığı için buna mühimmat takamıyoruz. Bunun dolu olduğunu farz ettiğiniz zaman şarjör yuvasına taktığınız takdirde şu an şarjör tabancanın haznesine girdi. Üst kapağı demiş olduğumuz şuradan çektiğiniz zaman tabii şu an boş olduğu için bu geride kaldı ayaklarının pozisyonunda. Bu normalde mühimmat olduğu zaman bu şekilde mermiyi ağzına alır. Kırmızı bizim bütün silahlarımızda olmazsa olmazımızdır. Tetik emniyetidir. Kullanıcı kişi...
4: Hepsinde şöyle var, hatta burada da göstereyim. Şurada kırmızı.
5: Evet, kullanıcı kişi bu kırmızı tetik emniyetine basmadan tetiği ateşleyemez. Bakın ben şu anda o işlemi yapıyorum. Ben ateş edemiyorum şu anda. Normalde operatör bunu kullandığı zaman üst boğum demiş olduğumuz parmağın ilk boğumunu koyduktan sonra tetik emniyetini boşalttıktan sonra şu an ben mesela ezdim, istinat duvarını aldım. Şu an patlamaya hazır silah çektiğim zaman ateşleme işlemini gerçekleştiriyor.
4: Taraflarda hangi silahlar var? Onları da bakalım. Hepsi yerli, milli kullanılan, kiza yine ruhsatlı bir şekilde alınan silahlardan bahsediyoruz.
5: Doğru. Şimdi bizim birkaç modelimiz var. Burası en baştakilerimiz kompakt modelimiz. Bunlar tam boy modelimiz.
4: Burada farklı bir şey gördüm. Bu nedir acaba? Hani özelliği var diğerlerinden farklı?
5: Bütün silahlarımızda askeri piketin ve kanalımız standart olmasının üzerinde ve bizim Red Dot demiş olduğumuz optik gezi adlandırılan gezimizi entegre edebiliyorsunuz. Yani bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bizim normalinde herkesin gez ve arpacık üzerinden işlev gördüğü takdirde normalde gez çıkar bu aparatı taktığı zaman. Biz öyle bir teknoloji geliştirdik ki Red Dot'ı taktığınız zaman şu üst kapağı buradan çıkarttığınız zaman bir arayüzümüzden beraber Red Dot'ı tabancaya entegre edebiliyorsunuz. Oldu da bir çatışma anında veya bir binadan veya bir araçtan indiğiniz takdirde Red Dot'ınız arıza gördüğü zaman gez ve arpacıkla kullanıcıdan operatör angajmana devam edebiliyor. Yani hedeften ayrılmadan tekrar ateş etmeye devam edebiliyor. Bu bizim bütün silahlarımız üzerinde hepsinde vardır.
6: Kimler kullanabiliyordu buradaki silahları?
5: Bütün herkes kullanabiliyor ama yoğunlukla bizim TSK ve ergene personelimiz kullanıyor. İnfaz korumaları kullanıyor. Vatandaşlar da kendi evlerinde can güvenliği için bunun ruhsatı alıp kullanabiliyorlar.
6: Ruhsat alarak kullanıyorlar. Şurada susturucu var sanırım. Bunun evet. Özellikleri neler? Diğerine sadece farkı susturucu olması mı?
5: Şimdi şöyle, bizim böyle birkaç modelimiz var. O susturucu takılan modelimiz şu anda MTSFX Pro modelimiz. Bu da MTSFT Pro modelimiz. Bunların ucu arasında aslında bu komple namludur. Yani çektiğiniz zaman namlu ucunda bir kapak var. Bu susturucunun takılmış olduğu kapağı, şimdi dişleri koruyan bir kapaktır zedelenmemesi için. Bunu çıkarttıktan sonra susturucuyu taktığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Ama bunu tabii özel birimler kullanıyor. Herkes bunu kullanamıyor. Kanunen bizim ülkemizde bunu kullanmak yasak.
6: Daha en çok ilgi çeken erkekler tarafından hangi silahlar var?
5: En çok silahlarımızdan kullanılan bizim Rival S modelimiz. Bu ödül alan bir silahımız. Ve bu şu anda yarışmalarda herkesin çok yoğun kullanmış olduğu.
6: Genelde yarışmalarda kullanılıyor.
5: Yarışma silahı ve bu dünya standartıdır. Yani normalinde bizim biraz önce bakmış olduğumuz silahımızın namlu uzunluğu 132 mm'ydi. Ama bu yarışma konseptini tasarlamış olan bir silah olduğu için bunun namlu uzunluğu dünya standartı 127 mm'dir. Bununla bütün yarışmaları bizim kendi takımlarımız hep bundan yarışır. Aynı zamanda özel hareketin sponsoru zaten biziz. Onlar da bundan yarışıyorlar. Çok profesyonel ve çok rağbet gören bir modelimizdir. Keza onun yanında bizim yine dünya devlerinden birisi Taran Taktikal'da tasarlamış olduğumuz Titan Combat modelimiz var. Bu üzerine Red Dot takılmış hali, bu normal hali. Taran Taktikal bizim bu Elite Combat modelimizden bunu esinlenmiştir. Bu tamamen onun tasarımı ve modifiye edilmiş olan bir şeydir. Bu silah, bu da ödüllü. Dünya çapında ödül almış olan bir silahtır. Bundaki özellik, yine patenti bizde olmak kaydıyla üzerine takılan daire bir kompansörü vardır. Bu kompansörünün özelliği nedir? Normal silahlarda patlama burada olduğu için çekirdek lambadan çıktıktan sonra bir şahlambalen tepme yapar. Bu onu %15-20 azaltır, şahlambalen tepmeyi.
6: Burada hangi silahlar var farklı olarak?
5: Şimdi bu Prime Radian modelimiz. Bu SHOT Show'da lansman yapıldı. Türkiye'de şu an bunun lansmanı yapıldı. Bu daha piyasaya çıkmadı.
6: Çıkmadı.
5: Şu an görücüye çıkarttık kendi insanlarımıza. Bu gelecek. Bu da özel bir tasarımdır. Radian firmasının tasarlamış olduğu bir modelimizdir. Bunda da yine kompansör ucrasında dahildir. Entegre edilmiştir. Bu da yine mikro kompak olup kapasitesi 17. Yani bu çok ciddi bir kapasite bakmış olduğunuz zaman mikro kompaklarda. Tamamen profesyonel amaçlı. Hani burada gezi apacımız bizim Night Fishing'in tasarlanmış olduğu Tridium gezi apacımız vardır. Gece görüşlerinizde atışlarınızda çok rahat daha isabet sağlayabilirsiniz.
6: Teşekkürler Özkan Bey. Paylaşmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi fuarda en dikkat çeken ürünlerin olduğu bölümlerden bir tanesiydik. Yerli ve milli silahlarımızı ekranlara getirdik diyelim ve sözü size bırakalım.
2: İstanbul'da kendilerini Yol Yemezler Çetesi olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri belirlenen 79 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Peki detaylar neler? Muhabir arkadaşı Mustafa Kadir Mercan bekliyor bu kez bizi notlarıyla. Kadir.
7: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında sizin de aktarmış olduğunuz gibi Yol Yemezler olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İddianame düzenlendi. İddianamede örgüt yöneticisi olarak Mehmet Selim Akkoyunlu olarak biliniyor bu isim ve toplamda bir örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 kişi kişi hakkında iddianame tamamlandı. 540 sayfalık bir iddianame olduğunu söyleyelim ve şu anda tutuklu sanıklar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla

0: örgüt kurma, üyesi olma ve yönetme ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlamaları var 79 kişi hakkında. Peki iddianamenin detaylarında neler var? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Aslında 20 farklı hücre evi tespit etti Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu 20 farklı hücre evinde de yasa dışı bahis faaliyeti olduğu tespit edildi. Peki nasıl yapılıyor bu yasa dışı bahis faaliyeti? Bu evlerde 3 ya da 4 bilgisayar ilk önce alınıyor. Sonrasında ise işsiz vatandaşlardan ya da öğrenci olan kişilerin IBAN'ları kiralanıyor. Bu IBAN'lar üzerinden ise para aktarımları yapılıyor. Şu anda savcılığın tespiti üzerine günlük hacminin 84 milyon olduğu tespit edilmiş durumda ve son 3 senedir yani 2023'te başlayan soruşturma 2026'da tamamlandı ve bu 3 senede de toplam bu yasa dışı bahis hacminin 1.5 milyar TL olduğu savcılık tarafından tespit edilmiş durumda. Öte yandan iddianamenin detaylarına da bakacak olursak aslında örgüt içerisindeki konuşmalarının jargonun da iddianamede yer aldığını söyleyelim. Özellikle bazı kelimeler var. O kelimelerden bahsedelim. Kişilerin, örgüt yöneticilerinin ve örgüt liderinin ya da örgüt üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu WhatsApp konuşmalarında ya da Telegram konuşmalarında şu ifadeler yer alıyor. O ifadelerden biri panel. Panel ne anlama geliyor? Bahis yönetim sistemi olarak biliniyor. Panel, set kelimesi var. Bu set kelimesi de kiralık banka hesapları olarak savcılık tarafından tespit edilmiş durumda. Yine KT diye bir ibare var. Bu KT'nin de günlük para miktarı olduğu tespit edilmiş durumda. Çek var, oyuncunun para çekim talebi, mutabakat var. Bu da gün sonu hesap kapatma işlemi olarak biliniyor. Özellikle ekip kurulması yönünde örgüt yöneticilerinin ve örgüt liderlerinin kendi aralarında yapmış olduğu konuşmalar da dikkat çekiyor. O konuşmalarda 24 saat esaslı çalışma arkadaşları, tırnak içerisinde çalışma arkadaşları aradıkları söyleniyor ve %3,5 komisyonla bu kişilerin sisteme dahil edileceğini ve sisteme dahil edilmek için de 200 bin TL'lik bir para verildiği de yine iddianamede yer alan bilgiler arasında. Söylemiş olduğumuz gibi 79 kişi hakkında iddianame düzenlenmiş durumda. İlerleyen aylarda da 79 kişi hakim karşısına çıkacak, savunmalarını yapacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Dünya birkaç gündür virüslü gemiyi konuşuyor. Gemideki yolculardan 3'ü hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer yolcularsa gemiden alınarak Hollanda'ya götürülüyor. Hollanda bayraklı yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs krizi dünyayı ayağa kaldırdı. Gemide 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yolcuların gemiden acil şekilde tahliye edildiği anlarsa ortaya çıktı. Koruyucu ekipmanlı ekiplerin müdahalesi dikkat çekiciydi. Sağlık ekipleri gemide geniş çaplı karantina ve inceleme çalışması başlattı. Yetkililerden peş peşe açıklamalar da var. Virüsün yayılma riski endişeye sebep oldu. Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşilburun Adaları açıklarında olan Hollanda bayraklı yolcu gemisi 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat taşıyor. Gemide şu ana kadar 7 kişi de virüs tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak hantavirüslü yolcular gemiden alınarak Hollanda'ya götürüldü. Endonezya'da bir yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı haberi var sırada. Feci kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Endonezya'nın Sumatra Adası. Yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin kafa kafaya çarpışması sonucu adeta can pazarı yaşandı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın da alev topuna döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Birçok yolcunun alevlerin ortasında kaldığı için yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Alev topuna dönen araçlardan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ve Gülistan doku soruşturması her geçen gün yeni delil ve bulgular ortaya çıkıyor. Son durum ne diye soracağız. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan, kameraman arkadaşımız Enes Özcan'la birlikte hazırlar. Yüksel hoş geldin, seni dinliyoruz.
2: Evet Cansu.

0: Avcı, senin de ifade etmiş olduğun gibi tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan'daki soruşturmasında her geçen gün sıcak gelişmeler yaşanırken yeni bulgular, yeni belgeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün itibariyle Gülistan Doku'nun telefonunun eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov tarafından takip edildiği ve yine takip etkinliklerinin yine telefonuna yüklendiği de bulgular arasında yer alıyor. Aynı zamanda yine Gülistan Doku'nun kaybolduğu günün sabahında çalıştığı iş yerindeki patronla ben artık gelmeyeceğim şeklinde bir mesajı da ortaya çıktı. Bu mesaj saatler 08.13 gösterdiğinde atmıştı ve Gülistan Doku'dan daha sonrasında bir daha haber alınamamıştı. Tabi bir taraftan da Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında devam ettiğini belirtelim. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin ya da mezar yerinin nerede olduğunu bulabilmek için de 30 kişilik özel bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Yine bunun yanı sıra soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanmıştı ve bir kişi için de yine kırmızı bültenle arama çalışmaları da devam ediyordu. Tabi tutuklanan kişilerin telefonlarında yapılan incelemeler, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonundaki incelemelerde aslında yeni belgeler, yeni deliller de ortaya çıkarmaya devam ediyor. O delillerden dikkat çeken hususta yine Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus asıllı Zeynel Abarakov'un yine Gülistan'ın telefonuna etkinlik takibi yaptığı, Gülistan'ın nerede olduğunu takip etmek için yine Gülistan'ın telefonuna bazı uygulamalar yüklediği ortaya çıktı. Tabi bunlar sorulduğunda da Gülistan'ın nerede olduğunu bulmaya çalıştım. Hatta Gülistan'ın telefonunda da yine onu da beni takip ettiği uygulamalarda yer alıyor şeklinde ifadesi de ortaya çıktı. Diyelim, söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Sürmene'nin meşhur bıçakları yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Detayları öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Selman Kutlu konuyla birlikte hazır. Selman, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tabii Kurban Bayramı yaklaşınca akla gelen ilk yer Türkiye'de Trabzon'un Sürmene ilçesi ve o coğrafi işaretli Sürmene bıçakları. Önümde tam bir kurban setini görüyorsunuz. Kafa kesme, sıyırma. Ustam, bu neydi?
3: Kafa kesme, soyma ve sıyırma bıçakları.
2: Ve tabii ki kemikler içinde satır var ama bu bıçaklar nasıl oluyor? Hemen ustamın yanına gelin. Ustam, öncelikle siparişler nasıl? Kurban yaklaşıyor.
3: Şimdi kurban yaklaştıkça tabii ki sipariş...
2: Bir yandan başlayalım ama.
3: Tabii ki siparişlerimiz arttı. Yani şöyle söyleyelim. Yurt içinden, yurt
2: şu
3: dışından...
2: Orayı bir anlatalım ama.
3: Şimdi tamam. Şöyle söyleyelim. Burada çeliğimizi evvela ısıtıyoruz. Ya sürmene bıçağının önce özelliklerinden bahsedeyim size. Birincisi ustalık. İkincisi tamamen el dövmesi olması, el işçiliği olması. Şimdi çeliğimizi ilk başta...
2: Kaç biz derece?
3: Tava getirme işlemi deriz. 1050 derecelerde ısıtıyoruz. Sonrasında...
2: aslında bir alalım o bıçağın kızarıklığını ateşin içinde biraz göstereyim.
3: Tabii. Sonrasında dövme işlemine geçeceğiz. Önce bıçağımızı ısıtıyoruz. Sıcak dövme dediğimiz işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi...
2: Bunu döverken neye dikkat ediyorsun? Her tarafı dövülmüyor.
3: Şimdi öncelikle şu yarı belden aşağıya deriz. Biz ağız kısmını özellikle döverek inceltiyoruz. Şimdi buradaki amaç ısınan çelik yumuşar. Yumuşadığı zaman da tabii ki dövme işlemi buna bağlı olarak bir o kadar daha kolay hale gelir. Yani hani derler ya ki demiri tavında döv diye. Bu nedenden söylenen bir sözdür. Bir çeliği ne kadar döversek iç moleküler yapısı sıkılaşır. Keskinlik seviyesi de doğal olarak buna bağlı olarak artar. O yüzden dolayı bıçağımızı evvela döverek ağız kısmını sertleştiriyoruz ve inceltiyoruz. Tabii şimdi süremiz kısıtlı olduğu için bunlar.
2: Biz tabii bunu hızlandırılmış yapacağız. Çünkü bunun atölyesi var. Birçok işlemi
3: var. Tabii ki. Şimdi ikinci aşamamızda bıçağımızı tekrar burada 1050 derecede özellikle her yerinin bıçağın eşit derecede kızarması yani ısınması lazım ki bütün her yeri eşit derecede su alsın.
2: Sizin bir slogan var Sürmene'de, onu bir alayım ben yayından önce.
3: Vallahi çelikten adam yaparız. Yani her tür bıçağı, her şeyi burada işleyebiliyoruz.
2: Sürmene'ye çeliği getirin, bize model deyin, adam bile yaparız diyorlar.
3: Her şekilde bıçak
2: yapıyoruz. Ama şimdi en önemli işleme geçeceğiz.
3: Tabii ki buradaki işlemimiz balık yağı sulama. Bu da dünyada sadece Sürmene'de kullanılan bir işlem ki burada bıçağımızı ısıttıktan sonra balık yağında sulama yapıyoruz. Balık yağı dediğimiz işlem de yunus balığından elde edilen bir yağla yapılıyor, evet, ki bu da dünyada sadece Sürmene'de yapılan bir işlem.
4: Şunu belirtelim, özellikle söylüyor Akif Ustam, öyle balıklar avlanma falan.
3: Tabii ki avlanma kesinlikle yapılmaz. Ağa takılı bölenler.

0: ve karaya vurup ölenler değerlendirilir. Buradaki işlemimiz seliğe su verme, selikleme dediğimiz işlemleri gerçekleştiriyoruz.
1: Tabii ki. Süremiz de bitiyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi hemen testimizi de yapalım. Sürmene bıçağının o çelik testini.
0: Testimizi de bir teneke şişemizde deneyelim. Tabi canlı yayındayız. İnşallah bir aksilik
1: senin sorun.
0: Vallahi şöyle bu keskinlik.
1: Aksilik yok. Sürmene bıçağı varsa aksilik yok.
0: Tabii ki. Her
1: evet
0: zaman.
1: Ustam teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Akif Ustam'ın da söylediği gibi Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden siparişler artıyor. Bir kurban seti gördüğünüz gibi bu şekilde alabiliyorsunuz. Onlar sloganı şu: bize çelik getirin, gerekirse ondan adam bile yaparız diyorlar. İyi bir kurban bıçağı istiyorsanız da mutlaka tescilli coğrafi işaretli Sürmene bıçağını bulun diyelim ve sözü Trabzon Sürmene'den size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum ve süremizin sonuna geldik. İyi bir gün diliyorum.
3: Halkbank'ın katkılarıyla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile Dubai merkezli havacılık devi Jetex işbirliğiyle hayata geçirilen Jetex İGA Genel Havacılık Terminali düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende İstanbul Havalimanı'nın küresel özel havacılıkta dünyanın göz bebeği olma hedefi vurgulandı. Törenin açılışında konuşan İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havalimanının 42 aylık rekor bir sürede inşa edildiğini hatırlatarak tesisin bugün 140'tan fazla ülkeye ve 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan dev bir merkez haline geldiğini belirtti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
12: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
14: Tatlı da yersin değil mi annem?
15: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
14: Merak etme, V kartla ödüyorum.
15: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam.
5: A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Aydın Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdi. Festivalle şehirde ziyaretçi hareketliliği artarken restoran ve yerel işletmelerde yoğunluk yaşandı. Bazı işletmelerde satışlar %50'ye varan oranlarda artarken gastronomi ve hizmet sektöründe ekonomik canlılık güç kazandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
8: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber ekranlarından mutlu günler. Yeni saate başlıyoruz. Önemli ve sıcak bir gelişmeyle Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını Saha 2026'da gerçekleştirdi. Toplantıda masada neler vardı? Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural detayları aktarmak için canlı yayın noktamızda karşımızda. Sözü Ahmet Nazif'e.
1: Milli Savunma Bakanlığı her hafta aslında ağırlıklı olarak Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu toplantısını bu sefer Saha 2026 fuarında gerçekleştirdi. O toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı ve Yaşar Güler özellikle toplantıda çok önemli noktalara değindi. Tabii ki Saha 2026 fuarının fuarında gerçekleşmesi hasebiyle Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge standında yine ortaya çıkartılmış olan o önemli eserlere, o önemli yeni araçlarla alakalı da bilgiler verdi. Peki bu bilgiler nelerdi? 3 tonluk bir harp başlığı taşıyabilecek olan Yıldırım Han kıtalar arası balistik hipersonik sınıflı füzenin önümüzdeki yıllar içerisinde testleri başlanacağını, laboratuvar testlerinin de sonuçlandığını belirtti. Hemen şimdi yanımda aynı şekilde toplantıya beraber katıldığımız Saygıdeğer Hocam var. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçer Hocam var. Hocam sizlere de soralım. O toplantıda sizin en çok gözünüze neler çarptı? Güçhan turbojet motoru var aynı zamanda. O da çok kıymetli. Ona da geleceğiz.
2: Evet, tabii burada şunu anlıyoruz. Aslında Milli Savunma Bakanlığımız hakikaten o basın bilgilendirme briefinginde de ifade edildiği şekilde Türk savunma sanayinin gelişimine bilgi ve teknoloji ve tecrübe altyapısıyla rehberlik ediyor. Yani bu çok önemli çünkü Savunma Bakanlığımız resmi bir kurum olduğu için ticari herhangi bir kaygı düşünmüyor. O şekilde ifade edildiler. Dolayısıyla burada herhangi bir ticari kaygı olmaksızın kendi 100 yıllık birikimlerini işte Yıldırım Han füzesiyle, Güç Han jet motoruyla ve yine biliyorsunuz bir helikopter motoru da yapıldı. Bu üç proje aslında son derece önemli. Ve baktığımızda mesela 42 bin libre, işte helikopter motoru 1550 beygir gücünde turboşaft motor.

0: Hal böyle olunca hakikaten Türk savunma sanayi açısından çok önemli bir ivme yakalanmış durumda. Bunu da projelerle gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tabii bu projeler doğal olarak mesela Typhoon Block 4'te de sürpriz olmuştu hatırlarsanız. Çok gizli yürütülüyor. Yani gizli yürütülmesi lazım. Amerika'da ya da bir başka yerde de yürütülen herhangi bir projeyi açıklanana kadar duyamazsınız. Dolayısıyla burada bu işin doğası gereği de bize sürpriz olması son derece normal. Çünkü bu projeler dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması ve istihbarata karşı koyma açısından da gayet gizli yürütülen projeler hakikaten bize de o yüzden sürpriz oluyor. Tabii Yıldırım Han 1396 yılında Nibolu Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt Han'ın Yıldırım unvanı almasına atfen yapılmış ya da isimlendirilmiş bir füze. İfade edildiği gibi hakikaten özellikle iki tane bileşik orada çok çok önemli. Bunu dünyada üç ülke yapabiliyor. Bakın bunu ilk defa söylüyoruz. Bu üç şimdi söyleyeceğim nitrojen, tetroksit ve dimetil hidrazin dediğimiz bu çok önemli bileşikleri dünyada üç ülke yapabiliyor. Ben bunu içeriden de öğrendim. Buradaki bu işi bilen insanlarla da konuştum. Amerika, Rusya ve Türkiye yapabiliyor. Bakın zaten füze...
1: Burada onun da çalışma sistemi aslında burada kameraman arkadaşım gösteriyor. Bu motorların...
0: 4 tane motor olduğu ifade edildi biliyorsunuz. Zaten 4 çıkışı var. Bunlar bir de hareketli bakın. Hareketli olduğu için hipersonik füzeler taktik balistik füzelerden ayrı olarak kara hedeflerinden ziyade hareketli hedefleri de vurabiliyor. Zaten görsellerinde de paylaşmışlar. Şu hareketler motorun çıkışlarının hareket edebilmesi füzenin hareket edebilmesini de sağlıyor. Dolayısıyla hareketli hedefleri de vurabiliyor. Gerçekten çok güçlü bir füze. 25 Mach yani 25 Mach
1: atmosfer üstü 25 atmosfer altı 9 Mach.
0: 9 Mach. Bakın normal işte bildiğimiz dünyadaki bu tür füzeler hem uzun menzilli taktik balistik hem de hipersonik füzeler ağırlıklı olarak 2 Mach hızında çıkış yaparlar. Biz 9 Mach diyoruz. Yani 9 Mach saniyede 3000 metre demektir. 25 Mach da saniyede 8500 metre. Yani gözünüzü açıp kapıyorsunuz 8,5 kilometre gitmiş yani düşünebiliyor musunuz? Hani inanılmaz bir şey ve dünyada en yüksek hıza sahip hipersonik füze Yıldırım Han.
1: Yani bunu an itibariyle artık Yıldırım Han.
0: Evet yani yok efendim şudur budur. Ya işte görüyoruz bakın bunu buradaki mühendislerle de teyiden de söylüyoruz. Bu artık bir prototip falan değil bakın. Yani şu an dokunduğumuz bir füze. Gerçek bir füze.
1: Laboratuvar testlerinden başarıyla çıkmış ve yakın zamanda da saha testi yapılacak bir füze.
0: Evet yani birkaç ay içerisinde de saha testlerine başlanacağı ifade edildi. Daha enteresan olan da gördüğünüz gibi buradaki Güçhan motoru 6 tane yapılmış.
1: Evet Güçhan motoru. Evet, şimdi 6, ondan da bahsedelim.
0: 6 tane 42 bin librelik. Şimdi 42 bin libre demek dünyada en yüksek güce sahip motor şu an bu.
1: Evet. Evet bir yandan da burada şu an kutlamalar var. Çok yoğun da bir katılım var tabii. Bu fuara. Daha bahsedeceğim sonra size sözü bırakacağım. Gölgehan Jammer da var aynı şekilde. O da yine tatbikatlar için oldukça büyük bir öneme sahip. Bunun da altını çizelim. Ve tabii ki Milli Savunma Bakanlığı Yıldırım Han ve Güçhan'ın aslında bir ticaret olarak bir ticaret anlaşması olarak ortaya çıkartılmadığını sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti için çıkartıldığını ve tek bir amacının caydırıcılık olduğunu bunlar aslında caydırıcı unsur olarak gerektiği yerde kullanılabilecek ancak bizim şu an yapmış olduğumuz Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak yapılanın tamamıyla caydırıcılık unsuru taşıdığını asıl amacın o olduğunu belirttiler.
0: Evet, evet. Tabii bu caydırıcılık yani neticede bizim kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz olmadığını yine basın bilgilendirme bir fikrinde. Çünkü Türkiye emperyalist bir ülke değil. Hümanist ve insani olarak davranıyor. Aynen şu şekilde notlarıma bakıyorum. Diyor ki 100 yıllık geçmişi 30'dan fazla fabrika ve tersane birikimi var. Bakın 30'dan fazla tersane ve fabrika var ve burada ben bir ilave katkı sunayım. Dünyaca ünlü çok ünlü Türk mühendisleri de çalışıyor. Evet. Yani hakikaten işte o bileşikleri yapabilmek büyük bir başarı. Yani o bileşikleri yapan bu füzeyi yapar.
1: O bileşikler demişken o şeylere doğru ilerleyelim mi Sayın Hocam? Hemen yan tarafta o sizin az önce bahsetmiş olduğunuz yakıt cinslerinden bahsedelim. Biraz daha bu kalabalığı biraz yarmamız gerekecek zannediyorum. Biraz ilerlememiz gerekecek kameraman arkadaşımla birlikte. Hemen şu taraftan ilerleyelim. Bir yandan da burada şimdi kameraman arkadaşımla rica edeceğim yine PNR 50

0: 3 olması gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından çıkartılmış keskin nişancı tüfeği yine aynı. Bu da 0338 kalibre, oldukça önemli ve kıymetli bir eser yine Milli Savunma Bakanlığı Arge sistemleri tarafından çıkartıldı. Evet.
1: Nitrojen tetroksit dediğimiz bu. Bu atmosfer içi yanmayı sağlıyor. Sebebi bünyesinde oksijen yok bunun. Yani atmosferden aldığı oksijenle birleşip yanarak dünyada yeni nesil en büyük enerjiyi, en yüksek kapasitede enerjiyi üretebilen bir bileşik. Bunu bakın dışarıdan vermiyorlar. Sizin oturup yapmanız lazım. Bu ise bünyesinde oksijen de barındırıyor. Yani dimetil hidrazin dediğimiz bu bileşik dünyada sadece 3 ülkede Ar-Ge'si var ve sahip. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Yani aldığımız bilgi Amerika, Rusya ve Türkiye'de var. Bakın diğer Avrupa ülkelerinde ya da Çin'de yok. Bu çok kıymetli bir şey ve atmosfer dışına çıktığında da bünyesinde oksijen olduğu için yanmayı sağlayabiliyor ve 25 Mach hıza çıkabiliyor.
0: İşte 25 Mach hıza çıkabilmek için kullanılan, yine Türk mühendisler tarafından bulunan o yakıt cinsi bu. Diğeri de atmosfer altı uçuşlarda güvenli uçuş sağlayabilmek ve 9 Mach hıza çıkabilmek için kullanılan yakıt cinsi. İkisi de sıvı yakıt.
1: Sadece şunu söyleyeyim. Bu yandığında öyle büyük bir enerji ortaya çıkıyor ki, yani normal şartlarda dünya standartlarında füzeler fırlatıldığında 2 Mach'lık bir hıza ilk başta erişiyorlar. Sonra birinci kapsül bırakılıyor. İkinci odaya geçiyorlar. Yani aslında 4 kademeli olması gereken bu füze tek kademede bizimkiler yeni nesil bir teknoloji kullanarak bu hipersonik füzeyi yapmayı başarmışlar. Atmosfer dışı 80 kilometre. 80 kilometreden sonra da şu diğer yakıt devreye giriyor ve devam ediyor. Bunu 4 motorla yapıyorlar ve 4 tane demek ki içeride ayrı tüp var ve bunlar da senkronize bir şekilde çalışıyor. Tabii çok ifade edilmiyor ama bunun başlık bölümünde de çok sayıda arayıcı başlık, sensörler, GPS, INS navigasyon dediğimiz inanılmaz 7-8 tane de ayrıca başlık ve arayıcı başlık ve GPS navigasyon sistemleri koymuşlar. Var olsunlar. Gerçekten Savunma Bakanlığımıza, Ar-Ge merkezimize şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki son olarak bahsedeceğimiz önemli konulardan birisi de şu. Elbette bu sistemlerin her biri Türkiye Cumhuriyeti için oldukça önemli olmakla birlikte aynı zamanda dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin ne seviyede olduğunu apaçık gösteren çok çok kıymetli ögeler, çok önemli aslında yeni kilometre taşları Türkiye için. Bir tarafta Yıldırım Han hipersonik sınıflı balistik füze yer alıyor kıtalar arası. Diğer tarafta Güçan turbofan jet motoru, bazen söylemekte turbofan jet motoru değil mi hocam?
1: Turbofan jet motoru, diğeri turboshaft jet motoru, helikopter motoru da. Bakın Gökbey'de kullanılan mesela 1400 beygir güçlü motor. Bu 1550 beygir güçlü motor. Türk savunma sanayi hakikaten ilerleme noktasında hiç zaman tanımıyor. Yani şu an tarihin akışının değiştiği çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Heyecandan duramıyoruz. Var olsunlar, yani hakikaten gurur duyuyoruz. Çok daha rahatız. Artık Türkiye denklem kuran değil, dengeleri belirleyen bir ülke konumuna erişmiştir.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet. Saha 2026 fuarındaki o son gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı'nın da toplantısıyla birlikte aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. CHP'li Murat Emir'in Atatürk eleştirisine AK Partili Leyla Şahin Usta'dan yanıt gecikmedi. Yerli füze Yıldırım Han'ı hatırlatan Usta, Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi. Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar ifadesini kullandı.
3: Biz deniz gezmişlerin geleneğinden geliriz. Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
4: Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
5: Mecliste Atatürk tartışması yaşandı. AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi.
4: Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su alfa aracı Kılıç ile kamikaze insansız deniz aracı Tufan yine Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Baykar'ın feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürünü K2, mızrak ve sivrisinek

0: ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla savunma sanayi fuarımızda sergilenen, biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'li mevkidaşı Murat Emir'e CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları hatırlattı.
0: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
1: Usta CHP'li gençlere de seslendi.
0: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.
2: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılara katılan askerlerindeki psikolojik yıkımı gizlemek için yasaları çiğneyerek verileri kararttı ve binlerce askerin terisini halktan sakladığı ortaya çıktı. Buna göre 7000'den fazla asker orduyu terk etti. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz paylaşacak. Gelişmeleri aktarmak için eğer hazırsa şimdi eğer de beni duyabiliyorsa, Turgut Alp, beni duyabiliyor musun?
3: Leyla, bak burada kim var?
2: Herhalde şu anda Turgut Alp Boyraz bizi duyamıyor. Birazdan canlı yayın noktamızda hazırlıkları arkadaşlarımız tamamlayacaklar. Sözü Turgut Alp Boyraz'a bırakacağım ama o hazırlıklar yapılana kadar bir başka canlı yayın noktamıza uzanalım. Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle yaşanan jet yakıtı krizi derinleşiyor. Uzmanlara göre Haziran ayında 85 bin uçuş iptal edilebilir. Ayrıntıları A Haber ekibinden Alparslan Düven paylaşıyor. Alparslan.
4: Aktan-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle tırmanan enerji krizi küresel havacılık sektöründe büyük bir dar boğaza yol açmış durumda. Son iki ayda fiyatı iki katına çıkan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle havayolu şirketleri uçuş sayılarını azaltmaya ve bilet fiyatlarına zam yapmaya başladı. Tabii İran'daki savaşın uzaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksaması dolayısıyla küresel havacılık sektöründe büyük bir endişeyi gündeme getirmiş durumda. Uzmanlara göre dünya kısa vadede petrolden tamamen mahrum kalmayacak, ancak jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükselişler tatil planlarını iptal edebilir, uçuşları iptal edebilir ve bilet zamları ile birlikte küresel ekonomiyi sarsabilecek bir dönemin kapısını da aralayabilir. İngiliz basınında yer alan analizlerde özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen jet yakıtı ve kerosen sevkiyatındaki düşüşün kritik seviyelere gerilediğine dikkat çekiliyor. Küresel jet yakıtı sevkiyatlarının geçen hafta 2.3 milyon tonun altına inerek tarihi düşük seviyeleri gördüğü belirtiliyor ve uzmanlar arz sıkıntısının devam etmesi halinde havacılık sektöründe ciddi kırılmalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Diğer yandan da 85 bin uçuşun iptal edilebileceği yönünde bazı açıklamalar da var. Tabii uzmanlar, sürdürülebilir enerji uzmanları özellikle, dünyanın günlük yaklaşık 100 milyon varil petrol tükettiğini belirterek Hürmüz Boğazı'ndan geçen yaklaşık 15 milyon varillik kısmın tamamının kaybolmasının beklenmediğini de ifade ediyor. Yine uzmanlara göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler alternatif boru hatları ve farklı limanlar üzerinden sevkiyatlar yapabilir. Ayrıca küresel petrol üretiminin geçen yıl tüketimin üzerinde gerçekleştiği de vurgulanıyor. Uzmanlar yine de fiziksel kıtlıktan önce fiyat riskinin ve krizinin daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Aktan.
2: Arkadaşlarımız o yayın problemini hemen giderdiler. Bir kez daha canlı yayın noktamıza gideceğiz. Turgut Alp Boyraz bizi bekliyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü, İsrail'in o karartma işlemine dair notları aktaracak. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Turgut Alp Boyraz'a bırakalım.
5: Aklım Uysal, Hares gazetesinin aktardığına göre 2023 Ekim ile 2024 Ekim arasında, yani Gazze'deki soykırımın en yoğun yaşandığı dönemde, bu soykırıma iştirak eden İsrail askerleri

0: 7241'i psikolojik olarak yaşadıkları rahatsızlıklardan dolayı terhis edildiler. Binlercesi de psikolojik rahatsızlık nedeniyle başvurarak cephe gerisi hizmetlere alındılar. Ancak İsrail gazetesinin ordu kaynaklarının içerisinden ulaştığı bazı subaylar bu sayının çok daha fazla olduğunu söylüyor. Ve İsrail ordu yetkilileri de bu verileri net bir şekilde paylaşmıyor ordunun imajından dolayı. Haaretz gazetesi de bunu böyle yazmış. İzleyicilere kaç İsrail askeri o dönemde görev yapıyordu? Yani o 7241 kişinin psikolojik rahatsızlıktan dolayı ordudan terhis olduğu dönemde onu hatırlatalım. O dönemde yaklaşık 170 bin İsrail askeri vardı. Buna ek olarak 400 bine yakın da İsrail askeri yedek olarak çağrılıp silah altına alındı. Yani yarım milyon insanın silah altına alındığı dönemden bahsediyoruz. Ve Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olan günlük yaklaşık 400-500 kişi şehit ediliyordu bu askerler tarafından. Dolayısıyla yaşanan katliamın, soykırımın boyutuna ve yarım milyon insanın burada askerin görev yaptığını göz önüne aldığımızda aslında yaşanan bu rahatsızlık sayısı çok da büyük gözükmüyor. Çünkü şöyle de bir durum var Haktan Uysal. Sizler de sürekli ekranlara aktarıyorsunuz. Biz de sürekli bunların haberlerini yapıyoruz. İsrail askerleri orada öldürdükleri kişilerin fotoğraflarını paylaşabiliyorlar. Daha bu kayıtlara girdi. İnsan hakları kuruluşları tarafından tescil edildi. Çocuklara, kadınlara, erkeklere cinsel tacizde bulunup hatta tecavüzde bulunuyorlar. Dolayısıyla İsrail ordusu içerisinde çok ciddi bir ahlaki çöküntü var. Ve Gazze'de de 70 binden fazla insanı katlederek bir soykırıma gerçekleştirdiği uluslararası kuruluşlar tarafından tescillendi. Yani böyle bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde 7241 kişi psikolojik rahatsızlık nedeniyle ordudan terhis edilmiş. Binlercesi geri cephe gerisine çekilmiş ama yarım milyon insan da bu katliama iştirak etmiş. Dolayısıyla katliamın büyüklüğünü göz önüne aldığımızda aslında vicdan azabı çekerek psikolojik rahatsızlık yaşayan insanların sayısının çok az olduğunu söyleyebiliriz. İsrail ordusu içerisinde her ne kadar Haaretz gazetesi, İsrail gazetesi bu sayının daha da yüksek olabileceğini söylemesine rağmen.
1: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttü ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
2: Çatışma bölgesiyle haberleşen 11 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda DEAŞ'la bağlantılı olan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.
1: İstanbul'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere girerek hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Tutuklanan hırsızlardan birinin tam 195 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
2: Ev hırsızları yakayı ele verdi. 195 suç kaydı olan şüpheli yakalandı. İstanbul'da gündüz boş evlere hedef alan hırsızlar polise takıldı. 7 ilçede meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin zilleri çalarak evleri kontrol ettiği ardından boş olan dairelere girdiği belirlendi. Bağcılar'da yapılan operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Pınar Uğur'un tam 195, diğer şüphelinin ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızların ziynet eşyası, bilgisayar ve elektronik eşyalar çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Adana'da bina yıkımında hiçbir güvenlik önlemi alınmaması az kalsın faciaya neden oluyordu. Yıkım sırasında kaldırımda bekleyen bir kadın son anda kaçarak ölümden

0: hakkı nasıl kurtuldu? Olay Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kadın panikle kaçmaya çalıştı. Yıkım sırasında oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle cadde görünmez bir hale geldi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte de güçlük çekti. Bu sırada bir kişinin de yıkım alanından koşarak yola çıktığı görüldü. Diğer yandan yıkılan bina yanında bulunan tek katlı yapının üzerine devrildi. Yaşanan tehlike dolu anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. Samsun'da kaçak avcılıkta kullanılan 2000 metrelik sahipsiz ağ ele geçirildi. Ağlara takılan 15 sazan balığı ise ekipler tarafından canlı olarak kurtarılıp yeniden suya bırakıldı. Su ürünleri av yasağının başlamasının ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekibi Derbent Baraj Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde göl içerisinde serili halde bırakılan 2000 metre uzunluğunda sahipsiz ağ tespit edildi. Ekipler tarafından toplanan ağlara takılan ve yaşadığı belirlenen 15 sazan balığı yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yetkililer avcılık yasağı süresince iç sulardaki denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Yozgat'ta bir köy yolunda Hint şebeği olarak bilinen maymun bulundu. Jandarma ekiplerince yakalanan hayvan yetkililere teslim edildi. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Kaya Yakup köyü yolu üzerinde maymun gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye il jandarma komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanları koruma timi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan maymun kafese konuldu. Jandarma ekipleri aç olduğunu düşündükleri hayvana yiyecek verdiler. Ardından maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan ve Hint şebeği olarak bilinen maymun merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı. İstanbul'da yetkili bayiden 0 kilometre hafif ticari araç alan bir kişi bir yıl kullandıktan sonra satmak istedi. Hemen alıcı da buldu ancak ekspertiz raporu karşısında yaşadığı şoku haberimizle ekranlara getirelim.
1: Şoför kapısının söktak olduğu ve mikron değerlerinin yüksek olduğunu gösteren belge.
2: 0 kilometre diye aldı, bir yıl sonra satmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın kapısında söktak ve boya işlemi uygulanmıştı.
3: Düşünün, bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısını sökülmüş, takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz.
2: Engin Siyah İstanbul'da yetkili bayiden hafif ticari araç satın aldı. Her şey yolunda gidiyordu.
3: Satmaya karar verdim. Aracı internete koydum. Talip oldu bir arkadaş. Aracı ekspertize soktuk. Buraya kadar her şey normal.
2: Engin Siyah ekspertizden çıkan raporla neye uğradığını şaşırdı.
3: İlgili arkadaş bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. Ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi. Ben şok oldum tabii.
2: Üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçen Siyah şikayet kaydı oluşturdu. İkinci şokunu da o zaman yaşadı. Yine iddiasına göre genel merkez söz konusu işlem teknik açıdan normal dedi.
3: Mikron değerlerinin normal olduğu, herhangi bir dışarıdan müdahale bir işleme kapının tabi tutulmadığı ve benim herhangi bir mağduriyetimin söz konusu olmadığını, herhangi bir değer kaybımın olmadığını söylediler maalesef. Şok edici bir durum. Ben buna binaen yine satın aldığım bayiyi aradım. Dedim ki yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın.
2: Arabayı aldığına bin pişman olan Engin Siyah konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
3: Benim 19. arabam bu. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Sıfır aldığım araçta, kafam rahat olsun diye aldığım araçta maalesef

0: Böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin.
1: Aylardan Mayıs ama Türkiye'nin birçok noktasında kayda geçen manzara kış mevsimini aratmıyor. Sel, fırtına ve tipi. Bazı bölgelerde hayatı felç etti. Artvin'de ise aylarca kar altında aranan çobanın cansız bedenine ulaşılması felaketin acısını yeniden hatırlattı.
2: Traktörün biri şu anda battı. Bunu tekrar traktörü kurtarmaya çalışıyoruz.
3: Türkiye Mayıs ayında adeta kışla bahar arasında sıkıştı kaldı.
4: 1,5 metreydi falan açtı yani mahalle işlerinde.
3: Bir yanda meralarda hayvanlar otlamaya başladı.
5: Hayvanlarımızı da artık meralara bıraktık.
6: Dağlarda kar var, yüksek tepelerde. Ovada da bahar yaşanıyor.
3: Diğer yanda kar, tipi, sel ve fırtına hayatı felç etti.
7: Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 tane hayvanım telef oldu.
3: Isparta'da yaylada mahsur kalan çobanlar 30 saatin ardından kurtarıldı.
8: Çobanımız Bilal. Sağda kalan bu arkadaşımız arkadaşlar.
9: Allah'a şükür şu anda çobanlarımıza ulaştık. Hayvanlarımıza ulaştık. Az bir zararla atlattık.
10: Ben içindeydim. Dağ kaçtım. Ne bileyim ben.
3: Güneydoğu'yu ise fırtına ve sel vurdu.
11: Ev gitti. Ondan sonra ne gidip işte bağırdım, çığırdım.
3: Gaziantep'te koyun otlatırken rüzgara yakalanan çoban bir banka tutunarak güçlükle direndi.
12: İçeriye giremiyoruz, merdivenlerimizi gördünüz, çamurdan giremiyoruz yani.
13: Burada deprem etkisi yaratmıştı yani.
3: Fırtınanın kuvveti Şanlıurfa'da da su üzerinde bulunan Duba restoranı sürükledi. Müşteriler panik içinde kaçıştı.
14: ...47 yaşlıyım, hayatımda ilk defa böyle bir felaket gördüm.
3: Bu görüntülerse Artvin'de kaydedildi.
15: Gidiş geliş şu anda kapalı arkadaşlar.
3: Heyelan'la beraber kapanan Karadeniz sahil yolu... ...iş makinelerinin çalışması sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.
16: Orada.
3: Yine Artvin'de dağın başında aylardır süren mücadele acı bir veda ile son buldu. 31 Aralık 2025'te yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. 38 yaşındaki çoban Ardanuç'ta son yolculuğuna uğurlandı.
1: Hamileliğinin son günlerinde beyin tümörü teşhisi konulan Bircan Kolak eş zamanlı ameliyata alındı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başarılı operasyonlarla hem sağlığına hem de bebeğine kavuşarak çifte mutluluk yaşadı.
17: Hocam bir mucize gerçekten. Çok çok...
3: Ameliyat masasına yattı, hem sağlığına hem de bebeğine kavuştu.
18: Hocam merhaba.
17: Merhaba hocam.
18: Nasılsınız?
17: Teşekkür ederim. Sahibi daha çok iyiyim hocam.
18: Estağfurullah.
3: Bingöl'de yaşayan 35 yaşındaki Bircan Kolak hamileliğinin son günlerinde ani görme kaybı yaşadı. Yapılan tetkiklerde beyninde tümör olduğu belirlendi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fazla zamanı yoktu. Acil ameliyata alındı.
19: Önce sezeryanla hastamızın bebeğini sağlıklı bir şekilde yeni doğan yoğun bakıma gönderdik. Ardından görme kaybına sebep olan iki şah damarı arası bölgede hormonal aktivitenin yüksek olduğu bir bölgede olan tümörünü yaklaşık 12 milimetrelik bir alandan endoskopik olarak çıkardık burundan girilerek.
3: Genç kadının 5 saat süren çifte ameliyatı çifte mutlulukla bitti.
20: Hastayla ilgilendiler. Hastanın bütün problemleri için baktılar, çözdüler. Ondan sonra bizi tavrıcı ettiler. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyorum.
17: Hocam bir mucize gerçekten.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS B grubu puan sıralamasında esas alınarak mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak. Başvurular 7 Mayıs-22 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer yapısı üzerinden E-Devlet şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler bakanlığın resmi internet sayfalarında veya kariyer kapısı üzerinden

0: yayımlanacak. Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeler vergi istisnaları, varlık barışı ve İstanbul Finans Merkezi teşviklerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Paket kapsamında üretim ve tarım faaliyetleri için de yeni teşvikler geliyor.
1: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır.
1: Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Amme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek. Düzenleme ile birlikte nitelikli hizmet merkezi modeli hayata geçiriliyor. Uluslararası şirketlere hizmet veren merkezlerde çalışan personelin ücretlerinin belirli kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kuruluşlar için daha yüksek teşvik uygulanacak. Üretim ve tarım sektörlerine yönelik kurumlar vergisi indirimi de teklifin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Sanayi sicil belgesine sahip üretici şirketlerin ve zirai üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara %12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Teklifte yer alan düzenlemelerden biri de yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik oldu. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerini 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'de banka veya aracı kurumlara bildirirse bu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve tarihat yapılmayacak. Bildirimde bulunanlara uygulanacak vergi oranı ise varlıkların Türkiye'de tutulma süresine göre %0 ila %5 arasında değişecek. İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşvikler de uzatılıyor. Finansal kuruluşlara sağlanan %100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar devam edecek. Ayrıca finansal faaliyet harcı muafiyeti 20 yıla çıkarılacak. Teklifte ayrıca teknogirişim şirketlerine sermaye artırımı kolaylığı ve dijital girişimlere aidat muafiyeti gibi destekler de yer aldı. Düzenlemenin genel kurul sürecinin ardından yasalaşması bekleniyor.
0: Arıcılık sezonu başladı. Kaz Dağları'nın rüzgarında uçan arıların balları da büyük talep görüyor. Ayrıntılar için ekip arkadaşımız Vedat Sezer özel bir yayın hazırladı. Notlarıyla karşımızda olacak. Elbette korunarak bu yayını gerçekleştiriyor. Vedat Sezer, kolaylıklar dileyelim. Notların değerli olacak. Sözü hemen sana bırakalım.
3: Halktan uysa tam da senin dediğin gibi korunmak gerekiyor. Şu anda etrafımızı o çalışkan, üretken arılar sarmış durumda. Bir yandan bölgede o kadar güzel bir mera var ki burada bu endemik bitkilerde polen toplayan arılarda görüldüğü gibi burada ciddi bir tarla var ve burada kovanlara bal yapmaya çoktan başladılar. Tabii ki biz Kaz Dağı ballarının kalitesini soracağız ve özelliklerini soracağız. Yanımızda da bal üreticisi var. Bu bölgede yoğun üretim yapan Halil Köken var. Halil, etrafımızı arılar sarmış durumda. Nedir bunun? Bu kadar çalışkan arılar herhalde üretime de başladılar. Hemen mikrofonu da 3-5 tane koydum.
4: Aynen. Öncelikle Vedat abicim hoş geldiniz. A Haber olarak arılığımıza. Kaz Dağları'nın endemik bitkileriyle oluşan bu yörenin Ayvacık yöresinin doğal balları, katkısız ballarını siz değerli müşterilerimiz için üretiyoruz. Endemik bitkilerden kaynaklı...
3: Şöyle gidelim bir taraftan. Tabii. Da bu kovanları da görelim.
4: Endemik bitkilerden kaynaklı yöremizin ürünleri çok değerli. Yani Kaz Dağları'nın endemik bitkileri artı oksijenimiz çok değerli. Burada dağın içerisinde her şeyden uzak, tamamen doğal ve katkısız bir üretim yapıyoruz Vedat abi. Aralığımız böyle gördüğünüz gibi işte...
3: Nedir bunun takvimi? Hangi...

0: Zamanda ne hangi ballar üretiliyor Kazdağlarında?
1: Şu anda bahar çiçek balındayız abi. Bir 15 gün içerisinde çaltı balı dediğimiz karaçalı balı. Karaçalı şu etrafımızda gördüklerinizde sol tarafında kameranın önündekiler de karaçalı. O karaçalı 15 gün içerisinde açacak. Nasip olursa çiçekten, endemik bitkilerden sonra karaçalı balıyla ilk hasadımızı biz Mayıs'ın 30'u gibi, Mayıs'ın sonu yani bu ayın sonu gibi ilk hasadımızı yapmış olacağız abi.
0: Şimdi Kazdağlarında endemik bitkilerin yanında ciddi bir fauna, flora var ve yüksek bir oksijen var. Tabii ki bunlar etken ama çiçeklere baktığımızda hangi çiçekleri daha çok seviyor Kazdağ'daki bu arı filosu?
1: Abi inan ki ismini bilemediğim 32 çeşit endemik bitkisi var. Sadece ismini bilinmeyen, endemik olduğu kanıtlanmış 32 çeşit bitkimiz var Ayvacık yöresinde. Tamamen doğal yani arının yoğun nektar getirdiğini soruyorsan eğer karaçalıdan, çaltıdan yoğun bir nektar getiriyor. Balımızın hasatını yoğun çaltıdan yapıyoruz. Çaltı balından sonra da Hayıt bölgesine geçiyoruz. Hayıt balı için hazırlıklarımızı başlıyoruz. Hayıt balına sağımına devam ediyoruz.
0: Bu arada tabii sadece balla da bitmiyor. Galiba polen birçok şey var. Ürün daha alıyorsun sanıyorum.
1: Tabii ki. Şu anda en değerli ürün polen şu an için. Yani baharda çiçeğin çok olduğu için arı çok yoğun bir şekilde polen getiriyor şu anda kovanlara. Polen demek yavru demek. Yavru üretim demek, çoğalma demek. Şu anda da arımızın biraz hırçın. Hırçın tam oğul zamanı şu anda. Arımız tam oğul veriyor. Bölme zamanı. Bölme yapıyoruz. Arılığımız biraz karışık. O düzenden karışık. Yani bölme tam sezonumuzun tam böyle
0: Yeni oğullar alıyorsunuz.
1: Tabii ki yeni oğul. Hatta dün 3 tane oğul aldık. Yani bugün de bekliyoruz. Şu anda tam üreme sezonu.
0: Salım ne zaman başlar? İlk salım?
1: İlk salım Mayıs'ın sonunda.
0: Mayıs'ın sonunda. Hayırlı olsun diyeceğiz. Evet, toparlayalım biz de. Haktan Uysal, görüyorsunuz her yerimizi arılar sarmış. Kazdağ arıları oldukça çalışkan. Sesleri de kulağımızda ve oldukça da yoğun bir üretim var. Ayvacık'ta doğal bal üretiminde önemli bir merkez Kazdağ eteklerinde. Bu üretim işte bu meralardan yapılıyor. Bu endemik bitkilerden doğan ballar da oldukça çok talep ediliyor diyelim. Sözü Ayvacık Kazdağlarından size stüdyoya bırakalım Haktan Uysal.
2: Çorum'un meşhur su kapağı ve iskilip tepsisi coğrafi işaret tescili aldı. Peki tescilli lezzetler nasıl hazırlanıyor? Ekip arkadaşımız Murat Onur konuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Murat Onur'a ve konuğuna bırakalım.
3: Teşekkür ederim Haktan Uysal. Evet, Türkiye'nin her noktasında aslında gastronomi açısından farklı lezzetler var. Bizler de bugün Çorum'un İskilip ilçesindeyiz. Senin de söylediğin gibi İskilip tepsisi ve su kabağı yemeği coğrafi işaretle tescillenmiş. Peki nasıl hazırlanıyor? Hangi malzemeler kullanılıyor? Çok kıymetli yayın konuğumuzla konuşacağız. Ömer Pütüğün şefimiz. Evet. Ömer şefim, şimdi siz İskilip tepsisini hazırlayacaksınız. Evet, nedir İskilip tepsisi? Çok eskiye dayanıyor herhalde.
4: İskilip tepsisi çok eskiye dayanıyor. İskilip tepsisi bizim geleneğimiz, göreneğimiz, örfümüz, adetimiz. Herkes bir araya gelir, tepside ortadan yerler. Pişirme süresi yaklaşık 2 saati bulur. Kara fırınlarda veririz. Bu şekilde malzemelerimizi...
3: Şimdi malzemelerimizi sayalım. Kuzu etimiz var.
4: Kuzu etimizin bütün kısımlarından, koldan, buttan, sırttan olur. Doğrarız bu şekilde. Kuyruk yağımız olur. Lezzeti daha iyi artırır. Daha sonrasında sebzelerimiz olur. Soğan, biber, domates, sarımsak, baharat olarak da içerisine tuz koyarız.
3: Sadece tuz mu?
4: Evet,
3: sadece. Peki hazırlayalım tuz. İstersen tepsimizi yavaş yavaş. Şimdi ne koyuyoruz? En altına ne koyacağız?
4: En altına önce sebzelerini koyarız. Soğanı bu şekilde.
3: Sonrasında sarımsakları üstüne koyuyoruz.
4: Sarımsakları koyarız. Biberlerimiz. Domatesimizi koyarız, ilave ederiz. Daha sonrasında en güzel etimizi.
3: En üstüne de etini kuşbaşı doğranmış kuzunun but, kol.
4: Sırt kısmından yumuşak olur zaten fırına girdiği zaman.
3: Ben burada şimdi kuyruk yağını da görüyorum. O da ayrı bir lezzet veriyor.
4: Kuyruk yağı zaten ayrı bir lezzet verir. Yani olmazsa olmazıdır bunun. Bu şekilde.
3: Hazırlıyoruz.
4: Hazırlıyoruz.
3: Ve bunları kara fırına mı gönderiyoruz?
4: Kara fırına, isli fırına göndeririz iskilip tepsimizi.
3: Şimdi hazır mı tepsimiz?
4: Odun ateşinde pişen. Şu anda hazır.
3: Evet. Şu anda
4: evet.
3: malzemeleriyle bak.

0: ben şimdi size göstereceğim. Müslüm şefim ellerine sağlık bu şekilde hazırladı ve yaklaşık 2-2,5 saat boyunca iskilip tepsisi, coğrafi işaret alıp tescillenen bu tepsi hazırlanmış hale gelecek. Ben şimdi tabii yayın süresi açısından biraz kısaltmak için tepsimizi hazırlattık. Zeynep kardeşim getirecek. Zeynep hazır değil mi bu
1: hazır,
0: tepsi?
1: Hazır, pişmiş evet.
0: Pişmiş. Efendim bakar mısınız, nar gibi kızarmış iskilip tepsisi.
2: Yanında ekmek olarak iskilip somunuyla birlikte ikram ederiz, yeriz.
0: Peki şimdi bunlar çatalla mı yeniyor, elle mi?
2: Elle, somunla yenir. İskilip somunuyla.
0: Bunu bandıra böyle.
2: Bandıra yenir. Genellikle ahi esnaflarımız bunu birlikte özel misafirlere gelir. Öğle aralarında birlikte işte bir iskilip tepsisi yapalım da yiyelim derler.
0: Peki iskilip tepsiniz bitti. Hemen evet. Şimdi şöyle geçeyim. Ablam da şu anda hazırlıklarını yapıyor. Kolay gelsin deyip iskilip kabak yemeğe. Su kabağı. Efendim su kabaklarını görüyorsunuz. Bu kabaklar tarlalardan toplanıyor ve doğrandıktan sonra bir lezzet ortaya çıkıyor. Abla kolay gelsin.
3: Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Nedir bu kabak yemeği? Sen şimdi etleri koydun, kaynatıyorsun.
3: Etin suyunu çektireceğim. Soğanını koyacağım. Suyunu çekince.
0: Peki malzeme neler var?
3: Malzemelerimiz su kabağımız, etimiz, soğan, maydanoz, salçamız, tereyağı, zeytinyağı.
0: Bu yemeği hep yapar mısınız?
3: Evet yaparız her zaman. Sürekli yazın kışın yaparız.
0: Efendim şimdi su kabağından yapılan özel lezzetler içerisinde tabii biraz ekşi olmasıyla ön plana çıkıyor. Yemeğimizi de alabilirsek hemen aslında servis olarak pişirilmiş halinde ben şöyle yayınımızda gösterteyim. Bakar mısınız özel tabaklarda bu şekilde hazırlanıyor kabak yemekleri. Hemen çatalımızı kaşığımızı da şöyle alıp. Ablam bir taraftan yemeği pişirirken ben size şöyle kabak yemeğinin nasıl hazırlandığını da göstereyim. Bu pişmiş hal efendim. Su kabakları küp küp doğranıyor. İçerisine et konuyor. Ama bunun en büyük özelliği limon veya limon tuzu mu konuyor?
3: Bazı kişiler limon sıkıyor. Bazı biz limon tuzu da kullanıyoruz. İkisi de oluyor yani su kabağında. Şimdi, özellikle de limon tuzu kullanılırız.
0: Efendim bamya yemeğini birçoğumuz biliriz. Aynı onun gibi aslında biraz ekşiliği bulunuyor bu yemeğin. Çünkü ben yayın öncesi birazcık tadına baktım. Dayanamadım. Ve özellikle kadınlar bu su kabaklarını tarladan yazın topladıktan sonra küp küp doğruyor. Kavanozlara koyup dolapta kışa kadar bekletiyor. Kışın da aynı yemek yapılıyor. Bu iki yemeğimiz şöyle bir kez daha Halil İbrahim gösterebilirsen bir tarafta iskilip tepsisi bir tarafta su kabağı yemeğimiz iskilip yöresine özgü tescillenmiş coğrafi işareti almış en özel lezzetlerden bir tanesi. Ben şimdi arkadaşlarımızla böyle alayım. Gel Zeynep sen de. Siz de buyurun. Bütün arkadaşlarımız efendim emek verdiler bu lezzetleri iskilipte hazırladılar. Onların ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Efendim biz bu lezzetlerin tadına tabii biraz sonra bakacağız. Haktan Ünsal bize afiyet olsun. Yiyemeyenlere de Çorum'a gelmek, İskilip ilçesine gelmek, bu lezzetlerin tadına bakmak inşallah nasip olsun diyelim. Bu güzel lezzetlerle, bu mis gibi kokularla birlikte sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
4: Barış Göktürk aday olmayacağını açıkladı. Göktürk Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu.
5: Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.
4: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen havayolu gümrük beyan sistemi, uluslararası uçuş trafiği bulunan bütün havalimanlarında devreye alındı. Yeni sistemle birlikte gümrük beyan işlemleri elektronik ortama taşınırken yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: İşini büyütenlerin...

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Dolandırıcılar Anneler Günü'nü de fırsata çevirdi. Kurumsal markaların internet sitelerini taklit eden sahtekarlar 50 bin lira hediye çeki kazandınız vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden gelen linklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Vakıf Yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz.

0: web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye'nin NATO içerisinde çok etkin ve ikinci büyük orduya sahip güçlü bir Türkiye ve ordusu var. Bunu bir kere ifade etmemiz gerekiyor. Tabii artık Türkiye yalnızca bir kanat ülkesi değil, çok boyutlu krizler çağına girdiğimiz 21. yüzyıl gerçeğinde hem stratejik sirkülasyonları yöneten hem protokol egemenliğinde var olan ve aynı zamanda da bağımsız politikalarıyla diplomasi üreten ve bu süreçte etkin rol alan bir ülke konumuna geldi. Türkiye sadece stratejik konumu değil, askeri kapasitesi ve savunma sanayisinin dönüşümü, NATO'nun değişen güvenlik anlayışı içinde Türkiye'nin artan rolünün NATO için vazgeçilmez bir ülke konumuna gelmesini sağladığını ifade etmemiz gerekir.
4: Küresel güvenlik ortamındaki belirsizliklerin arttığı bu dönemde NATO içindeki savunma harcamaları ve sorumluluk paylaşımı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Peki Türkiye'nin ittifak içindeki konumu hangi seviyede?
3: Ve Türkiye hem Karadeniz'in güvenliği hem Doğu Akdeniz'deki enerji hatları ve Orta Doğu kaynaklı hibrit tehditlere karşı bu alanların kesiştiği bir noktada yer almasıyla beraber kendi beka ve güvenliği noktasını değerlendirdiğimizde Türkiye hem NATO için bir güvenlik endeksi hem de Türkiye NATO için vazgeçilmez bir güç unsuru haline gelmiş olduğunu söylememiz gerekiyor.
4: Türkiye ittifak içinde bir sınır karakolu olmaktan öte inisiyatif alan kilit bir güvenlik sağlayıcısı konumunda. Asker sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar İstasyonu gibi kritik askeri altyapılara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Balkanlardan Afganistan'a kadar birçok NATO misyonuna sahada doğrudan katkı sunuyor. Hem Karadeniz'deki dengelerin korunmasında hem de bölgesel çatışmalar, terörizm ve düzensiz göç gibi küresel tehditlerle mücadelede kilit bir rol üstleniyor. Bu durum ittifakın yalnızca askeri kapasitesini değil, aynı zamanda jeopolitik caydırıcılığını ve etki alanını da derinden güçlendiriyor.
3: Türkiye'nin askeri katkısı, NATO'nun en büyük bir ordularından birisine sahip olması, yüksek operasyonel yetkinliğinin ve hareket kabiliyetine ulaşması, tatbikat ve görev gücü anlamında aktif rol oynadığını belirtmemiz gerekiyor. Türkiye'nin özellikle değişen savaş konseptinde 5. nesil savaşların artık ön plana çıktığını düşündüğümüzde İHA ve SİHA teknolojileriyle beraber hem dünya jeopolitiğinde önemli bir paradigma değişimine ulaşmasını sağladığı ordu yapılanmalarının hem de Türkiye'nin ulaştığı drone sürüleri, elektronik harp sistemleri, düşük maliyetli hassas vuruş sistemleriyle yeni savaş konseptinin hem teknolojik olarak üretiminde yer arıyor hem de bu süreçleri en etkin şekilde kullanabilen bir operasyonel yetkinliğe sahip bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşmasını

0: savunma sanayisi ürünleriyle de beraber varlıksal bir ülke konjonktürüyle beraber vazgeçilmez bir noktaya geldiğini söylememiz gerekiyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İstanbul'da sahte altın ağa çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı altında sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Zeytinburnu'ndaki bir atölyeye İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan aramada satışa hazır toplam ağırlığı 4252 gram olan 1530 adet sahte altın bulundu. Ele geçirilenlerin 1,5 ve 10 gram halinde paketlenmiş sahte altınlar olduğu görüldü. Sahte altınların piyasa değerinin 28 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri ise Sultanbeyli'de sahte altın üretimi yapılan bir atölyeye operasyon düzenledi.
3: Burası İstanbul Sultanbeyli. Görmüş olduğunuz gibi kapıda bir kilit var ve burası normalde kapalı bir dükkan görünümünde. Arkasında ise tek katlı bir bina var. Bina içerisinde ise sahte altın ve gümüş üretim atölyesi olduğu ortaya çıktı. Piyasa değeri ise 25 ila 30 milyon TL arasında.
2: Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte ve ayarı düşürülmüş altınla altın üretiminde kullanılan makineler ele geçirildi.
4: Haber ekranlarında yeni saate başlıyoruz. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. O sıcak gelişmelerin yaşandığı önemli adreslerde ekiplerimiz canlı yayın nöbetini tutmaya devam ediyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalardan gelişmeleri aktaracağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını İstanbul'da Saha Expo'da yaptı. Ahmet Nazif Ural İstanbul'dan son bilgileri birazdan paylaşacak. Amerika-İran savaşındaki son gelişmelere de yakından bakacağız. Amerika ve İran anlaşmaya ne kadar yakın? Ekber Karabağ Tahran'dan son bilgileri paylaşmak için birazdan karşınızda olacak. Putin 9 Mayıs Rusya'nın zafer gününde Ukrayna Rusya'ya saldırırsa Ukrayna'yı yerle bir edeceğini söyledi. Akşin Kişiev Moskova'dan bu önemli açıklamanın ayrıntılarıyla karşınızda olacak. CHP'de mutlak plan tartışmaları muhalif isimlerle genel merkezi karşı karşıya getirdi. İlter Yeşiltaş CHP'deki o tartışmanın ayrıntılarıyla yayınımızda birazdan karşınızda. Site aidatları ile ilgili düzenlemede 6 madde kabul edildi. Merve İzci Özmen İstanbul'dan canlı yayınla son bilgileri paylaşacak. Samsun'a da uzanacağız. Samsun'da 17 yaşındaki genç akran şiddetine maruz kaldı. 5 kişi tutuklandı. Mahmut Erdoğan Samsun'dan gelişmeleri aktaracak diyelim. Yeni saatte başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Saha 2026'da gerçekleştirdi. Toplantıda masada hangi başlıklar vardı? Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural hem o gelişmeleri takip etti hem de o önemli fuarda ayrıntıları paylaşmak için hazır. Yeni saate de Ahmet Nazif'in açıklamalarıyla başlayalım. Sözü canlı yayın noktamıza buyurun.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bildirgesi toplantısını normal şartlarda Ankara'da daha sıklıkla yapıyordu. Bu seferki Saha 2026 fuarında gerçekleştirilmesi planlandı ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen o toplantıda çok önemli konular konuşuldu. Elbette Milli Savunma Bakanlığı Arge Merkezi'ni geliştirmiş olduğu Yıldırım Han, Güçhan ve Güçhan Turbofan jet motoru, Yıldırım Han balistik hipersonik sınıflı müze, füze ve bunun yanı sıra yine Gölge Han Jammer'da oldukça dikkat çekici unsurlardı ve çoğu kişinin ilgisi bu noktadaydı ve bu kapsamda da bir açıklama yapıldı. Öyle ki Yıldırım Han füzesinin laboratuvar testlerinin sonuçlandığı ve tamamlandığı yönünde oldukça önemli ve kritik bir gelişme vardı. Saha testlerinin ise yine yakın zamanda gerçekleştirileceği bilgisi var. Güçhan Turbofan jet motorundaysa durum çok daha ileri düzeyde. Öyle ki o jet motorunda şu ana kadar 6 tane üretildiğini ve 6 tane üretilmiş olan bu jet motoruyla alakalı alakalı saha çalışmalarının Kasım 2026 itibariyle de daha da ciddi bir şekilde ilerleyiş göstermesi bekleniyor.

0: Bunun yanı sıra yine çok sayıda farklı ülke ile bu noktada sağ 2026'da anlaşmalar imzalandığını belirtti. Yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Asvat ve İtalyan şirket niyet mektubu imzaladı. Asvat da yine aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte bu noktada çok ciddi anlaşmalara imza atan önemli bir firma ve yine MKE'nin de makine kimya endüstrisinde çok ciddi anlaşmalara imza atmış olduğunu biliyoruz. Elbette burada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çok sayıda farklı mevkidaşı ve yine çeşitli ülkelerden gelen üst düzey yetkililerle de görüştü ve o görüşmelerden de belki de en kritiği Kanada'ydı. Nitekim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu noktada vermiş olduğu demeçte ve yine toplantı genelinde açıklanan bilgilere göre geçmiş yıllarda silah konusunda, savunma sanayi konusunda Türkiye'ye ambargo uygulamak isteyen ve bu konuda girişimleri olan Kanada'nın şu andan itibariyle savunma sanayisinde Türkiye'nin kapısını çalmış olması oldukça kritik bir gelişme olarak belirtildi. Ve şu an bizler de Aselsan standındayız. Sayın Aselsan ilk günden bu yana çok sayıda farklı çeşitli çalışmalar ve bu çalışmaların tanıtımlarını belirtti, sürekli aktardı, tanıtımlarını yaptı ve şu anda da arkamızda yeni bir tanıtım söz konusu. Bir yandan o tanıtımla alakalı bilgileri aktarmadan hemen önce yine Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu toplantıda verilen önemli bilgilerden birkaçını daha belirteceğim. Onlardan birisi de yine hudut güvenliği. Hudut güvenliği ile alakalı da 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda son bir haftada 256 şahısın yakalanmış olduğunu, bir yılda ise 27.850 yasa dışı geçişin engellendiği belirtildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşında bu ölçüde kalıcı ateşkesin o noktada kullanılması gerektiğini altını çizdi. Bir yandan Aselsan burada açılışını yapıyor. İşte görmüş olduğunuz burada da çeşitli güdümlü mühimmatlar, tonun güdümlü mühimmatların çeşitli varyasyonları, yeni varyasyonları burada tanıtılıyor. Bir yandan da keşif gözlemleri, gözetleme radarı burada belirtiliyor. Aselsan tarafından oldukça önemli, kıymetli bilgiler ve şimdi de burada Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol burada bir açıklama yapacak. Az sonra diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da peş peşe düzenlediği iki basın toplantısında İran'a ilişkin konuştu. Tahran, anlaşma yapmak istiyor diyen Trump, İranlı bazı üst düzey kişilerle temas halinde olduklarını söyledi. Son 24 saatte İran'la harika görüşmeler yaptıklarını da öne süren Trump, anlaşma için zaman çerçevemiz bir hafta diye konuştu.
2: Her şey çok sorunsuz ilerliyor ve neler olacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
3: İran anlaşma yapmak istiyor dedi, Tahran'a tehditleri sıraladı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik ablukanın çelik duvar gibi ayakta olduğunu söyledi.
2: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
3: Trump çıkmasa giden müzakerelere ilişkin de konuştu. Tahran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını yineledi.
2: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. Anlaşma yapmak isteyen bazı insanlarla görüşüyoruz ve bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz.
3: Saatler sonra Beyaz Saray'daki başka bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la temaslı olduklarını vurguladı.
2: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
1: Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Papa ile görüşmek için Vatikan'da. Ziyaret, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasındaki gerilimin gölgesinde gerçekleşecek. Amerika Vatikan diplomasisi başladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio İtalya'ya gitti. Roma'ya inen Rubio'yu İtalyan heyet karşıladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Papa ile görüşmek için Vatikan'a geçti. Basına kapalı yapılacak görüşmenin yarım saat sürmesi bekleniyor. Masada Beyaz Saray'la Katolik dünyası arasında tırmanan gerilim ve dini özgürlükler olacak. Öte yandan toplantı Trump-Papa geriliminin gölgesinde yapılacak. Amerikan Başkanı ve Papa İran konusunda gerilim yaşamış, Trump Papa'yı eleştirmişti. Rubio Papa görüşmesi öncesinde ise tansiyon yeniden yükseldi. Trump Papa'yı İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermekle suçladı. Papa çok sayıda Katoliği tehlikeye atıyor ifadelerini kullandı. Amerika ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Amerikan Başkanı Trump tehditlerini ise sürdürdü. Peki İran tarafından hangi açıklamalar geldi? Ayrıntılara bakacağız şimdi. Canlı yayın noktamızda ekip arkadaşımız Ekber Karabağ bizi bekliyor. Yeni güne dair notlarını aktaracak. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
4: Aksan, teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mesaj alışverişi devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ilettiği öneriyle ilgili İran'ın cevap vermesi bekleniyor. Amerika medyasının bir iddiası söz konusuydu. Tarafların bir sayfalık metin üzerinde ön mütabakat sağladığı ile ilgiliydi. Ancak İran tarafı bunu reddetti ve ABD'nin sunduğu son teklifle ilgili değerlendirmelerin devam ettiği ve bunun önümüzdeki süreçte İran tarafından kendilerine yanıt verileceği ifade edildi. İran tarafı Amerika'yı ve özellikle Amerikan medyasını sahte haberler üretmekle suçladı. Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Çin'de ziyaretlerde bulundu ve bu ziyaret kapsamında Çin'in de bir önerisinin, bu savaşın bitilmesiyle ilgili bir önerisinin olduğu ifade edildi. İran 4 maddelik Çin'in önerisini olumlu karşıladığını bildirdi ve Çin'e güvendiğini ifade etti. Ancak bu 4 maddeli Çin'in önerisinin içeriğiyle ilgili basına bir paylaşım yapılmadı. Diğer taraftan bölgedeki çıkmazla devam etmektedir. İran liderinin ofisinden gelen son açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun bu bölgede bir çıkmaz içinde olduğu, ancak hala ABD'nin gerçekleri kabul etmek istemediği yönünde bir ifadeye yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Çin'e bir ziyareti söz konusu. Bazı uzmanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ziyaretinden önce özellikle Hürmüz'le ilgili bazı adımların atması konusunda müsamahakar davranacağı ile ilgili bazı yorumlar yapılmaktadır. Bu ne olabilir? İşte İran bu bölgedeki ablukayı kaldıracaktır. Geçişleri serbest bırakacak. Amerika Birleşik Devletleri de ablukayı kaldıracak. Bu yönüyle ilgili de bazı yorumlar yapılmaktadır. Özellikle önümüzdeki hafta Çin ziyareti oldukça önemli ve bu ziyaret öncesi de hangi adımlar tarafından atılacak, bu merak edilmektedir. Son olarak da şunu belirteyim ki Hizbullah cephesi de dünden itibaren özellikle oldukça sıcak. Öyle ki Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey bir yetkisinin İsrail tarafından öldürüldü. İran için özellikle Hizbullah çok önemli. Hatta geçtiğimiz süreçte müzakerelerin birinci turu yapılırken İran bunu bir ön şart olarak da belirtmişti diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Washington Post gazetesi İran'ın Amerika'ya verdiği zararı belgelerle haberleştirdi. Habere göre Amerikan üslerinin aldığı zarar açıklanandan çok daha fazla. İşte detaylar.
5: İran'ın misinlemesinin boyutları ortaya çıkıyor. ABD medyası Tahran'ın bölgedeki Amerikan üslerine verdiği hasarın açıklanandan çok daha büyük olduğunu belgeledi. Washington Post savaşa dair uydu görüntülerini haberleştirdi. Buna göre İran'ın hava saldırılarında Orta Doğu'daki ABD üslerinde en az 228 hedef vuruldu. Uydu analizlerinde hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve hava savunma sistemlerinin hasar gördüğü yer aldı. İran devlet medyasının paylaştığı 109 görüntünün Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydu sisteminden elde edilen verilerle karşılaştırılarak doğrulandığı aktarıldı. ABD ordusu 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki saldırılarda 7 Amerikan askerinin öldüğünü, 400'den fazlasının da yaralandığını açıklamıştı. Ancak uzmanlar ABD üslerinin aldığı hasarın çok daha fazla olduğunu söylüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon geçen hafta savaşın maliyetinin ülkeye 25 milyar dolara mal olduğunu duyurmuştu.
6: Bugüne kadar İran operasyonuna yaklaşık 25 milyar dolar harcadık. Bunun büyük bir kısmı mühimmat harcamalarına ayrıldı. Bunun bir kısmı da işletme ve bakım masraflarıyla ekipman yenileme giderlerinden oluşuyor.

0: Gazze'deki soykırımın başladığı Ekim 2023'ten sonra 7241 İsrail asker ve subayı yaşadıkları psikolojik sorunlar sebebiyle terhis edildi. Binlerce asker de aktif görevden alınmış durumda.
1: İşgalci İsrail ordusunu travma vurdu. Gazze'deki soykırımda görev alan binlerce İsrail askerinin yaşadıkları ağır psikolojik sorunlar sebebiyle sessizce terhis edildiği ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi ordudan psikolojik sebeplerle terhis edilen askerlerin sayısını talep etti. Ancak bilgi edinme yasasına göre en fazla 120 gün içinde verilmesi gereken cevap aylardır gelmedi. Ordu içindeki bazı kaynaklar gecikmenin bilinçli bir karartma olduğu görüşünde. Bir derneğin mahkemeye başvurması üzerine ordu bazı verileri paylaşmak zorunda kaldı. Açıklanan rakamlara göre Gazze'de soykırımın başladığı Ekim 2023'ten sonraki bir yıl içinde 7241 asker ve subayın yaşadıkları psikolojik travma sebebiyle İsrail ordusuyla ilişiği kesildi. Bu sayının bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğu öğrenildi. Binlerce askerin de terhis edilmeyip aktif görevden arka plana çekildiği ortaya çıktı.
0: 9 Mayıs yaklaşırken Moskova'dan sert mesajlar gelmeye devam ediyor. Kremlin, Zafer Günü törenlerine yönelik olası bir saldırının çok ağır sonuçları olacağını savundu. Gözler yeniden Putin'le Zelenski arasındaki gerilime çevrildi. Peki savaşın seyrini etkileyebilecek bu açıklamalar ne anlama geliyor? Detaylara bakacağız. Ekip arkadaşımız Akşin Kişiev Moskova'da bizi bekliyor. Akşin, kolaylıklar dileyelim ve o gerilimin detayları için sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkürler Haktan Uysal. Evet, Kızıl Ordu'nun 2. Dünya Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümü dolayısıyla Moskova'nın ünlü Kızıl Meydanı'nda 9 Mayıs tarihinde planlanan askeri geçit töreninin son hazırlıkları yapılırken bir taraftan da Moskova ile Kiev arasında karşılıklı tehditleşmeler devam ediyor. Rusya lideri Putin'in zafer günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkesi kabul etmeyen Ukrayna tarafı buna alternatif olarak 6 Mayıs'tan itibaren sessizlik rejimi önermiş. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın sessizlik rejimine uymaması halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de 9 Mayıs sabahı buna misilleme yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığı 9 Mayıs'ta Ukrayna'nın herhangi bir saldırı girişiminde bulunması halinde Kiev'i yerle bir edeceği uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kiev yönetiminin 9 Mayıs'ta Moskova'ya saldırı tehdidinin yarattığı güvenlik riskleri nedeniyle yabancı misyon personeli Kiev'den tahliyesi çağrısında bulundu. Bakanlık sözcüsü Zakharova, Rusya'nın bu uyarıyı saldırı amacıyla değil, olası bir karşılığın kaçınılmazlığı çerçevesinde yaptığını savunurken, Moskova'nın tutumunun saldırganlık değil, Kiev'in eylemlerine kaçınılmaz yanıt olduğunu vurguladı. Az önce bir açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da 9 Mayıs töreni dolayısıyla Moskova'da ek güvenlik önlemleri alındığını ifade etti. Ayrıca Putin'in ilan ettiği 2 günlük ateşkesin de bu gece yürürlüğe gireceğini söyledi. Bu arada dün Moskova'da 9 Mayıs askeri geçit töreninin son provası basına kapalı şekilde gerçekleştirilirken bu sene törende askeri araçların yer almayacağı, hava gösterisinin de sadece birkaç uçakla sınırlandırılacağı bildirildi. Güvenlik kaygıları nedeniyle Moskova'nın merkezi semtleri artık tamamen ziyarete kapatılırken mobil internet ve telefon iletişimi de engellenmeye başlandı. Ukrayna'ya ait insansız hava aracının birkaç gün önce Kremlin'e 6 kilometre mesafedeki bir gökdelene isabet etmesi Rus yetkililerin 9 Mayıs töreniyle ilgili endişelerinin boşuna olmadığını gösteriyor. Dün de Moskova yönüne gelen toplam 18 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Rusya, Ukrayna'yı Zelenski tarafından ilan edilen ateşkes rejimini ihlal etmekle suçlarken Zelenski ise Ukrayna'nın ilan ettiği ateşkesin Rusya tarafından sabote edildiğini ve Moskova'nın sessizlik rejimine katılmadığını öne sürdü. Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'nın 8-9 Mayıs için ilan ettiği ateşkese uyup uymayacağı konusunda ise net bir ifade kullanmadı. Öte yandan Rus basınında konuşan uzmanlar Moskova ve Kiev'den gelen açıklamaların aslında sadece enformasyon savaşı niteliğinde olduğunu ve Kiev'in kesinlikle daha önceki yıllarda olduğu gibi yine de 9 Mayıs günü Moskova'ya saldırmayacağını belirtiyorlar. Fakat tüm bu tartışmalar tabii ki savaşın 5. yılında halkın Rusya hükümetinin Ukrayna savaşına desteğinin de azalmasına neden olduğunu diyelim ve söz tekrar size bırakalım.

0: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Tebun, Esenboğa Havalimanı'nda Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Tebun'un ziyareti kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da gerçekleştirilmiş olacak.
1: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Tebun'u Esenboğa Havalimanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat karşıladı. İki Cumhurbaşkanı'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından Abdülmecit Tebun, Muhafız Alayı tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı.
2: Merhaba asker.
1: Daha sonra Erdoğan ve Tebun havalimanında bir süre sohbet etti. Liderler karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir tatisinde bulunuldu. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında Cezayir'le ilişkiler değerlendirilecek ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ziyaret dolayısıyla ayrıca bazı muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in butlan tartışmaları üzerinden parti içi muhalefeti hedef almasıyla CHP'de bir kez daha kılıçlar çekildi. Özel'in sözlerinin adresinin Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi. İlter Yeşiltaş Ankara'da ayrıntıları takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de CHP Genel Merkezi'nin hemen önünde bizi bekliyor. İlter, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakıyorum.
3: Haktan Uysal Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023'teki olağan kurultayla birlikte tartışmalar başlamıştı. O tartışmalarda kurultayın davalık olmasıyla birlikte artarak devam ediyor. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde istinaftan çıkacak karara çevrilmiş durumda. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemelerden davaya ilişkin tüm dosyaları, belgeleri ve delilleri istedi. İnceleme aşaması devam ediyor. Peki istinaftan ne zaman karar çıkar? Bu sorunun net bir yanıtı yok. Bugün de çıkabilir, yarın da çıkabilir, bu ay içerisinde çıkabilir veya Haziran'da da çıkabilir. Buna ilişkin net bir cümle kurmak açıkçası doğru değil. Tabii UYAP'a İstinaf Mahkemesi kararını yüklediğinde kamuoyu da bu şekilde öğrenmiş olacak. Tabii mutlak butlan yönünde bir karar çıkarsa 38. olağan kurultay yok hükmünde sayılacak ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetim mutlak butlan kararıyla yeniden görevine dönebilir. Bu hukuken bir gerçeklik durumunu ortaya koymuş oluyoruz bu yaptığımız açıklamayla. Tabii burada özellikle CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıkması halinde zaten kendisinin bu kararı tanıyacağını ve geri döneceğinin mesajını veriyor yakın çevresine. Bu yönde yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler de olduğu biliniyor. Tabii konunun siyasi bir boyutu da var. CHP genel başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tırnak içinde mutlak butlan bekleyenlere tepkiler haliyle ve eğer mutlak butlan kararı çıkarsa kayyumu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne almayız. Gerekirse etten duvar örürüz şeklinde değerlendirmelerde de bulunuyor. Tabii CHP Genel Başkanı Özgür Özel son grup toplantısında bu konuya ilişkin oldukça sert bir açıklama yaptı. Umudunu mutlana, şutlana bağlayanlara söylüyorum diye başladı sözlerine ve haysiyetsizlerin defterini düreceğiz şeklinde bir ifadeyle bu sözlerini, bu cümlelerini tamamladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun da yine bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler yine parti içinde ses getirecek türdendi. Biz o salona kapıyı kırarak girdik dedi 38. olağan kurultaydaki süreci anlatırken. Bizi içeri almıyorlardı. O kurultaya şaibe karıştırmaya çalışanlar, o kurultayda sanki şaibe varmış algısı yaratmaya çalışanlar, Cumhuriyet Halk Partiliyim deyip CHP'ye en büyük ihaneti yapmaya çalışanlardır ifadesini kullandı. Yani hukuki anlamda süreç devam ederken siyasi anlamda da karşılıklı açıklamalar ve hatta restleşmeler yaşandığını söyleyebiliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu son açıklama bu şekildeydi. Parti içi muhalefetin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu konuyla ilgili bu şekildeki yaklaşımına bir tepki var, bir rahatsızlık söz konusu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de mutlak butlanla ilgili parti içi muhalefetten veya muhaliflerden gelen değerlendirmelere de yine parti yönetiminin de tepkili olduğunu söyleyebiliriz. Süreci hem hukuki anlamda takip ediyoruz, siyasi anlamda yaşanan gelişmeleri de yine yakından takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. Seçimde salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutlu, YSK Başkanlığı'na seçildi. Eski üyelerin görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye de yemin ederek göreve başladı.
2: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Yeni Başkan Serdar Mutlu, Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu. YSK'nın yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutlu, YSK Başkanlığı'na seçildi.
4: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
5: YSK'nın eski üyelerinin görev süresinin dolması nedeniyle de Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçim yapıldı. YSK üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sıla'yla Nedret Engin seçildi. Kapalı gerçekleştirilen törende YSK'nın yeni üyeleri yemin ederek resmen görevlerine başladı.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fahiş sit aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Peki detaylar neler? Ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen bu başlığa dair bir yayın hazırladı. Ekranlara getirelim şimdi.
6: Evet, sit aidatlarına yeni bir düzenleme getirildi. Bununla birlikte de tabii aslında hem kiracılar için hem de ev sahipleri için büyük gelişmeler de var. Şimdi daha detaylı konuşacağız. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Avukat İyaz Şimen. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar, hoş bulduk.
6: Biliyorsunuz ki 6 maddelik yeni düzenlemeler getirildi. Bunlar nelerdir? Kısaca alalım sizden.
7: Tabii şu an özellikle mecliste yapılan görüşmelerde hem site yönetiminin daha şeffaf bir hale gelebilmesi için hem de buradaki aidat miktarlarının özellikle bir sonraki senede yapılacak artışlarının belirlenebilmesi için yeni bir düzenleme var karşımızda. Buradaki temel mantığımız aslına baktığınızda hem site sakinlerinin hem de buradaki kiracıların aynı zamanda mülk sahiplerinin neye harcama yaptığını daha da netleştirebilmek, aynı zamanda yapılan bu harcamaların miktarları yönünden bir sonraki senede ne kadar artış yapılacağının net kanuni bir sınırını çizmek. Çünkü mevzuatımızda buna dair azami bir sınır oranı bulunmamaktaydı. Ve bununla ilgili de halkımız genel olarak çok aşırı yapılan artışlardan kaynaklı mağduriyetler yaşıyordu. Ve bunu çözebilmek için şu anda bütün kat maliklerinin birlikte dahil olarak katılarak onayladığı bir bütçeyle site harcamalarının yapılması gerektiğine, bu olmadığı takdirde de yine TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranını aşamayacak şekilde bir değişiklik yapılmasına yönelik düzenleme şu anda gündemimizde ve mecliste görüşülüyor. Burada birden fazla düzenleme var ve oturum kabul edilerek gidiliyor. Şu anda kabul edilen oturumuna baktığımızda da hem buradaki bütçenin onaylanabilmesi için tüm kat maliklerinin katılarak burada bir onay vermesi gerekiyor. Böyle bir onay sistemi olmadığında da bir önceki yılın yeniden değerleme oranını azami artış miktarı olarak karşımızda görüyoruz. Bu noktada da hem daha şeffaf harcamaların nereye yapıldığını sakinlerimiz görebiliyor. Bunun yanında da üst sınırı belirlenerek fahiş artışların yine önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bunun yanında yeni yapılan düzenlememizde beton üreticilerine de getirilmiş bazı sınırlamalar var. Burada kalitesiz olarak üretilen betonlardan
8: SGK prim borçları ve trafik cezaları gibi borçlar kapsama alındı.
9: Düzenlemenin en dikkat çeken gereken maddelerinden biri taksit süresinde yapılan değişiklik oldu. Mevcut uygulamada en fazla 36 ay olarak uygulanan taksitlendirme süresi yapılacak değişiklikle 72 aya uzatılacak. Daha önce sadece 50 bin liraya kadar olan borçlar teminatsız yapılacak.

0: sınırlandırılabilirken bu limit 1 milyon liraya çıkarılıyor. Düzenlemenin merkezinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden yeni varlık barışı yer alıyor. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
1: Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette verici incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz.
0: Üretici ve ihracatçılar da unutulmadı.
1: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz.
0: Teklif komisyonda görüşülmesinin ardından genel kurul gündemine gelecek. Meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor.
2: Samsun'da 17 yaşındaki genç kız akran zorbalığına maruz kaldı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelişmeleri ekip arkadaşımız Mahmut Erdoğan takip etti. Özel bilgilere de ulaştı. Notlarını aktarmak için de canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Mahmut, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
3: Şunla başlayalım. Akran zorbalığının önüne geçilmesi için yapılan birçok çalışma elbette ki var. Ancak gençler hem akran zorbalığını yapmak, yaptıkları akran zorbalığını kayıt altına almak ve kayıt altına aldıkları o görüntüleri sosyal medyada paylaşmak anlamında sanki bir marifetmiş gibi bu tutumlarını maalesef sergilemeye devam ediyorlar. Samsun'da 17 yaşındaki kız çocuğunun akranları tarafından darp edildiği anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada tutuklu sayısının da 5 kişiye çıktığı bilgisini de sizlerle paylaşalım. Samsun'da 30 Nisan Cumartesi akşam saatlerinde ortaokulun bahçesinde akşam saat 19 civarında meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önceden ailesel husumet bulunan öğrenciler açık lise öğrencisi 17 yaşındaki DA'yı okulun bahçesinde işte kameraman arkadaşım Mustafa Fenan'ın gösterdiği tam da bu noktada bir anda darp etmeye başladı. Bir öğrenci darpı gerçekleştirirken diğer öğrencilerinden biri o anları cep telefonuna kayıt altına alırken diğer öğrenciler ise nasıl darp edilmesi konusunda maalesef o yönlendirmeleri de beraberinde gerçekleştirdiler. Ardından görüntülerde DA'nın saçlarından sürüklendiği, tekme ve yumruklarla darp edildiği, başının defalarca yere vurulduğu anlarda maalesef yer almıştı. Olay sırasında çevrede bulunan diğer öğrenciler ise şiddeti engellemek yerine yönlendirdiği ve yaşananları cep telefonuna kayıt altına aldığında elbette ki üzülerek izlemiş olduk. Darp edilen öğrenci önce Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Ardından da 5 Mayıs'ta darp görüntülerini polise teslim etti. Görüntülerin incelenmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi. Ve soruşturma kapsamında olaya karışan kızlardan önce 19 yaşındaki o darpı gerçekleştiren kız tutuklandı. Ve hemen ardından da ifadeleri alınan 17 yaşında 14, 15 ve yine 14 yaşında olan öğrenciler de tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtelim. Mahkemeye sevklerin ardından tutuklamalar da gerçekleştirdi. Aileye elbette ki destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı tarafından aileye yönelik psikolo desteğinde yapıldığı bilgisini paylaşalım. Yine yaşanan bu olayla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın da olayı yakından takip ettiği bilgisini paylaşalım. Bu ve buna benzeri durumlara karşı aileleri bir kez daha uyarmış olalım.
2: Gülistan 9 soruşturmasında her geçen gün yeni delil ve bulgular ortaya çıkıyor. Doku'nun kaybolduğu gün en son patronuna mesaj attığı belirlendi. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un da Gülistan'ı kaybolduğu gün ve bir gün öncesinde cep telefonundan takip ettiği ortaya çıktı.

Tunceli'de 6 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma derinleşerek sürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada her geçen gün yeni delil ve bilgilere ulaşılıyor. Gülistan'ın kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020 sabahı okul saatleri dışında garsonluk yaptığı kafenin sahibine "Ben artık gelmeyeceğim" yazılı cep telefonu mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Doku'dan bir daha haber alınamadı. Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik araştırmada da önemli detaylara

0: ulaşıldı. Gülistan Doku'nun cep telefonunun Google kayıtları incelendi. İşlemlerin Rusya yapıldığı görüldü. Tespit edilen 17 kayıt Gülistan'ın kaybolduğu tarih ve bir önceki güne ait. Gülistan'ın tutuklu eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'a bu işlemler soruldu. Abarakov, Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Telefonunda benim Google hesabım kayıtlıydı. O hesap üzerinden telefonun yerini bulmaya çalıştım diye cevap verdi. Abarakov, hesabı ve şifresini polise verdiğini de söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le cinayetin baş şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı şüpheli Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: Yaşındaki Işıl Irmak nerede? Polis günlerdir bu soruya yanıt arıyor. İşe gitmek üzere evden çıktı ama ailesi ondan bir daha haber alamadı. Kızların hayatından endişe ediyorlar ve şüphelendikleri tek bir isim var. O da kızlarının sevgilisi.
2: Can güvenliğinden şüpheliyiz şu anda. Sadece bize gören, duyan herkesin ulaşmasını istiyorum.
3: Acılı anne gözyaşları içinde kızı için yardım istedi. Çünkü biricik evladından günlerdir ne bir ses var ne de onu bulmaya yarayacak küçük bir iz. Her geçen dakika ailenin yüreğindeki korku daha da büyüyor.
2: Kızımın sağ bir şekilde en azından sesini duymak istiyorum, görmek istiyorum. Tehdit altında olmadığını bilmek istiyorum.
3: 3 gün önce 20. yaş gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı Işıl Irmak. İddiaya göre her şey yolundaydı. Ta ki işe gitmek için evden çıkana kadar.
2: Bir güzellik salonunda çalışıyor burada Ankara'da. Patronu işe gelmediğini söyledi, endişelendik. Çantasıyla çıktığını biliyoruz. Ekstra bir şey almamış zaten, günlük kullanım eşyaların hepsi tamamı evde şu anda.
3: Kızına bir türlü ulaşamayan Yeşim Kıraç Akpınar, çaresizlik içinde karakolun yolunu tutup kayıp başvurusunda bulundu. Hem ekipler hem ailesi Işıl Irmak'ı bulmak için seferber oldu.
2: Erkek arkadaşına ulaştım. İstanbul annesinin yanına taşındığını söyledi. Annesi oğlunun İstanbul'da kesinlikle bulunmadığını, Ankara, Çubuk'ta olduğunu söyledi. Doğru bir bilgi yok. Yani yalan olduğunu düşünüyoruz. Ve bu durumda ben korkmaya başladım. Annesi farklı bilgiler, oğlu farklı bilgiler veriyor.
4: Işıl Irmak'tan saatlerdir haber alınamıyor. Sevgilisinin çelişkili ifadeleri ise annesinin endişesini ikiye katladı.
2: Kızımın adına dün saat 11.55'te bir uçak bileti İstanbul'a alındığı söylenildi. O şahıs da İstanbul'da olduğunu söylediği için şüphelerimiz kuvvetli o şahıs üzerinde. Şikayette bulunduk sevgilisiyle alakalı da.
3: Işıl Irmak kendi isteğiyle mi gitti yoksa birileri tarafından alımı konuldu? Genç kadın nerede? Annesi bu sorulara yanıt arıyor.
2: Bilgi almak istiyorum kızımdan. Hepsi bu kadar. İyi olduğunu bilmek istiyorum. Genç bir kız. Lütfen gören duyan herkesin bize ulaşmasını istiyorum.
1: İstanbul'da sürücülerin vurdum duymazlığı ve tehlikeli hareketleri bitmek bilmiyor. Arnavutköy'de otomobiliyle makas atıp terör estiren sürücüye 96 bin lira ceza kesildi. Ataşehir'de de hem kural ihlali yapıp hem de yol kesen bir başka sürücü kameralara bakın nasıl yakalandı.
5: Kuralları hiçe saydı. Hız yapıp makas attı, cezadan kaçamadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Sosyal medyada hızla yayılan videoda bir sürücünün otomobiliyle yoğun trafikte makas atarak ilerlediği görüldü. Polis harekete geçti. Sorumsuz sürücünün kimliği belirlendi, kısa sürede de yakalandı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atması pahalıya patladı. 96 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Otomobili de trafikten men edilerek otoparka çekildi. Bir diğer trafik magandası ise Ataşehir'de ortaya çıktı. Trafiğin yoğunluğunu fırsat bilen bir sürücü taralı alanı ihlal ederek diğerlerinin önüne geçmeye çalıştı. Trafiği tehlikeye sokan o anlar araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde bir itfaiyeci yanan arabanın penceresinden içeri atlayarak bir kadını kurtardı. O anları ekranlarınıza getiriyoruz. Amerikan itfaiyesi ihbar üzerine otoyolda yanan bir araca müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm aracı kapladı. İçinde insanlar vardı. İtfaiyecilerden biri yanan aracın penceresinden hiç düşünmeden içeri atladı. Kısa sürede bir kadını kurtardı. O anları çalışma arkadaşları böyle kayda aldı. İtfaiyeci kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
1: Karaman'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Adem Sinan'dan haber alamayan arkadaşı polisten yardım istedi. Eve giren polisler Sinan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Adem Sinan'ın ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir anne oğul evdeki sobadan sızan karbon monoksitten zehirlendi. Hastaneye kaldırılan anne oğul tedavi altına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuk ranzadan düştü. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında kırık olduğu belirlenen çocuk Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gaziantep'te 100. yıl tünellerini trafiğe kapatan düğün konvoyundaki 7 sürücüye toplam 720 bin lira para cezası kesildi, ehliyetlerine de el konuldu. Bu görüntülerde Amasya'dan. Merzifon ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçan bir kişi cadde üzerinde görevli polislerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Boyları değil ama yürekleri yetti. Erzurum Porsuk İlkokulu öğrencileri koridorda yere düşen Türk bayrağını fark etti. Yerden aldıkları bayrağı öpen minikler daha sonra sandalyeye çıkarak panoya astı.
0: Kimileri için stres atma aracı, kimileri içinse paha biçilemez bir tutku. Özellikle koleksiyoncuların gözdesi olan tesbihler Ankara'da açılan fuarda meraklarını bekliyor. Üstelik davetliler arasında MHP lideri Devlet Bahçeli de var. Ayrıntıları alacağız. Canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekip arkadaşımız Abdullah Ünver son bilgileri paylaşmak için hazır. Sözü kolaylıklar dileyerek Abdullah'a bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Tesbih meraklılarının uzun süredir beklediği tesbih fuarı bugün Ankara Ato Kongrezyum'da başladı. 7-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek olan fuarın bugün ilk günüydü. Katılım oldukça yoğun. Kameraman arkadaşımdan da fuar alanını göstermesini rica ediyorum. Dediğim gibi 7-10 Mayıs tarihleri arasında Ato Kongrezyum'da tesbih severler buluşacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tesbih ustaları ve koleksiyonerler eserlerini sergiliyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de fuara davetler arasında yer alıyor. Kendisinin de tesbihlere olan ilgisi kamuoyunda bilinmekte. Dediğimiz gibi bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fuara katılmasını bekliyoruz. Tabii fuarda oldukça değerli tesbihler de var. Şimdi isterseniz onları gösterelim. Burada tesbih ustamız var. Tesbihlerin fiyatından bahsedebilir miyiz? Ne kadar şu anda?
3: Tesbih fiyatlarımız elimdekilerden bahsedeyim isterseniz. Bunlar Osmanlı dönemi eski ustalarımızın, tabi bu ustalar şimdi rahmetli oldu. Onların dönem tespitleri, Osmanlı sıkma dediğimiz grup, koleksiyonerlerin en çok tercih ettiği grup diyebiliriz. Bunların rakamları 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin, 100 bine kadar devam eder.
2: 100 bin dolar fiyatı. Dolar, peki, şu anda bunları satın almak isteyen vatandaşlar olursa satıyor musunuz yoksa sadece koleksiyon için mi buradalar?
3: Görsel, bunlar satlık değil ama satlık olanları piyasada var, bulabilirler ama çok nadir tabii ki bunlar. Bunlar dönemden bu zamana kadar çok temiz kalmış, hiç ilk günkü kondisyonunu kaybetmemiş tespihler. Hatta şu daha yeni sandıktan çıkmış bakın. Bunun da yine altın dizaynı yapılacak. Daha yeni çıkmış.
2: Peki şu anda elinizde bulunan tespihlerin toplam değeri ne kadar? Yayın öncesi konuşmuştuk ama 250 bin dolar civarında bir...
3: Toplam değeri 250 bin dolar civarı.
2: Diye şu anda 250 bin dolar elinizde tabii tutuyorsunuz.
3: Tabii. 250 bin dolar. Evet. Abartı yok.
2: Oldukça ilginç tespihler.

0: tesbihler var. Şimdi isterseniz onlardan birkaçını daha göstereceğim size. Kameraman arkadaşımdan buraya doğru gelmesini rica ediyorum. Doğal taşlardan yapılmış olan tezgah görüyorsunuz. Burada fil dişinden yapılmış olan bir tesbih var. Kaplumbağa kabuğundan yapılmış olan başka bir tesbihi de görüyorsunuz. Ve en sonda da binlerce yıl önce yaşamış mamut hayvanlarından yapılmış olan tesbihi de burada görüyorsunuz. Ankara'da dediğim gibi 7-10 Mayıs tarihleri arasında fuar devam edecek. Tüm tesbih severleri bu fuara bekliyoruz diyelim ve sözü Ankara'dan tekrardan size bırakalım.
1: Aylardan Mayıs ama Türkiye'nin birçok noktasında kayda geçen manzara kış mevsimini aratmıyor. Sel, fırtına tipi. Bazı bölgelerde hayatı felç etmiş durumda. Artvin'de ise aylarca kar altında aranan çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Felaketin acısı yeniden hatırlandı.
2: Traktörün biri şu anda battı. Bunu tekrar traktörü kurtarmaya çalışıyoruz.
3: Türkiye Mayıs ayında adeta kışla bahar arasında sıkıştı kaldı.
4: 1,5 metreydi falan açtı yani mahalle işlerinde.
3: Bir yandan meralarda hayvanlar otlamaya başladı.
5: Hayvanlarımızı da artık meralara bıraktık.
6: Dağlarda kar var, yüksek tepelerde. Ovada da bahar yaşanıyor.
3: Diğer yanda kar tipi, sel ve fırtına hayatı felç etti.
7: Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 tane hayvanım telef oldu.
3: Isparta'da yaylada mahsur kalan çobanlar 30 saatin ardından kurtarıldı.
8: Çobanımız Bilal. Sağda kalan bu arkadaşımız, siz arkadaşlar.
9: Allah'a şükür şu anda çobanlarımıza ulaştık. Hayvanlarımıza ulaştık. Az bir zararla atlattık.
10: Ben içindeydim, dal kaçtım. Ne bileyim ben.
3: Güneydoğu'yu ise fırtına ve sel vurdu.
11: Ev gitti. Ondan sonra ne gidip işte bağırdım, çığırdım.
3: Gaziantep'te koyun otlatırken rüzgara yakalanan çoban bir banka tutunarak güçlükle direndi.
12: İçeriye giremiyoruz, merdivenlerimizi gördünüz, çamurdan giremiyoruz yani.
13: Burada deprem etkisi yaratmıştı yani.
3: Fırtınanın kuvveti Şanlıurfa'da da su üzerinde bulunan Duba restoranı sürükledi. Müşteriler panik içinde kaçıştı.
14: Yaşlarımın hayatımda ilk defa böyle bir felaket gördüm.
3: Bu görüntülerse Artvin'de kaydedildi.
15: Gidiş geliş şu anda kapalı arkadaşlar.
3: Heyelan'la beraber kapanan Karadeniz sahil yolu iş makinelerinin çalışması sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.
16: Oradan.
3: Yine Artvin'de dağın başında aylardır süren mücadele acı bir vedayla son buldu. 31 Aralık 2025'te yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. 38 yaşındaki çoban Ardanuç'ta son yolculuğuna uğurlandı.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
17: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
18: Halkbank'ın katkılarıyla.
19: Altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken, son 5 yıllık veriler, uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun %656 seviyesine ulaştığı dönemde, BIST 100 endeksi %914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayi, bankacılık ve ulaştırma hisselerinde yaşanan yükselişler, borsanın uzun vadeli yatırımcı için enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdi.
18: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Haberin radyosu A Haber Radyo.
18: Reklam.
8: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Peugeot hafif ticari araçlarla...

0: Hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Malatya Gölbaşı yolunun 0 ve 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
11: Reklam.
12: Perakende ustalarının mikrosu var.
13: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
14: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
15: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
14: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
15: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
14: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
16: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
17: Ben QNB'ye geçiyorum.
18: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
19: Tatil budur hissi.
20: Bambaşka yere taşır, Toyota.
21: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes Allianz'tır. Bes Allianz. Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım. Mikro konteyner.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sosyal medya çocuklar için artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ciddi riskler barındıran bir ortam haline geldi. Tüm bu tehditleri ve olası etkilerini incelemek üzere İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine yönelik bir rapor hazırladı. Rapora göre sosyal medya çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldi. Bu süreçte dijital ortamların kontrolsüz kullanımı, çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Raporda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının, çocukların yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama ve dikkat dağınıklığına neden olduğu belirtildi. Söz konusu raporda dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı çocuklar açısından öne çıkan riskler olarak sıralandı. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporda bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesinin iç güvenlik açısından risk teşkil edebileceği belirtildi. Çocukların korunması için bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Raporda çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği de ifade edildi. Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün oldu.
6: Kesinlikle çok güzel oldu. Ailemizin yanına gideceğiz, biz de burada gurbetteyiz. Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük bayram tatiline çevrilmiş durumda. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak ne yazık ki bu tatil süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki onların izin süreleri ne olacak, detayları konuştuk.
7: Keşke yararlansaydık.
6: Keşke ne olacak peki size?
7: Yani bize şöyle ikişer gün oluyor, artı bir gün oluyor ama

0: eksilme olmaz. Ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir.
1: Özel sektördeyim. 9 gün kullanacağım.
2: Sizin şirketiniz 9 gün veriyor mu izni?
1: Bizim şirkette veriyor yani. Öyle bir şeyleri var. Ayrıcalıkları var yani.
2: O zaman şanslısınız biraz daha.
1: Evet.
3: Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunlu olur. Ancak böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz.
2: Peki efendim, merak edilen bir diğer konu, bayramda ücretlendirme nasıl olacak?
0: İşçiler ilave bir yömiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak, eğer yömiyeli olarak çalışıyorsa Mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 TL maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618.43 TL ilave maaşlı almış olacak.
4: A Haber Radyo.
5: Haber ekranlarında yeni saate başlıyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'deki gemi trafiğini normale döndürmek için başlattığı özgürlük operasyonu sadece 36 saat sonra askıya alındı. Amerikan basınına göre Suudi Arabistan ve Kuveyt operasyondan habersizdi. İki ülke Trump'a tepki olarak üs ve limanlara Amerika'nın erişimini askıya aldı. Kriz Trump'ın geri adımıyla şimdilik sona ermişe benziyor.
6: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
3: Hürmüz için duyurduğu proje 36 saat sürdü. Trump özgürlük projesinde geri adım attı.
7: Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonudur. Bunun anlamı çok basit. Biz vurulmadıkça saldırı olmayacak. Biz onlara saldırmıyoruz. Eğer bize saldırılırsa biz de onların gemilerini vururuz.
3: Trump'ın bu hamlesi ABD medyasında da ayrıntılarıyla ele alındı. NBC News, Trump'ın geri adım atmasının sebebinin Körfez'deki müttefikleriyle yaşanan kriz olduğunu iddia etti. NBC'ye göre Trump Hürmüz'deki operasyon kararını bölge ülkelerine danışmadan aldı. Suudi Arabistan, operasyona katılan Amerikan askeri uçaklarına hava sahası üzerinden uçuş izni ve üs erişimi vermeyi reddetti. ABD'nin Prens Sultan hava üssünü kullanması engellendi. Trump'ın Prens Selman'la telefonda görüşmesi bile krizi çözmedi. Kuveyt de Suudi Arabistan'ın yolundan gitti. Operasyon için ABD'ye izin vermedi. Trump, Katar emiri ile de operasyonu duyurduktan sonra telefonda görüştü. Umman'ın da gelişmelerden sonradan haberi oldu. Savaşın yeniden başlaması ve operasyon nedeniyle hedef olma endişesi taşıyan Körfez ülkeleri, Pakistan arabuluculuğundaki görüşme sürecine dönülmesi tavsiyesinde bulundu. İddialara göre Körfez engelini aşamayan ABD Başkanı da operasyonu durdurmak zorunda kaldı.
5: Hürmüz krizinde Fransa devreye girmeye çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Ardından da Hürmüz'deki deniz trafiğinin normale dönmesine destek için uçak gemisi Charles de Gaulle'ü bölgeye göndereceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Amerika'nın ablukası sona ermedikçe Hürmüz'ü kimseyle görüşmeyeceğiz diyerek Fransa'nın çabalarına da kapıları kapattı.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Hürmüz Boğazı ablukasını kaldırması çağrısında bulundu. Fransa ayrıca İngiltere ile birlikte oluşturdukları çok uluslu misyon kapsamında Charles de Gaulle uçak gemisinin Körfez'e konuşlandırılması talimatını verdi. Ancak İran'dan beklenmedik bir yanıt aldı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Özgürlük Projesi adı altında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi için bir adım attı. Ancak Trump daha sonra projeyi askıya aldı.

0: İran'sa Hürmüz için kendi geçiş rejimini hayata geçirdiğini duyurdu. İngiltere ve Fransa öncülüğünde Hürmüz'de deniz trafiğinin normale döndürülmesi için yeni bir koalisyon kuruldu.
1: ABD tarafından güveniyoruz. İranlılar tarafından güvenilir ve saygı duyulan, diplomatik, askeri, ekonomik ve finansal açılardan hizmetler sağlayarak Hürmüz Boğazı'nın serbestçe yeniden açılmasını kolaylaştırabiliriz.
0: Bu kapsamda Fransa uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'den bölgeye yönlendirdi. Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ı da kurulan koalisyona destek vermeye davet etti. Ancak Pezeşkian, ABD'nin ablukası kalkmadığı sürece Hürmüz'ün yeniden açılması konusunu tartışmayacaklarını söyleyerek kapıları kapattı. Hürmüz'ü kendi egemenlik alanı olarak gören İran, üçüncü bir ülkenin müdahalesine kesinlikle karşı. Fransa'nın İran'ın onayı olmadan ya da ABD ile İran arasında bir anlaşma olmadan Hürmüz'deki gemi geçiş trafiğini normalleştirmek için nasıl bir adım atabileceği belirsizliğini koruyor.
2: Savaşta tansiyonun düşme beklentisi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Borsada yükseliş devam ediyor. Petrolde de 100 doların altı görülmüş durumda. Detayları konuşacağız. Ekonomist Mustafa Aşkın yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim Aktan Bey. Yayınla dilerim. Sağ olun.
2: Aslında saha bir ateşkesi ya da devamlı barışı göstermese de piyasalar sanırım bunu fiyatlıyor. Özellikle geride bıraktığımız gün tüm borsalarda yükseliş vardı. Borsa İstanbul 100 endeksi de 15 puan üzerini görmüştü. Şu anda da canlı olarak ekranlara getiriyoruz. 14.955 puan seviyesinde. Altında da bir yükseliş var. Özellikle ons altın tarafında ve petroldeki düşüş. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Bu bir barış beklentisi mi? Bir yerlerden gelen o bilgi akışıyla mı sağlanıyor? Yoksa piyasalar artık yavaş yavaş yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşile mi dönmek istiyor? Ne dersiniz? Sözü hemen size bırakayım.
3: Aslında pek çok olayın bileşkesi var. Tabii burada önemli olan nokta finansal piyasalar açısından barış umudunu yeşermiş olması. Malum finansal piyasalar olumluyu peşin peşin alırlar, olumsuzu peşin satarlar. Dolayısıyla özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin yavaş yavaş olumluya doğru meyletmesi, ateşkesle başlayan süreç risk alma iştahını arttırmıştı. Nitekim bunun karşılığında da hem bizim borsamızda hem dünyadaki diğer borsalarda olumlu gelişmeler oldu. Diğer taraftan petrol fiyatlarına baktığımızda 120 doların üstünde bir Brent petrol fiyatı görürken bugün artık 90 dolarlı rakamları konuşuyoruz ki bu hem Türkiye açısından hem dünya açısından daha olumlu bir süreç. Tabii Brent petrol fiyatının düşmesi altına da yarıyor, değerli metallere de yarıyor. Likitasyon ihtiyacı azaldığı için değerli metallerde de yukarı doğru bir eğilim görülmeye başladı. Zaten dünya ekonomisine baktığınızda doğalgaz ve petrol fiyatlarından kaynaklı yoğun bir enflasyonist baskıyı kaldıracak durumda değil. Amerika'da, İran'da, diğer ülkelerde bunun bilincinde oldukları için pazarlık masasında bunları kullanmaya başladılar. Şimdilik bir sükunet var. Umarım bu kalıcı bir barışa dönüşür. Dönüşürse finansal piyasalardaki trendin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz olumlu yönde.
2: Özellikle bu ateşkes ya da barış umudunun doğmasıyla birlikte Brent petrolün düşüşünü ya da petrolün düşüşünü algılayabiliyoruz ama altında altın hep güvenli liman diyorduk ya barış ta altının yükseliyor olması ya savaş zamanlarında yükseldiğini görmeye alışık olduğumuz altının barış umuduyla birlikte ya da ateşkes umuduyla birlikte yükseliyor olması yanıltıcı bir tepki olabilir mi? Burada dikkat edilmesi gereken neler olabilir? Yorumlarınız kıymetli, buyurun.
3: Esasında alışılagelmiş bir tekerleme gibi var. Burada konuşulması gereken nokta o da şu: savaş veya olumsuzluk durumlarında altına yönelin. Bu yüzyıllardır ezberlenmiş bir gerçek gibi duruyor. Ancak son iki aylık periyoda baktığınızda altın nakde dönmek ve likidasyon için önemli bir araç haline geldi. Özellikle merkez bankaları ve bankalar nakde dönmek amacıyla altın varlıklarını sattılar. Bu nedenle altın bırakın değer kazanmayı ciddi derecede değer kaybetti. Önemli olan bu belirsizlik anlarında nakit gibi görünüyor. O nedenle alışılagelmişin dışında bir söz söylemek lazım. O da şu: petrol doğalgaz düşerse altın çıkar. Yeni mottomuz bu. Bir müddet böyle devam edeceğiz. Sonra eski rutine dönülebiliriz. O da yine belirsizlik altında tekrar altına yönelmek olabilir ama şu an için bakmamız gereken petrol, doğalgaz fiyatlarının düşmesi, buna bağlı olarak da değerli metallerin yükselmesi gibi algılanabilir.
2: Şimdi haber akışlarıyla oluşan bir piyasa gördüğümüz için o rakamları da tahmin etmek elbette zor olacak ama yine de size sorayım, aralıkları soracağım. Altında beklentiniz ya da borsada beklentiniz hangi koşullarda, hangi rakamlar olabilir? Onunla da veda edelim dilerseniz, buyurun.
3: 15.000'in üstünde borsada kalıcı olabilirsek 15.400 ve 500'lere gitme olasılığımız yüksek. Ancak bir kar realizasyonu gelirse de 14.600'e kadar geri gelebiliriz. Dikkatli olmak gerekiyor. Yabancı yatırımcının ilgisi biraz arttı, bu olumlu. Altında ons fiyat anlamında konuşayım. 4.900-5.000 dolarları görme olasılığımız gün geçtikçe yükseliyor. Ancak geri çekilme olduğunda 4.400 ve 4.100 dolarlar seviyesine çok dikkat etmek lazım.
2: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Ekonomist Mustafa Aşkın bizlerle birlikteydi. Yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Konuğumuzu uğurlayacağız. Dünya gündeminde önemli başlıklar var. Onlardan bir diğeriyle devam edeceğiz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Papa 14. Leo'ya yönelik eleştirileri sürerken Vatikan kritik bir misafiri ağırlıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Papa Leo ile görüşmek üzere Vatikan'da. Son gelişmeleri, son durumu paylaşacağız. Ekip arkadaşımız Dündar Keşaplı Vatikan'da, o herkesin bildiği meşhur bekliyor, neler aktaracak, hemen sözü Vatikan'a Dündar'a bırakalım.
4: Evet, teşekkürler Aktan Uysal. Evet, önemli ve kritik bir ziyaret gerçekleşti. Yaklaşık bir saat sürdü. Oldukça geniş güvenlik önlemleri altında. Son dönemlerde ABD ile Vatikan ve İtalya hükümeti Meloni arasında yaşanan hassas bir süreç, kritik bir süreç dünyanın gözü önünde ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu kritik ziyaret için ilk durağı bu arkamda gördüğünüz Vatikan'da, yerel saatle Türkiye saatiyle 12.30'da Papa 14. Leo ile bir araya geldi ve yaklaşık bir saat süren önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Ancak şu ana kadar resmi açıklama olmasa da bu ziyaret sırasında özellikle Rubio'nun temaslarında ana gündemde Vatikan ile bozulan ilişkilerin onarılması, ABD-İtalya hattının altında diplomatik diyaloğun yeniden güçlendirilmesi, NATO çerçevesinde güvenlik konuları ve İran krizinin yer aldığını söyleyebiliriz. Ki Marco Rubio bildiğiniz gibi bu son bir yıl içinde üçüncü kez başkenti Roma'ya geliyor ve önemli bir ziyaretle başladı. Özellikle Vatikan arasındaki diplomatik diyaloğun yeniden canlandırılması açısından sembolik ve önem taşıyan bir ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Başkan Trump'ın Papa'ya yönelik yapmış olduğu açıklamalar sonrasında dünyada oldukça geniş kitleye sahip olan Katolik dünyasından tepkilere de neden olmuştu ve bu görüşmenin aynı zamanda küresel kriz, insani diplomasi ve uluslararası barış çabasını da ön planda tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu ziyaret sadece Vatikan'la kalmadı. Tabii yarın Dışişleri Bakanı Tajani ve öğle saatlerinde İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ile de yapacağı görüşmeler olacak ve NATO çerçevesinde özellikle güvenlik konuları, İran, Hürmüz Boğazı, enerji güvenliği gibi konuların ele alınmasını bekliyoruz. Tamamen basına kapalı, oldukça geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen bu ziyaretten bir başka deyimle biraz olsun bu son dönemlerde yaşanan gerilimin yumuşaması ve yeniden normalleşmesi bekleniyor. Çünkü önümüzdeki seçimlerde bu son dönemlerdeki yapmış olduğu Trump'ın açıklaması biraz olsun Trump'ın seçimlerde etkilenebileceği yorumları da İtalyan medyasında, siyasetçiler arasında yapılan yorum arasında. Kısaca toparlamak gerekirse başkent Roma'ya gelen Vatikan'da resmi temaslarda bulunan Bakan Rubio'nun ilişkileri yeniden inşa etme girişimi olarak yorumlanan bu ziyaret bakalım nasıl gerçekleşecek, nasıl sonlanacak, ancak bugünkü ziyaretin şu ana kadar yansımalarını belki ilerleyen saatlerde resmi olarak bir açıklama yapılırsa aktaracağız. Ancak yarınki ziyaret de önemli. Son olarak Dışişleri Bakanı Tajani ve Başbakan Meloni ile yapacağı görüşmeler sonrasında iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bekleniyor diyoruz ve kısaca Vatikan'dan aktaracağım notlar şimdilik bunlar. Aktan Uysal, söz İstanbul sularında sizde.
2: Sağ Expo 2026 fuarı 3. gününde de büyük ilgi görüyor. Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş da fuardaydı. Yıldırım Han füzesini detaylı şekilde inceledi. A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci de kendisine düşüncelerini sordu. O anları ekranlara getirelim şimdi.
5: Evet, bizler savunma sanayinin kalbinin attığı noktadayız şu anda. Fuardayız. Fuara Ankara'dan gelen yanında çok değerli bir konuğum Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş da var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk.
5: Efendim bu fuar için geldiniz sanırım Ankara'dan.
6: Ankara'dan sabah namazdan sonra yatmadım. 6.15 trenine bindim. Direkt Ankara'dan geliyorum ve akşama da döneceğim.

0: bu yorgunluğu, bu yolculuğu sırf bu yeniden yapılan silahlar için, yenilikler için gözlerimle görmeye geldim.
1: Peki neler hissettiniz görünce?
0: Tüylerim diken diken oldu. İnanamadım. Çünkü gerçekten de ülkemiz nereden nereye geldi? Bunu iyi görmemiz lazım, iyi anlatmamız lazım. Demek bizler de bir şeyler yapabiliyormuşuz. Dedirttirmemiz lazım. Ama dedirttirdik. Çok şükür şu anda bakıyorum İHA'mız, SİHA'mız, helikopterimiz, uçağımız, hızlı trenimiz.
1: Hemen arkamızda Yıldırım Han.
0: Evet, bu Yıldırım Han beni buraya getiren bu oldu zaten. Evet, şu dursun şurada.
1: Evet efendim, neler hissettiniz peki evet, buraya geldiğinizde? Buraya gezdiğinizde?
0: Buraya gezdiğimde gurur duydum. Yani gerçekten yapılanlarla gurur duydum. Bu Yıldırım'ı görünce ben Yıldırım gibi geldim buraya. Beni buraya çeken
1: Yıldırım oldu.
0: Tabii Yıldırım oldu. Yıldırım gibi çekti beni buraya. Onun için artık kıtalar arası füzemiz yoktu. Bu da oldu artık.
1: Sizin zamanınızda nasıldı? Hangi bölümdeydiniz? Kıbrıs gazisiniz. İsterseniz izleyicilerimize de aktaralım.
0: Ben komando olarak katıldım harbe. 4,5 aylık askerdim. Eğirdir daha komando okulunda eğitim gördük. Çok ağır eğitim yaptık. İyi ki yapmışız o eğitimi. O eğitimin gücüyle biz çok büyük başarı elde ettik. Beşmamak Dağları'nı biz komandolar olarak bizler fethettik. Eğitimin gücü çok önemli. Onun için şimdiki askerimizin eğitimi de üstün eğitim var. Çünkü bizlerden örnek aldılar. Dediler ki tamam biz bu eğitimi devam ettirelim diye. Biz iyi bir sonuç verdik. 12. günü yaralandım ben. Beşmamak Dağları'nda. Adana'ya da sediyede geldim. Kendi yaralarımı kendim sardım. 3 ay hava değişimi olan daha bacağımda parçalar duruyor. Alamadılar. Tekrar gittim birliğime. Tezkerem aldım. Onun için o parçaları da onurla gururla taşıyorum.
1: Babanız da aynı zamanda şehitti.
0: Babam, ben 6 yaşımdayken babam askere gitti. 4 kardeşiz. En küçüğümüz 6 aylıktı. Sarıkamış'ta vatan ilaçlarını yaparken araç kaza şehidi. Reoyna aşağı uçuyorlar. Şu anda kabri de orada Sarıkamış'ta.
1: Peki onun cenneti olsun.
0: Amin. O benim için bir onurdur, bir gururdur. Gerçekten hem bana Cenab-ı Allah hem şehit çocuğu hem gazi olmayı nasip etti. Allah bize bunu onurumuzda, gururumuzda taşımayı nasip etsin. Gelecek nesillere örnek bir şekilde anlatmayı nasip etsin. Biz bunu yaşadık. Ben hep şunu söylerim. Ben bunu yaşamışsam benimle gitsin istemiyorum. Anlatmamıza. Ben okullara giderim, anlatırım. İnanın o çocuklar ağlarlar. Derler ki ya Gazi abi sen çok çekmişsin. Bir de hakkını helal et derler. Ben çocuklara bunu dedirttiriyorum. İçinde olmasa ağlar mı? Onun için bir de şurası var. Beni ben anlatırım ya. Beni başkası anlatamaz. Benim ne hanımım anlatır ne çocuklar. Beni ben anlatırım. Onun için herkes anlatması lazım.
1: Peki efendim, o zamanın şartları nelerdi? İzleyicilerimize de aktaralım. Şimdi bu yerli milli ürünlerimizi, gururlarımızı görünce neler hissettiriyor bu duygu size?
0: Bunu gördüğüm zaman ben o günleri hatırlamak istemiyorum. O yaşadıklarımızı. Niye? Ya şuna bak, mis gibi ya, insan bundan böyle ne bileyim zevk alır. O gün mermiyle biz bir sandık mermiyle gittik. Mermi bitecek diye aklımız çıkıyordu. Yok, arkası yok. Onun için silahımız tutukluk yapıyor. Telsizimiz noktayı tam göstermiyor bize. Onun için bu yenilikleri daha çoğunu gezemedim. Gezdikçe bazen gözlerim dolukuyor. Hüzünleniyorum. Keşke o günlerde olsaydı diyorum. Ama çok şehit arkadaşım, gazi arkadaşım bunları göremedi. Allah bana nasip etti, ben gördüm. Onun için gurur duyuyorum. Allah devlete zaval vermesin. Bunu yapanlardan Allah bir gün kere razı olsun. Diyeceklerim bu kadar, yani başka ne diyeyim.
1: Siz şu anda daha yeni geldiniz zaten, sadece geldiğiniz bölüm ilk olarak zaten burası oldu. Yıldırım Han oldu. Yıldırım gibi geldim.
0: Yıldırım'a geldim, Yıldırım'a kavuştum. Yıldırım'ı müsaadenin bir tam oradan öpmek için geldim.
1: Müsaadesin efendim, elbette. Elbette. Ankara'dan buraya kadar yapılanları görmek için geldiniz. Ve şu anda evet, Kıbrıs gazimiz Ankara'dan buraya yerli milli ürünlerimizi...
0: Yok, Ankara'dan geldiğime değdi. Sırf bunun için geldim. Dedim sarılayım, bir öpeyim. Ölürsen de gam değil, önemli değil. Çünkü bunları gördüm. Gücümüz bu bizim, gücümüz. Bu dünyaya bir güçtür, güç gösterisi. Güçsüzsen herkes vurar. Ben babasız büyüdüm, önüne gelen deperdi. Onun için Allah kimseyi babasız bırakmasın ama vatansız hiç bırakmasın. Ben babasız büyüdüm ama vatansız büyümez. Onun için bunlar bizim vatanımızın savunucuları. Bunlar bizim vatanımızın koruyucuları. Vatanımıza sahip çıkmak için bunlar gerek.

0: kuvvetli. Bunu da yaptığımıza göre vatanımıza kimse göz dikemez, kimse yan gözle bakamaz. Biz daha ölmedik. Evet Allah'ın izniyle.
1: Ablam uzun ömürler, sağlıklı ömürler versin. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı efendim?
0: Başka, çok teşekkür ederim. Bizler yaşayan tarih olarak bize bunları anlatmamız lazım. Öyle bir an geliyor ki tiyatro sanatçısı bizim önümüze geçiyor. Bizden duyduğunu gidiyor, tiyatro gibi anlatıyor. Bu ne derece etkili olur? Bırakın gençler birinci ağızdan dinlesinler.
1: Teşekkür
0: ki
1: ederim.
0: Ona göre hayata tutunsunlar diyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok
0: ben
1: sağ
0: teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağ olun. Hoşçakalın. Kıbrıs gazimiz Mehmet Erdoğmuş'a teşekkür ederim ve sözü Fuar Merkezi'nden size bırakalım.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada tanıkların ifadeleri dosyadaki para ve hediye trafiğini yeniden gündeme taşıdı. Ayrıntıları A Haber ekibinden İsmet Yerdelen izleyicilerimizle paylaşmak için hazır. Kolaylıklar dileyelim ve sözü İsmet'e bırakalım.
3: Evet, teşekkür ediyorum. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının ikinci duruşması bugün Antalya'nın Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçekleşti. Tanıkların beyanları mahkemede oldukça etkiliydi. 41 sanıklı dosyada hak ediş ödemelerinde başkan onayı, bağış adı altında 250 bin TL'lik rüşvet iddiası, CHP'nin seçim reklamlarının belediye giderleri tarafından karşılandığı iddiası, Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına uzanan 80 milyon TL'lik para trafiği ve dövizcide 23-24 kilogram altının bozdurularak bundan elde edilen gelirin yine Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına aktarıldığı tanık ifadelerinde beyan edildi. Süreç nasıl olmuştu? 5 Temmuz 2025'te tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Göçen Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Aslan, iş insanları Fazla Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıklara rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, haksız mal edinme, nüfus ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamaları yöneltildi. Savcılık bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirmede bulundu. İddianamede şüphelilerden el konulan, evet, şu anda yine duruşma devam ediyor. Öğleden sonra ertelenmişti. Duruşma devam ediyor. Sıcak gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağız. Sözü merkeze bırakıyoruz.
2: Tayland'dan Londra'ya giden iki İngiliz aktarma yapmak için İstanbul Havalimanı'na geldi. Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin takibine takılan iki İngiliz'in valizinde yapılan aramada 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu belirlenirken biri kadın, iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Uyuşturucu rotası İstanbul'da son buldu. Arama yapılan bu valizden piyasa değeri 17 milyon lira olan uyuşturucu madde çıktı. Biri kadın, iki İngiliz İstanbul Havalimanı'nda işte böyle yakalandı. İstanbul Havalimanı narkotik operasyonuna sahne oldu. Tayland'dan Londra'ya gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz aktarma yapmak için havalimanına gelmişti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri iki yolcuyu takibe aldı. İki İngiliz pasaport ve kimlik kontrolünün ardından ayrıntılı arama için Gümrük Muhafaza Birimi'ne götürüldü. Yapılan aramada bir valizin içinde 17 vakumlu poşete konulmuş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen 19 kilo 260 gram uyuşturucunun piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: İstanbul Bayrampaşa'da bir eve giren iki kadın hırsız içerisinde 7 milyon liralık ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı. Daha önce 44 suç kaydı olan bir zanlı tutuklandı. Suç ortağı ise halen aranıyor.
4: İçinde ziynet eşyası dolu kasayı böyle çaldılar. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. İki kadın hırsız gözüne kestirdikleri bir eve girdi. Hırsızlar yatak odasındaki içinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı hedef aldı. Kasayı açamayınca şüphelilerden biri altın dolu kasayı torbaya koyup kucakladı. Ardından da evden kasayla çıkıp izlerini kaybettirdiler. İki hırsızın içinde kasa olan torbayla kaçtığı görüntüler sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Ekipler görüntüleri inceledi. Şüphelilerin adresleri ve kimlikleri tespit edildi. Başakşehir'de iki eve yapılan operasyonda hırsızlardan biri yakalandı. 44 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Hatay merkezli Beşil'de gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 2.2 milyar liralık para trafiğini deşifre eden ekipler şüphelilerin ev ve adreslerinde arama yaptı. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. 2,2 milyar liralık para trafiği deşifre edildi.
5: Ben göreve geldiğim zaman yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığımı vurguladım.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahis ve sanal kumarla ilgili bu bataklığı kurutacağız sözleri sonrası operasyonlar hız kazandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine basan ekipler toplam 22 şüpheliyi yakaladı. Hatay, Mersin, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Ekipler çok sayıda dijital materyal, banka ve kredi kartı ele geçirdi. Ayrıca suç kapsamında elde edilen toplam 5 araca da el konuldu. Yakalanan şüphelilerin 2 ayrı ofiste yasa dışı bahis oynattıklarını tespit eden ekipler, hesap hareketlerinde 2,2 milyar liralık para trafiğine ulaştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme kararıyla şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 kişi ise ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşin tavuktan zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyordu. Ancak bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi.

0: iki kardeşin ölümündeki sır perdesi aralandı. Kardeşlerin fosfor sinir gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis memuru Musa Tülü eşiyle 8 ve 5 yaşlarındaki çocukları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
1: Anne ve baba tedaviye olumlu sonuç verdi ve hayata yeniden döndü. Ancak evlatları maalesef hayatını kaybetmişti.
2: Rabbim onları bize cennette şefa çıkılsın.
0: Soruşturma sürerken AFAD bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ailenin tavuktan zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.
1: Yapılan incelemeler sonrasında ailenin uyumuş olduğu oda içerisinde tahıl ambarı olduğu tespit edildi ve iddiaya göre o tahıl ambarının içerisine alüminyum fosfit tableti atıldı. O tablet nemle buluştuktan sonra alüminyum fosfin gazına dönüştü ve çıkan gazın da aileyi zehirlediği değerlendiriliyor.
0: Karantinaya alınan evde çalışmalar sürüyor. Çocukların kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan hamile olan annenin yoğun bakımda tedavisi sürerken baba servise alındı.
3: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklanmıştı. Peki bu süre tüm çalışanları kapsıyor mu? Özel sektör çalışanları ne yapacak? Bayramda çalışanların ücretlendirilmesi nasıl olacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.
0: Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün oldu.
4: Kesinlikle çok güzel oldu. Ailemizin yanına gideceğiz, biz de burada gurbetteyiz.
5: Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük bayram tatiline çevrilmiş durumda. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak ne yazık ki bu tatil süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki onların izin süreleri ne olacak, detayları konuştuk.
6: Keşke yararlansaydık.
5: Keşke ne olacak peki size?
6: Yani bize şöyle ikişer gün oluyor, artı bir gün oluyor. Ama işte o gün çift yövmiye gibi bir şey oluyor.
7: Özel sektör çalışanların faydalanması söz konusu değil. Özel sektör çalışanların sadece 4,5 gündür.
0: Ancak özel sektörde de işveren eğer isterse personeline 9 gün tatil verebilir veya çalışan iznini uzatabilir.
7: Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanlar maaşında bir eksilme olmaz ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir.
8: Özel sektördeyim, 9 gün kullanacağım.
5: Sizin şirketiniz 9 gün veriyor mu izni?
8: Bizim şirkette veriyor yani, öyle bir şeyleri var, ayrıcalıkları var yani.
5: O zaman şanslısınız biraz daha.
8: Evet.
0: Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunlu olur. Ancak böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz.
5: Peki efendim, merak edilen bir diğer konu, bayramda ücretlendirme nasıl olacak?
7: İşçiler ilave bir yömiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak, eğer yömiyeli olarak çalışıyorsa Mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 TL maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618.43 TL ilave maaşlı almış olacak.
3: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamilerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşma ile birlikte Türk vatandaşları Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat edebilecek.
0: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize resmen kalktı. İki ülke arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud'u ağırladı. Görüşme vesilesiyle Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı gerçekleşti. Toplantıyla birlikte bakanlar iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinde vize engelini kaldıran anlaşmayı imzaladı. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında diplomatik ve hususi pasaport tamirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalandı denildi. Söz konusu vize muafiyeti anlaşması kapsamı itibarıyla sadece diplomatik pasaport sahiplerini değil, umuma mahsus bordo pasaport sahibi vatandaşları da kapsayacak. Ankara'daki üst düzey görüşmenin gündeminde vize serbestisinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. İki bakan İran'daki gerilimi sonlandırmaya yönelik yapıcı mesajlarını yineledi. Ayrıca küresel enerji güvenliği için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin masaya yatırılması, bölgedeki hareketliliğin yeni gerginlik ve provokasyonlara yol açmaması gerektiğinin altı çizildi. Bölgedeki İsrail tehdidi ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı yine görüşülen konulardan oldu.
3: Paris Saint-Germain Bayern Münih karşısında beraberlik almasına rağmen finale çıktı ve bu zafer sonrası Paris sokakları savaş alanına döndü. Paris Saint-Germain taraftarlarıyla

0: polis karşı karşıya geldi. Havai fişekler fırlatıldı. Araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi.
1: Paris alev alev. Şampiyonluk kutlaması sokak savaşına dönüştü. Havai fişeklerle saldırdılar. Şişeler ve yabancı maddeler attılar. Polis araçlarını tekmelediler. Çöp konteynerlarını ateşe verdiler. Fransa'nın başkenti Paris, Paris Saint-Germain'in final zaferi sonrası kaosa teslim oldu. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev maçta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi zaferin ardından sokaklarda kutlama başladı. Ancak sevinç gösterileri kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.
2: İki ayaklı bir maçta berabere kalsak bile onları yenmek harika. Mutluyuz.
1: Parc des Princes çevresinde toplanan bazı Paris Saint-Germain taraftarları polise havai fişek, şişe ve yabancı maddeler fırlattı. Fransız polisi ise göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Şanzelize Caddesi'nde ortalık adeta savaş alanına döndü. Sokaklardan dumanlar yükseldi. Birçok noktada barikatlar kuruldu. Ateşe verilen çöp konteynerleri ve araçlar kentte paniğe neden oldu. Öfkeli gruplar polis araçlarını tekmeledi. Çevredeki iş yerleri ve duraklar büyük hasar gördü. Çatışmalar nedeniyle trafik uzun süre felç oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı çıkan olaylarda yüzlerce kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çatışmalarda çok sayıda polis, itfaiyeci ve sivilin yaralandığı bildirildi.
0: Kylian Mbappe Real Madrid'de sorun olmaya devam ediyor. Sezon devam ederken İtalya tatiliyle tepki çeken Fransız yıldız şimdi de taraftarın topladığı imzalarla kulüpten gönderilmek isteniyor.
3: Real Madrid taraftarları Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için imza topluyor.
4: Vinicius Junior bir şutlama dışarıya Mbappe'den.
3: İspanya basınında yer alan haberlere göre 200 bin imza hedefiyle başlatılan kampanya 1 milyon imzayı aştı. 27 yaşındaki futbolcunun kulüp personeline saygısızlık yaptığı, takım yemeklerine geç katıldığı ancak buna rağmen ceza almadığı iddia ediliyor. Sakatlığını bahane göstererek takımdan ayrılan ve kız arkadaşıyla Sardinya tatiline giden Mbappe'ye takım arkadaşlarının da tepki gösterdiği belirtiliyor. Büyük umutlarla transfer edilen ve çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı olduğunu söyleyen Mbappe'ye son tepki de taraftardan geldi. Önce sosyal medya Mbappe dışarı sloganını paylaşan Real Madrid taraftarları şimdi de futbolcunun takımdan gönderilmesi için imza kampanyası başlattı. Real Madrid formasıyla çıktığı 100 maçta 85 gol ve 11 asiste imza atan Mbappe'nin bu istatistiği de taraftarın kendisine olan nefretini ve diktatör lakabı takmasını engelleyemedi.
5: İbrahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi, Mbappe! Noktayı koyuyor maça, Kylian Mbappe!
3: Fransız yıldızsa tartışmaları iletişim ekibi vasıtasıyla yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Yazıda hakkında çıkan söylentiler, gerçeklerin abartılı yorumu olarak nitelendirilirken, kulüp izniyle tatil yapan Mbappe, pazar akşamı oynanacak El Clasico için kulüp yönetiminde çalışmayı sürdürüyor ifadeleri kullanıldı.
0: Yapay zeka öğrencilerin öğrenme becerilerini olumsuz etkiliyor. Türkiye'de lise öğrencileri üzerinden yapılan araştırmada yapay zeka ve matematik konusu ele alındı. Öğrencilerin yapay zeka ile elde ettikleri sonuçlar pratik performansı arttırdı. Ancak öğrencilerin sınav sonuçlarında gerileme göze çarptı. İşte ayrıntılar.
6: D noktası KL'den dolayı zaten dahil.
1: Yapay zeka öğrencilerin pratik performansını artırdı. Ancak sınav sonuçlarındaki gerileme dikkat çekti.
7: Yapay zeka çalışmalarını engellemek, kısıtlamak değil, fakat belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
1: OECD, Türkiye'de lise öğrencileriyle yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma yapay zeka ve bunun eğitime katkısını ele aldı. Araştırmalara göre yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansında %48'lik bir artış gözlenirken, sınav başarılarının %17 oranında düştüğü ortaya çıktı. Sonuç olarak anladığım hissi oluşturan yapay zekanın uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama becerilerini zayıflattığı araştırmayla ispatlandı. Uzmanlar öğrencilerin çözüm üretmek yerine sadece izleme gerçekleştirmesinin bir öğrenme değil, pasif bir takip haline geldiğini ve uzun vadeli riskler taşıdığını belirtiyor.
8: Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.
1: Peki eğitimde yapay zeka nasıl kullanılmalı? Bu kapsamda öğrencilerin yapay zekayı bir cevap makinesi olarak değil, düşünmeyi destekleyen bir araç olarak kullanmasının sağlanması gerekiyor. Aksi halde kısa süreli başarı artışının uzun süreli öğrenme kayıplarına dönüşmesi kaçınılmaz.
0: Babası CHP'li belediye başkanını eleştirmişti. 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu'nun bu yüzden kulübünden atıldığı iddia edildi. Aydın Kuyucak Belediyesi'nin tepki çeken kararı sonrası Milli Sporcu'ya destek Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi.
9: Şimdi başarılı çocuk tutulur mu, atılır mı?
10: Milli karateci Poyraz Karasu CHP'li belediye başkanının hırsı uğruna kulüpten atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı skandala el koyup madalyalı sporcuya sahip çıktı.
11: Cumhuriyet Halk Partili Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca 13 yaşında 23 madalyaya sahip ve aynı zamanda karate milli takımının da sporcusu olan Poyraz Karasu'yu Kuyucak Belediye Spor karate takımından attırdı. Nedeni ise baba Ali İhsan Karasu'nun kendisini eleştirmesiydi.
9: Hocam böyle böyle gruptan çıkarmışsınız. Evet çıkardım. Nedeni sorabilir miyim dedim. Abi benimle alakası yok. Başkan Bey'in talimatı dedi.
10: Başkan Doğanca Kuyucak Belediye Spor'a kaynak ayırmadı. Üstelik sporcuların masraflarını da ailelerden çıkardı.
9: Sen insanların aklına oynayamazsın. Ya hizmet et bari Allah aşkına ya. Elle tutulur bir hizmet et, hizmet.
10: Poyraz'ın sırf babası sosyal medyadan belediye başkanını eleştirdi diye kulüpten kovulması sabırları iyiden iyiye taşırdı.
12: 13 yaşındaki bir çocukla uğraşmak bana çok ayıp geliyor.
9: Evladım bana ne dedi biliyor musunuz? Baba dedi benim suçum ne? Biliyor musunuz ben var ya cevap veremedim cevap.
10: Karara karşı bakanlık harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Poyraz'ın görevlendirilen antrenörle çalışacağını söyledi.
9: Sayın Bakanımın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum.
10: 13 yaşındaki sporcuysa yeniden mindere çıkmak istiyor. Hedefi de aynı.
13: Türkiye'mizi temsil etmek istiyorum. Avrupa şampiyonlarına, Balkan şampiyonlarına tekrar gitmek istiyorum.
0: Suriye'nin Rakka ilinde açık kanalizasyonlar ve yetersiz altyapı nedeniyle yayılan şark çıbanı hastalığı baş gösterdi. Halkın yaşamı gün geçtikçe daha da zorlaşmaya başladı. Yıllarca YPG işgali altında kalan Rakka'da altyapı korkunç halde. Terör örgütü kanalizasyonları açık bıraktı. Pis su ve çöpler sivil yerleşim alanlarına dağılmış durumda. Zorlu şartlar hastalıkları da beraberinde getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte şark çıbanı vakaları arttı. Çok sayıda çocuk hastalığa yakalandı. Ciltlerinde yanık ve kızarıklıklar meydana geldi. Hastalık için Suriye Sağlık Bakanlığı da harekete geçmiş durumda. Şark çıbanıyla mücadele programı devreye sokuldu. 7-8 noktada mobil sağlık merkezleri açılmış durumda. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, iki insan bir hayat projesi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını duyurdu. 8 Mayıs Cuma günü açıklanacak sonuçlarla birlikte evlilik desteği almaya hak kazanan çiftler de belirlenmiş olacak. Müzik
14: 8 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak sonuçlarla birlikte hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek. Ardından çevrim içi olarak planlanan evlilik okulu seminerleri başlatılacaktır.
1: Türkiye Diyanet Vakfı 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacak. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpagut.

0: İki insan bir hayat projesi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerimiz 1 Haziran 2026, 30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülüklerimizde gerçekleştirilecek resmi nikahlarının arkasından 500 bin TL tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanabileceklerdir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde aile 10 yılının ilan edildiğini hatırlatan Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi.
1: Ne var ki bugün aileyi tehdit eden pek çok yıkıcı unsurla da karşı karşıyayız. Çeşitli araçlar üzerinden sinsi propagandalarla aile kurumunun hedef alındığını müşahede ediyoruz. Evlilik ve nüfus artış hızının düşmesi, buna karşı boşanma oranlarının gün be gün artması, söz konusu tehdidin boyutunun bugün bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir.
0: 2 Ocak'ta bağışı açılan iki insan bir hayat projesi kısa sürede yoğun ilgi gördü. 13-31 Mart tarihleri arasında 40 bin aşkın başvuru tamamlandı. 3.477 çift nihai değerlendirmeye tabi tutuldu. Evlilik desteği almaya hak kazanan çiftler 8 Mayıs Cuma günü belli olacak.
2: Dünyada bilinen ilk halı örneği olan Pazırık halısının benzeri Amasya'da dokundu. Orijinal renk ve motiflere bağlı kalınarak ipekten dokunan halı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.
3: Altay Dağları'nın eteklerindeki Pazırık kurganlarında bulundu. Dünyanın bilinen ilk halısı olarak tarihe geçti.
4: Pazırık halısını zevkle, gururla, onurla ilmek ilmek işledik.
3: Hun Türklerine ait önemli bir kültürel miras niteliği taşıyan Pazırık halısı usta ellerde yeniden hayat buldu.
4: 2500 yıllık bir geçmiş olduğu biliniyor. 6 ay gibi bir sürede 360 bin ilmek işleyerek, dokuyarak tamamlamaya çalıştı.
3: Orijinaline sadık kalınarak dokunan halıda kök boyayla renklendirilen ipler kullanıldı. 60'a 60 santimetre dokunan Pazırık halısı geyik ve süvari motifleriyle süslendi.
4: Her attığımız motifte, desende böyle o günleri, o zamanları düşündüğümüzde hayretler içerisinde çok büyük zevkle, mutlulukla dokudum.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Toplantısı'nda sergilenen Türk halı sanatının en nadide örneği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.
5: Pazırık halısından söz ediyoruz. Halıcılık tarihinin en eski örneği kabul ediliyor.
2: Yeniden doğuşu simgeleyen sakura ağacı başkentte güzel görüntüler oluştururken Japon kiraz ağaçlarının Türkiye'ye getiriliş hikayesi ise dinleyenleri duygulandırıyor. Türk ve Japonlar arasında vefanın bir göstergesi olan Ankara Dikmen Vadisi'ndeki sakuralar bu sıralar görülmeye değer. Bu renkli görüntülerle de noktayı koyuyoruz.
6: Farklı bir ambiyans, farklı bir kartpostal görüntüler çıkıyor burada.
7: Gerçekten çiçekler bambaşka.
6: Çok beğeniyorum tabii. Yılın bu anı çok güzel.
7: Gayet güzel. Yani ilkbaharda geliyoruz genelde buraya.
6: Canlandığını düşünüyorum dünyanın.
8: Baharın müjdeleyicisi. Seviyoruz burayı. Ara ara da geliyoruz.
0: Görsel şölenin adresi Japonya değil, Dikmen Vadisi. Yeniden doğuşun ve ilkbaharın gelişinin simgesi sakura ağaçları akın akın başkentlileri ağırlıyor.
6: Doğa kış uykusundan uyanırken Dikmen Vadisi'ni süsleyen Japon kiraz ağacı. Namı değer sakuraların çiçeklerinin altında büyülü bir yolculuğa çıkmak neredeyse tüm başkentlilerin en sevdiği etkinliklerden biri. Öyle ki bazıları sakuralarla fotoğraf çekilirken bazıları da ilkbaharın yeniden gelişinin simgesi olan bu ağaçların altında dinlenmeyi tercih ediyor.
9: Fotoğraf çekmeye geldim. Her sene geliyoruz bu şekilde.
10: Çok güzel, ilk defa geliyorum. Şahane.
9: Uyanışı insanların böyle doğayla birleştiği bir zaman. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum.
6: Yeri ve göğü kaplayan bu pembe güzelliklerin hikayesi ise oldukça ilginç. Sakura ağacı Japonya'nın doğal güzelliklerinden sayıldığı için ülke dışına çıkartılamıyor. Ancak Japon hükümeti 1890'da

0: Japonya'ya ulaşan ve dönüş yolunda tayfunda batan Ertuğrul Fırkateyn'de yer alan Türk denizcilerin anısına 2005 yılında 527 adet sakura fidanı yolluyor. Ve işte Dikmen Vadisi'ndeki o masalsı şehir oluşuyor.
1: Hikayeyi sizden dinledim. Sakura ağaçlarının Türkiye geliş hikayesini bilmiyordum.
2: Gayet güzel bir hikayesi varmış. Öğrenmiş olduğum, sevindim.
3: O zaman şanslıyız.
4: O zaman doğa bizim için de canlandı. İlk bar bizim için de geldi diyelim.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile Dubai merkezli havacılık devi Jetex işbirliği ile hayata geçirilen Jetex İGA Genel Havacılık Terminali düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende İstanbul Havalimanı'nın küresel özel havacılıkta dünyanın göz bebeği olma hedefi vurgulandı. Törenin açılışında konuşan İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havalimanının 42 aylık rekor bir sürede inşa edildiğini hatırlatarak tesisin bugün 140'tan fazla ülkeye ve 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan dev bir merkez haline geldiğini belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontele.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
0: Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için kamu çalışanlarına yönelik tatil düzenlemesini açıkladı. Buna göre kamu personeli, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak, pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, kamu çalışanları için bayram tatili toplamda 9 güne çıkmış oldu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: İçerikler korsan olarak indirilmiş, izinsiz olarak kullanılmış. Meta'nın başı telif haklarıyla dertti. ABD'de 5 yayın evi ve yazar Scott Turow, telif haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Meta ile şirketin

0: CEO'su Mark Zuckerberg'e dava açtı. Dava dilekçesinde telif hakkıyla korunan milyonlarca kitap ve dergi makalesinin korsan sitelerden yasa dışı olarak indirildiği iddia edildi. Çalıntı içeriklerin defalarca kopyalandığı ve Meta'nın yapay zeka sisteminin eğitildiği belirtildi. Meta'nın tarihteki en büyük telif hakkı ihlallerinden birini gerçekleştirdiği savunuldu. Parasal tazminat talebinde bulunuldu. Meta'dan yapılan açıklamada ise davaya agresif bir şekilde karşı koyulacağı belirtildi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre ise yapay zeka geliştirmede yeni bir döneme girildi.
1: En çok odaklandığımız konu uygulamanın gelişimini ilerletmek için bir yapay zeka ve makine öğrenimi mühendisi yetiştirmek. Çünkü tahminimiz şu ki önümüzdeki yıl muhtemelen geliştirmenin yarısı insanlar yerine yapay zeka tarafından yapılacak. Bu oran daha sonra artacak.
0: Dava, yapay zeka teknolojilerinin hangi sınırlar içinde geliştirileceği sorusunu yeniden gündeme taşırken, çıkacak kararın tüm sektör için emsal olması bekleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Trafik kazasının ardından hiç yürüyemiyordum, konuşamıyordum. Buradaki tedavimle daha çok yürümeye başladım.
0: Yaşadığı trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen genç kız, fizik tedaviyle yeniden yaşama tutundu ve yürümeye başladı.
3: Çok mutluyum. Yeniden yürüdüğüm için gerçekten çok mutluyum. Hatta yeni hobiler bile edindim. Gitar çalıyorum.
0: Cemile Ecrin Taşçı henüz 16 yaşında. Haziran 2025'te Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış, uzun süre tedavi altında kalmıştı.
4: Araç dışı trafik kazasına bağlı olarak sedye seviyesine, yani koma diyebileceğimiz bir seviyedeydi. Kelime çıkarımı yoktu, konuşma yoktu, yutma çok zordu.
0: Kazada beyin travması geçiren, iç organları hasar gören ve vücudunda kırık oluşan Taşçı, 52 günlük yoğun bakım sürecinin ardından önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi.
4: Yaklaşık 8 aylık bir tedavinin sonucunda Ecrin bugün yemeğini yiyebiliyor, kendi günlük yaşam aktivitelerini yapabiliyor, saçını tarayabiliyor, kendisine bakabiliyor, bütün hareketlerini kendisi tek başına yapabiliyor.
5: Bir mucize aslında bu, öyle söyleyeyim size. Çünkü yoğun bakıma ilk girdiğim günü hatırlıyorum. Ecrin hiç Ecrin gibi değildi açıkçası.
0: 8 aylık fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Cemile Ecrin artık hem yürüyebiliyor hem de konuşabiliyor.
5: Onun ilk nefes aldığı gün, yani makineye bağlı olmadığı şekilde nefes aldığı gün ben nefes almış gibi hissettim.
4: Cemile Ecrin'in hafıza problemleri vardı. Konuşmasında bozukluk vardı. Yutmasında bozukluk vardı. Denge problemleri vardı. Biz daha sonra rehabilitasyonla şu anda Cemile Ecrin çok rahat konuşabiliyor. Kognitif fonksiyonları, iletişim fonksiyonları iyice arttı. Dengesinde çok hafif bir sıkıntımız kaldı.
0: Rehabilitasyon süreciyle hayata yeniden tutunan genç kızın hayali ise doktor olmak ve hastalara umut olmak.
3: Ben doktor olmak istiyorum. Çünkü burada çocuklara da destek oluyorum ben. Ve destek olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İnsanlara da gelecekte mutlu etmek, onları tedavi etmek istiyorum.
2: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ciddi bir konu. Sadece güney değil, kuzeyde de tedirginlik hakim. Çünkü İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil. Limassol'a bağlı Torazena köyü var. Bu köyde uzun zamandan beridir İsrail mülkiyet almaya, arazi almaya devam ediyor. Hatta şunu da ifade edeyim ki almış olduğu arazilerin içerisinde bir kilise var. Bu kilisenin ismi Aziz Georgios Kilisesi. Bu kilisenin içerisindeki arazinin İsrailler tarafından alınmasından sonra halk artık kiliseye giremez noktasına geldi.
0: Güney Kıbrıs'ta İsrail iddiaları büyüyor. Rumlar köylerine giremiyor. Sosyal medyada ve bazı yerel yayınlarda yer alan iddialara göre İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum kesiminde son dönemde geniş çaplı arazi ve mülk alımları yaptığı öne sürülüyor.

0: sürülüyor. İddialara göre köyde bulunan bazı alanların özel mülkiyet kapsamına girmesiyle birlikte kiliseye gitmek isteyenlerin girişine izin verilmediği ifade ediliyor. Bu durumun halk arasında rahatsızlığa neden olduğu da gelen bilgiler arasında. Öte yandan bazı siyasi isimlerin ve yerel aktörlerin konuya ilişkin yetkililerden açıklama talep ettiği de ifade ediliyor. Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, şu ana kadar resmi makamlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Güney Kıbrıs'taki arazi satışları ve yabancı yatırımcı etkisine yönelik tartışmalar sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Mutlu günler. Saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün iç kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize başlarken önce canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Cezayir Cumhurbaşkanı bugün Ankara'da. Başkan Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşılayacak. Detayları A Haber ekibinden Mert Hacalioğlu aktaracak. Yeni ve milli savunma teknolojilerinin sergilendiği Saha 2026'da bugün 3. gün. Bugün hangi savunma sanayi ürünleri tanıtılacak? Kübra Kılıç İstanbul Fuar Merkezi'nden son durumu ekranlarınıza taşıyacak. Fransa, Hürmüz'de deniz trafiğinin normale dönmesine destek için uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı. İran bu adımı nasıl karşıladı peki? Gelişmeleri Ömer Aydın'dan dinleyeceğiz. Ankara, Rize tanıtım günlerine ev sahipliği yapmakta. Abdullah Ünver tanıtım günlerinin yapıldığı noktada bizi bekliyor. Canlı yayın noktalarımız böyle. Ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans gün içi başlıyor. Değerli izleyiciler, sıcak bir bilgi. Dünya birkaç gündür malum virüslü gemiyi konuşuyor. Gemideki yolculardan üçü hanta virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer yolcularsa gemiden alınarak Hollanda'ya götürülüyor. Son görüntüleri de ekranlarınıza yansıtmaya başladık. Hollanda bayraklı MV Hondius adlı yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüsü krizi dünyayı ayağa kaldırmış durumda. Gemide 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yolcuların gemiden acil şekilde tahliye edildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Ekiplerin koruyucu ekipmanla müdahalesi de dikkat çekici. Sağlık ekipleri gemide geniş çaplı karantina ve inceleme çalışması da başlattı. Bunu da vurgulamış olalım. Yetkililerden peş peşe açıklamalar gelirken virüsün yayılma riski endişeye sebep oldu bütün dünyada. Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşilburun Adaları açıklarına ulaşan Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius'ta 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunmaktaydı. Gemide şu ana kadar 7 kişi de virüs tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetmişti. Az önce de ifade ettik. Son olarak hantavirüslü yolcular gemiden alındı ve Hollanda'ya götürüldü. Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle yeniden Körfez yolunda. Fransa Savunma Bakanı'na göre bu müttefiklerine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için hazır oldukları mesajını veriyor. Biz ayrıntıları alacağız. Fransa'ya uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Ömer Aydın'da. Ömer.
4: Manuel, savaş başladığı zaman Fransız 2000 askerin görev yaptığı ve 20'ye yakın uçağın kalkabildiği, inebildiği savaş gemisi Charles de Gaulle Kuzey Denizi'ndeydi ve savaşın başlamasıyla birlikte Doğu Akdeniz'e gönderildi. Şu sıralarda Fransız savaş gemisi Kızıldeniz civarında seyrediyor ve dün Fransa Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve uçak gemisinin Aden Körfezi'ne doğru yönlendirildiğini, yeni bir rota belirlendiği açıklandı Fransa Savunma Bakanlığı'ndan. Bunun nedeni de Fransa'nın Hürmüz Boğazı'ndaki yeni gelişmelere hazırlık yaptığı olarak belirtiliyor. Kesinlikle herhangi bir savaşta taraf olma niyetimiz, durumumuz yok. Bunu hem Savunma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamıştı. Boğaz'ın savaşın sona ermesi, krizin

0: mermisi sonrasında bir ateşkes sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin trafiğin güvenliğinin sağlanması amacıyla belki de yeniden Boğaz'ın açılmasına katkı olmak amacıyla Fransa'nın adımlar attığını İngiltere ile birlikte 40'a yakın ülkeden oluşan bir güvenlik görev gücü oluşturulduğunu ve savaş gemisinin, uçak gemisinin de bu anlamda bölgeye gönderildiği açıklandı. Fakat tabii bu kararın Hürmüz Boğazı'nda bir Fransız konteyner gemisine düzenlenen saldırıdan hemen sonra gelmesi akıllara soru işaretleri de getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İran Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve burada da Fransa'nın hazır olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki, İsrail ve İran arasındaki bu savaşın sona erdirilmesi için Fransa'nın elinden geleni yapacağını belirtti Cumhurbaşkanı Macron. Fakat İran tarafından da Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir zaman güvenilmeyeceği şeklinde bir yanıt geldi. Bu hem Macron'un açıklamalarına hem de mevcut duruma bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Avrupa tarafı, Fransa ve Avrupa Birliği tarafı özellikle savaştan çok büyük olumsuz bir şekilde etkileniyor. Enerji, petrol ve artık tekstile, petrokimya sektörüne de ulaşmış durumda. Savaşın olumsuz etkisi, bu etkiyi en aza indirmek amacıyla da Fransa yönetimi savaşı sona erdirmek ve Boğaz'ın yeniden açılması için adımlar atıyor. Savaş gemisini, uçak gemisini bölgeye gönderme kararı da bu adımlar çerçevesinde olarak değerlendiriliyor Fransa tarafında diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer, çok teşekkürler. İsrail, Orta Doğu'da silah ve kanla sürdürdüğü işgalini küresel alanda da para gücüyle yapıyor. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Limassol kentinde bir köyü satın aldığı ve vatandaşların köyün kilisesine girmesine izin vermediği iddia edildi.
2: Ciddi bir konu. Sadece güney değil, kuzeyde de tedirginlik hakim. Çünkü İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil. Limassol'a bağlı Torazena köyü var. Bu köyde uzun zamandan beridir İsrail mülkiyet almaya, arazi almaya devam ediyor. Hatta ve hatta şunu da ifade edeyim ki almış olduğu arazileri içerisinde bir kilise var. Bu kilisenin ismi Aziz Georgios Kilisesi. Bu kilisenin içerisindeki arazinin İsrailler tarafından alınmasından sonra halk artık kiliseye giremez noktasına geldi.
3: Güney Kıbrıs'ta İsrail iddiaları büyüyor. Rumlar köylerine giremiyor. Sosyal medyada ve bazı yerel yayınlarda yer alan iddialara göre İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum kesiminde son dönemde geniş çaplı arazi ve mülk alımları yaptığı öne sürülüyor. Bu süreçte yalnızca konut ve arsaların değil, havalimanı, liman, askeri bölgeler ve çeşitli yerleşim alanlarının da satışlardan etkilendiği iddia ediliyor. Söz konusu alımların özellikle belirli bölgelerde yoğunlaştığı, bazı yerleşim yerlerinde mülkiyet yapısının hızla değiştiği ifade ediliyor. Sosyal medyada tartışılan haberlerde ise Limassol'a bağlı Trozena köyünün İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındığı ileri sürülüyor. İddialara göre köyde bulunan bazı alanların özel mülkiyet kapsamına girmesiyle birlikte kiliseye gitmek isteyenlerin girişine izin verilmediği ifade ediliyor. Bu durumun halk arasında rahatsızlığa neden olduğu da gelen bilgiler arasında. Öte yandan bazı siyasi isimlerin ve yerel aktörlerin konuya ilişkin yetkililerden açıklama talep ettiği de ifade ediliyor. Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, şu ana kadar resmi makamlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Güney Kıbrıs'taki arazi satışları ve yabancı yatırımcı etkisine yönelik tartışmalar sürüyor.
1: Washington Post gazetesi İran'ın Amerika'ya verdiği zararı belgelerle haberleştirdi. Habere göre Amerikan üslerinin aldığı zarar açıklanandan çok daha fazla.

0: İran'ın misillemesinin boyutları ortaya çıkıyor. ABD medyası Tahran'ın bölgedeki Amerikan üslerine verdiği hasarın açıklanandan çok daha büyük olduğunu belgeledi. Washington Post savaşa dair uydu görüntülerini haberleştirdi. Buna göre İran'ın hava saldırılarında Orta Doğu'daki ABD üslerinde en az 228 hedef vuruldu. Uydu analizlerinde hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve hava savunma sistemlerinin hasar gördüğü yer aldı. İran devlet medyasının paylaştığı 109 görüntünün Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydu sisteminden elde edilen verilerle karşılaştırılarak doğrulandığı aktarıldı. ABD ordusu 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki saldırılarda 7 Amerikan askerinin öldüğünü, 400'den fazlasının da yaralandığını açıklamıştı. Ancak uzmanlar ABD üslerinin aldığı hasarın çok daha fazla olduğunu söylüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon geçen hafta savaşın maliyetinin ülkeye 25 milyar dolara mal olduğunu duyurmuştu.
1: Bugüne kadar İran operasyonuna yaklaşık 25 milyar dolar harcadık. Bunun büyük bir kısmı mühimmat harcamalarına ayrıldı. Bunun bir kısmı da işletme ve bakım masraflarıyla ekipman yenileme giderlerinden oluşuyor.
2: İran'ın başkenti Tahran'da sokaklar hareketli. Kentin dört bir yanında bina duvarları zafer mesajları veren grafitilerle süslendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ağzının Hürmüz Boğazı ile bağlandığı dev resim ise en dikkat çekenler arasında. Peki İran halkı Hürmüz ablukası hakkında ne düşünüyor? Haberimizde izleyelim.
3: Hürmüz abluka altında. Ateşkes sürüyor. Ama savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı belirsiz. Başkent Tahran'daysa savaşla birlikte büyük bir değişim yaşanıyor. Kentin dört bir yanını İran zaferini anlatan ve ABD'ye meydan okuyan grafitiler süslüyor.
4: Trump'ın ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi ülkemiz ve çıkarlarımızla ilgileniyoruz. Doğru olan neyse onu yapmak zorundayız. ABD ne yaparsa yapsın yolumuzda gideceğiz.
3: Kentteki en dikkat çeken görsellerden biri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Hamaney'in yumruğu havada gösterilen bu resim. İran tarafından hedef alınan ABD'nin uçak gemilerinden biri de Tahran sokaklarında duvarları süslüyor. İran bayrağının füzelerle resmedildiği bu grafiti de ilgi çekiyor.
5: Tengi var dese İran başı.
4: Dini liderimiz Hamaney'in söylediği gibi ABD konusunda olumlu olmamak gerekiyor. Çünkü birçok kez sözlerinin tam tersi hareket ettiler ve bize karşı politikaları da çok net.
3: Orta Doğu'nun en geniş caddesi olarak bilinen Vali Asr Caddesi'nde bir binaya asılan dev Trump resmi ise en dikkat çekici olanı. Resimde Trump'ın yüzü görünmüyor. Ancak ABD Başkanı'nın ağzı iplerle bağlanmış ve üzerindense Hürmüz Boğazı'nı andıran su yolu geçiyor. Resmin üzerine de kırılma noktası notu düşünmüş.
6: Trump kendi çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyor. Ne söylerse tam tersini yapıyor. Dini liderimizin söylediği gibi Trump güvenilir biri değildir.
3: İran'daki gazetelerin tamamının manşetlerinde ise Hürmüz var.
4: Hürmüz'ün kapanması çok daha önce olmalıydı. Bu savaş bizi zorladı ve bu koşullar bize bu kazanan kartları verdi.
2: Saha Expo 2026 bugün 3. gününde fuara 7'den 70'e yoğun ilgi var. Yerli, yeni ve milli teknolojilerin sahneye çıktığı o sahneye uzanacağız şimdi. A Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci konuğuyla bizleri bekliyor yine. Kübra, söz sende ve konuğunda.
7: Teşekkür ederiz Banuel. Evet, savunma sanayinin kalbi İstanbul Fuar Merkezi'nde atıyor. Bugün aslında İstanbul Fuar Merkezi'nde birçok noktayı ekrana getirmeye çalıştık. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Çok büyük ve güzel ürünlerin olduğu yerden, yerli ve milli ürünlerimizin olduğu yerden bahsediyoruz. Peki bu alanda Aselsan'ın hangi ürünleri var? Bunları konuşacağız. Yanımda da çok değerli bir konuğum var. Müstakkı Cişin hocamız konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
8: Şimdi Kübra Hanım, hoş bulduk. Düşünüyorum da orduda bir gün komutan Mesut dedi, bak dedi, yeni telsizler geldi dedi. Ondan sonra peki yeni osiloskoplar geldi. İlk

0: yapan entegre sistemleri gördük. Transistörlü. Bizimkiler lambalıydı. Malumunuz olduğu üzere Kıbrıs harekatındaki telsizlerimiz kocaman. Ondan sonra ve aynı zamanda askeri bir şekilde yoruyordu. Ağır olduğu için. Ama bugün şuradan arkadaşımız gösterecek olursa, uydudan başlayacak olursak, uydu muhaberesinden gemilerin atış kontrol sistemlerine, biraz sonra anlatacağım, uçaklardan başlayacağım. Bütün bunları yapabilen şu küçücük kınalı kuzular var ya, bu mühendislerin yaptıkları muazzam sistemler var. Onlardan isterseniz en önemlilerinden başlayalım.
1: Tabii ki hocam.
0: Şimdi burada antidot iki tane sistem var. Bir tanesi aktif, bir tanesi karıştırıcı, elektronik destek ve harp sistemleri. Bunlar hem uçaklara hem de insansız hava araçlarına takılabilen, aynı zamanda o göreve göre bir şekilde düşman hava sahasını kör eden ve sağır eden sistemler. Uçağın kanatlarına takılıyor bu insansız hava aracına. Bu ise 1991'de aslında ben düşünmüştüm ve savunma sanayine bunu hazırlamıştım. Bugün 2026. Çok muazzam bir sistem bu. Bizim düşmanın attığı füzeyi görmek suretiyle onu hesaplıyor ve infrared sistemli o füzeyi havada imha edebiliyor. Bunu gördüğünüz gibi Aselsan mühendisleri yapmışlar. Bu koskocaman 100 milyon dolarlık uçağı kurtarabilen muazzam bir buluşum. Şimdi bu tarafa geldiğimizde şunları görüyoruz. Bir pilotun böyle hadi bakalım da arkadaşlar düşmanı görelim falan yok. Gördüğünüz gibi atış kontrol sistemi buna bağlı ve bütün makinalı top ve füzeler buradaki ekranda görüyor. Bu ekranda pilot gördükten sonra şu gördüğünüz kask da onu senkronize olarak kullanıyor. Buradaki kask inşallah Kaan uçtuğunda Kaan pilotumuz kullanacak. Diğeri Atak helikopterleri pilotlarının kullanıldığında. Şimdi bütün sistemler artık LED sistemlere geçtiği için artık Large Area Display dediğimiz, pilot aynı anda hem radarı hem düşmanları görebilecek ve hedefi bir şekilde takip edebilecek sistemlere, grafik sistemlerine, altından geçen coğrafi koordinatları birleştirecek bu keyboardlara ihtiyacı var. Bunlar kompütürlü ve yapay zekayla çalışıyor. Fakat uçağın içerisinde gördüğünüz gibi pek çok sistem, bunların içerisinde şu ENS'ten bahsedecek olursak, yıldızlarla beraber hedefi satın alıp oradaki koordinasyonlara göre herhangi bir yerden destek almaksızın uçağa doğru koordinat veriyor. Eğer pilot bir şekilde karışırsa o karışılan sistemi AI dediğimiz yapay zekâne destekli bizim pilotumuza gerçek hedef, yani düşmana daldık, görüyoruz orada büyük bir elektronik harp karıştırması var, görüntümüzü de bozuyor, pilot ne yapacak? O sistem devreye girecek ve pilotumuza gerçek hedefi gösterip tetiğe basmasını sağlayacak. Şimdi şeyi de görüyoruz, uçak düştü, ondan sonra kara kutu, kırmızı kutu, buradaki recorder dediğimiz flight recorder sistemi, uçaklarımız herhangi bir şekilde Allah muhafaza kaza olursa bu
1: kara kutu aslında
0: kara, bu kara falan değil bu aslında, gördüğün gibi görülebilir olması için bu renktir ya da kırmızıdır. Yine burada şunu söyleyeyim, düşman ve dost mu olduğunu anlatan IFF sistemlerimiz var. Identification Friend Found. Tabii bunlar fevkalade önemli şeyler. Düşmanın uzak mesafeden görülebilmesi için bunun onu tespit etmesi gerekiyor ki orada hem yukarıdaki bizim AVAX uçaklarımız hem uydudan aldığı bilgilerle radarlarımızda bu konsantrasyonu yapıyor. Şu sistem Air Tactical Data Link dediğimiz. Şimdi pilot geldi. Dörtlü kol uçuyorlar. Onun kolundaki diğer pilotlarımıza bu görüntüyü aynı anda aktarabiliyor. Fakat bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi yaptığımız bu telsiz cihazları. Gördüğünüz gibi telsizlerimiz küçülmüş. Radio Navigation sistemlerimiz küçülmüş. Bunlar Türkiye'nin elektronikte ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Şimdi o halde bir pilotun kokpitin içerisindeki bütün gözleri ve kulakları bu cihazlar, muhabere sistemleri, bakın biz AN aracı 34 sistemini kullandığımızda 1750 kanal vardı. Bunlar 7000 kanal, 14000 kanal konuşabiliyor. Ve ne kadar küçük olduğunu görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Ve bu neden düşmanın dinleyemeyeceği şekilde frekans atlamalı telsizler. Şimdi gelelim.

0: burada Kanadalı kardeşlerimize buradan selam söyleyelim. Bize vermedikleri her türlü kamerayı Aselfiler 600 ki bu bütün görüntüyü bize net olarak verebilen sistemler insansız hava araçlarımıza takılıyor. Bu bir diğer Surveillance uzak mesafe radarımız. Uzaktaki düşman hedeflerini bulabiliyor. Hem uçaklarımıza hem helikopterlerimize hem de gemilerimize takılıyor. Şu sistem F-16 uçaklarımızın her şeyi yani gece görüş sistemini sağlayan Aselsan Pod. Bu tayarıyı 70-80 kilometre mesafeden görebilen, düşman hava sahasını ve hava yer sahasını tarayabilen bir sistem. Daha önce Amerika'dan aldığım sistemleri Türkiye artık kendisi yapıyor ve satabiliyoruz. İşte benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan, Irak'a satıldı, Pakistan'a satıldı. Şimdi bunları aldık, uçak gidiyor, her şey güzel. Ama uçağın radarı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu radarı çok mükemmel bir şekilde Murat radarını Türkiye yaptı ve F-16 tayarisine taktı. Şimdi Amerikalı dostlarımız hala konuşuyorlar. Bizim F-16 modernizasyonunda bu aslan parçaları gördüğünüz küçücükler var ya, bunlar bunu başardılar. Ve gördüğünüz gibi bu radarın esasındaki ESNOS radarı dediğimiz sistem buradan gönderdiği bir şekilde transmitter dalgalarını göndermek suretiyle düşman uçaklarının hedeflerini görebiliyor. Ve pilot bu hızlı uçuşu esnasında gördüğünüz gibi dünyanın en modern silah sistemlerini gönderiyor. Buradan dünyadan söyleyebilirim ancak 6 tane 7 tane devlette olabilen silah sistemleri bunlar. Modern G-System dediğimiz joint sistemler. Ve şöyle söyleyelim, bakın bu kocaman bir bomba, Mach 84 ordunun en büyük bombası. Mach 82 sırası. Bunlar 1000 pound'dan 500 ve diğer 83'e kadar her türlü bombanın lazer güdüm kitlerini yapabilen ve TOLON dediğimiz çok önemli mühimmatların elektronik sistemlerini yapabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Türkiye demek ki attığı mühimmatı da kendisini yapabiliyor. Şimdi bu mühimmatın atıldıktan sonraki hali önemli. Yani bakalım gördüğünüz gibi şuraya baktığımızda infrared sistemlerden gördüğünüz gibi bu kanatlar açılıyor açıldıktan sonra ve ona göre süzülüşe gideceğiz. Glider gibi radara yakalanması mümkün olmayan sistemler. Şimdi gelelim gemi sistemlerine baktığımızda Aselsan'ın bu çok daha büyük bir sistem. Düşman gemilerini ve uçaklarını vurmak için Point Defense Missile System dediğim nokta hava savunması. Yani diğer sistemleri geçtikten sonra artık gemiyi kurtarabilecek olan sistemler Göksur gördüğünüz gibi çok önemli. 15 kilometre yakın mesafede nokta savunması yapıyor. Baktığımızda 3, 6, 10, 10 tane 20 tane aynı anda atabiliyor veya ikişer atabilir. Ondan sonra şimdi Aselsan aynı zamanda milli harp gemilerimizin gördüğünüz gibi atış kontrol topları, radarları, onların elektronik sistem ve donatımlarını yaptığı gibi buradaki su üstü radarlarını ve sonarlarını da yapabiliyor. Gelelim buraya. Şimdi Türk ordusunu bir şekilde bakalım. Inertial Navigation System dediğim INS yapabiliyor. Uçağı, yani aynı uçaktaki sistem gemide de var. Gittiği istikameti bulabilmesi için. Ve gördüğünüz gibi her bir antenin ayrı bir görevi var ve onu ayrı bir subay, az subay yönetiyor. Neticede dikkat edin ön burun topunun arkasında dikine atış kontrol sistemleri var. Yani Amerikalıların bize vermedikleri füzeleri bunlar yapabiliyorlar ve atabiliyorlar. Yine Anadolu gemisindeki bütün elektronik donanımlar Aselsan tarafından yapılıyor. Bu bir başka muazzam bir silah sistemi Gökdeniz. Gördüğünüz gibi çift namlu bir sistem. Bu da yakın hava savunması. Nasıl ki kara nokta savunmalarını yapıyorsak bir şekilde gemimizin de nokta savunmasını baraj ateşiyle durdurması gerekiyor. Bu sistem hem evet ama en önemlisi de şurada gördüğümüz Tufan. Tufan adı üstünde insansız deniz aracı şu gördüğünüz sistemlerle birlikte kullanılıyor. Ve bu bir taarruz kamikaze sistemi. Gördüğünüz gibi uydudan aldığı sistemlerle hedefi bulabiliyor ve vurabiliyor. Aynı zamanda torpil de atabiliyor. Bu Türk aklının neleri başardığını gösteriyor. Şöyle toparlayacak olursak, ileride elektronik harp sistemleri, radar sistemleri, atış kontrol sistemleri, kara sistemleri, deniz sistemleri, hava sistemlerini anlattık. Daha ileride de şuraya bakacak olursak, uydu muhabere sistemlerinin yapıldığı bir çok karardan sonra kurulan ASELSAN'ın bugün on binlerce mühendisi Türkiye'nin her yerinde üretebilen bir kapasitede olduğunu görüyoruz. Bu çok mutluluk verici bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Yerli milli gururlarımız bunların.
0: Evet, buradan
1: hepsi.
0: Cumhurbaşkanı'na da selamımızı iletiyoruz. Yerli milli, kime sorsam buradakine, yerli milli otonom değil mi hocam diyorlar. Evet, biz de selam veriyoruz. Yerli ve milli olsun. Yani elma satmıyoruz artık. Bir kilo başına bir şekilde ne kadar ileri malzeme satarsak o çok önemli bir şey milli savunma sanayi için.
1: Çok teşekkürler hocam. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Mesut Hakkı Coşun hocamıza teşekkür ederim ve fuardan sözü size bırakalım.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış ve 26 yıl önce evinde öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın aileleriyle bir araya geldi. Bakan Gürlek, devlet olarak faili meçhul olayların üzerine sonuna kadar gideceğiz dedi.
3: Hoş geldiniz.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ailesiyle görüştü.
5: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız.
4: Kabayış ailesi ve avukatlarını dinleyen Bakan Gürlek, devlet olarak bu işin sonuna kadar gideceğiz dedi.
5: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
4: Rojin Kabayış'ın telefonunun İspanya'nın ardından Çin'e de gönderileceğini belirten Bakan Gürlek, tüm delillerin yeniden inceleneceğini söyledi.
5: Tamam. Olay belli de değil yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
4: Bakan Gürlek Kabayış ailesinin ardından 26 yıl önce evinde boğazı kesilerek öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü. Gürlek cinayeti çözmenin devletin görevi olduğunu söyledi.
5: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım.
4: Gürlek, Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli görülen ancak hayatını kaybeden 4 kişi için fethi kabir işleminin yapılacağını duyurdu.
2: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay'dan kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Canbay'ın 4 yıla kadar hapsi istendi.
6: Neden sevdim, ele güne rezil oldum.
7: Hakkındaki iddianame yeni kabul edilmiş, müebbet hapiste yargılanması istenmişti. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisinden şikayetçi oldu.
6: Sevmedim, tamam ettim, pişman, acıları üstüme giydirdin.
7: Şikayet üzerine Vahap Canbay hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sonrasında iddianame hazırlandı. İddianamede Canbay'ın Kalaycıoğlu'na seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam gibi söylemlerde bulunduğu belirtildi. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisiyle üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi.
6: Kendime vazgeçilme sanma, bir gecede vazgeçerim en derin mekinden.
7: Canbay hakkında basit tehdit suçundan 9 aydan 2 yıla, ısrarlı takip suçundansa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
6: Sevmedim, tamam ettim, pişman, acıları üstüme giydirdin.
7: Amatör futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapiste yargılanması isteniyor.
2: Dönsem de yine kalasım var. Kendilerini Yol Yemezler Çetesi olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri belirlenen 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

0: Hücre evlerinde yasa dışı bahis oynatıp 1 milyar 500 milyon liralık ağ yönetmişler. İstanbul'da kendilerini Yol Yemezler Çetesi olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüten şüphelilere yönelik iddianame hazırlandı. 79 şüpheli arasında çetenin elebaşı olan Mehmet Selim Akkoyun da var. İddianamede çetenin İstanbul genelinde 20 farklı hücre evi kiraladığına, şüphelilerin set olarak tabir edilen banka hesapları ve özel panel sistemleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarına yer verildi. Yasa dışı bahis çetesinin idare ettiği paranın 1,5 milyar liraya ulaştığı, 2023 yılı verilerine göre ise günlük 84 milyon liranın üzerinde bir işlem hacmini yönettikleri de belirlendi. 79 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: İstanbul'da yetkili bayiden 0 kilometre hafif ticari araç alan bir kişi bir yıl kullandıktan sonra satmak istedi. Hemen alıcı da buldu ancak ekspertiz raporu karşısında şoke oldu.
2: Şoför kapısının söktak olduğu ve mikron değerlerinin yüksek olduğunu gösteren belge.
0: 0 kilometre diye aldı, bir yıl sonra satmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın kapısında söktak ve boya işlemi uygulanmıştı.
3: Düşünün, bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısının sökülmüş, takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz.
0: Engin Siyah, İstanbul'da yetkili bayiden hafif ticari araç satın aldı. Her şey yolunda gidiyordu.
3: Satmaya karar verdim. Aracı internete koydum. Talip oldu bir arkadaş. Aracı ekspertize soktuk. Buraya kadar her şey normal.
0: Engin Siyah, ekspertizden çıkan raporla neye uğradığını şaşırdı.
3: İlgili arkadaş bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. Ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi. Ben şok oldum tabii.
0: Üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçen Siyah şikayet kaydı oluşturdu. İkinci şokunu da o zaman yaşadı. Yine iddiasına göre genel merkez söz konusu işlem teknik açıdan normal dedi.
3: Mikron değerlerinin normal olduğu, herhangi bir dışarıdan müdahale bir işleme kapının tabi tutulmadığı ve benim herhangi bir mağduriyetimin söz konusu olmadığını, herhangi bir değer kaybımın olmadığını söylediler maalesef. Şok edici bir durum. Ben buna binaen yine satın aldığım bayiyi aradım. Dedim ki yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın.
0: Arabayı aldığına bin pişman olan Engin Siyah konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
3: Benim 19. arabam bu. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Sıfır aldığım araçta, kafam rahat olsun diye aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin.
1: İkinci el araç satışında ekspertiz raporlarına yönelik yeni düzenleme geliyor. Ekspertizde yetki belgesi zorunluluğunun yanı sıra dijital takip de yapılacak. Peki bu düzenlemeler tam olarak neyi kapsıyor? İşte detaylar.
4: Bir kapı değişen, iki parça boya ekstra çıkmıştı. Bu bize sürpriz oldu tabii. Yapacak bir şey yok. Biz kendi fiyatımızdan kırdık, verdik arabayı.
0: Ekspertiz raporlarına yönelik yeni düzenleme yolda. Dijital takip dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarında sıkça yaşanan ekspertiz mağduriyetini engellemek için düğmeye bastı. Artık taşıt ekspertiz bilgi sistemi devreye alınacak.
5: Aldığımız herhangi bir aracı 3 kez 4 kez de ekspertiz yaptırmış olsak da nasıl muayene sistemini aracımızın e-devlet üzerinden görüyorsak ekspertizlerimizi de artık e-devlet üzerinden görmüş olacağız.
0: Dijital sistemle tüm raporlar mercek altında tutulacak.
6: İkinci el araç alırken sürücülerin aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak yeni ekspertiz sistemi devreye giriyor. Peki ekspertiz sektöründe tam olarak neler değişecek?
5: Vatandaşın süreci, itiraz süreci 5 gündür. 5 gün içerisinde vatandaş itiraz edebilecek. 3 gün içerisinde de artık ekspertiz sorumlu olarak vatandaşın herhangi bir mağduriyeti, herhangi bir değer kaybı varsa ödemek zorunda kalacak. Ekspertize gelen artık araçlar zorunlu olarak sigorta yapılacak. Sigorta yapıldığı için de araçta 1 sene veya 5 ay sonra oluşabilecek herhangi bir durumlar varsa sigorta şirketi tarafından karşılanmış olacak.
0: işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için yetki belgesi de alması gerekecek.
5: TYS hizmet yeterlik belgesi olan ekspertizler ve bu şirkette çalışan, ekspertizde çalışan ustaların ustalık belgesi ve hizmet yeterlik belgesi zorunlu olacak. Yani önüne gelen ekspertizi açamayacak, önüne gelen ustayım diyemeyecek. TYS hizmet yeterlik belgesi almamız için işletmenin ruhsatı olması lazım. Bir de ISO 3008 nedir? Aracımızın buraya teste soktuğumuz test makinesi, dinometre testinin olması. Bu da kalibrasyon olarak yapılıyor. ISO 3008 alınıyor. Burada da aracın kaç kahva üretildiğine dair ISO 3008'de veriliyor ve bununla ilgili de TYS alınıyor. Fakat buradaki ustanın hiçbir şekilde denetlenmesi yok. Ben bunu istiyorum. Şöyle bir şey, aracımız bir TYS hizmet yeterlik belgesi alınan bir yerde araç bulunsun. Oradaki ekspertizdeki çalışan ustalar burada gerçekten de ekspertiz yapabilir mi değil mi, bu kontrol edilmesi lazım. Bir makine aracımızın kontrolünü sağlamıyor. Sadece fren ve süspansiyon ve dinometre testi yapılıyor.
1: İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasındaki çiftin tartışması kanlı bitti. Rüzgar Eser tartıştığı eşini silahla vurdu, ağır yaraladı, kayınvalide bıçakla damadını öldürdü.
7: Damadı kızını silahla ağır yaraladı. Sinir krizi geçiren kayınvalide aldığı bıçakla damadını öldürdü. Aile dehşetinin adresi İstanbul Kağıthane. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Eser yanındaki silahla eşine kurşun yağdırdı. 28 yaşındaki genç kadın boynundan ve yüzünden ağır yaralandı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Saldırgan evdeki kayınvalide ve baldıza da şiddet uyguladı. Kavgayı durdurmak isteyen kayınvalide mutfaktan aldığı bıçakla damadını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde bir itfaiyeci yanan arabanın penceresinden içeri atlayarak bir kadını kurtardı. Şimdi o anları getireceğiz ekranlarınıza. Amerikan itfaiyesi ihbar üzerine otoyolda yanan bir araca müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm aracı kapladı. İçinde de insanlar vardı. İtfaiyecilerden biri yanan aracın penceresinden içeri atladı ve kısa sürede bir kadını kurtardı. O anları çalışma arkadaşı kayda aldı. İtfaiyeci kısa sürede Amerika gündeminde ilk sıralara yükseldi. İstanbul'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere girip hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Tutuklanan hırsızlardan birinin tam 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
0: Ev hırsızları yakayı ele verdi. 195 suç kaydı olan şüpheli yakalandı. İstanbul'da gündüz boş evlere hedef alan hırsızlar polise takıldı. 7 ilçede meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin zilleri çalarak evleri kontrol ettiği, ardından boş olan dairelere girdiği belirlendi. Bağcılar'da yapılan operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Pınar Uğur'un tam 195, diğer şüphelinin ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızların ziynet eşyası, bilgisayar ve elektronik eşyalar çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Eskişehir'de yaşayan bir kişi arkadaşına IBAN'ını verince hayatı kabusa döndü. Dolandırıcılıkta kullanılan hesaplar nedeniyle hem kendisi hem de 71 yaşındaki babası hakkında onlarca dava açıldı. Baba ve oğul aynı koğuşta hapis yatmak zorunda kaldı.
8: İzmir Cadiyesi'ndeki...
9: Oğlumla da yattım beraber.
8: Aynı
9: cezaevinde.
7: Arkadaşına banka IBAN'ını verdi. Hayatı kabusa döndü. Ankara'da yaşayan A.Ü, 2020 yılında aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının isteği üzerine kendi ve babasının IBAN numaralarını paylaştı. Hesaplara gelen paraları da arkadaşına teslim etti.
8: Benim hesabımda bu da kömür abi. Bana akrabamdan para gelecek. Arkadaş...

0: arkadaşından para gelecek. Bu şekilde. Yani 700 TL de vardı, 88 bin lira da vardı.
1: Ancak bir süre sonra bu hesapların yasa dışı bahiste kullanıldığı ortaya çıktı. Baba ve oğul hakkında tam 20 ayrı dava açıldı.
0: İsminin ilk başta Mehmet olarak biliyorduk. İsminin başka bir isim olduğunu öğrendik.
1: Tutuklanan AÜ ve 71 yaşındaki babası yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kaldı. Bu sürenin bir kısmını ise aynı koğuşta geçirdi.
0: Eşim perişan oldu, babam perişan oldu. Ki düşünün, 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatmak.
1: Dolandırıcılardan biri müştekinin mahkemeye ses kaydı sunmasıyla tespit edildi. Baba ve oğlu tahliye edildi, asıl suçluysa tutuklandı.
0: Müştekinin aldığı ses kaydıyla bu şahıs olduğunu ispatlayabildik. Hükümyede ben ve babam beraat aldık.
1: Olayın bir diğer mağduru 71 yaşındaki baba Ali Ünal'sa tehdit edildiğini ve korku nedeniyle banka bilgilerini verdiğini öne sürdü.
2: Eğer dedi bak dedi herhangi birisine dedi polis karakoluna dahil dedi polislere at diye bilmem ne eğer dedi bizim ismimizi verirsen senin dedi torunundan başlarız oğlundan en son sana geliriz dediler. En sonunda ben de dedim ki madem öyleyse tamam dedim. Kartlarımı verdim, banka kartlarımı. Ondan sonra buna verdim şifresini bilmem ne. Ben de çok zor durumda kaldım.
0: Bütün herkese çağırım. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış.
3: Adana'da bina yıkımında hiçbir güvenlik önlemi alınmaması az kalsın bir faciaya neden oluyordu. Yıkım sırasında kaldırımda bekleyen bir kadın son anda kaçarak ölümden döndü. Olay Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir kadın panikle kaçmaya başladı. Yıkım sırasında oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle cadde adeta görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bu sırada bir kişinin de yıkım alanından koşarak yola çıktığı görüldü. Öte yandan yıkılan bina yanında bulunan tek katlı binanın üzerine devrildi. Yaşanan tehlike dolu anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılayacak az sonra. Atlı birlikler Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u taşıyan makam aracının önünde külliyeye doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da karşılamak için artık külliyenin bahçesinde, tören alanında olduğunu söyleyebiliriz. Dün de Cumhurbaşkanımız Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u havalimanında karşılamış. Bu da önemli bir gündem başlığı haline gelmişti. A Haber adına bu töreni Mert Acıalioğlu takip ediyor demiştik bültenimize başlarken. Şimdi sözü ayrıntılar için ona bırakacağız. Mert.
1: Teşekkürler Banuel. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor. Belirtiniz dün Esenboğa Havalimanı'ndaydı Başkan Erdoğan. Tebboune uçaktan inerken onu karşıladı ve daha sonra ise Esenboğa Havalimanı'nda bulunan alanda bir de fotoğraf vermişlerdi. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama törenine şahitlik ediyoruz. Tabii ki şimdi resmi karşılama töreni gerçekleşecek. Ülkelerin milli marşlarını göreceğiz. Abdülmecit Tebboune merhaba asker diyerek burada bulunan tören kısmını selamlayacak. Akabinde ise baş başa görüşme ve heyetler arası görüşmeler olacak. Bugün tabii ki oldukça önemli. Bazı anlaşmalara da imza atılacak. Zaten 16'yı gösterdiğinde yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısı yapılacak. Hatta birazcık daha sarkabilir çünkü baş başa görüşmenin biraz uzaması bekleniyor. Ben itibariyle Abdülmecit Tebboune aracından iniyor ve o noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisini karşılıyor. Tabii Türkiye-Cezayir ilişkilerinin önümüzdeki süreçte alacağı şekilde oldukça önemli. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Abdülmecit Tebboune'un itibariyle sarıldılar o noktada. Sizler de görüyorsunuz. Sıcak bir karşılama oluyor. Tıpkı dün Esenboğa Havalimanı'nda olduğu gibi evet fotoğraf verdiler ve kısa bir süre sonra da ifade ettiğiniz gibi milli marşları göreceğiz. İki ülke arası anlaşmaların imza töreni gerçekleştirecek ve daha sonra ise ortak basın toplantısı olacak. Bizler de o basın toplantısıyla birlikte aslında hangi alanlarda imza atıldığını daha net bir şekilde göreceğiz. Dilerseniz milli marşlara kulak verelim.

adettiğiniz gibi iki ülke arasında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor. Türkiye ile Cezayir 15-17 Mayıs 2022'de bazı anlaşmalar gerçekleştirmişti. Bir görüşme olmuştu tabii ki bu süreçte. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı yapılmıştı. Burada toplam 15 anlaşmaya imza atılmış ve bir ortak bildiri imzalanmıştı. Özellikle toplantıda güvenlik, eğitim, enerji, madencilik, doğalgaz, sosyal hizmetler, kültür, iletişim gibi birçok alanlarda anlaşmalara şahitlik etmiştik. Tabii ki bugün de ifade ettiğimiz gibi önemli bir toplantı olacak. Yüksek düzeyli stratejik konseyi toplantısı ve anlaşma imzaları olacak. Bu kapsamda özellikle doğalgaz alanında LNG noktasında Türkiye ile Cezayir'in önemli ortaklıkları var. 2027 yılına kadar uzatılmış bir anlaşma vardı. LNG noktasında, yani kurulaştırılmış doğalgazdan söz ediyoruz. Bu kapsamda bu konuya ilişkinde bugün imzalar görmemiz muhtemel. Burada belirtelim. Tabii ki öte yandan Türk savunma sanayi biliyorsunuz adından dünyaca sıkça söz ettirir. Hatta İstanbul'da gerçekleştirilen Saha 2026 buharı ile birlikte de tüm dünyaya aslında gücünü gösterdi. Evet, Başkan Erdoğan ve Tebuk gelirken sohbet de ediyorlardı, gördüğünüz olduğunuz gibi. Kısa bir konuşma geçti aralarında, halen daha devam ediyor. Kısa bir süre sonra Abdülmecit Tebuk orada bunlar mikrofon vasıtasıyla askerleri daha yüksek bir sesle selamlayacak. Şu anda geldi. Merhaba asker diyerek selamladı. Şöyle birazcık daha geriye gidelim. Aslında Türkiye Cezayir ilişkileri çok eskiye dayanıyor aslında. Osmanlı hakimiyetinin tesis edildiği 1516'ya kadar uzanmakta. 1830'da Fransa'nın bölgeyi işgal etmesinden 1962 yılına kadar aslında bir bağımsızlık mücadelesi verdi Cezayir. Akabinde ise Türkiye ile ilişkileri özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıkları döneminde yoğun bir hal almıştı. 2006 yılında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Üst düzey siyasi ziyaretler ve teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti. Şu anda heyetlerle toplanışıyor. Orada görmüş olduğunuz gibi Hakan Fidan var. Mahir Özdemir Göktaş, yine Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Mustafa Çiftçi, Mehmet Fatih Kacır, İbrahim

0: Yılmazlı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi birçok ismi görüyoruz. Yine İletişim Başkanı Burhanettin Duran orada. Her biriyle tanışıyor ve tokalaşıyor görmüş olduğunuz gibi. İfade ettiğimiz gibi ilişkiler özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde daha sıkı bir hal almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2018, 2020 ve 2023 yıllarında Cezayir'e ziyaretler gerçekleştirmişti. Hatta bu kapsamda önemli anlaşmalar da yapılmış, gerçekleştirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında yapmış olduğu ziyarette yüksek düzeyde işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı. Daha sonra ise bu ilişkiler stratejik boyuta taşındı ve bugün de ifade ettiğimiz gibi bu toplantı gerçekleştirilecek burada. Bu toplantıyla atılacak imzalar da oldukça önemli bir yer tutacak. İfade ettiğimiz gibi bugün yapılacak toplantı yüksek düzeyde strateji konseyi toplantısı. Tabii ki Kuzey Afrika ülkesi aynı zamanda Akdeniz açısından da oldukça önemli. Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de hem Akdeniz'in genelinde aslında birçok ülkeyle yapmış olduğu bağlantı, ilişki önemli ve dikkat çekici. Kuzey Afrika özelinde bakacak olursak da yine hemen yanında Tunus'un yanında bulunan Libya ile Türkiye'nin önemli ilişkileri var. Bu açıdan da oldukça önemli. Tabii ki bu hat özellikle Kuzey Afrika hattından söz etmekteyiz. Evet, Abdülmecit Tebun bizim bulunmuş olduğumuz alana da şöyle bir selam verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la sohbet etmeye devam ediyor. Evet, bulunmuş oldukları yerde şöyle bir dönüp fotoğraf karesine baktılar. Burada basın mensupları, foto muhabirler de bu ziyarete ilişkin fotoğrafları almaya çalışıyorlar. Evet, kısa bir konuşmanın ardından şimdi ise bir fotoğraf verecekler ve Başkan Erdoğan ve Abdülmecit Tebun baş başa görüşmeye geçecekler. Akabinde Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi toplantısı, daha sonra anlaşmaların imzası ve ortak basın toplantısı. Akşam saatlerinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'un uğruna bir resmi akşam yemeği verecek. O akşam yemeğinde nişan tevcih töreni gerçekleşecek. Yani Abdülmecit Tebun'a bir devlet nişanı verecek gördüğümüz kadarıyla ve bu şekilde program sona erecek. Tabii ki anlaşma konularını da yakından takip edeceğiz ve yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim bağımlar ve sizi indah size bırakın.
1: Cağaloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda iki liderin bir basın toplantısı da olacak. Ekranlarınıza taşıyacağız. Bir aramız var. Saat başına yaklaşırken yine burada olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Aydın Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdi. Festivalle şehirde ziyaretçi hareketliliği artarken restoran ve yerel işletmelerde yoğunluk yaşandı. Bazı işletmelerde satışlar %50'ye varan oranlarda artarken gastronomi ve hizmet sektöründe ekonomik canlılık güç kazandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A-Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
2: A-Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta gücü adında.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Herkes Allianz BES'li olabilir ama her BES Allianz BES olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen BES'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
10: Best Allianz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A-Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
6: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam. A-Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye. İhtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
2: A-Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankkart.com.tr'de.
10: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
13: Reklam.
2: A Haber Radyo.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Malatya Gölbaşı yolunun 0 ve 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: Reklam.
16: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
17: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
16: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
17: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
16: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
18: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Ulise modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Bir kez daha mutlu günler. Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saha Expo İstanbul Savunma Fuarı bugün 3. gününde. Rekorlara sahne olan dev fuarda bugün hangi savunma sanayi ürünleri tanıtılıyor acaba? Bu sorunun yanıtını alacağız. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural notlarıyla karşımızda. Ahmet Nazif.
1: Saha 2026 fuarında çok sayıda yenilik gördük ve aynı zamanda hali hazırda Türkiye için, tüm dünya için geliştirilmiş savunma sanayi ürünlerinin, yerli ve milli o ürünlerin gelişimlerine de şahitlik ediyoruz. Ve bizler de şu an saygıdeğer konuğum, güvenlik uzmanı İbrahim Kereş'le birlikte TUSAŞ standındayız. Hocam arkamızda çok böyle ciddi bir gurur tablosu var. Sizle hem konuşalım hem de ilerleyelim isterseniz.
2: Abi, buyurun.
1: Ne diyorsunuz hocam? Hemen arkamızdan başlayalım. Evet.
2: Bu Anka 3 delta kanat uçağımız, insansız uçak, derinlere kadar inen ve üzerinde füzeler taşıyan, seyir füzeleri olsun diğer füzeleri taşıyan Anka 3'ümüz bu. Ve bunun avantajı şu: düşman derinliklerine fark edilmeden gidebilen, radarlarda görünmeyen bir uçağımız bu.
1: Evet, görünmez ve bize güven veren düşmana.
2: Kesinlikle.
1: Düşmana işte biraz korku.
2: Bakın mesela işte, şimdi orada alt mühimmat yuvaları açık. Oralara mühimmatlar konuyor. Ve görünmezliği de daha da etkili olarak kullanılıyor.
1: Evet, Mehmet Tekin'den rica edelim. Bakın bu noktalar, hocamızın söylemiş olduğu noktalar.
2: Açık.
1: Kapaklar noktasından mühimmatlar o noktaya gidiyor.
2: Tabii, mühimmat yuvası orası. Kapaklar kapatılınca mühimmatlar dışarıdan hiç gözükmüyor. Yine görüntü olarak konmuş, orada seyir füzeleri var. Seyir füzeleri savaşların seyrini değiştirebilecek ve bizim yine Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli mühimmatlarımız. Burada Şimşek test füzesi de, test uçağı da vardı. Onu da deneme olarak konmuş burada. Oyun değiştiren bir sistem bu. Şimdi Şimşek'in çeşitli versiyonları var. Dediğim Şimşek bu, Süper Şimşek.
1: Bu değil mi hocam? Evet, Süper Şimşek.
2: Özellikle mühimmat testlerinde değerlendiriliyor. Fakat şimdi Şimşek'in başka versiyonları da var. Bunlar uzay çalışmaları içinde kullanılan hedef uçak olarak geçiyor bunlar. Ve geliştire geliştire en sonunda bunun kendisi de artık bir mühimmat gibi devreye girebiliyor. Böyle bir kabiliyeti de var. Devam edelim.
1: Hemen yan tarafında da az önce bahsettiğiniz Şimşek var. Şimdi kameraman arkadaşım Süper Şimşek'i gösterdi. Bir de Şimşek var burada.
2: Evet, ilk buydu zaten. İlk bunun üzerinde denemeler yapılıyordu. Fırlatıldıktan sonra özellikle hava füzelerinin denemelerinde kullanılan araç buydu. Çok şükür o da oldu.
1: Bir de hemen yanında da burada gölge yer alıyor.
2: Evet, bu gölge Anka 3'ten farklı olarak yine delta kanat diyebileceğimiz, fark edilmeksizin giden, dışarıya ısı verilmediği için de tespiti zor olan, düşman derinliklerine doğru süzülebilen, üzerine faydalı yük de takıldığı takdirde ileriye doğru keşif, istihbarat gerektiğinde ise imha edebilecek şekilde geliştirilmiş. Bu da Anka 3'ün bir küçüğü diyelim.
1: Peki hocam, şimdi burası savunma, havacılık ama bir de uzay kısmı da var. Evet. Ve TUSAŞ'ın da yine bu noktada çok ciddi girişimleri bulunuyor. Buradan aslında şuraya varmak istiyorum. İleride hemen Gök Bey var, onu da görüyorum. Oraya gelmeden hemen önce hocam. Evet.

0: şu an bu fuarda inanılmaz bir katılım var. İnanılmaz bir davet listesi var ve dışarıdan gelip başka ülkelerden gelip Türk milli o eserlerine, o araçlarına talip olan çok sayıda ülke var. Siz nasıl yorumlarsınız bunu?
1: Şu anda o kadar çok anlaşmalar yapılıyor ki. Yani ben sabahtan beri burada dolaşıyorum. Türk ziyaretçiler var, katılımcılar var ama bir de yabancıları ben çok gördüm. Gerek hükümet yetkililerinden, gerekse askeri yetkililerinden, ki askerler üniformalı olduğu için.
0: Evet, çok fazla üniformalı var.
1: Evet, yani hemen omuzlarına bakıyorum acaba hangi ülkenin bayrağını taşıyor peçlerinde diye. Oradan görerek, şimdi saha Expo fuarı ilk başladığı zaman bu kadar yoğun değildi. Bu kadar ilgi görmedi. Ama her geçen yıl yeni yeni bir şeyler dahil edilerek saha Expo fuarı artık tamamen uluslararası bir savunma fuarı oldu. Teknoloji fuarı oldu. Şimdi bizim Gökbey helikopterimiz de genel maksat helikopteri bu. Biz hep başkalarından aldığımız, Amerika'dan aldığımız helikopteri kullanıyorduk. Kendi milli geliştirdiğimiz helikopterimiz yoktu. Çok şükür var artık ve bu helikopterlerin motorunu dahi bizler üretiyoruz. Biraz evvel Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge biriminin geliştirdiği bir helikopter motorunu gördüm. Yani biz kendi ihtiyaçlarımızı artık kimseye eyvallah etmeden.
0: Onun da şöyle bir detayını vereyim hocam. Gökbey'in motoru 1400 beygirken Milli Savunma Bakanlığı tarafından üretilen, yanlış olmasın lütfen özrümü maruz görün, onur olması gerekiyor. Yine helikopter motoru da 1550 beygir gücünde imal edilebiliyor artık.
1: Turboşaft bir motor. Evet. Yani burada gerek bakanlığımızın Ar-Ge birimi, gerekse savunma sanayi firmalarımızın aralıksız çalıştıklarını gördüm. Ve dolaştığım standlarda bir de şuna şahit oldum. Tamam, yabancı firmaları da görüyorum ama Türk firmaları böyle, özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın görev paylaşımı yapmış gibi her biri ürünlerden bir tanesinin örneğini geliştirmiş. Yani bir kritik parça gerekiyorsa onu bir firmaya vermiş. Başka bir diğer kritik parçayı başka bir firma. Ben hep soruyorum çünkü bütünlüğü görmeyince tanımlayamamıştım.
0: Hocam bunu helikopterimizin içinde konuşalım mı? Buyurun lütfen. Buyurun, siz oturun hocam.
2: Yayın yapacağım burada.
1: Evet. Hayırlı olsun. İlk defa hayırlı oturmak nasip oldu. 12 kişilik bir helikopter bu. Genel maksat helikopteri. Yani bunlara şu anda sadece silahsız. Bunlar uçuş yapıyorlar. Lojistik malzeme personel nakliyesinde kullanılıyor. Ama artık bunlar için de gerektiğinde kullanılmak üzere silah da üretimi yapılıyor. İhtiyaç duyulursa montajı yapılabilir bunlara da. Çok modern bir şey. Yani ben diğer Amerikan helikopterlerini aşağı yukarı bilirim ama şu anki Gökbey bizdeki üretmiş olduğumuz harika bir şey.
0: Hocam siz emekli askersiniz aynı zamanda. Sizi şimdi bir de şöyle kuyruğa doğru alacağım ben. Şimdi sizden hissettiklerinizi de ben merak ediyorum. Öyle ki hocam, geçmiş dönemde uzun yıllar askerlik vazifesini yerine getirdiniz ve şu an şu görüntü, şu kuyruktaki o Türk bayrağı sizlere neler hissettiriyor? Şurada Gökbey'in bir detayını alalım mı Mehmet Tekin? Bakın, Gökbey'in Ö harfinde burada Türk bayrağı motifi var. Bu da aslında oldukça önemli bir detay. Ne hissediyoruz hocam? Yani biz burada ne anlamalıyız Türk halkı olarak?
1: Biz yıllarca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında bir zafer, savaş verdik, zafer kazandık. Ama biz yıllarca o 30 Ağustos Zafer Bayramlarında geçiş yapan araçları, tankları, helikopterleri, uçakları, silahları gördük. Emin olun orada bizim kendi ürettiğimiz hiçbir şey yoktu. Yani ne helikopteri biz üretiyoruz, ne tankı, ne uçağı, ne elimizdeki işte Milan tank savarını, Tow tank savarını. Bunlar hep dışarıdan parasıyla satın aldığımız sistemlerdi. Halbuki biz ne isterdik? Kendi silah sistemimiz olsun. Kimseye eyvallahımız olmasın. Bakın şu Amerikan, İsrail ve İran arasında süren savaş bize şunu gösterdi.

0: Eğer kendiniz üretemiyorsanız ortada kalıyorsunuz. Körfez ülkeleri kendileri üretmediler. Ya ne yaptılar? Amerika bizi koruyacak dediler. Korudu mu? Hayır. Kaldılar mı ortada? Şimdi biz kendi gücümüze, kendi imkanlarımıza kullanıyoruz. Yani benim yıllar evvel bir tecrübe veya bir şahit olduğum durum vardı. Terörle mücadele ediyoruz. Elimizde işte var olan silahlarla mücadele ediyoruz. Sonra makine kimyanın geliştirdiği bir tane M40 bomba atar geldi. Tugay'ın arkasında personele tanıtımı yapılıyor. Biz onu görünce dedik ki vay be dedik. İşte terörle mücadelede elimize iyi bir silah geçti. Seri halde bomba atıyor. Biz onun sevincini yaşarken o mekanik bir silahtı. Ama şimdi elektronik sistemler, helikopterler, uçaklar ve burada sayamayacağım o kadar çok milli yerli ürünümüz var ki. Bu arada savunma sanayi firmalarının da tebrik etmek lazım. Arı gibi çalışmışlar. Müthiş ürünler geliştirmiş.
1: Şöyle devam edelim hocam. Tek stand burası değil. Çok sayıda stand var. Yani siz az önce bahsettiniz. Geçmiş yıllarda dışa bağımlı olmanın getirdiği o hüzün hep içimizdeydi. Ama artık o hüzün yerini gurur dolu bir tablo karşılıyor değil mi?
0: Olmaz mı? Olmaz mı? Yani şimdi bir komutan bir görev verildiği zaman kendisine elindeki silah envanterinin kapasitesine göre planlama yapıyor. Eğer klasik konvansiyonel şeylerle ve sınırlı olanlarla siz mücadele yürütecekseniz ona göre yapıyorsunuz. Ama şimdi çok şükür arkası var, üretimi var, geliyor. Çok rahatlıkla harekat planlarınızın bile derinliğini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela burada T'nin önünden geçiyoruz.
1: Arkaya dikkat edelim.
0: Burada gelişti.
1: Evet, T'yi demişken şimdi o tarafa doğru bir ilerleyelim. Motor dedik. Bir de şu motorlara bir göz gezdirelim.
0: Evet. Bakın bu sağda Türkiye Motor Fabrikası'nın geliştirdiği helikopter motorunun sağından geçtik şimdi.
1: Hemen gösterelim. Kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Evet hocam, buradan başlayalım. O tarafa doğru ilerleyelim.
0: Evet. TS-1400 helikopter motoru bu. T'nin ürettiği, kendi yerli ve milli motorumuz bu. Bunun daha büyüğü ise biraz daha solumuzda. Ne için üretilen var? TF-35000 var. O da Kaan uçağımızın motoru. Bu TF-10000. TF-10000 var. Ardından TF-35000 uçağı. Yani bundan sonra bizim uçaklarımız, helikopterlerimiz kendi ürettiğimiz motorlarla yapılacak, uçacaklar. Dışarıya yani gövdesini yapabilirsiniz bir uçağın ama eğer siz kendiniz üretemiyorsanız o motor yoksa sizin uçağınızın bir anlamı kalmıyor maalesef. İşte biz şu anda bu motorları kendimizin üretmesiyle birlikte şu an artık biz hem dışarıya ihraç ederken başkalarından bir şey izin almak gibi bir durum olmuyor. Dışarıya ihraçta rahat ihracat yapabiliyoruz. Bakın ne oldu? Bugün bir haber var. İspanya Amerika ile F-35 alım görüşmelerinden vazgeçti. Şimdi Kaan'la ilgilendiklerinden bahsediliyor.
1: Bu Kaan ve daha nice gururlarımız değil mi hocam? Çok teşekkür ederim hocam. Yayın süremizin sonumuza geldik. Hakkınızı helal edin. Evet, yanımda çok değerli bir yayın konuğum vardı. Güvenlik uzmanı İbrahim Keleş'le birlikte TUSAŞ standını gezdik. Gökbey'i gezdik. Hemen arkamızdaki Anka 3'e baktık. Daha nicelerine baktık. Ve aslında bizler burada göğsümüz kabararak takip etmişken izleyicilerimize de bu gurur tablomuzu aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. İsrail, Lübnan'da kutsallara saygısızlık yapmayı sürdürüyor. Güney Lübnan'da daha önce Hazreti İsa heykelini tahrip eden İsrail askerleri bu kez de Meryem Ana heykelini hedef aldı.
3: Önce Hazreti İsa, ardından Meryem Ana heykeli. İsrail askerleri kutsallara yaptıkları saygısızlığa bir yenisini daha ekledi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdürürken değerleri de hedef alıyor. bir İsrail askeri Güney Lübnan'daki Debel kasabasında Meryem Ana heykelinin ağzına

0: sigara yerleştirdi. Diğer askerler de o anların fotoğrafını çekip sosyal medyadan yayınladı. Yapılan saygısızlık tepki topladı.
1: İster düşman olsun ister olmasın, kimsenin kutsal dini değerlere saldırmaya hakkı yoktur.
0: İsrail ordusu tepkiler üzerine açıklama yaptı. Saldırı kabul edilirken askerin de tespit edildiği, sorguya çağrılacağı belirtildi. Soruşturma sonuçlarına göre gerekli önlemlerin de alınacağı ifade edildi. İsrail 19 Nisan'da Lübnan'da benzer bir saldırıya imza atmış, sözde Hazreti İsa'nın heykeli askerler tarafından tahrip edilmişti. Tepkiler üzerine heykeli tahrip eden ve fotoğraflayan iki asker muharebe görevinden uzaklaştırılmış, 30 gün hapisle cezalandırılmıştı.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da peş peşe düzenlediği iki basın toplantısında İran'a ilişkin konuştu. Tahran anlaşma yapmak istiyor diyen Trump, İran'ı bazı üst düzey kişilerle temas halinde olduklarını söyledi. Son 24 saatte İran'la harika görüşmeler yaptıklarını da öne süren Donald Trump, anlaşma için zaman çerçevemiz bir hafta dedi.
1: Her şey çok sorunsuz ilerliyor ve neler olacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
2: İran anlaşma yapmak istiyor dedi, Tahran'a tehditleri sıraladı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik ablukanın çelik duvar gibi ayakta olduğunu söyledi.
1: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
2: Trump çıkmasa giren müzakerelere ilişkin de konuştu. Tahran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını yineledi.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. Anlaşma yapmak isteyen bazı insanlarla görüşüyoruz ve bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz.
2: Saatler sonra Beyaz Saray'daki başka bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la temaslı olduklarını vurguladı.
1: İran'dan bugün çıksak, ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
0: Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı. Güvenlik, enerji gibi alanlarda imzalanan anlaşmalarla Güney Kıbrıs'ı bağlayan İsrail, adadaki topraklarını da yavaş yavaş genişletiyor. My friend, thank you and
3: again. Welcome to Jerusalem once again. Bölgemizde kurgulanan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da menüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz.
4: Kıbrıs'ta toprak alım satımı, yabancı mülkiyeti, stratejik bölgelerde taşınmaz ve yoğunlaşması ve ekonomik nüfuz üretme girişimleri sıradan ticari işlem gibi görülemez. Toprak yalnız tapu kaydı sayılamaz. Kimi zaman egemenlik hakkının belgesi, kimi zaman güvenlik teminatı, kimi zaman gelecek nesillerin hakkıdır.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin de burada yaptığı çalışmalar, mesela F-16'larımızın buraya gelmesi, hava savunma sistemlerimizin geçit kayabalımına kullanılması, İHA'ların konuşlandırılması Rum tarafının iyi miktarda canını sıktı. Bizim için gurur verici bir şey. Çünkü arkamızdaki en büyük desteğimiz ve şeyimiz Türkiye Cumhuriyeti. Genel anlamda inşaat sektörü bu Rum tarafının yaptığı hamlelerden dolayı çok ciddi bir zarar gördü.
6: Bölgede İsrailli nüfus artışına paralel olarak İsrail şirketlerinin çoğalan arazi ve mülk alımları son olarak bir köyü satın alma boyutuna ulaştı. Trozena köyünün büyük bölümü İsrailli yatırımcıların mülkiyetine geçti.
7: İsrail'in yayılmacı, emperyalist ve siyonist politikalarının önünde durabilecek tek büyük güç Türkiye. Dolayısıyla Netanyahu ve ekibi bu yeni denklemde Türkiye gibi bir jeopolitik gücü, bir bölgesel gücü kendilerine

0: Ne rakip kılmadan veya devre dışı bırakarak o yıllardır arzuladıkları, planladıkları Siyonist emelleri gerçekleştirmek istiyorlar.
1: Yabancılara yapılan büyük ölçekli arazi satışları, adanın demografik yapısı ve sosyal dengesi üzerinde de etkisini göstermeye başladı. Öyle ki çevredeki Rumların köydeki kiliseye girişleri de engelleniyor.
2: Adada hala Avrupa Birliği romantizmiyle oyalananlar gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de yaşayan yüksek mimar Osman Ural da adadaki gözlemlerini anlattı.
3: Rum tarafında çok ciddi bir İsraillerin satın alması gerçekleşti. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok ciddi bir İsrail yatırımı olmuştu. 21 Mayıs 2024'te değişen mal edinimi yasasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mal edinimleri çok ciddi ölçekte sınırlandırıldı. Eğer bir şirket %100 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı değilse bir adet mülk alabiliyor ya da 600 metrekare arsa alabiliyor. Buradaki yatırımcılar ya da buradan mal almak isteyen İsrailli ya da diğer insanlar Rum tarafına gitti. Daha fazla mülk almak için. Rum tarafı özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin inşaat sektörüne darbe vurmak için onların da rahatsız olduğunu biliyoruz.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın planlanan Çin ziyaretine az bir süre var. Trump 14-15 Mayıs'ta Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Çin'de ateşkes için devreye girmiş durumda. Peki Çin'de neler konuşuluyor acaba bu başlıkta? Detayları alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Zeyre'ye dönelim hemen. Mehmet, söz sende.
5: Manuel Trump Pekin'e yapacağı ziyareti birçok kez dile getirdi ve geçtiğimiz günlerde de Pekin'e gideceğim ve Xi Jinping'le görüşeceğim, sizden daha güçlüyüm gibi bir esprili mesaj da yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'na bu soru yöneltildi, Trump gelecek mi diye, ancak dün bakanlık bu konuya bir cevap vermedi. Bizi izlemeye devam edin mesajı verildi yabancı basın mensuplarına. Zaten Trump geçtiğimiz ay normalde Pekin'e gelmesi planlanıyordu, ancak savaş nedeniyle bu planını ertelemişti. Pekin genellikle bu tür ziyaretleri son güne kadar bekletiyor ve son anda artık ziyaret kesinleştikten sonra bilgi veriliyor. Peki bu ziyaret öncesinde Pekin'de yaşanan gelişmeler uzmanlar tarafından nasıl değerlendiriliyor diye baktığımızda, dün malum İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelmişti. Batılı uzmanlar bu görüşmeyi Trump ziyareti öncesinde Pekin'in elini güçlendirdiği yönünde yorumluyorlar ve bölgedeki diplomasi trafiğinde Pekin'in güvenilir aktör olduğu ve arabuluculuk çalışmalarının önemine dikkat çekiyorlar. Trump yönetimi ticari gemilere askeri eskort sağladığı özgürlük projesini diplomatik anlaşmaya fırsat tanımak için geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Washington'ın Pekin'den net bir talebi var: Çin'in İran üzerindeki ekonomik ağırlığını kullanarak Tahran'a deniz ticaretini, taşımacılığını normale döndürmesi için baskı yapmak. Çin'in stratejisi bu süreçte doğrudan baskı değil, karşılıklı güvence üzerine kurulu. Pekin şu şekilde bu süreci işliyor: Çin, İran'a petrol alımlarının devam edeceğini, finansal kanalların açık kalacağı yönünde mesajlarını verdi. Pekin yönetimi bu güvencelerin karşılığında İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve Körfez altyapısını tehdit etmeyi bırakmasını istiyor. Ve küresel petrol, sıvılaştırılmış doğalgazın %20'sinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği de göz önünde bulundurulduğunda en büyük alıcı olan Çin için uzun süreli bir ablukanın yaratacağı enflasyon şokunu ve resesyonunu kesinlikle istemiyor. Bu yüzden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 4 maddelik önerisini normal geçişe dönülmesi konusunda da ısrarcı. Ancak bu süreçte en önemli etken yine Washington olarak gösteriliyor. Çünkü Hürmüz'de zaten normal seyri sefer, ticari

0: kanalın açık olduğu, ancak Tel Aviv ile Washington'ın askeri müdahalesi sonucunda bugünlere gelindiği de aktarılıyor ve en büyük baskı da Washington'a yapılacağı konuşuluyor. Banuel.
1: Mehmet, çok teşekkürler. Yeniden yurttayız. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon vardı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda DAEŞ'e iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
2: Çatışma bölgesiyle haberleşen 11 DAEŞ üyesi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda DAEŞ'la bağlantılı olan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.
1: Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde yeni yapılan duruşma salonu tamamlandı. Salon haftaya faaliyete geçirecek. Detayları ise A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
3: Silivri'de yeni yapılan devasa mahkeme salonunun inşaatı tamamlandı ve tam da bulunduğum bu noktada önümüzdeki hafta suç örgütleri, yeni nesil suç örgütleri, yine çetelerin tutuklu sanıkları tam bulunmuş olduğum bu noktada hakim karşısında, savcı karşısında savunmalarını bu noktadan yapacaklar. Hemen kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan rica edeceğim mahkeme salonunun diğer kısımlarını da sizlere göstersin. Özellikle şu anda bulunmuş olduğumuz alanın hayli büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım mahkeme heyetinin bulunmuş olduğu alanı sizlere gösteriyor. Hemen sol ve sağ tarafımızda avukatlara ayrılan yerler mevcut ve burada kaç avukat olacak, kaç tutuklu sanık burada yargılanabilecek, kaç izleyici olacak, hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Hakan Aksoy'la birlikteyiz. Efendim, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: Devasa büyüklükte bir salon. Bu salonun detaylarını hem sizden alalım hem de kameraman arkadaşımla birlikte şu salonu böyle bir gezelim. Özellikle şu anda bulunmuş olduğumuz alan tutuklu sanıkların oturacağı, savunma sıralarını bekleyeceği alanlar galiba.
4: Evet, burası tutuklu sanıkların savunma sıralarını bekleyeceği alanlar. Yan taraflarda hem sağ hem sol tarafta kalan yerler, avukatların savunma sıralarını bekleyeceği yerler. En arkadaki kalan kısım ziyaretçilerimizin duruşmalara katılacağı yerler. Şu anda 400-500 sanıklı dosyalarla karşı karşıya kaldık. Bunların güvenlik riskleri de arttı, fiziki alan riskleri de arttı. Adliyelerde bu sorunların çözümü imkanı maalesef bulunmuyor. Silivri'deki büyük duruşma salonlarımızın da, daha büyük duruşma salonlarımızın da bu yükü kaldıracak kapasitede olmaması nedeniyle o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcımız Doçent Doktor Sayın Barış Duman'ın yoğun mesaileriyle daha büyük kapsamlı bir duruşma salonu planlaması yapıldı. Nasip olursa önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen bir yapılanmanın davasına burada başlayacağız. Bizim halen yargılamaların devam ettiği en büyük duruşma salonumuz 1011 kişi kapasitelidir. Bu salonda 355 sanık, 410 avukat ve 246 izleyici kapasitesi bulunmaktadır. Yeni yaptığımız bu duruşma salonunda ise 555 sanık, 1268 avukat ve 472 izleyici kapasitesi bulunmaktadır. Toplam kapasitesi 2295 kişi. Ayrıca salonumuz malumunuz ceza infaz kurumumuzdaki 32 bin kişi tutuklu ve yükümlümüz var. 4 bin civarı personelimiz var. Çok yönlü bir binadır. Çok yönlü kullanıma, eğitim faaliyetlerinde vesaire de bizim sosyal faaliyetlerimizde de kullanabileceğimiz bir alandır. Bu nedenle yargı camiası için ciddi bir eksikliği gidereceği, ciddi bir fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.
3: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı başsavcım. Çok sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Oldukça devasa bir salon olduğunu söyleyebilirim. Eskiye nazaran hemen hemen iki katının olduğunu söyleyebilirim. Son olarak şunu da söyleyip noktalayalım yayınımızı. Salonun toplam kapasitesi 2295 kişi. Bunlardan 555 sanık, 1268'i avukat, 472 izleyici ve 54

0: basın mensubunu bu salonda ağırlayabiliyor. Söylemiş olduğumuz gibi önümüzdeki haftadan itibaren yeni nesil bir suç örgütünün burada yargılaması yapılacak. Önümüzdeki aylardaysa yine benzer suç örgütlerinin, yine çetelerin bu salonda yargılanabileceğini söyleyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Antalya'da orman yangınlarına karşı önlemler artırıldı. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelge kapsamında 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Detayları alacağız. A Haber ekibinden İsmet Yerdelen'e dönelim hemen. İsmet, söz sende.
2: Teşekkürler Banu Er. Evet, havaların ısınmasıyla birlikte yaz mevsimine doğru girişte kritik bir dönem başladı. Orman yangınlarının artma riskine bağlı olarak. Tam da bu bağlamda Antalya Valisi Hulusi Şahin 2006'ya 3 Taksim yayınladığı genelge ile Antalya genelinde ormanlık alanlara girişleri tamamen yasakladı. Jandarma kuvvetleri ve kolluk kuvvetler ve orman muhafaza memurları ormanlık alanların içerisinde denetimlerini artırdı. Hatırlanacağı üzere geçen sene Manavgat başta olmak üzere Antalya'nın birçok yerinde orman yangınları çok fazla yaşanmıştı ve çok değerli doğal varlığımız olan ormanlık alanlarımızda büyük kayıplar yaşamıştık. Sadece bir genelge orman yangınlarını önlemek için yeterli değil. Bu bağlamda vatandaş olarak bizlere de görevler düşüyor. Özellikle piknik yaptığımızda ateşlerin mutlaka söndürülmesine dikkat etmemiz gerekiyor. İzmaritleri ormanlık alanlara atmamamız gerekiyor. Şişe ve cam parçacıkları ormanlık alanlarda bulundurulmamalı. Görsek de onları kaldırmalıyız. Çünkü o şişe ve camlar güneş ışığını yansıtarak kuru otların ve çam ağaçlarından sızan o çıraların hızlı bir şekilde tutuşmasına ve orman varlığımızın yok olmasına neden olabiliyor. Bu yüzden vatandaş olarak hepimize düşen görev orman alanları hepimizin bir varlığı, geleceğimiz, ekosistemi düzenleyen doğal kaynaklar, yaban hayatın yaşam alanı, bu orman varlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor ve vatandaş olarak da bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Sadece ormanlık alanlarda değil alınan tedbirler, piknik alanlar da gece saat 9.30 ile sabah 8.30 arasında ateşli piknik yapılması, semaver yakılması gibi olaylar tamamen yasaklandı. Bu bağlamda vatandaşlar uyarıldı. Ormanlık alanlara foto kapanlar kuruldu. Dronlarla zaman zaman denetimler yapılacak ve az önce de söylediğimiz gibi jandarma kuvvetleri, kolluk kuvvetler ormanlık alanlarda devriyeler atacak ve bu gördüğünüz kameraman arkadaşım Azat'ın size gösterdiği bu Kızılçam ormanlarını, doğal varlıklarımızı, zengin hazinemizi korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Evet, bu bağlamda Hulusi Şahin'in genelgesini tekrar hatırlatalım. Tüm Antalya genelinde ormanlık alanlara girişler tamamen yasaklandı. Ormanlık alanlara 6 kilometre mesafede havai fişek atılması, ısı balonlarının yükseltilmesi gibi ateş unsuru oluşturan ve yangına, evet Azat, kameraman arkadaşım Azat şu anda gösteriyor sizlere. Hulusi Şahin'in talimatıyla ormanlık alanlarda tamamen giriş çıkışlar yasaklandı diyor. Sözü merkeze bırakıyoruz.
1: İsmet, çok teşekkürler. Gün içi kuşağına başlarken Ankara'nın Rize günlerine ev sahipliği yaptığını ifade etmiştik. Şimdi o noktaya uzanacağız. Sözü bu kez A Haber ekibinden Abdullah Ünver'e bırakacağız. Abdullah. Abdullah, söz sende.
3: Evet, başkent Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Bugün Rize tanıtım günleri başkent Ankara'da Millet Bahçesi'nde başladı. 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Rize tanıtım günlerinin bugün ilk günüydü. Saat 2'de başladı. Şu anda da meydanda coşkunun seviyesi her geçen saat artıyor. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk şimdi o görüntüleri sizlere paylaşacak. Dediğim gibi 7-10 Mayıs tarihlerinde Ankara'da Rize tanıtım günleri olacak. Şu anda Rizeliler, Ankaralılar tulum eşliğinde oyunlarına devam ediyorlar. Yöresel danslarını sergiliyorlar. Biraz önce de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkınbak buradaydı. Biraz önce alandan ayrıldı onlar da. Evet, burada Rize'nin kültürü, doğası, yöresel lezzetleri başkentlerle bugün buluşuyor. Ankara Kent Konseyi sahipliğinde Rize Dernekleri Federasyonu tarafından düzenleniyor. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek dedik. Bugün de ilk gününde coşku oldukça yüksek. Ankaralılar Rize kültürünü, yemeklerini, danslarını yakından görme fırsatı buluyorlar. Evet, alanda kurulan standlarda Rize çayı, muhlama, mısır ekmeği ve yöreye özgü pek çok ürün sergileniyor. Ankaralılar Rize'nin yöresel yemeklerini işte bu alanda tatma imkanı buluyorlar. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk de şu anda standların olduğu kısmı size gösteriyor. Bakın sol tarafta Rize'ye özgün tereyağlar, Rize kavurma standını görüyorsunuz. Diğer tarafta Rize'ye özgün dediğim gibi Anden balı orada yer alıyor. Şu an kameraman arkadaşım size o görüntüleri gösteriyor. Rize'nin yaylaları, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli de tanıtım filmleriyle ziyaretçilere anlatılacak. 10 Mayıs baharın son günü olacak. 10 Mayıs'a kadar Ankaralılar Rize kültürünü burada canlı canlı yaşamış olacaklar diyelim ve Ankara'dan sözü tekrardan size bırakalım.
1: Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni delil ve bulgular ortaya çıkıyor. Doku'nun kaybolduğu gün en son patronuna mesaj attığı belirlendi. Eski erkek arkadaşı Zeynel Ebekerov'un da Gülistan'ı kaybolduğu gün ve bir öncesinde cep telefonundan takip ettiği ortaya çıktı.
4: Tunceli'de 6 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma derinleşerek sürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada her geçen gün yeni delil ve bilgilere ulaşılıyor. Gülistan'ın kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020 sabahı okul saatleri dışında garsonluk yaptığı kafenin sahibine "Ben artık gelmeyeceğim" yazılı cep telefonu mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Doku'dan bir daha haber alınamadı. Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik araştırmada da önemli detaylara ulaşıldı. Gülistan Doku'nun cep telefonunun Google kayıtları incelendi. İşlemlerin Rusça yapıldığı görüldü. Tespit edilen 17 kayıt Gülistan'ın kaybolduğu tarih ve bir önceki güne ait. Gülistan'ın tutuklu eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'a bu işlemler soruldu. Abarakov, "Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Telefonunda benim Google hesabım kayıtlıydı. O hesap üzerinden telefonun yerini bulmaya çalıştım" diye cevap verdi. Abarakov, hesabı ve şifresini polise verdiğini de söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le cinayetin baş şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı şüpheli Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan bir karavan bariyerlere çarptı. Araç paramparça olurken sürücü maalesef hayatını kaybetti.
5: Virajı alamadı, bariyerlere çarptı. Feci kazada can kaybı yaşandı. Kaza Sarıyer'de meydana geldi. Okan Demir'in kullandığı karavan kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen karavan hurda yığınına döndü. Araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
1: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve kamu borçları yapılandırmasında yeni dönem başlıyor. Eğer teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse borç yapılandırmasında 36 ay olan taksit süresi 72 aya çıkacak. 50 bin lira olan teminatsız borç yapılandırmasında ise limit 1 milyon liraya yükselecek. Peki hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak? İşte detaylar.
6: Atılacak yeni adımların sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını da bekliyoruz.
7: AK Parti düğmeye bastı. Borçlara 72 ay taksit geliyor. Yatırımcılara, ihracatçılara ise vergi indirimi yolda.
8: Meclise sunulan 15 maddelik paketle vergi borçlarına yapılandırma imkanı geliyor. Düzenleme kapsamına giren başlıca vergi türleri ise şunlar: gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak ve çevre temizlik vergisi, KYK öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları ve trafik cezaları gibi borçlar kapsama alındı.
7: Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri taksit süresinde yapılan değişiklik oldu. Mevcut uygulamada en fazla 36 ay olarak uygulanan taksitlendirme süresi yapılacak değişiklikle 72 aya uzatılacak. Daha önce sadece 50 bin liraya kadar olan borçlar teminatsız yapılandırılabilirken bu limit 1 milyon liraya çıkarılıyor. Düzenlemenin merkezinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden yeni varlık barışı yer alıyor. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
6: Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz.
7: Üretici ve ihracatçılar da unutulmadı.
6: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz için ise %14'e indiriyoruz.
7: Teklif komisyonda görüşülmesinin ardından genel kurul gündemine gelecek. Meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor.
1: İstanbul Bayrampaşa'da bir eve giren iki kadın hırsız içerisinde 7 milyon liralık ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı. Daha önce 44 suç kaydı olan bir zanlı tutuklandı. Suç ortağı ise aranıyor.
5: İçinde ziynet eşyası dolu kasayı böyle çaldılar. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. İki kadın hırsız gözüne kestirdikleri bir eve girdi. Hırsızlar yatak odasındaki içinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı hedef aldı. Kasayı açamayınca şüphelilerden biri altın dolu kasayı torbaya koyup kucakladı. Ardından da evden kasayla çıkıp izlerini kaybettirdiler. İki hırsızın içinde kasa olan torbayla kaçtığı görüntüler sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Ekipler görüntüleri inceledi. Şüphelilerin adresleri ve kimlikleri tespit edildi. Başakşehir'de iki eve yapılan operasyonda hırsızlardan biri yakalandı. 44 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Babası CHP'li belediye başkanını eleştirmişti. 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu'nun bu yüzden kulübünden atıldığı iddia edildi. Aydın Kuyucak Belediyesi'nin tepki çeken kararı sonrası Milli Sporcu'ya destek Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi.
9: Şimdi başarılı çocuk tutulur mu, atılır mı?
7: Milli karateci Poyraz Karasu CHP'li belediye başkanının hırsı uğruna kulüpten atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı skandala el koyup madalyalı sporcuya sahip çıktı.
10: Cumhuriyet Halk Partili Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca 13 yaşında 23 madalyaya sahip ve aynı zamanda karate milli takımının da sporcusu olan Poyraz Karasu'yu Kuyucak Belediye Spor karate takımından attırdı. Nedeni ise baba Ali İhsan Karasu'nun kendisini eleştirmesiydi.
9: Hocam böyle gruptan çıkarmışsınız. Evet çıkardım. Nedeni sorabilir miyim dedim. Abi benimle alakası yok. Başkan Bey'in talimatı. dedi.
7: Başkan Doğanca Kuyucak Belediye Spor'a kaynak ayırmadı. Üstelik sporcuların masraflarını da ailelerden çıkardı.
9: Sen insanların aklına oynayamazsın. Ya hizmet et bari Allah aşkına ya. Elle tutulur bir hizmet et, hizmet.
7: Poyraz'ın sırf babası sosyal medyadan belediye başkanını eleştirdi diye kulüpten kovulması sabırları iyiden iyiye taşırdı.
11: 13 yaşındaki bir çocukla uğraşmak bana çok ayıp geliyor.
9: Evladım bana ne dedi biliyor musunuz? Baba dedi benim suçum ne? Biliyor musunuz ben var ya cevap veremedim cevap.
7: Karara karşı bakanlık harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Poyraz'ın görevlendirilen antrenörle çalışacağını söyledi.
9: Sayın Bakanımın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum.
7: 13 yaşındaki sporcuysa yeniden mindere çıkmak istiyor. Hedefi de aynı.
12: Türkiye'mizi temsil etmek istiyorum. Avrupa şampiyonlarına, Balkan şampiyonlarına tekrar gitmek istiyorum.
1: Hamileliğinin son günlerinde beyin tümörü teşhisi konulan Bircan Kolak eş zamanlı ameliyata alındı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başarılı operasyonlarla Konak hem sağlığına hem de bebeğine kavuşarak çifte mutluluk yaşadı.
13: Hocam bir mucize gerçekten. Çok çok...
4: Ameliyat masasına yattı, hem sağlığına hem de bebeğine kavuştu.
14: Hocam merhaba.
13: Merhaba.
14: Nasılsınız?
13: Teşekkür ederim. Sağ olun. Daha çok iyiyim.
4: Bingöl'de yaşayan 35 yaşındaki Bircan Kolak hamileliğinin son günlerinde ani görme kaybı yaşadı. Yapılan tetkiklerde beyninde tümör olduğu belirlendi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fazla zamanı yoktu. Acil ameliyata alındı.
15: Önce sezaryenle hastamızın bebeğini sağlıklı bir şekilde yeni doğan yoğun bakıma gönderdik. Ardından görme kaybına sebep olan iki şah damar arası bölgede hormonal aktivitenin yüksek olduğu bir bölgede olan tümörünü yaklaşık 12 milimetrelik bir alandan endoskopik olarak çıkardık burundan girilerek.
4: Genç kadının 5 saat süren çifte ameliyatı çifte mutlulukla bitti.
16: Hastayla ilgilendiler. Hastanın bütün problemlerini baktılar, çözdüler. Ondan sonra bizi tavrıcı ettiler. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyorum.
13: Hocam bir mucize gerçekten.
1: Kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için köylere kadar indi. Gümüşhane'de evlere zarar veren ve gündüz vakti okul çevresinde dolaşan ayılar tedirginliğe neden oldu.
17: Ben eve gittiğimde balkona çıktığımda ayıyla karşı karşıya kaldım açıkçası.
5: Ayılar yaylalardan sonra köyleri de mesken edindi.
17: Köyün bildiğiniz içinde bizim evin balkonuna kadar gelmişse her an her yerden çıkabilir.
5: Gümüşhane'de baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan ayılar köylere inmeye başladı. Gündüz saatlerinde yerleşim alanlarında görülen ayılar bölge halkında tedirginliğe neden oldu.
18: Doğada olması gerekiyor ama yerleşimin içinde olması da tehlike arz ediyor.
5: Kentin birçok noktasında dolaşan ayılar köy evlerine de zarar verdi.
19: Tırnak izlerini burada görüyorsunuz. Buradan içeri girmeye çalıştı. Oradan giremeyince ambarın arka kısmına gelerek çatıyı sökerek büyük zarar vermiş. Onu görüyorsunuz, çuvalları dışarı çıkarıp bunu buralara boşaltmış. Tamamen buraları kırıp bu tahtayı buradan sökmüş. Nasıl bir güç artık siz düşünün.
5: Özellikle de okul çevresinde görülen ayılardan dolayı vatandaşlar oldukça endişeli.
18: Okul çevresinde bir dere yatağı var. Sanırım orada barınıyor kendisi. Fıtratı gereği yabani bir hayvan olduğu için dediğim gibi öğrencilerimizi de koruyoruz. Bahçeye salamıyoruz ayıdan karşılaşır diye.
1: Yapay zeka öğrencilerin öğrenme becerilerini olumsuz etkiliyor. Türkiye'de lise öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada yapay zeka ve matematik konusu ele alındı. Öğrencilerin yapay zeka ile elde ettikleri sonuçlar pratik performansı artırdı ancak öğrencilerin sınav sonuçlarında gerileme göze çarptı.
20: D noktası KL'den dolayı zaten dahil olan...
5: Yapay zeka öğrencilerin pratik performansını artırdı. Ancak sınav sonuçlarındaki gerileme dikkat çekti.
21: Yapay zeka
14: çalışmalarını engellemek, kısıtlamak değil, fakat belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
5: OECD, Türkiye'de lise öğrencileriyle yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma yapay zeka ve bunun eğitime katkısını ele aldı. Araştırmalara göre yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansında %48'lik bir artış gözlenirken, sınav başarılarının %17 oranında düştüğü ortaya çıktı.

0: Sonuç olarak anladığım hissi oluşturan yapay zekanın uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama becerilerini zayıflattığı araştırmayla ispatlandı. Uzmanlar öğrencilerin çözüm üretmek yerine sadece izleme gerçekleştirmesinin bir öğrenme değil, pasif bir takip haline geldiğini ve uzun vadeli riskler taşıdığını belirtiyor.
1: Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.
0: Peki eğitimde yapay zeka nasıl kullanılmalı? Bu kapsamda öğrencilerin yapay zekayı bir cevap makinesi olarak değil, düşünmeyi destekleyen bir araç olarak kullanmasının sağlanması gerekiyor. Aksi halde kısa süreli başarı artışının uzun süreli öğrenme kayıplarına dönüşmesi kaçınılmaz.
2: Dünyada bilinen ilk halı örneği olan pazırık halısının bir benzeri Amasya'da da dokundu. Orijinal renk ve motiflerine bağlı kalınarak ipekten dokunan halı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi. Biz de o halının detaylarıyla bu saatimizi noktalamış olacağız.
3: Altay Dağları'nın eteklerindeki pazırık kurganlarında bulundu. Dünyanın bilinen ilk halısı olarak tarihe geçti.
4: Pazırık halısını zevkle, gururla, onurla ilmek ilmek işledik.
3: Hun Türklerine ait önemli bir kültürel miras niteliği taşıyan pazırık halısı usta ellerde yeniden hayat buldu.
4: 2500 yıllık bir geçmiş olduğu biliniyor. 6 ay gibi bir sürede 360 bin ilmek işleyerek, dokuyarak tamamlamaya çalıştık.
3: Orijinaline sadık kalınarak dokunan halıda kök boyayla renklendirilen ipler kullanıldı. 60'a 60 santimetre dokunan pazırık halısı geyik ve süvari motifleriyle süslendi.
4: Her attığımız motifte, desende böyle o günleri, o zamanları düşündüğümüzde hayretler içerisinde çok büyük zevkle, mutlulukla dokudum.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Toplantısı'nda sergilenen Türk halı sanatının en nadide örneği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.
5: Pazırık halısından söz ediyoruz. Halıcılık tarihinin en eski örneği kabul ediliyor.
6: İyi Finans Piyasa
7: Halkbank'ın katkılarıyla
8: Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen havayolu gümrük beyan sistemi, uluslararası uçuş trafiği bulunan bütün havalimanlarında devreye alındı. Yeni sistemle birlikte gümrük beyan işlemleri elektronik ortama taşınırken yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam.
11: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Kobilere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı Kobiler, Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
13: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
15: Tatlı da yersin değil mi annem?
16: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
15: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
16: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler Günü'nde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Malatya Gölbaşı yolunun 0 ve 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: Reklam.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
18: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
19: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün oldu.
20: Kesinlikle çok güzel oldu. Ailemizin yanına gideceğiz, biz de burada gurbetteyiz.
21: Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük bayram tatiline çevrilmiş durumda. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak ne yazık ki bu tatil süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki onların izin süreleri ne olacak, detayları konuştuk.
22: Keşke yararlansaydık.
21: Keşke, ne olacak peki size?
22: Yani bize şöyle ikişer gün oluyor, artı bir gün oluyor. Ama işte o gün çift yövmiye gibi bir şey oluyor.
23: Özel sektör çalışanların faydalanması söz konusu değil. Özel sektör çalışanların sadece 4,5 gündür.
0: Ancak özel sektörde de işveren eğer isterse personeline 9 gün tatil verebilir veya çalışan iznini uzatabilir.
23: Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir. Ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanlar maaşında bir eksilme olmaz. Ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir.
24: Özel sektördeyim, 9 gün kullanacağım.
21: Sizin şirketiniz 9 gün veriyor mu izni?
24: Bizim şirkette veriyor yani, öyle bir şeyleri var, ayrıcalıkları var yani.
21: O zaman şanslısınız biraz daha.
24: Evet.
0: Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunlu olur. Ancak böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz.
21: Peki efendim, merak edilen bir diğer konu, bayramda ücretlendirme nasıl olacak?
23: İşçiler ilave bir yömiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak, eğer yömiyeli olarak çalışıyorsa Mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 TL maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618.43 TL ilave maaşlı almış olacak.
19: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken, son 5 yıllık veriler, uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun %656 seviyesine ulaştığı dönemde, BIST 100 endeksi %914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayi, banka

boyunca da yaklaşık ekranlarınızda olacağız, radyolarınızda olacağız. A Haber ekranlarında, A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Bakalım ana gündem başlıklarımız neler? Hızlıca aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la bir araya geliyor. Dün havalimanında karşılamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı'nı. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne resmi bir tören gerçekleştirildi adına. Böyle karşılandı. Birazdan da ortak basın toplantısında konuşmaları bekleniyor. İkinci en önemli başlığımız petrol fiyatlarındaki sert düşüş. Bugün Brent petrol fiyatlarında yine %3'ün üzerinde düşüşler vardı. Bir barış umuduyla Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılmasını umut ettiğimiz barış petrol fiyatlarına yansıdı hızlıca piyasaya da keza öyle bakacağız onlara da. Ve yeni tehlikenin adı Hanta virüs mü? Yeniden bir pandemi korkusu başladı tüm dünyada ki Hollanda'da da o gemideki kişilerle temaslı olan kabin görevlisinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Neden bahsediyoruz? Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var bu konuyla ilgili. Daha soğukkanlı yaklaşalım, bir yakından bakalım ve Trump'ın açıklamaları her gün olduğu gibi 28 Şubat'tan beri dikkat kesiliyoruz. İran anlaşma istiyor diyor yeniden Donald Trump. Uzun süredir bunu dile getiriyordu. Bakacağız, İran tarafından da açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nden de öyle. Ama Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler, belgeler var. Gülistan'ın en son attığı mesajlar var. Patronuna, çalıştığı kafenin patronuna attığı mesajlar ortaya çıktı. Hemen kaybolmadan bir gece evvel patronuna mesaj göndermiş ve en son mesajları bu. Bu arada erkek arkadaşıyla ilgili de Gülistan'ı kaybolduğu gün ve bir gün öncesinde cep telefonundan erkek arkadaşının takip ettiği ortaya çıktı.

0: Tunceli'de 6 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma derinleşerek sürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada her geçen gün yeni delil ve bilgilere ulaşılıyor. Gülistan'ın kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020 sabahı okul saatleri dışında garsonluk yaptığı kafenin sahibine "Ben artık gelmeyeceğim" yazılı cep telefonu mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Doku'dan bir daha haber alınamadı. Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik araştırmada da önemli detaylara ulaşıldı. Gülistan Doku'nun cep telefonunun Google kayıtları incelendi. İşlemlerin Rusça yapıldığı görüldü. Tespit edilen 17 kayıt Gülistan'ın kaybolduğu tarih ve bir önceki güne ait. Gülistan'ın tutuklu eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'a bu işlemler soruldu. Abarakov, "Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Telefonunda benim Google hesabım kayıtlıydı. O hesap üzerinden telefonun yerini bulmaya çalıştım" diye cevap verdi. Abarakov, hesabı ve şifresini polise verdiğini de söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le cinayetin baş şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı şüpheli Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: İstanbul Havalimanı'nda müthiş bir operasyon gerçekleşiyor. Şöyle ki, Tayland'dan Londra'ya giden iki İngiliz aktarma yapıyorlar. İstanbul Havalimanı'nda aktarma yapıyorlar. Fakat gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin takibine takılmış zaten bu iki İngiliz. Ve valizlerinde arama yapılıyor. 19 kilo uyuşturucu madde ele geçiriliyor. O ele geçirilen 19 kiloluk uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon lira olduğu belirtilirken, biri kadın, iki şüpheli mahkemeye çıkarılıyorlar, ardından da tutuklanıyorlar.
2: Uyuşturucu rotası İstanbul'da son buldu. Arama yapılan bu valizden piyasa değeri 17 milyon lira olan uyuşturucu madde çıktı. Biri kadın, iki İngiliz İstanbul Havalimanı'nda işte böyle yakalandı. İstanbul Havalimanı narkotik operasyonuna sahne oldu. Tayland'dan Londra'ya gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz aktarma yapmak için havalimanına gelmişti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri iki yolcuyu takibe aldı. İki İngiliz pasaport ve kimlik kontrolünün ardından ayrıntılı arama için gümrük muhafaza birimine götürüldü. Yapılan aramada bir valizin içinde 17 vakumlu poşete konulmuş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen 19 kilo 260 gram

0: gram uyuşturucunun piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: Ve IBAN numarası, yani yetkililer sürekli olarak bizleri bu konuda uyarıyorlar. Sakın, çok güveniyorum, çok yakın arkadaşım, işte IBAN numaramı kullanmak istedi, hesabına para gelecekmiş, işte o anda bir problem olmuş, benimkine yatırılmasını istedi. Yine böyle bir hadisede yaşanan bir mağduriyet. Eskişehir'de oluyor bu olay. Arkadaşına banka IBAN numarasını vermiş, onunla paylaşmış, hayatı kabusa dönüyor. Sadece onun değil, ailesinin de öyle. Dolandırıcılıkta kullanılmış IBAN numarası. Şimdi hem kendisi hem de 71 yaşındaki babası hakkında onlarca dava açılmış. Baba ile oğlu aynı koğuşta hapis yatmak zorunda kaldılar.
2: İzmir Cadiyesi'ndeki
3: oğlumun anla yattım beraber. Aynı cezaevinde.
4: Arkadaşına banka IBAN'ını verdi. Hayatı kabusa döndü. Ankara'da yaşayan A.Ü, 2020 yılında aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının isteği üzerine kendi ve babasının IBAN numaralarını paylaştı. Hesaplara gelen paraları da arkadaşına teslim etti.
2: Benim hesabımda bu döküyorlar abi. Bana akrabamdan para gelecek, arkadaşımdan para gelecek. Bu şekilde. Yani 700 TL de vardı, 88 bin lira da vardı.
4: Ancak bir süre sonra bu hesapların yasa dışı bahiste kullanıldığı ortaya çıktı. Baba ve oğul hakkında tam 20 ayrı dava açıldı.
2: İsminin ilk başta Mehmet olarak biliyorduk. İsminin başka bir isim olduğunu öğrendik.
4: Tutuklanan A.Ü ve 71 yaşındaki babası yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kaldı. Bu sürenin bir kısmını ise aynı koğuşta geçirdi.
2: Eşim perişan oldu, babam perişan oldu. Ki düşünün, 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatmak.
4: Dolandırıcılardan biri müştekinin mahkemeye ses kaydı sunmasıyla tespit edildi. Baba ve oğlu tahliye edildi. Asıl suçluysa tutuklandı.
2: Müştekinin aldığı ses kaydıyla bu şahısı olduğunu ispatlayabildik. Tükümye'de ben ve babam beraat aldık.
4: Olayın bir diğer mağduru 71 yaşındaki baba Ali Ünal'sa tehdit edildiğini ve korku nedeniyle banka bilgilerini verdiğini öne sürdü.
3: Eğer dedi bak dedi herhangi birisine dedi polis karakoluna dahil dedi polislere at diye bilmem ne eğer dedi bizim ismimizi verirsen senin dedi torunundan başlarız oğlundan en son sana geliriz dediler. En sonunda ben de dedim ki madem öyleyse tamam dedim kartlarımı verdim. Banka kartlarımı, ondan sonra buna verdim şifresini bilmem ne. Ben de çok zor durumda kaldım.
2: Bütün herkese çağırın. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış.
1: Samsun'da 17 yaşındaki bir genç akran şiddetine maruz kalıyor. Görüntüler de ortaya çıkıyor. Bunun ardından da olayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor. 5 kişi tutuklanıyor ve darp edilen genç kız ve ailesine psikososyal destek veriliyor şimdi.
0: Genç kız dakikalarca darp edilip yerde sürüklendi. O anlarda kayda alındı. Olay 30 Nisan'da Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki genç kız akranları tarafından akşam saatlerinde okul bahçesinde sıkıştırıldı. İçlerinden biri genç kızı saçından tutup sürükledi. Tekme ve yumrukla dakikalarca darp etti. Yetmedi, başını defalarca yere vurdu.
5: Biz buradayız zaten Dila.
0: Saldırganın arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasına kaydedip eğlendi.
5: Yüzüne tekme at, yüzüne tekme at.
6: Yanımdan gelmez sevmedim.
7: Darp olayının hemen ardından 5 Mayıs'ta aile görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine şikayetçi oldu. Emniyet birimleri yaptıkları incelemenin ardından 5 kişiyi gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan 5 kişi cezaevine gönderildi.
0: Öte yandan darp edilen genç kız ve ailesine sosyoekonomik ve psikososyal destek sağlandı.
1: Birkaç gündür yeni bir virüsü konuşuyoruz. Bir virüslü gemi. O gemideki yolculardan 3'ü Hanta virüs nedeniyle hayatını kaybedince artık tüm dünyada tartışılmaya başlandı. İsviçre'de bir vakaya rastlandığı ifade edildi. Diğer yolcular gemiden indikten sonra Hollanda'ya götürüldüler. Şimdi Hollanda'da da bir bu kişilerle teması olan kabin görevlisinin hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Biraz daha yakından bakalım. Bu mesele ne?

0: Hollanda'ya da dönelim. Gemide 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yolcuların gemiden acil şekilde tahliye edildiği anlarda ortaya çıkmıştı, paylaşılmıştı bu görüntüler. Ekiplerin koruyucu ekipmanla müdahalesi vardı ve sağlık ekipleri gemide geniş çaplı karantina ve inceleme çalışması başlatmıştı. Yetkililerden de peş peşe açıklamalar gelmişti. Virüsün yayılma riski endişeye sebep olmuştu. Arjantin'de 1 Nisan'da yola çıkan bu gemi 3 Mayıs'ta Yeşilburun Adaları açıklarında Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius'ta 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyordu. Hatta bir de Türk yolcu vardı. YouTube'da içerikler üreten bir Türk yolcu da vardı. Gemide şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edildiği ifade ediliyor. Zaten 3 kişi de hayatını kaybetmişti. Hollanda'ya götürüldükleri bilgisi vardı gemiden indirilenlerin. Şimdi Hollanda'da da bir kişinin, o yolcularla temas eden bir kabin memurunun virüs şüphesiyle Amsterdam'da karantinaya alındığı, hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Hemen dönelim. Hollanda'da bizi bekliyor Fatih Özyer. Avrupa'da özellikle konuşuluyor bu virüs. Değil mi Fatih? Hollanda'ya getirilmesi gemideki insanların tamamının orada nasıl bir süreç başlattı? Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklamalar var. Eğer bilgin varsa onları da aktarabilir misin bize?
1: Evet Merve Türkaç, sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında koronavirüs belasını geride bıraktığımız zannedilirken şimdi de yeni bir virüs, yeni bir bela mı sorusu da gündeme geldi ve bu konuşuluyor. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Handa virüs belası, salgını. Acaba ne olacak? Endişeyle bakılıyor. Hollanda alarında. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında Hollanda bayraklı bir kravizyer gemisiydi ve içerisinde olan yolcular içerisinde tespit edilen bu Honda virüs nedeniyle de hayatını kaybeden 3 kişi vardı ki bu 3 kişiden ikisi evli olan bir çiftti ve ikisi de vefat etmişti. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle dün itibariyle çok yoğun gelişmeler yaşanıyor Hollanda'da. Aslında gemiden tahliye edilen diğer hastalardan 3'ü dün Hollanda'ya getirildi. Başkent Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Hollanda'nın farklı kentlerinden ki bir tanesi Leiden Teknik Üniversitesi'nde tıp fakültesine kaldırıldı. Bir diğerisi Almanya'nın Düsseldorf kentine ve üçüncüsünün nereye nakledildi konusunda henüz bir resmi açıklama yok. Ama yapılan açıklamaya da bakıldığında her üçünün de hayati bir tehlikesi olmadığı yönünde. Ama Hollanda alarmında. Merve Türkay, şimdi ekranlara da getirmeye çalışacağım. Burada size bulunmuş olduğumuz nokta başkent Amsterdam burası. Başkent Amsterdam, çünkü başkent Amsterdam'da burası, başkent Amsterdam tıp fakültesi burası. İşte sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz bir hastanın buraya kaldırıldığı yönünde bir haber çıkmıştı ki nihayet de bu haberi Hollanda Sağlık Bakanlığı doğruladı. Peki bu haber neydi? Bu habere de bakıldığında yaklaşık 25 Nisan'da bir Hollanda Kraliyet Hava Yolları'na ait bir KLM'in bir uçuş gerçekleşti. Johannes'ten Amsterdam'a gerçekleşen bu uçuş esnasında 69 yaşındaki bir hastanın çok yoğun hasta olduğu nedeniyle uçağa alınmadığı bir gerçeği var. Ve yapılan teşhislerde uçağa alınmadı fakat bu Hollandalı kişi hayatını da kaybetmişti orada. Bu o uçağa alınmadığından mı kaynaklanıyor veyahut da bir temas mı yaşandı bilinmiyor ama Hollanda Kraliyet Hava Yolları'na ait olan KLM Hava Yolları şirketi kabin ekibinin yani bir hostesin de rahatsızlandığı ve yapılan teşhislerde kendinde de Handa virüs tespit edildiği şüphesi var. İşte onun için şu anda ekranlara yansıyan başkent Amsterdam'daki bu tıp merkezine de getirilmiş durumda. Merve Türkay, az önce de söyledim. Hollanda alarında, sağlık durumu konuda yapılan açıklamalar var. Hayati bir tehlikesi yok. Bütün garantiye alınmış durumda. Bir anlamda izole edildi. Özellikle bulunmuş olduğu kata giriş çıkışlar tamamen yasaklandı. Tıpkı koronavirüs döneminde olduğu gibi hiç kimseyle görüştürülmüyor. Ama diğer taraftan 25 Nisan'da o gerçekleşen uçuştaki bütün yolcular da Hollanda Halk Sağlığı Kurumu tarafından da haberdar edildi. Her biri de şu anda mercek altında alınmış durumda. Acaba önümüzdeki süreç içerisinde Hollanda'da yayılacak mı? Ne olacak? Tüm bu sorular var. Ama diğer taraftan tabii ki şu anda Hollanda bayraklı kravizyer gemisinin de bir hareket ettiği var, bir gerçeği var. Diğer taraftan da İspanya doğru mu gidiyor? Bu da net bir şekilde bilir ama

0: Bugün İspanya Sağlık Bakanlığı ve İspanya Başbakanı Hollanda ile bir görüşme yaptı ki bu geminin akıbeti konusundaki şüphelerini dile getirdi. Bu da çok önemli ama bir gerçek var. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü yapmış olduğu açıklamada 8 hastanın olunduğu, bütün hepsinde tahliye edildiğini, geride kalan yolcularda şu anda herhangi bir tespit olmadığını söylese bile ama yapılan açıklamalara da bakıldığında işte şu anda Hollanda Kraliyet Hava Yolları'na ait olan KLM kabin görevlisinin burada hastanede tedavi açılması, bir başkasının da tekrar Nijmegen'deki üniversitede, tıp fakültesinde tedavi altına alınması, acaba aralarında bağlantı mı var? Bu virüs ne kadar tehlikeli? Koronavirüsten daha tehlikeli mi? Daha hızlı şekilde mi yayılır? İşte tüm bunlar araştırılıyor diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi kıza bırakalım. Merve Türkay.
1: Fatih Özyer, çok teşekkür ediyorum. O karantina hastanesinin önünden yayını gerçekleştirdi. Belirtileri çok belirgin, aşırı istifra, kas ağrıları, halsizlik şeklinde seyrediyor. Çok da belirgin olmayan başka hastalıklarla ilişkilendirilebilecek belirtileri var. Umarız ki Fatih'in de söylediği gibi, yani koronavirüs sürecine benzemez bu süreç. İran-ABD arasındaki o 14 maddeden biraz bahsedelim. Çünkü Donald Trump bu konuyla ilgili arka arkaya peş peşe iki basın toplantısı düzenledi. Dedi ki Tahran anlaşma yapmak istiyor artık. Yani İran'ın işi bitti diyor Donald Trump. Aynı bu ifadeleri kullanıyor. Hatta İran'da bazı üst düzey kişilerle temas halinde olduklarını söylüyor ve son 24 saatte İran'la çok harika görüşmeler yaptıklarını da öne sürüyor Donald Trump. Anlaşma için zaman çerçevemiz sadece bir hafta diyor.
2: Her şey çok sorunsuz ilerliyor ve neler olacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
3: İran anlaşma yapmak istiyor dedi, Tahran'a tehditleri sıraladı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik ablukanın çelik duvar gibi ayakta olduğunu söyledi.
2: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar, hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
3: Trump çıkmasa giden müzakerelere ilişkin de konuştu. Tahran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını yineledi.
2: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. Anlaşma yapmak isteyen bazı insanlarla görüşüyoruz ve bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz.
3: Saatler sonra Beyaz Saray'daki başka bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la temaslı olduklarını vurguladı.
2: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
1: Şimdi bu süreçte Donald Trump defalarca kez Avrupa'dan bu savaş başlamadan evvel destek istediğini, fakat bu desteğe yanaşmadıklarını ifade etmişti. Sonrasında dahil olmak istediler. Bu sefer ben istemiyorum, zaten onları test ettim dedi. Sürekli bu konuyla ilgili açıklamaları da değişti. Bir koalisyondan bahsedilmişti hatırlarsanız. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere, Fransa ve Almanya'nın içinde bulunduğu Hürmüz Boğazı'nda krizi çözmek için. Defaatle de Macron bunun kesinlikle bir askeri koalisyon olmadığını, askeri operasyonlara katılmayacaklarını ifade etmişti ama Macron dün İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Hürmüz'deki deniz trafiğinin normale dönmesine destek vermek istiyoruz dediklerini, uçak gemisi Charles de Gaulle'ü bölgeye göndereceğini söyledi. Bizzat açıkladı bunları Macron. Fakat hemen ardından da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da dedi ki Hürmüz'de ABD'nin ablukası sona ermedikçe hiç kimseyle görüşmeyeceğiz.
4: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefonda görüştü. Hürmüz Boğazı ablukasını kaldırması çağrısında bulundu. Fransa ayrıca İngiltere ile birlikte oluşturdukları çok uluslu misyon kapsamında Charles de Gaulle uçak gemisinin Körfez'e konuşlandırılması talimatını verdi. Ancak İran'dan beklenmedik bir yanıt aldı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Özgürlük Projesi adı altında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi için bir adım attı. Ancak Trump daha sonra projeyi askıya aldı. İran ise Hürmüz için kendi geçiş rejimini hayata geçirdiğini duyurdu. İngiltere ve Fransa öncülüğünde Hürmüz'de deniz trafiğinin normale döndürülmesi için yeni bir koalisyon kuruldu.

0: ABD tarafından güveniyoruz. İranlılar tarafından güvenilir ve saygı duyulan, diplomatik, askeri, ekonomik ve finansal açılardan hizmetler sağlayarak Hürmüz Boğazı'nın serbestçe yeniden açılmasını kolaylaştırabiliriz.
1: Bu kapsamda Fransa uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'den bölgeye yönlendirdi. Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ı da kurulan koalisyona destek vermeye davet etti. Ancak Pezeşkian, ABD'nin ablukası kalkmadığı sürece Hürmüz'ün yeniden açılması konusunu tartışmayacaklarını söyleyerek kapıları kapattı. Hürmüz'ü kendi egemenlik alanı olarak gören İran, üçüncü bir ülkenin müdahalesine kesinlikle karşı. Fransa'nın İran'ın onayı olmadan ya da ABD ile İran arasında bir anlaşma olmadan Hürmüz'deki gemi geçiş trafiğini normalleştirmek için nasıl bir adım atabileceği belirsizliğini koruyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde bir itfaiyeci yanan arabanın penceresinden içeri giriyor, bir kadını kurtarıyor. Şimdi o anları ekranlarınıza getirelim. Kahraman itfaiyeci olarak artık tanınıyor. ABD sosyal medyasında ABD itfaiyesi ihbar üzerine otoyolda yanan bir araca müdahale ediyor. Fakat alevler çok kısa sürede tüm aracı kaplamış, içinde insanlar var. İtfaiyecilerden biri yanan aracın penceresinden içeri giriyor ve çok kısa süre içerisinde bir kadını kurtarıyor. O anları çalışma arkadaşı da kayda alıyor. İtfaiyeci kısa sürede ABD gündeminde ilk sıralarda yer alıyor bu görüntüler. Dolandırıcılar pek çok yöntemi kullanıyorlar ama bunu daha fazla kullanıyorlar. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıyorlar. Yine İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtan şüpheliler hedef aldıkları bir psikoloğu yaklaşık 10 milyon lira dolandırmışlar. Polis tarafından denetim noktasında yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken ele geçirilen altın ve paralar da polis tarafından korumaya alınmış. Dolandırıcılar 53 yaşındaki bir psikoloğu hakkınızda terör soruşturması var diyerek kandırıyorlar. Yaklaşık 10 milyon lira da dolandırıyorlar. Şüphelilerin altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadın Şişli'de Maçka Parkı'nda beklediği esnada güvenlik kamerasına yansıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güven timleri 2 Nisan'da denetim yaptığı esnada durumdan şüpheleniyorlar neyse ki ve 3 kişiyi durduruyorlar. Yapılan aramada da tam 155 gram altınla 19.800 dolar ele geçiriliyor. Çıkarılan altın ve para dolandırdıkları kadına ait olduğu ortaya çıkıyor. Gözaltına alınan şüpheliler de tutuklanıyor. Denetim esnasında durdurulan 3 şüpheliden çıkan altın ve para dolandırdıkları kadına ait olduğu anlaşılıyor. Şüphelilerin de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını biliyoruz. İstanbul'da kağıthanede boşanma aşamasında bir çift tartışıyorlar. Adam kadına saldırıyor silahla. Rüzgar Eser ismi. Ve eşini silahla vurduktan, ağır yaraladıktan sonra annesine ve onun kız kardeşine de saldırıda bulunacakken kayınvalide mutfaktan aldığı bıçakla damadını öldürüyor.
3: Damadı kızını silahla ağır yaraladı. Sinir krizi geçiren kayınvalide aldığı bıçakla damadını öldürdü. Aile dehşetinin adresi İstanbul Kağıthane. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Eser yanındaki silahla eşine kurşun yağdırdı. 28 yaşındaki genç kadın boynundan ve yüzünden ağır yaralandı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Saldırgan evdeki kayınvalide ve baldıza da şiddet uyguladı. Kavgayı durdurmak isteyen kayınvalide mutfaktan aldığı bıçakla damadını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.
2: İstanbul trafiğine hep farklı bir parantez açmamız gerekiyor. Vurdum duymazlıklar, tehlikeli hareketler, cezalar ne kadar artırılırsa artırılsın ne yazık ki bitmiyor. İşte birkaç örnek görüntülerde otomobile makas atanlar, bir sürücüye 96 bin lira ceza kesiliyor bu arada. Ataşehir'de de hem kural ihlali yapan hem de yol kesen bir başka sürücü de kameralara yansıyor.

0: Kuralları hiçe saydı. Hız yapıp makas attı, cezadan kaçamadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Sosyal medyada hızla yayılan videoda bir sürücünün otomobiliyle yoğun trafikte makas atarak ilerlediği görüldü. Polis harekete geçti. Sorumsuz sürücünün kimliği belirlendi, kısa sürede de yakalandı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atması pahalıya patladı. 96 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Otomobili de trafikten men edilerek otoparka çekildi. Bir diğer trafik magandası ise Ataşehir'de ortaya çıktı. Trafiğin yoğunluğunu fırsat bilen bir sürücü taralı alanı ihlal ederek diğerlerinin önüne geçmeye çalıştı. Trafiği tehlikeye sokan o anlar araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
1: Yol Yemezler Çetesi, kendilerine bu ismi koymuşlar. Yasa dışı bahis faaliyeti yürütüyorlar. 79 şüpheli hakkında yakalanmışlardı. Gözaltı kararı verilmişti. Ardından tutuklandılar. İddianamede hazırlandı. O şüphelilerin yasa dışı bahis oynatarak piyasayı yaklaşık olarak 1 milyar 500 milyon liralık bir işlem hacmine ulaşarak dolandırdıkları da ortaya çıktı.
0: Hücre evlerinde yasa dışı bahis oynatıp 1 milyar 500 milyon liralık ağ yönetmişler. İstanbul'da kendilerini Yol Yemezler Çetesi olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüten şüphelilere yönelik iddianame hazırlandı. 79 şüpheli arasında çetenin elebaşı olan Mehmet Selim Akkoyun da var. İddianamede çetenin İstanbul genelinde 20 farklı hücre evi kiraladığına, şüphelilerin set olarak tabir edilen banka hesapları ve özel panel sistemleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarına yer verildi. Yasa dışı bahis çetesinin idare ettiği paranın 1,5 milyar liraya ulaştığı, 2023 yılı verilerine göre ise günlük 84 milyon liranın üzerinde bir işlem hacmini yönettikleri de belirlendi. 79 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Şimdi yurttan derlediğimiz haberler var. Onlarla bir tur hazırladık. Buyurun izleyelim birlikte.
0: Günlerdir aranıyordu. Emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu. 2 Mayıs'ta Bingöl'ün Solhan ilçesinde Parkinson hastası 46 yaşındaki emekli öğretmen Kutbettin Keskin, ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Keskin köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Haçapur Deresi'nin Dilektepe Köyü mevkisinde ölü bulundu. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki otomobil, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan araçlara çarptı. Park halindeki otomobiller hurdaya dönerken kazada 4 kişi yaralandı. Adana'nın Yüreğri ilçesindeki kontrolsüz bina yıkımı yürekleri ağza getirdi. Güvenlik önlemi alınmadan başlanan yıkımda kaldırımda bekleyen talihsiz kadın kıl payı kurtuldu. Ölümden dönen kadının korku dolu anları kameraya saniye saniye yansıdı. Batman Gercüş'te de henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda bulunan 40 küçük baş hayvan telef oldu. İnceleme sonrası hayvanların neden telef olduğu tespit edilecek. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde maymun gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri maymunu yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan Hint şebeği olarak bilinen maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı. Samsun Bafra'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekibi, iç sularda su ürünleri avcılığı yasağının başlamasının ardından Derbent Baraj Gölü'nde denetim yaptı. Kontrolde gölde serili halde tespit edilen 2000 metre sahipsiz ağ bulundu. Ağlara takılan sazan balıkları da tekrar suya bırakıldı.

0: Şimdi konut satışı, ev satışı ile ilgili pek çok yeni düzenleme geldi. İşte satışlar devlet üzerinden ilerletilecek. Böylece pek çok mağduriyetin önüne geçilecek. Ama başka bir konu var. O da bir ev satın almak istiyorsunuz. Ama ne o muhitle ilgili, apartmanla ilgili, o daireyle ilgili pek çok sıkıntıdan haberdar değilsiniz. Bilmiyorsunuz. Nereden bilgi sahibi olabilirsiniz? Şimdi bununla ilgili tüm merak ettiğiniz detayları öğrenebileceğiniz bir web sitesi kuruldu.
1: Bir taşınma hikayesi yaşayacaksınız. Gitmeden önce bu ev hakkında bir geçmiş bilgisine ulaşabilirsiniz.
2: Bina sağlam mı? Ev sahibim kim?
3: Hatta merak edilen pek çok soru daha. Mahalleyle ilgili genel düşünce ne? Komşuluk ilişkileri nasıl? Artık bunları eski kiracı yeniye, mahalleli ise taşınmayı düşünene anlatacak. Taşınmadan önce yorumlar okunacak, karar gerçek deneyimlere göre verilecek.
4: Farklı bir ile veya hiç bilmediğiniz bir semte taşınacaksınız. Geliştirilen uygulama sayesinde mahallenin otopark, güvenlik gibi sorunlarını mahalleliden, binanın altyapı, yalıtım gibi sorunlarını binada oturanlardan, hatta ev sahibinin nasıl olduğunu bir önceki kiracısından öğrenebilirsiniz.
1: Bir eşya bile alırken yorumlarına bakıyoruz. Bir eve oturacağız, belki yıllarca oturacağız, belki yıllarca sahip olacağız. Burada daha önce oturan bir kiracı ya da ev sahibi bu bölgeyle ilgili bir deneyimini paylaşabileceği platform oluşturmaktı bizim amacımız.
5: Sadece oturduğum mekanla ilgili değil, apartmanla ilgili değil, çevreyle de ilgili çok önemli çünkü. Ev alma komşu şeyi buradan geliyor.
1: İl, ilçe, mahalle sadece zorunlu. Evle ilgili rutubet var dedi. Biz kullanıcıdan kanıt bekliyoruz. Gerçekten rutubet var mı yok mu? Dış cepheyi de yükleyebilir. Evin iç bir fotoğrafını da yükleyebilir. Mahalleyle ilgili yaşadığı sorun hakkında da bir fotoğraf yükleyebilir.
4: Uygulama sayesinde taşınacağınız sokağın otopark sorunu olup olmadığını, hatta taşınacağınız binanın altyapı sorunu olup olmadığını da görebilirsiniz. Hemen yanımda örnek bir yorum var ve bu kullanıcı oturduğu binanın bir altyapı sorunu olduğunu ve sürekli otoparkta lağım patladığını yazmış. Neye bakardınız taşınmadan önce?
6: Ev sahibinin nasıl olduğunu. Mesela kiracı olsam.
1: Ev sahibi ilgili miydi? İlgili ortalamasına bir puan verebilir.
3: Merak edilen soruysa aslı astarı olmayan yorumlarla ilgili.
5: Abartılı, yanlış bilgi verilebilir yani.
1: Saldırgan tipte bir ev sahibine yorum yaptığında, ev sahibi bunu fark ettiğinde ya da yalan bir beyan varsa yorumunda bize bunu bildirdiğinde biz bu yorumu kanıtladığı takdirde hemen hızlı bir şekilde kaldırıyoruz sistemden.
4: Güzel bir şey yapmışlar aslında.
0: Saha Expo İstanbul Savunma Fuarı'nda 3. gündeyiz. Rekorlara sahne oluyor. Dev fuar. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak bu fuara. Şimdi bugün hangi savunma sanayi ürünleri tanıtılıyor? Biz sizlere anlatıyoruz. Yoksa hepsi fuarda zaten sergileniyor da. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu olacak. Yeni bir savunma sanayi ürünümüzü tanıyacağız.
7: Saha 2026 fuarındaki yenilikler ve gelişim örnekleri bitmiyor, tükenmiyor. Bizler de şu an konuğumuzla birlikte bir standdayız ve bu standda önemli çok iki unsur var. Birisi hemen yanımızdaki silahlı taşınabilir drone, diğer tarafta da personel taşıyabilme yeteneğine sahip çok önemli, kıymetli bir drone var. Şimdi de Mesut hocamız da hemen burada yerini almış vaziyette, ondan detayları öğreneceğiz. Güvenlik politikaları uzmanı Mesut Akkıcaşın hocamız burada. Hocam size soralım, nedir, biz şu an neyde oturuyoruz?
8: Şimdi dün hava savunma sistemlerini anlattık. Bugün sabotaj ve taarruz sistemleri. Yani her zaman savunma değil, bazen de taarruz gerekiyor. Ancak taarruzun en önemli özelliği Türk ordusunun Turan taktiğini düşündüğümüzde ani olması ve sürpriz olması. Yani düşmanın hiç beklemediği anda gece bir bölgeye bir sızma yapacağız. Bunu özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımız, işte kırmızı bereliler, bordo bereliler. Kırmızı deyince bordo berelilerimiz kızıyor bizim. Haklarını verelim. Bu bölgeye intikal için bu cihazı kullanabiliyorlar. Bu cihaz dünyada çok fazla geliştirilen bir sistem değil ama gördüğünüz gibi Datrix tarafından yapılmış önemli bir buluş. Mutlaka ileride Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Burada şunu öğreniyoruz. Bir, Expo fuarı, savunma fuarı yeni buluşlara imza atıyor. Bir, iki, mühendislerimizin yolunu açıyor. Üç, firmalarımızın da satış kabiliyetini dünyada arttırıyor. Şimdi sistem nasıl çalışıyor diye baktığımızda bu bir insansız hava aracı. Dünyada herkes bunu çalışıyor. Ama bu sistemin kombinasyonu var. Gördüğünüz gibi bu bölgeye kalkıştan dikine kalkış yapabiliyor. Biraz sonra göreceğiz. Bölgeye başka bir araç da, insansız araç da bizim oraya intikalimiz gerekiyor. Şimdi en hassas uç noktaya bizim sabotaj için ekiplerimizi göndermemiz gerekiyor. Kalkışı müteakiben yaklaşık 50 kilometre mesafeye gidebiliyoruz ve 1.15 uçuş mesafesi var. Yani havada kalma süremiz 1.15. Bu çok önemli bir süre. Niçin? Ben dikine kalktım. Kimse beni beklemiyor. Yerden 1 veya 2 metre yani hover yaptığımız zaman o kadar hızlı bir süratle biz bu bölgeye intikal edebiliriz. Bunu düşmanın radarının veya insansız sistemlerinin bulması mümkün değil. Bu kalktıktan sonra gördüğünüz gibi 4 motorlu olduğu için çok kısa sürede irtifa alıp bizim dağlık ve zor arazide uçuş yapabilen bir sistem bu. Bu bakımdan diğer sistemlerden farklı gördüğünüz gibi. Şimdi yapay zekayla da desteklendiği için çok daha hızlı ve baskın bir taarruz yapıyor. Şimdi bunu arkadaşlarım tutarsa diğer sistemi ben anlatayım. Bu aynı zamanda changeable bir yeteneği var. Yani dual use maksatlı, taarruzi maksadını göstereceğiz.
7: Hocam siz çıkarken ben de bir yandan burada çevrede gördüklerimizi anlatalım. İşte görmüş olduğunuz bu çok ağır makinalı bu silah sadece Amerika ve Türkiye'de milli şekilde üretilebiliyor. Bu oldukça önemli, kıymetli bir detay. Görmüş olduğunuz aslında filmlere konu olmuş bir silah olsa da şu an itibariyle Türkiye'de yerli mühendisler tarafından yapılıyor ve şu an biz burada bir örneğiyle karşı karşıyayız, değil mi hocam?
8: Evet, şimdi gördüğünüz gibi hem dikey hem yatay ateş edebiliyor. Dikkat edin çarpmasın bize. Evet. Ondan sonra ve makinalı tüfek etkili, gördüğünüz gibi döner toplamlı. Ondan sonra çok hızlı seri hareket edebiliyor. Şimdi bu bir ateş gücü yaratıyor bizim attığımız yerde, taarruz ettiğimiz yerde. Arkadaşlar onu yerleştirirken ben nereye nasıl intikal edeceğimizi söyleyeyim. Şimdi bu en zor arazide gördüğünüz gibi şöyle lastik tekerlekli hafif bir sistem bu. Bu sistem operatörle beraber gidip bunu makine tüfekle beraber binip bizi o bölgeye sızdığımız zaman ne olacak? Bunu beklemiyorlar. Emniyetli mesafeye kadar geldik. Ondan sonra kırmızı hattı geçtik. Artık en tehlikeli uç noktada biz taarruza geçeceğiz. İşte burada arkadaşlar bunu kursunlar. Bundan sonra artık o sistem gereğini yapacak. Yani şimdi eğer çalıştırabilirlerse çalışacak mı şimdi? Evet. Çalışacak mı?
7: Evet, ön tarafa doğru geçelim. Az önce onu da belirtmiş olalım. Az önce bu cihazın, yani insanlı bir şekilde taşınabilir olan bu cihazın üzerindeki drone an itibariyle yan tarafa geçti. Hemen bu tarafa geçelim. Evet. Biz de ön tarafına doğru. Evet hocam.
8: Şimdi o sistem çalıştıktan sonra gördüğünüz gibi bu bir insansız hava aracıyla beraber düşmanın üzerinde ateş edecek. Şöyle biraz geri çekilsen de. Evet, bir gösterelim nasıl olduğunu. Bunun havada olduğunu düşünelim ve gördüğünüz gibi yerdeki hedefleri vurabiliyor ve hem hava savunması yapabilir hem de uçabilir. Bu çok önemli bir şey. Dikine kalktığı için de bize çok büyük bir avantaj. Yani dar alanda, bozuk arazide sistem yapabilir. Çünkü bu çalıştığımız alan bizim artık burada söylediğim gibi zor bir arazide, cephenin en önünde.
7: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet, şimdi bir yandan askerlerimizin taşınabilmesi için insansız araçlar. Öbür tarafta yine askerlerimizin tehlikeli alana geçtiğinde onları koruyabilecek drone teknolojileri ve onlara bağlı oldukça kritik silah teknolojileri. Saha 2026 fuarı aslında bütün görkemiyle, yerli ve milli bütün görkemiyle devam ediyor.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet'e de, Mesut Akgü Caşın Hoca'ya da. Devam edelim biz. Adana'nın Seyhan ilçesine gideceğiz. Şimdi bir sanayi sitesi var. O sanayi sitesi alanına dökülen çöpler artık esnafı bezdirmiş durumda. Çünkü aynı bölgeye iş kazaları da yaşandığı için dikkatler oraya çevrilmiş durumda. Bir de hastane inşa edilmişti. Fakat çöp dağlarından dolayı o hastaneye ulaşım hiç kolay değil.
9: Bir zamanlar Türkiye'nin 4. büyük sanayi şehri olan Adana maalesef şu an gördüğünüz gibi çöplük yuvasına dönmüş durumda.
10: Sanayi sitesi çöplüğe çevrildi. Esnaf belediyeye

0: ilan etti.
1: Biz buradan bıktık. Bu pislikten bıktık. Yazın buradaki sinekten bıktık. Kışın buradaki rüzgar alıyor bu pisliği doğru dükkanımızın içine getiriyor. Rüzgar estiği zaman.
2: Biz de çok ciddi taahhütlerde bulundular. En kısa sürede bu bölgenin problemlerini çözeceğiz diye. Fakat geldiğimiz noktada maalesef bu problemlerin hiçbir tanesi çözülmedi. Adana esnafı bunu hak etmiyor.
0: Çevre felaketinin yaşandığı yer Adana'nın Seyhan ilçesi.
1: Adana'da yaklaşık 20 sanayi sitesi işte bu alanda birlikte faaliyet gösteriyor. Sanayi sitesi alanı içerisinde dökülen çöpler ise burayı bir sanayi sitesinden daha çok çöplüğe dönüştürmüş durumda.
3: Benim buraya Adana dışından çok müşterilerim geliyor. Bak Ankara arabası. Ben burayı izah edemiyorum. Usta burası nasıl bir sanayi diyor. Bak Mersin arabası abi izah edemiyorum durumu. Burası nasıl bir sanayi usta? Çöplük mü sanayi mi burası diyorlar.
4: Ben tır şoförüyüm. Kuzey Kıbrıs'tan geliyorum. Gece gelip tırda yattık ama perişan olduk burada. Kokudan çatamadım. Bu sinekten çatamadım bu çöp kokusundan.
0: Sanayi sitesinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku esnafı bezdirdi.
1: Görüyorsunuz abi buzdolabı sazlarını almışlar, pislerini dökmüşler. Bak her taraf aynı şekil. Yani bir de burası ana yol. Sanayinin ana yolu. Yani buranın temizlenmesini istiyoruz biz. Sanayi sitesi içerisinde toplamda 40 binden fazla insan istihdam ediliyor. Olası iş kazaları göz önünde bulundurularak sanayi sitesi yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda 5 Ocak Devlet Hastanesi inşa edildi. Ancak sanayi sitesi içerisinde çalışan insanlar maalesef o hastaneye yol olmadığı için ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyor.
2: Burası normal kanalın üstünde ve ulaşımı sağlayan hastaneye giden çevre yollarımızdan bir tanesi. Burada herhangi bir yaralanma olduğu zaman bu insanlar buradan hastalarını maalesef yeni açılan bir hastanemiz var oraya yetiştiremeyecekler ve burada can kaybına sebebiyet verecek. Onun için belediyeyi burada göreve davet ediyoruz.
1: İmar planına göre işte burada bir yol olması gerekiyor ve sanayi sitesinde çalışan insanlar da burada eğer bir yol olsaydı hastaneye giderken işte o yolu kullanacaklardı. Ancak yol olmadığı için köstebek yuvasına dönmüş yolu işte buradaki araçlar hem gidişte hem de dönüşte kullanmak zorunda.
2: Biliyorsunuz normal sulama kanallarının çevrelerinde hem tahliye hem ulaşım yolları vardır. Burada normalde sanayi sitesinin çevre yolu yani yaklaşık bir 3-4 kilometre civarında hastaneye ulaşımı sağlayabilecek bir çevre yolu var kanalın kenarından. Büyükşehir Belediyesi bunu çok rahat bir şekilde açabilir, bunu sanayicinin hizmetine sunabilir. İnsanların herhangi bir kazayla karşılaştıklarında çok rahat bir şekilde bu çevre yoldan hastaneye ulaşımı sağlanması gerekiyor. Ancak bunlar kapalı olduğu için bizler ne yapıyoruz? En uzak yolu tercih etmek zorunda kalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden ricamız bu yolların açılması, sanayi sitelerinin hizmetlerine sunulması.
5: Diyoruz ya dolandırıcıların gündemleri hep gündem. Ne var önümüzde? Onu kullanıp insanları dolandırıyorlar. Şimdi anneler günü var. Anneler günü için alışveriş telaşı da var insanlarda. Dolandırıcıları da bu harekete geçiriyor. Bakın ne yapmışlar. Bilinen platformların işte ekranlarınızda da görüyorsunuz. İşte Instagram, Facebook gibi sayfalarını kopyalıyorlar. Şüpheliler bir indirim kodu, hediye çeki yalanıyla tuzak kuruyorlar önce. Anneler gününe çok az bir süre kala çocukları da hediye telaşı sarmışken dolandırıcılar bunu fırsata çeviriyorlar. Ve çok satış yapan ticaret sitelerini kopyalayıp sosyal medyada reklamlarını veriyorlar. 50 bin liralık hediye çekini alabilmek için 1000 liralık kampanya katılım bedelinin yatırılmasını istiyor dolandırıcılar. Bu tutarı gönderen kişilerle de irtibata geçiyorlar. Paranın askıda kalacağını ve tekrar gönderim yapmalarını istiyorlar. Yine 1000 lira gönderiliyor ne yazık ki. Ayrıca şüphelilerin parayı reddedenlere kampanya kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle de hukuki işlem başlatacaklarını söyledikleri ortaya çıkıyor. Ve böylelikle binlerce insan mağdur edilmiş son sadece birkaç günde. Lütfen aman dikkat diyelim. Sizlere de tabii kendimize de. Bizler de her an onların tuzağına düşebiliriz farklı alanlarda, farklı noktalarda. Bir yandan gündemimizde Anneler Günü var. Hemen arkasından da Kurban Bayramı tatili başlayacak. 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bakanlar Kurulu sonrasında. Turizmcileri sevindirdi. Otellerdeki doluluk oranı şimdiden %85'e çıktı diyor turizmciler. Bayrama kadar da %100 doluluk oranı bekleniyor. Bodrum

0: özelinde anlatıyorum. Bayram için otellerdeki doluluk oranının şimdiden %85 seviyelerine yükseldiği belirtiliyor Bodrumlu turizmciler tarafından. Beklenti ise 9 günlük bayram tatilinde otellerin tamamen dolması. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri Bodrum. Havalar da ısındı. Bununla birlikte de turizm sezonu zaten açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayram tatilini 9 gün olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz Bakanlar Kurulu sonrasında turizm sektöründe hareketlilik başladı. Bodrumlu turizmciler bayrama kadar doluluklarının %100'e yakın olacağını öngörüyorlar. Hatta 19 Mayıs tatiliyle de, yani resmi tatille de birleştirecek olanlar var. 2 haftalık bir tatilden bahsediyoruz. Şu an tüm yurtta ağırlıklı olarak doluluk oranlarının %85 seviyelerinde olduğu belirtiliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim turizm sektörüne. Şimdi turizm sektörü diyoruz, yaz ayı geliyor diyoruz, buna mutlu oluyoruz, seviniyoruz ama yazın çok üzüldüğümüz bir konu. Neredeyse son birkaç yazdır arka arkaya yaşıyoruz. Biz de öyle, Avrupa da öyle, o çok sıcak, kurak geçen yazlarda. Orman yangınları. Şimdi yeni sezon öncesinde havaların ısınmasıyla birlikte hazırlıklar tamamlandı. Her yer teyakkuz halinde. Çanakkale'de çok büyük orman yangınları yaşamıştık geçen yıllarda. Çanakkale'de özellikle konuşlandırılan 2 yangın söndürme helikopteri orman yangınlarına hızlı müdahale için göreve hazır hale getirildiler. Vedat Sezer de bizi bekliyor onlardan birinin yanında. Vedat, seninle o kadar fazla orman yangını haberi yaptık ki sen bize o kadar o alevlerin içinde anlatmaya çalıştın ki ne kadar zor olduğunu zaten bizzat biliyorsun ve dolayısıyla bu helikopterlerin bu uçaklarında nasıl önem arz ettiğini de biliyorsun. Lütfen anlat bize.
1: Merve Türkay, evet, öncelikle mümkünse hiç yangın olmayan bir sezon bizi inşallah bekliyordur ama tabii ki geçtiğimiz yıl gerçekten canımızı yakan çok sayıda orman yangını oldu ki hava oldukça kuraktı. Bu yıl ise aslında çok da fazla yağış aldı ancak Orman Genel Müdürlüğü tedbiri elden bırakmadan çalışmaları titizlikle sürdürdü. Eğitimlerin ve birçok çalışmanın yapıldığı kış sezonunun ardından artık hazırlıklı hava hazır hale geldi ve özellikle hava filosu, ki orman yangınlarında hava filosu çok büyük önemi var. Bu yılda kapasitesi artırılarak hizmete hazır hale getirildi ve teyakkuza geçildi. Hemen şunu belirtelim. Orman Genel Müdürlüğü 2026 yılında yangınlara müdahale konusunda kullanmış olduğu hava araç ekipman sayısını artırdı. Şu anda 146'dan 161'e çıkmış durumda. Hava söndürme uçakları 27'den 28'e, yangın söndürme helikopterleri ise 105'ten 119'a çıktı ki bu hava araçlarının arasında yerli ve milli helikopterlerimiz de Orman Genel Müdürlüğü envanterine alınmış durumda ve bütün bu hava ekip araçları yangın harekat merkezlerine gönderildi ve konuşlandırma işlemleri tamamlandı. Şu anda hava filosu hazır hale geldi. Peki ne kadar müdahale edecek araç var diye baktığımızda 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı ve mutlaka her yangın harekat merkezinde bir de yangın yönetim helikopteri görev yapacak. Bununla birlikte yer hizmetleri de oldukça önemli. 1953 adet arazöz, 2766 adet ilk müdahale aracıyla birlikte 878 iş makinası da Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde hizmet yapacak ve yangınlara müdahale edecek araçlar, tabii ki 10 bine varan yer işçisi ve gönüllülerin de bu yıl yine orman yangınlarla mücadelede oldukça kritik ve önemli yer tuttuğunu belirtelim. Tabii Çanakkale'de oldukça yoğun ve ağır yangınlar geçirilmişti ki yaklaşık 155 adet orman yangını Çanakkale'de çıkmıştı ve 8508 hektar alanda zarar gördü ancak ayrıca 667 adet orman dışı yangına da orman müdahale ekipleri müdahalede bulunmuştu. Toparlayacak olursak, bu yıl titizlikle sürdürülen çalışmaların ardından Orman Genel Müdürlüğü hava filolarını gönderdi. Tabii ki bununla birlikte gözetleme kuleleri, akıllı kuleler, mobil araçlar ve kamera sistemleriyle birlikte çok daha fazla çağdaş ve teknolojik donanımlar yangın hareket merkezlerinde hazır halde bekliyor ve bu yılda bir yere daha dikkat çekiliyor ki bu yıl yağışlar oldukça iyiydi ama bu da aşırı otlanmayı da beraberinde getirdi. Yangınların %95'inin insan kaynaklı çıktığını hatırlatalım ve bu yıl tüm vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda hassas olmaya, dikkatli olmaya ve mümkünse ormanlık alanlara kesinlikle gözümüz gibi bakmaya davet ettiğimizi belirtelim ve Çanakkale'den sözü tekrar merkeze, stüdyoya size bırakalım.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Perakende ustalarının mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
15: Büyük rahatlık Paytr.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
16: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
17: Senin yanında Akbank.
2: Bir reklam.
18: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
19: Sen de katıl derim, katılın evim.
18: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
21: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor.
3: Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Pepsi. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Malatya Gölbaşı yolunun 0 ve 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
1: adım önde. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Artık yeni saat değil, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Şimdi bir süreçten bahsediyoruz. Donald Trump artık çok yakınız barışa diyor. Bir 14 maddelik plandan bahsedilmişti. Her iki tarafta bu 14 maddelik planla ilgili henüz bir açıklama yapmış değiller. Fakat ABD basının iddialarına göre bu 14 madde içerisinde ABD'nin İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmasını istediği yer alıyor. Ve bunun karşılığında da Hürmüz'ü açacağım diyor. Oradaki ablukayı kaldıracağım diyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama İran'a yönelik yaptırımları da hafifleteceğim. Aslında ilk başladığımız noktadayız farkındaysanız, Hürmüz hariç.
1: Nükleer tesislerin sökülmesi, uranyumun teslimi ve anlık denetim mekanizması. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşı bitirebilecek 14 maddelik teklifini sundu.
2: Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
1: İran tarafının temkinli yaklaştığı teklife cevap vermesi için çarşamba günü itibarıyla 48 saati bulunuyor. Anlaşma olursa çatışmalar duracak, 30 günlük yoğun bir diplomasi başlayacak.
2: İran'ın nükleer silah sahip olmasına asla izin vermeyecek.
1: ABD'nin kırmızı çizgileri arasında uranyumla ilgili olan maddeler var. Buna göre İran, uranyum zenginleştirmeyi sonlandıracak. Tahran bunun 5 yıl olmasını önerirken ABD ise 20 yılda ısrarcı. Sürecin işlemesi halinde İran'a düşük seviyede zenginleştirme hakkı verilmesi de gündemde. Yaklaşık 450 kilo olduğu tahmin edilen zenginleştirilmiş uranyumsa ABD'ye teslim edilecek. Ayrıca Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler sökülüp yer altındaki çalışmalar da yasaklanacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na daha geniş bir denetim yetkisi sunulacak. Nükleer tesis olarak tanımlanan alanlar dışında gerekli görülen yerlere de denetimciler girebilecek. Buna askeri tesisler de dahil. İran'ın geçmişe dair ayrıntılı bir nükleer çalışma raporu vermesi de isteniyor. Karşılık olarak ABD, İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarını serbest bırakacak. Yaptırımları da kademeli olarak kaldıracak. Hürmüz'deki ablukanın son bulması beklenirken, ABD geçiş güvenliği için de garanti istiyor. Nihai anlaşmayla Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlenip zorunlu güzergah uygulamaları sona erecek. Bölgede serbest geçiş sağlanacak.
2: Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
1: Mutabakat olursa kalıcı barış görüşmeleri İslamabad veya Cenevre'de yapılacak.
0: Şimdi az önce Donald Trump'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşımıştık. İran bitti artık, sonuna geldik diyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ama ABD basını böyle demiyor. İsrail basını da böyle demiyor. Birazdan İsrail basınının analizlerine bakacağız bu konuyla ilgili. Ama ABD, Washington Post gazetesi en etkili gazetelerinden biri, işte bu fotoğrafı yayımladı. Bu fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki bazı belli başlı üslleri var. O üslerin uydudan çekilmiş fotoğrafları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin uydu firmaları olan bazı şirketlerin adını da veriyor Washington Post ve bu görüntüleri paylaşmamıza izin vermiyorlar diyor. Alternatif bir uydu şirketinden alınmış görüntüler bunlar. Önceki halleri de var ve harap olmuş üsleri görüyoruz. En fazla Bahreyn'de ve Kuveyt'teki üslerin hasar aldığını belirtiyorlar. Sadece üsler değil, çok büyük hasara yol açılan saldırılar, İran'ın saldırıları sonrasında çok büyük hasar alan yerler. Yaklaşık 228 yapı, ekipman, bunlar da çok büyük hasar aldı diyor Washington Post bugünkü analizinde. Bir bakalım değerlendirmelerini.
3: İran'ın misillemesinin boyutları ortaya çıkıyor. ABD medyası Tahran'ın bölgedeki Amerikan üslerine verdiği hasarın açıklanandan çok daha büyük olduğunu belgeledi. Washington Post savaşa dair uydu görüntülerini haberleştirdi. Buna göre İran'ın hava saldırılarında Orta Doğu'daki ABD üslerinde en az 228 hedef vuruldu. Uydu analizlerinde hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve hava savunma sistemlerinin hasar gördüğü yer aldı. İran devlet medyasının paylaştığı 109 görüntünün Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydu sisteminden elde edilen verilerle karşılaştırılarak doğrulandığı aktarıldı. ABD ordusu 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki saldırılarda 7 Amerikan

0: Askerinin öldüğünü, 400'den fazlasının da yaralandığını açıklamıştı. Ancak uzmanlar ABD üslerinin aldığı hasarın çok daha fazla olduğunu söylüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon geçen hafta savaşın maliyetinin ülkeye 25 milyar dolara mal olduğunu duyurmuştu.
1: Bugüne kadar İran operasyonuna yaklaşık 25 milyar dolar harcadık. Bunun büyük bir kısmı mühimmat harcamalarına ayrıldı. Bunun bir kısmı da işletme ve bakım masraflarıyla ekipman yenileme giderlerinden oluşuyor.
2: Şimdi belki de tam da barışa gidilen süreçte İsrail basını da aynı ABD basını gibi aynı şeyleri yazıyor. İsrail basını ABD'ye güvenmediğini söylüyor. Kanal 12 bu haberi paylaştı. ABD Hürmüz'deki gemileri koruyamaz diyor Kanal 12. İsrail medyası açıkça bunu ifade ediyor. ABD ordusu yetersiz diyor. Kağıt üzerinde göründüğü kadar güçlü bir ordu değil diyor. Neden böyle bir ifade tarzını tam da barışın konuşulduğu, barışa yaklaşılan bir süreçte dile getiriyor İsrail medyası? Elbette tartışmaya değer. Önümüzdeki günlerde tartışılacaktır. Pek çok İsrail temelli ABD medyasının da iddiaları bu yönde. Bu da ABD gerçekten geri çekilecek mi? Sorularını da beraberinde getiriyor. Ve diyor ki ABD'nin bölgede yeterli yığınağı yok. Yeterli donanma yok, yeterli uçak gemileri yok. Bunlar yetmez İran'a karşı mücadele etmeye. Zaten sahada da öyle oldu. ABD Hürmüz'deki gemileri koruyamaz derken aslında buradaki ABD bizi koruyamaz diyor İsrail. İsrail basınında bugün Kanal 12'de yer alan başlıklar işte bunlar. Bu süreçte ABD'nin kışkırtılmaya çalışıldığı yorumları da var. İsrail tarafından geri adım atma hamlesine karşı Donald Trump'ın. Şimdi tüm bunlar yaşanırken geçtiğimiz gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bir saldırı olmuştu. Tam anlamıyla İran bu saldırıyı kabullenmemişti. Kabul etmemişti. Biraz ucu açık açıklamalarda bulunmuştu. Ama bir saldırı var ki İran onu kesinlikle kabul etmiyor. O da Hürmüz açıklarında bir Güney Kore gemisine yönelik saldırı. Hatta Büyükelçilikten, İran'ın Seul Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi. Hürmüz'de bir Güney Kore gemisinin zarar gördüğü olayda İran Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir rolü yoktur dendi yapılan açıklamada. Bakalım devamına. Büyükelçilik açıklamasında Tahran'ın bir Güney Kore gemisine verilen hasarla ilgili olaya ilişkin tüm iddiaları kesin bir dille reddettiğini belirtiyor. Ve Büyükelçilik, İran'ın ABD ve İsrail rejiminin İran'a karşı yürüttüğü saldırıların, eylemlerin başlangıcı gıcından bu yana Hürmüz Boğazı'nın saldırılara ve destekçilerine karşı koymada, savunmada coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu defalarca vurguladığını belirtiyor ve açıklamada Boğaz'dan güvenli geçişin uygulanılabilir düzenlemelere ve tam uyum ve İranlı yetkililerle koordinasyon gerektirdiğini belirtiyor ve İran'ın Seul Büyükelçisi biz kesinlikle Güney Kore gemisini hedef almadık açıklamasını yapıyor. Seul'den yapılan açıklama önemli. Büyükelçilik adıyla yapılan açıklamalar önemli. Gerginliği en azından düşürecek açıklamalar bunlar. Şimdi gerginliği bir miktar daha düşürmesi temenni edilen bir ziyaret gerçekleşti. Nasıl bir ziyaret? Rubio, ABD'nin Dışişleri Bakanı Rubio İtalya'yı ziyaret etti. Vatikan'a da gitti. Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Hatırlayacaksınız, ABD Başkanı Donald Trump'la Papa arasında çok ciddi bir gerilim vardı. Yani Papa barıştan bahsediyordu sürekli. Açıkçası Donald Trump da hani bu işlerden Papa'nın hiç anlamadığını, hatta bu işlere karışmaması gerektiğini, zaten onu oraya kendisini getirdiğini ifade eden yaklaşımlarda bulunmuştu. İtalya'dan da siyaseten çok ciddi açıklamalar gelmişti Trump'a karşı. Bakalım bu ziyaret değiştirecek mi bu süreci?
3: Vatikan dikkat çeken bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Trump'ın eleştirileri devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Papa ile bir araya geldi. Washington-Vatikan gerilimi İran Savaşı ile başlamış. Papa 14. Leo savaş karşıtı açıklamalar yapmıştı.
4: Chiedendo la pace.
5: Bugün hepimizin bildiği gibi İran halkının tamamına yönelik tehdit söz konusu. Bu gerçekten kabul edilemez.
3: Trump ise Katoliklerin liderini eleştirerek Papa'yı beğenmiyorum demişti.
6: Papa bence iyi iş çıkarmıyor, suçu seviyor gibi görünüyor. Nükleer silahın kabul edilebilir olduğunu söyleyen bir papa istemiyoruz.
3: Gerilim sürerken Washington'dan tansiyonu düşürmeye yönelik bir hamle.

0: Ne geldi? ABD Dışişleri Bakanı Rubio Vatikan'ı ziyaret etti.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Vatikan'da Papa Leon IV. Ile gerçekleştirdiği görüşme, Washington ile Vatikan arasındaki diplomatik gerilimi yumuşatma adımı olarak değerlendirildi. Görüşmede İran krizi, göç politikaları ve küresel güvenlik başlıkları ele alındı.
0: Toplantı gergin mi geçti soruları akıllardayken görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı. Papa ile Rubio'nun el sıkıştığı görüldü. Öte yandan Rubio'nun ziyaretinin hemen öncesinde Trump'tan yeni bir eleştiri daha geldi. ABD medyasına konuşan Trump, Papa'nın nükleer konusunda eleştiri yapmadığını ifade etti. O Katolikleri tehlikeye atıyor dedi.
2: Gelişmeler böyle, iddialar, hem ABD basının iddiaları hem İsrail basının iddiaları vardı. Soru işareti barındıran iddialardı bunlar. Washington'a dönelim, biz de yerinde değerlendirelim istiyoruz. İrfan Sapmaz bizi bekliyor Washington'da. İrfan, hoş geldin yayına.
3: Şimdi merhabalar, bugün de... merhaba, hoş bulduk.
2: Merhaba. Washington Post'un iddiaları işte üstleri verdi, paylaştı. Zarar gören üstlerini, Körfez'deki üstlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu bir tespit. Zaten bunu konuşuyorduk seninle de. İsrail basını bugün diyor ki, yani ABD donanması yetersiz diyor bölgede. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın kazananı değil diyor. Şimdi bunu İsrail basını yazınca tüm dünyada konuşuyor oldu. Ne oldu sence? Yani tam bir acaba mı, gerçekten mi bu defa bir anlaşma derken, petrol fiyatları düşerken İsrail bundan endişe mi ediyor, yoksa bir gerçekliği kendi adına ortaya mı koymaya çalışıyor? Yani kendi koruma kalkanı olarak gördüğü için ABD'yi soruyorum.
3: İlginç olanı Merve, İsrail basınının iddiaları Amerikan basınında da aynı enlemde devam ediyor diyebilirim. Tabii Çin ziyaretiyle ilgili özellikle yorumlar yapılırken daha çok Amerikan ana akım medyasında Orta Doğu operasyonlarının ardından ABD'nin mühimmat stoklarının kritik seviyelere düştüğü, ayrıca bölgedeki bazı Amerikan üslerinde ciddi hasar oluştuğu yöndeki iddialar geniş yer almaya devam ediyor. Zaten haberlerimizi de haber ekranlarında da izledik. Washington Post'un anlamdaki haberini, mesela Reuters, CNN, New York Times, The Wall Street Journal'de yer alan haber ve analizlerde Trump yönetiminin İran'la yeni bir geniş çaplı askeri çatışmadan kaçınarak diplomatik baskıyı arttırmaya çalıştığı yorumlarını yapıyorlar ve aynı zamanda da tabii Washington'daki güvenlik çevrelerine dayandırılan değerlendirmelerde de Beyaz Saray'ın özellikle Trump'ın planlanan Çin temasları öncesinde İran dosyasını kontrol altına almak istediği belirtiliyor. İşte analizlerde Trump'ın son açıklamalarında sık sık nihai anlaşma, kalıcı çözüm, müzakere, fırsat ifadelerini kullanmasının tesadüf olmadığı özellikle belirtiliyor. Amerikan ana akım medyasına konuşan tabii eski Pentagon yetkilileri ve think tank uzmanları, tıpkı İsrail'de haberlerimizde izlediğimiz gibi yapılan yorumları da dile getiriyorlar. Mesela Beyaz Saray'ın aynı anda hem İran'a baskıyı sürdüğünü hem de askeri kapasite üzerindeki baskının farkında olduğunu söylüyorlar. Özellikle de tabii Pentagon kaynaklı değerlendirmelerdeki son aylardaki yoğun operasyon temposundan bazı hassas mühimmat stoklarında ciddi tüketim yaşandığı yönde haberler de dikkat çekiyor. İşte
2: savunma uzmanları, şurası da ilginç değil mi? Şimdi diyoruz ki ilk defa ABD basını, bir de İsrail basını aynı şeyi yazıyor eş zamanlı olarak. Ama bir ortak daha var onlara, İran. Şimdi arkadaşlar bunu hatırlatınca altyazıda karşıya da ABD İran savaşında en az 25 milyar dolar harcadı. ABD basının böyle iddiaları var. Hatta ABD basını bunu da yalanladı. Bu raporu yayımladılar 25 milyar dolar diye Savunma Bakanlığı. ABD yalanladı basın. Yanılmıyorsam ya Kalibaf ya da Pezeşkiyan çıktı, dedi ki bu mümkün değil. 100 milyar doların üzerinde Amerika'nın kaybı dedi. Şimdi baktığımızda 3 taraf aynı şeyi söylüyor. ABD basını, İsrail basını, İranlı yetkililer. Bu savaşın kazananı ABD değil diyor. Bu savaştan zararlı çıkan taraf ABD diyor. Şimdi üçünü aynı noktada birleştiren, aynı paydada birleştiren şey ne sence?
3: Şimdi 25 milyar dolar meselesini ben bizzat dinledim. Yani kulaklarımla duydum. PTA'yizdeki ve Genel Kurmay Başkanı Denkey'in sorgulanırken. Evet, orada resmen zaten bunu açıklamışlardı. Ama tabii ki bu rakamın doğru olmadığı yönünde, en az rakamların işte tıpkı senin saydığın gibi hem İran tarafının ve çeşitli kaynakların iddialarına göre tabii günlük 2 ile 3 milyar dolarlık bir masraftan bahsediyoruz. Evet. Toplamda şu an itibariyle en az 200 milyar dolar. Çünkü özellikle hatırlayacağım edeceksen Mervin.

0: seninle de konuştuk. Beyaz Saray'da Donald Trump Amerika'daki dev üretim şirketlerinin CEO'larını, askeri savunma sanayi şirketlerinin CEO'larını topladığından sadece 200 milyar dolara yakın bir anlaşmaya imza atmış.
1: Dönmüyoruz, bakmıyoruz da bir sayaç vardı, hatırlıyor musun? Pentagon paylaşıyordu.
0: Evet.
1: Her gün 1 milyar dolar, 1 milyar dolar o sayaç böyle doğalgaz saati gibi dönüyordu. Bilmiyorum, artık çok paylaşmıyoruz ama oraya baktığımızda bile imkansız. Peki sorumu tekrar sorayım. Bu üç bir araya gelmezi ortak noktada birleştiren şey ne sence? İran'ı,
0: şimdi şu
1: ABD basınını, İsrail basınını.
0: Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. ABD'deki bu saydığımız isimlerin, özellikle işte Wall Street Journal, CNN International, Washington Post gibi, New York Times gibi gazetelere baktığımız zaman askeri savunma sanayi şirketlerinin %11, %12'lere varan zaten hisseleri var bu dev medya gruplarında, medya şirketlerinde. Amaç burada daha fazla kışkırtmak bu çatışmaları ve dolayısıyla daha fazla da savunma sanayi şirketlerine para kazandırmak. Donald Trump bunun farkında olduğu için zaten onların baskılarını azaltmak adına işte Pentagon'un yıllık bütçesi 901'den 1,5 trilyon dolara çıkartıldı. Biliyorsunuz çok geniş bir şekilde tartışıldı bu Pentagon'daki dinlemeler sırasında da, evet. Hem Pete Hayes'ek hem Genelkurmay Başkanı ve senatörler arasında. O açıdan Donald Trump oyunun farkında. Yani 3 yerden birden aynı şekilde tabii bu açıklamaların gelmesi, özellikle hem İsrail medyasının hem de Amerikan ana akım medyasında aynı çizginin olması hiç şüphesiz Donald Trump üzerindeki baskıları arttırma amaçlı. Yani daha fazla savaşa devam edelim, İran'ı tamamıyla yerle bir edelim şeklinde bir baskı var Donald Trump'ın üzerinde. Tabii ki Donald Trump ve ekibi de bu oyunun farkında. Özellikle de şimdi mesela Amerikan üzerinde oluşan hasarları 280 noktadan bahsetti Washington Post. Aynı zamanda işte radar sistemleri, lojistik merkezlerdeki hasarın, operasyonel maliyetin arttığı yönünde çok ciddi haberler sızdırılıyor sürekli. Tabii sızdırılan haberler özellikle de Pentagon İstihbarat Servisi DIA tarafından ve bildiğimiz gibi DIA içerisinde özellikle de ABD'deki bu derin yapının hem istihbarat topluluğu içerisinde çok etkili olduğunu biliyoruz. Donald Trump da bundan son derece rahatsız.
1: Peki sence bir anlaşmaya varılacak mı yakın zamanda? Son sorum olsun, kısa bir yanıt rica edeceğim.
0: Şu an itibariyle artık Donald Trump'ın açıklamalarına çok fazla dikkat kesilip evet geldi, anlaşma geldi, yarın imzalanacak, birkaç saat imzalanacak gibi noktalara takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Sonuca bakmak gerekiyor. Şu ana kadar elde avuçta hiçbir şey yok baktığımız zaman. Donald Trump'ın deyimiyle çoktan bu anlaşmanın yapılmış olması gerekiyordu. Çin ziyareti öncesi baskıyı sürdürüyor işin açıkçası.
1: Öyle düşünüyorsun. Peki çok teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Değerlendirmelerin için kolaylıklar dilerim. Sağ ol. Şimdi devam eden bir ateşkesten bahsediyoruz. Bu ateşkes süresince ilk defa masaya oturduklarına, zaten bir kere savaş başladıktan sonra oturdular Pakistan'da. Bunun için bir ön koşulu vardı hatırlarsanız İran'ın. İran ne dedi? Lübnan'da ateşkes sağlansın. Yani ben bu masaya oturursam Lübnan'da ateşkes sağlanması gerekiyor. Yani kısmen de olsa öyle oldu. Fakat hala İsrail askeri Lübnan'ın güneyinde hala saldırılarına devam ediyor. Şimdi bir görüntü daha var, çok tartışılacak. Geçen haftalarda Hazreti İsa heykelini yıktıkları görüntü vardı. Çok konuşmuştuk. Şimdi bir İsrail askeri Hazreti Meryem heykeline saygısızca hareketlerde bulunuyor. Görüntülerde blurladık ama sigarayı ağzına koyuyor heykeli. Çok tartışıldı bu. Hristiyan camiasında, dünyasında çok konuşuluyor. Kutsallara saygısızlık yapmaya devam ediyorlar. Hiçbir kutsalları olmadığı için belki de. Güney Lübnan'da daha önce Hazreti İsa heykelini tahrip etmişlerdi İsrail askerleri. İşte bu defa da bunu yaptılar.
2: Önce Hazreti İsa, ardından Meryem Ana heykeli. İsrail askerleri kutsallara yaptıkları saygısızlığa bir yenisini daha ekledi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdürürken değerleri de hedef alıyor. Bir İsrail askeri Güney Lübnan'daki Debel kasabasında Meryem Ana heykelinin ağzına sigara yerleştirdi. Diğer askerler de o anların fotoğrafını çekip sosyal medyadan yayınladı. Yapılan saygısızlık tepki topladı.
3: İster düşman olsun ister olmasın, kimsenin kutsal dini değerlere saldırmaya hakkı yoktur.
2: İsrail ordusu tepkiler üzerine açıklama yaptı. Saldırı kabul edilirken askerin de tespit edildiği, sorguya çağrılacağı belirtildi. Soruşturma sonuçlarına göre gerekli önlemlerin de alınacağı ifade edildi. İsrail 19 Nisan'da Lübnan'da benzer bir saldırıya imza atmış, sözde Hazreti İsa'nın heykeli askerler tarafından

0: tahrip edilmişti. Tepkiler üzerine heykeli tahrip eden ve fotoğraflayan iki asker muharebe görevinden uzaklaştırılmış, 30 gün hapisle cezalandırılmıştı.
1: Kalyon Holding enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine çok güçlü katkı sunmak için çok önemli bir yatırıma daha imza attı. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek verimli geniş nesil güneş paneli ve hücre teknolojisi üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azaltılmasına çok güçlü katkılar sunmaya devam ettiklerini söyledi konuşmasında.

0: Türkiye son 10 yılda enerji alanında adeta bir çağın kapılarını aralamıştır. Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yaktığımız meşaleyi nasıl daha ileriye taşıdığımızı sizlerle paylaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.
1: Sürdürülebilirlikte dünyanın öncü şirketleri arasında yer alan Kalyon PV, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık ve yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Milli teknoloji hamlesi kapsamında atılan bu adım, Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerinde yeni bir kilometre taşı oldu. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde G12R Topkan Plus üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Yani yüksek verimli yeni nesil güneş panelleri ve hücre teknolojisi bu merkezde üretilecek. Açılışa Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ankara Valisi Yakup Can Polat katıldı.
2: Yeni bir dönem başlıyor.
1: Cemal Kalyoncu, enerjide tam bağımsız Türkiye vurgusu yaptı. Ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azalmasına güçlü katkılar sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
0: Yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla birlikte Kalyon PV'nin toplam yerli güneş hücresi üretimi 2.1 gigawatt seviyesine ulaşmaktadır. Kalyon ailesi olarak enerji sektöründe yatırımlarımıza yüksek katma değer üretimi ülkemizde gerçekleştiriyor. Ekonomiye, istihdama ve ihracata ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz.
1: Kacır ve Bayraktar da Kalyon PV tarafından hayata geçirilen stratejik yatırımın Türkiye'yi enerjide tam bağımsızlık hedefine bir adım daha yaklaştıracağına dikkat çekti.
3: Kalyon PV'nin toplam hücre üretim kapasitesi bu yatırımla birlikte 1 gigawattan 2,1 gigawata yükseliyor ve bu yatırım milli teknoloji hamlemiz için büyük bir kazanıma dönüşüyor.
4: Bu yatırım Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetli. Dolayısıyla bu projede emeği geçen başta Kalyon Enerji Yönetimi olmak üzere tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, işçilerimize, değerli bakanımızın şahsında Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza yoğun destekleri için milletimiz adına teşekkür ediyorum.
1: Konuşmaların ardından G12R Topkan Plus üretim tesisi kesilen kurdeleyle birlikte hizmete alındı. Başkentteki bu önemli yatırımla birlikte Kalyon PV'nin hücre üretim kapasitesi 1 gigawattan 2,1 gigawata yükselecek. Yüksek verimlilik, düşük kayıp oranı ve zorlu hava koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkan G12R Topkan Plus teknolojisi, Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinde daha da güçlendirecek.
5: Piyasalara bakalım mı? Bugün bir rekor daha kırıldı BIST 100 endeksi tarafında ve 15.000'i geçti BIST 100 endeksi. Bugün %0,82'lik bir yükseliş var. %1'e yakın bir, hatta gün içinde birinde üzerine çıktı ama bir miktar geri çekilme. O eşiği aştık, o kritik eşik aşıldı. 15.000'in üzerine çıktı bugün BIST 100 endeksi. Piyasalara bakalım. Bugün gelen haberlerle bir anlaşma sağlanacağı yönünde umutla birlikte hem Brent petrol hem de dolar tarafında da hareketlilik vardı. Dolar da bugün 0.

0: 0.08'lik bir, binde 8'lik bir hareketlilik var diyebiliriz. Euro da yine aynı şekilde yatay seyir devam ediyor. Gram altında 6.922 seviyesine çıktı. Yani 1.22'lik yükselme var ama artık 7.000'i yeniden zorlamaya başladı gram altın. Gümüş keza öyle, bugün %5'ten fazla bir yükselişi vardı. %5.38'e çıktı. Brent petrole bakalım. Dün de düşüşteydi Brent petrol. Bugün de keza öyle, artık 100 doların altına indi. Ama bir kez daha inmişti hatırlarsanız. Ateşkes ilan edildiğinde 94 seviyelerine kadar inmişti, sonra yeniden yükseldi 116 dolara kadar Brent petrolün fiyatı. 98,04 dolar seviyesinde petrolün varil fiyatı, %3,19'luk bir düşüş var bugün de. Piyasalar işte günü böyle tamamladılar. Tabii hareketlilik devam ediyor petrol tarafında. Gaziantep'e gidelim mi? Yani çok konuştuğumuz bir konu. Düğün konvoyları sadece bu Gaziantep'te yaşanmıyor. Ama Gaziantep'te emsal teşkil edecek bir ceza var. Çünkü konvoydaki araçlar tüneli kapatıyorlar. Araç sahiplerine de 720 bin liralık rekor para cezası uygulanıyor. Görüntüler 100. yıl tünelinde kaydedilmiş. Gaziantep'te düğün konvoyunda yer alan araçların durup trafiği engellediği anlar bunlar işte. Araçtan inenlerin kendilerince sözde eğlendiği anların, ki oradan bir itfaiye geçmek zorunda kalsa ne kadar zamanda yol açabilirler, bir ambulans geçmek zorunda kalsa ya da bir araç hızla gitse, ilerlese olası bir faciadan bahsediyor oluruz. Polis ekipleri harekete geçiyor, plakalar tespit ediliyor. 7 aracın 4'üne 720 bin lira para cezası uygulanıyor. Araçlar 120 günde trafikten men ediliyor. Sürücülerin belgelerine de 120 gün el konuluyor. Gümüşhane'de artık bahar geldi, kış uykusundan uyandı ayılar, yaylalardan sonra köylere indiler. Fakat çok sevimli bir haber değil, insanlar sokağa çıkamıyorlar, çocuklar okula gidemiyorlar, yetkililerden yardım istiyorlar. Doğaları gereği tabii bu hayvanlar insanlardan uzak durmayı tercih ediyorlar aslında. Son günlerde yiyecek aramak için köy ve yaylalara indikleri görüldü. Hatta gündüz saatlerinde de yerleşim alanlarında görülmeye başlandı ayılar. Gümüşhane'nin pek çok noktasında görülen bu ayılar özellikle Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde evlere zarar verdi. Merkez ilçeye bağlı Kaleköy'de ise yaklaşık bir haftadır köy çevresinde dolaştığı belirtilen genç bir ayının gündüz saatlerinde sokaklarda, hatta okul çevresinde görülmeye başlamasıyla vatandaşlar endişelendiler. Çocuklarını korumak için okul çevresinde bekleyen köy sakinleri, özellikle çocuklar ve kadınlar arasında çok risk oluşturduğunu, bu durumun tedirgin olduklarını ifade ediyorlar ve yetkililerden bu konuyla ilgili yardım bekliyorlar. Şimdi bir haber var. Polonya, ABD'nin Almanya'dan çekeceğini ifade etti. 1 Mayıs itibariyle askerlerine talip olduğunu söyledi. Bizzat Cumhurbaşkanı yaptı bu açıklamayı. ABD Savunma Bakanlığı Almanya'da konuşuluyor. Yaklaşık 5000 askerin 6 ila 12 ay içerisinde geri çekileceğini bildirmişti 1 Mayıs tarihinde. İşte bu kararla ilgili Polonya'dan çok ilginç bir çıkış geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Navracsi, ülkesinin Almanya'dan çekilecek ABD askerlerine ev sahipliği yapabileceğini belirtiyor. Polonya'nın Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getiriyor. Polonya'nın Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'a askerleri doğuya göndermesi için, yani Almanya'nın doğusuna kendilerine göndermesi için bizzat lobi yapacağını da söyledi Polonya'nın Cumhurbaşkanı Navracsi. Aynı zamanda Polonya'nın böyle bir adım için altyapıyı da hazır hale getirdiğini vurguladı. Biz hazırız diyor, her şeyi yaptık. Şimdi bu konuyla ilgili Donald Trump'a baskı yapacağız diyor Polonya'nın Cumhurbaşkanı. Biz Almanya'dan çekilecek 6000 askerine ABD'nin talip istiyor. Şimdi Donald Trump'ın Hürmüz'deki gemi trafiğini normale döndürmek için başlattığını açıkladığı özgürlük operasyonu ABD'li yetkililer tarafından böyle bir revize edilmişti hatırlarsanız. Biz o gemilere tam koruma sağlamayacağız, yani sadece bilgi aktarımı vereceğiz demişlerdi. Bu da yetmedi. Ardından ABD'nin Dışişleri Bakanı açıkladı, biz bu operasyondan vazgeçtik dedi.
1: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
2: Hürmüz için duyurduğu proje 36 saat sürdü. Trump özgürlük projesinde

0: geri adım attı.
1: Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonudur. Bunun anlamı çok basit. Biz vurulmadıkça saldırı olmayacak. Biz onlara saldırmıyoruz. Eğer bize saldırılırsa biz de onların gemilerini vururuz.
0: Trump'ın bu hamlesi ABD medyasında da ayrıntılarıyla ele alındı. NBC News, Trump'ın geri adım atmasının sebebinin Körfez'deki müttefikleriyle yaşanan kriz olduğunu iddia etti. NBC'ye göre Trump Hürmüz'deki operasyon kararını bölge ülkelerine danışmadan aldı. Suudi Arabistan, operasyona katılan Amerikan askeri uçaklarına hava sahası üzerinden uçuş izni ve üs erişimi vermeyi reddetti. ABD'nin Prens Sultan hava üssünü kullanması engellendi. Trump'ın Prens Selman'la telefonda görüşmesi bile krizi çözmedi. Kuvvette Suudi Arabistan'ın yolundan gitti. Operasyon için ABD'ye izin vermedi. Trump, Katar emiri ile de operasyonu duyurduktan sonra telefonda görüştü. Umman'ın da gelişmelerden sonradan haberi oldu. Savaşın yeniden başlaması ve operasyon nedeniyle hedef olma endişesi taşıyan Körfez ülkeleri, Pakistan arabuluculuğundaki görüşme sürecine dönülmesi tavsiyesinde bulundu. İddialara göre Körfez engelini aşamayan ABD Başkanı da operasyonu durdurmak zorunda kaldı.
2: Tahran sokaklarına da gidelim mi? Grafitilerle süslenmiş Tahran sokaklarında vatandaşların şu aşamada ne düşündüklerini merak ediyoruz. İranlıların, Trump'ın ağzını Hürmüz boğazıyla kapatıldığı dev resimler var en dikkat çekiciler arasında ve İran halkı Hürmüz ablukasıyla ilgili çok önemli şeyler söylüyordu. Yani kutsal değerinde Hürmüz Boğazı onlar için. Her devrimde, hatta o devrimin merkezinde de Hürmüz Boğazı yer almış son 100 yıla baktığımızda İran'da. Ne düşünüyorlar? Üzerinden 2 ayı da geçti İran'a saldırıları ABD ve İsrail'in. Bakalım İran halkı neler söylüyor?
0: Hürmüz abluka altında. Ateşkes sürüyor. Ama savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı belirsiz. Başkent Tahran'daysa savaşla birlikte büyük bir değişim yaşanıyor. Kentin dört bir yanını İran zaferini anlatan ve ABD'ye meydan okuyan grafitiler süslüyor.
3: Trump'ın ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi ülkemiz ve çıkarlarımızla ilgileniyoruz. Doğru olan neyse onu yapmak zorundayız. ABD ne yaparsa yapsın yolumuzda gideceğiz.
0: Kentteki en dikkat çeken görsellerden biri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Hamaney'in yumruğu havada gösterilen bu resim. İran tarafından hedef alınan ABD'nin uçak gemilerinden biri de Tahran sokaklarında duvarları süslüyor. İran bayrağının füzelerle resmedildiği bu grafiti de ilgi çekiyor.
4: Tengi var dese İran başı.
3: Dini liderimiz Hamaney'in söylediği gibi ABD konusunda olumlu olmamak gerekiyor. Çünkü birçok kez sözlerinin tam tersi hareket ettiler ve bize karşı politikaları da çok net.
0: Orta Doğu'nun en geniş caddesi olarak bilinen Vali Asr Caddesi'nde bir binaya asılan dev Trump resmi ise en dikkat çekici olanı. Resimde Trump'ın yüzü görünmüyor. Ancak ABD Başkanı'nın ağzı iplerle bağlanmış ve üzerindense Hürmüz Boğazı'nı andıran su yolu geçiyor. Resmin üzerine de kırılma noktası notu düşünmüş.
5: Trump kendi çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyor. Ne söylerse tam tersini yapıyor. Dini liderimizin söylediği gibi Trump güvenilir biri değildir.
0: İran'daki gazetelerin tamamının manşetlerinde ise Hürmüz var.
3: Hürmüz'ün kapanması çok daha önce olmalıydı. Bu savaş bizi zorladı ve bu koşullar bize bu kazanan kartları verdi.
2: Bir müjdeli haber var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan SGK borçları ile ilgili. SGK borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili vade artacak gibi görünüyor. Çünkü bu sürenin 36 aydan 72 aya çıkarılacağını açıkladı bakan.
6: Meclise verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz.
0: Borç yükü bulunan vatandaşlara müjde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Düzenlemeden belediye

0: Karşı bahis ve sanal kumarla ilgili bu bataklığı kurutacağı sözleri sonrası operasyonlar hız kazandı. Atay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine basan ekipler toplam 22 şüpheliyi yakaladı. Hatay, Mersin, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Ekipler çok sayıda dijital materyal, banka ve kredi kartı ele geçirdi. Ayrıca suç kapsamında elde edilen toplam 5 araca da el konuldu. Yakalanan şüphelilerin 2 ayrı ofiste yasa dışı bahis oynattıklarını tespit eden ekipler, hesap hareketlerinde 2,2 milyar liralık para trafiğine ulaştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme kararıyla şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 kişi ise ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüyoruz. Cezayir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün resmi bir törenle karşılanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. İkili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler sona erdi. Şimdi karşılıklı olarak imzalar atılıyor. Ardından da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Cezayir Cumhurbaşkanı bunun ortak basın toplantısını ekranlarımıza taşıyacağız. Resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun Ankara'ya. Hatta dün Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmıştı. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisi adına resmi bir tören, karşılama töreni düzenlendi. Ardından da görüşmeler gerçekleşti ve o görüşmelerin ardından da şimdi iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı için salondalar. İmza törenleri düzenleniyor. Karşılıklı olarak iki ülke arasında imzalar atılıyor. Heyetler arasındaki görüşmeye başkanlık etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli bir ziyaret olarak da kabul ediliyor Cezayir Cumhurbaşkanı'nın ziyareti. Özellikle bizim Kuzey Afrika'da geliştirdiğimiz ilişkiler Türkiye olarak Libya'yla, Mısır'la ve şimdi de Cezayir'le daha Batı Akdeniz'de Fas'a çok komşu bir ülke, yakın bir nokta, Cebeli Tarık Boğazı'na yakın bir noktada yer alıyor Cezayir ve dolayısıyla kritik bir ülke bizim adımıza. Tüm bunların da ötesinde organik bağlarımız, tarihi bağlarımız Cezayir'le, tüm bunların bugüne yansıması çok iyi şekilde koordine edilmiş, çok iyi şekilde yönetilmiş, ilmek ilmek işlenmiş Türkiye açısından bir süreç. İşte tüm bunların yansımaları aslında bakarsanız bugün muhtemelen hem heyetler arası hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın birebir gerçekleştirdiği görüşmelerde meyvelerini veriyorlar. Birazdan da ortak basın toplantısında bunların dile getirileceğini tahmin ediyorum. İmza töreni tamamlandığında, karşılıklı imzalar atıldığında hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbu'nun bunlara ilişkin, yapılan anlaşmalara ilişkin iki ülke arasında açıklamalarda bulunacağı, hatta bu açıklamalarında merakla beklendiğini söyleyebiliriz. Çok önemli bir jestti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında karşılaması Cezayir Cumhurbaşkanı'nı.
2: Yurt dışındaki Ulusal Topluluklar ve Afrika İşleri Bakanı Ahmet Attaf, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı.
1: Çok büyük bir ülke bu arada. Yani Akdeniz'deki kıyısı da çok uzun Cezayir'in. Yani Libya'dan ve Mısır'dan da uzun. Hatta yani Cebeli Tarık Boğazı'na kadar da az evvel söylediğimde uzanıyor. Çok büyük bir hattı kontrol ediyor. Ve yani Fas'la birlikte düşündüğümüz zaman Cebeli Tarık Boğazı'ndan sonra yani Avrupa'yla Afrika'yı aslında birleştiren de bir nokta konumunda Cezayir. Dolayısıyla bizim de çok uzun yıllardır ilişkilerimizde Osmanlı döneminden zaten hiç bahsetmiyorum, o dönemdeki Osmanlı varlığından, ama bugün baktığımızda kurulan ilişkiler az önce de dediğim gibi ilmek ilmek ölürülen ve bu noktaya getirilen ilişkiler sonrasında işte bugün hangi konularda anlaşmaya varıldı, 8 anlaşmaya imza atıldığı ifade ediliyor. Arkadaşlarım da yazmışlar. Hangi alanlarda işbirliğine gideceğiz? Bu kritik süreçte en fazla Akdeniz'i konuştuğumuz, süreçte çok önemli bir noktadan bahsediyoruz. Yunanistan'ın adalarla ilgili uluslararası hukuka aykırı olan tüm açıklamalarını yenilediği bir süreçte, yine bunu da belirtmek gerekiyor. Bizim Kuzey Afrika'daki ülkelerle bağlantılarımız hakikaten

0: tüm dünyada dengeleri değiştirecek nitelikte. Yakın zamana kadar zaten Osmanlı coğrafyasındaydı Cezayir, yani 1800'lerin ortasına kadar öyle tahmin yanlış hatırlamıyorsam ve yani Kuzey Afrika'daki topraklarımızdan biriydi. Dolayısıyla yani Osmanlı'nın varlığı, o döneme kadarki varlığı, şurada 150 yıl öncesine kadarki varlığı, bugüne yansımaları, bizim kardeşlik ilişkilerimiz, tarihi ilişkilerimiz açısından zaten en önemli mihenk taşı diyebiliriz. Dolayısıyla bugün geliştirdiğimiz ilişkilerdeki her ne kadar bunların önüne geçilmeye çalışsa da, Cezayir'de sıkıntılı dönemler geçirmiş olsa da, geçmişte artık bugün bambaşka bir noktadayız diyebiliriz.
1: Mehmet Fatih Kacır, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Sanayi Bakanı Yahya Beşir, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı arasında standartizasyon uygunluk değerlendirme.
0: Zaten 2023 yılı itibarıyla da ticaret hacmini arttırmaya yönelik adımlar atılmıştı. Özellikle de enerji ve savunma alanlarında çok güçlü işbirliğine yönelik adımlar atılmıştı. Bir de aynı Libya'da olduğu gibi Cezayir'le de o yıllarda hidrokarbon dışı yatırımlara ilişkin de anlaşmalar imzalanmıştı. Bugün baktığımızda az önce 8 anlaşma imzalandığında, ki şu an Teknoloji Bakanı'nı da görüyoruz karşılıklı olarak, tahmin ediyorum ki Cezayir'in Teknoloji Bakanı ile birlikte
1: Mehmet Fatih Kacır, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Sanayi Bakanı
0: Yahya
1: Beşir, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi
0: ilişkiler.
1: Teknoloji Bakanlığı ile Cezayir Teknolojik Halk Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı arasında mutabakat zaptını teyat edeceklerdir.
2: Feminen. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا للجمهورية التركية في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموقعان عن الجانب الجزائري السيد يحيى بشير وزير الصناعة.
0: Yeni bir eksenden bahsediliyor bu ziyaretin ana gündem konusu olarak ve artık çok başka bir dönemden bahsedileceği analizleri de var Türkiye-Cezayir ilişkilerinde ve ikili ilişkilerden artık bölgesel ortaklığa geçildiği bir süreçten bahsediliyor. Sürdürülecek olan diyalog pek çok kaynaklı hassasiyetler gözetilerek, aynı Libya ile olduğu gibi, aynı risklerin olduğu bir süreçte tüm bu riskleri aslında dengelemek adına da Akdeniz'de daha belki de her iki ülke açısından daha öngörülebilir bir sürecin kapısını açacak bir istişare zemini oluşturulacak bu ziyaretle ve imzalanan bu 8 anlaşmayla birlikte. Bugün baktığımızda zaten çok yol kat edilmiş bir süreçten bahsediyoruz Cezayir'le ilişkilerimiz anlamında. Ama bundan sonrası çok önemli. Bundan sonra 2027'ye kadar uzanan bazı anlaşmalarımız vardı. Özellikle de LNG anlaşmaları. Türkiye'nin petrol doğalgaz şirketleriyle birlikte. Dahası petrol doğalgaz taşıma boru hatları. Tüm bu enerji ağı. Tüm Türkiye'de yani demir ağlarla örülmüş bir Türkiye. Şimdi artık biz şunu netlikle söyleyebiliriz. Yani petrol, doğalgaz boru hatlarıyla donanmış bir Türkiye'den. Çünkü çok zengin bir coğrafyanın bu anlamda tam merkezindeyiz. Türkiye'nin enerji hub'ı olmaması için hiçbir neden yoktu ve bununla ilgili de son 15 yıldır çok önemli, çok kritik ve bir o kadar da çok derin düşünülmüş adımlar atılmış. İşte çevremizdeki bu zengin enerji kaynaklarının bu anlamda bunlardan mahrum olan ülkelere ulaştırılması, Avrupa kıtasından bahsediyorum. Her açıdan tüm ülkeler ve bizim açımızdan da yani kazan kazan niteliğindeki bir başka nokta. Biz enerjinin merkezindeyiz ve geçit yolları üzerinde, yani doğal olarak, coğrafi olarak da bulunmamız bir yandan da bunun için altyapı çalışmalarını uzun yıldır süratle çok hızlı bir biçimde geliştirmiş olmamız. İşte Cezayir'le pek çok noktada Akdeniz'de sahil hattında stratejik hesaplara ilişkin önemli anlaşmaların imzalandığı bir gündeyiz.
2: والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية عن الجانب التركي السيدة ماهينور أوزديمير غوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية.
0: Yapılan analizlerde Cezayir'in Türkiye'nin Akdeniz Afrika hattındaki stratejik konumu

0: aydınlanmasında dengeleyici sütunlardan biri haline geldiği de ifade ediliyor Cezayir basınındaki haberlerde. Türkiye'nin bu süreçte Cezayir için Akdeniz stratejik hattında çok dengeleyici bir unsur olduğu söyleniyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
0: eminim ki bu da daha derinleştirilecektir. Bu atılan imzalarla, yeni imzalarla birlikte ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Cezayir Cumhurbaşkanı'nın da birazdan başlayacak ortak basın toplantısında bunlardan söz edeceği, bunları bizlere anlatacağını tahmin ediyoruz. Savunma ilişkisi anlamında, savunma alanında da çok önemli anlaşmalara varıldığını biliyoruz bugün. Çünkü Cezayir'in güvenlik çerçevesiyle doğrudan temas eden bir aktör olduğunu da biliyoruz. Türkiye'nin bu noktada da destekleyici çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır.
1: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti,
0: özellikle de o sahil bölgesi çok tartışılıyor. İşte Mali'deki güvenlik dinamikleri de çok tartışılıyor. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de. Ve bu süreçte aynı Libya ile olduğu gibi, Tunus'la olduğu gibi, Mali ile olduğu gibi bir takım anlaşmalarımız söz konusu Cezayir'le de. Diğer ülkelerdeki bazı çok derin güvenlik krizleri nispeten Cezayir'de yaşanmamıştı. Fakat Cezayir'de bu hatta bakıldığımızda yine de daha geniş çerçevede bir güvenlik şemsiyesinde olmak istiyor. Çok zengin bir ülke, her açıdan çok zengin bir ülke. Tarihi açısından, kültürü açısından, tıpkı bizim gibi coğrafi avantajları açısından. Bir de çok zengin kaynakları var. Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları var Cezayir'in. İşte tüm bunların dünyayla buluşması Cezayir açısından, bundan sonraki refah açısından da çok önemli. Ama tüm bunlar konuşulurken elbette işte savunma işbirliği anlaşmaları tüm bunların merkezinde oluyor. Çünkü tüm ülkeler artık çok önemli bir savunma şemsiyesine sahip olmaları gerektiği konusunda, özellikle de ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra hemfikir, tıpkı Körfez olduğu gibi Kuzey Afrika'da, Güney Afrika'da öyle. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun artık son imzaları attılar. Temsilcilerin ve bakanların imzalarının ardından öyle zannediyorum ki son imzalar da Sayın Cumhurbaşkanları tarafından atılıyor. Seyyid Recep Tayyip Erdoğan, Reis-i Cumhuriyeti Türkiye.

Evet. Bu imza töreninin ardından karşılıklı olarak hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Cezayir Cumhurbaşkanı'nın imzalarının ardından öyle zannediyorum ki ortak basın toplantısına da geçilmiş olacak pek çok alanda. Pek çok yeni anlaşmalara tanıklık edeceğiz birazdan. Cumhurbaşkanı'nın da Cezayir'e ziyaretleri, özellikle de işte bu alanda Doğu Akdeniz'deki enerji hattındaki ilişkilerin artık tamamen sağlam bir zeminde ilerlemesi ki Libya ile vardığımız anlaşmalar çok önemli bir emsal niteliğinde aslına bakarsanız. Her iki ülkenin de hem güvenliğini garanti eden hem de bu bölgedeki doğal haklarını garanti eden anlaşmalardan bahsediyoruz. Aynı Libya ile olduğu gibi Cezayir'le de bu yönde zaten hani BOTAŞ'ın anlaşmaları vardı, LNG anlaşmaları vardı, hidrokarbon anlaşmalarımız vardı. Bunların daha da artırılacağı, yatırımların daha da yüksek seviyeye çıkacağı, aynı zamanda bir şekilde istihdamın da yüksek seviyeye çıkacağı anlaşmalardan bahsediyoruz. Libya'daki anlaşmalarda da böyle olmuştu. Yani o yatırımlar, yapılan anlaşmalarla birlikte buradan çok fazla iş gücü, bir yandan da beyin gücü. Çünkü o teknolojinin transferi tek başına sağlanamıyor. Türkiye'den pek çok mühendis, pek çok bu alanda çalışan Libya'ya gitmişlerdi. Şimdi aynı şekilde Cezayir'le yapılan anlaşmalarda da böyle bir istihdam alanı da olacak. Hem Türkiye açısından elbette, hem de Cezayir açısından da. Öyle zannediyorum ki imzalar atıldı. Evet, bitti. Sayın Cumhurbaşkanı, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'la tokalaştılar. Yerlerini alıyorlar ve basın toplantısı başlıyor. Evet. Bu tür basın toplantılarda önce Sayın insan...

0: Başkanı
1: konuk söz alır ama Sayın Cumhurbaşkanı dinleyelim. Buyurun, konuşmaları başladı.
0: Kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Gelma katliamının yarınki yıl dönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik. Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz. Değerli basın mensupları, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. aramızdaki

kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz 2 yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken istişarelerimizin ve imzaladığımız belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşim Sayın Tebbun ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kardeş Cezayir halkını en kalbi duygularımla selamlıyor. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.

Türkiye, şahsım ve heyetime gösterilen bu sıcak karşılamadan dolayı hepinize, başta size teşekkür etmek istiyorum. Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde önemli konuları tabii ki ele aldık. Özellikle ilişkilerimiz, iki ülke arasındaki ilişkiler. Tabii ki bu ilişkiler ortak bir kültürel mirasa dayanıyor. Aynı zamanda tarihi derinlere sahiptir. Ve görüyoruz ki giderek artan bir dinamizm bizi ziyadesiyle memnun etmektedir ve tabii ki gördük ki bu düzeye ulaşmak için gerçekten kısa bir süre içerisinde çok büyük atılımlara imza attık. Özellikle son 5 yılda bu ziyaretimiz sırasında da ilişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi, ortaklığımızın yine aynı şekilde sektörler bazında özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, tarım, madencilik ve yine aynı şekilde kültürel alanda ve insani alanlarda ikili işbirliğin desteklenmesi, ortak tarihi medeni mirasımıza sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Ben çok mutluyum ki bu görüşmelerimiz gerçekten çok güzel ve verimli sonuçlarla taçlandırıldı ve çok önemli bir sayıda anlaşmalara imza koyduk. Ben özellikle iş formunun yeniden canlandırılmasını ve her iki ülke ekonomik aktörleri arasında ticari değişim, yatırım hareketliğinde üstlendiği merkezi rolü de takdirle karşılamak istiyorum. Yine aynı şekilde tabii ki belirli bir mal listesi üzerinden tercihli ticaret anlaşması müzakerelerinin de başlamış olmasından dolayı çok memnunum ve bunu kıymetli buluyorum. Tabii ki bu adım ticaret hacmimizin, yatırımlarımızın yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine kararlaştırmıştık bunu bildiğimiz gibi 2021'de ulaşmasını önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde önemli konular ele aldık. İki ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili Körfez bölgesinde, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldık. Krizlerin çözümü yollarını, güvenliğin tesisi konularına değindik. Bu arada tabii ki İsrail işgali, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesini, kardeş Lübnan'a yönelik açık saldırılarını ve Gazze şeridinde vahşi uygulamalarını da kınadığımızı söyleyebilirim. Bu hususta söz konusu ihlallere son verilmesi için bölgede barışın inşası için çabaların yoğunlaşması ve önemli olan burada tabii ki Filistin halkının başta bağımsız devletini kurma hakkı olmak üzere meşru haklarını garanti altına alan adil karıcı bir çözüm sağlanması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yine vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda İsrail işgalinin Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme kararını da infialle karşıladığımızı belirttik. Bu tabii ki Afrika boynuzu bölgesinde güvenlik ve istikrarı da tehdit etmektedir. Bu kıymetli vesileyle ayrıca Libya ve sahil bölgesindeki durum, Batı Sahra meselesine değindik. Bu konularda ilişkin analizlerimizi oldukça

0: Samimi ve verimli bir şekilde yaptık. Cezayir, Cezayir ve Türkiye'nin uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalma sonrası meşruiyete riayet etme konusunda kararlarımızı bir kez daha ortaya koyduk. Allah rahmet, selam, bereketi üzerinize olsun.
1: Efendim, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan misafiriydi ve külliyede iki lider huzurunda önce iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Daha sonrasında ise iki liderin yaptığı açıklamalar ekranlarınıza geldi. Bölgemizdeki şiddet sarmalından bahsetti Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve savaşın sonucunda enerji piyasalarının etkilendiğinden bahsetti. İki ülke arasında pek çok konuda işbirliği meselesi var. Yenilebilir enerji meselesi konusunda, madencilik konusunda işbirliği yapılabilir geleceğini bahsetti Başkan Erdoğan. Tarım konusunda Cezayir'e Türkiye'nin yardım elinin uzatılabileceğini bahsetti ve iki lider konuşmaları yaptıktan sonra an itibariyle de kürsüden ayrılıyorlar. Toplantında sona erdiğini belirtelim. Savunma sanayindeki işbirliği meselesi de yine iki liderin gündeminde olan meselelerdi diyelim ve başlayalım akşam ajansına böylece gelişmeler aktarmaya. Şimdi savunma sanayi demişken Milli Savunma Bakanlığı bu haftaki basın toplantısını İstanbul'da Saha Expo'da yaptı. Sevgili seyirciler, gündemdeki en önemli başlık malum Yıldırım Han. Tüm dünyayı şoka eden ve bir anda ortaya çıkan, zira böylesine müthiş bir füzenin geliştirildiğinden hiç kimsenin haberi dahi yoktu. Fakat geliştirilmiş, yapılmış ve tamamlanmış Yıldırım Han, 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han'a ilişkin pek çok sorular vardı. Milli Savunma Bakanlığı bu konulara da açıklık getirdi.
2: Kendinden önce adı kıtaları aştı. İşte sahneye çıktığında güç dengelerini yeniden şekillendirecek Yıldırım Han.
3: Temel hedefimiz kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir.
2: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Saha Expo 2026'nın göz bebeği oldu. Dünya Türkiye'nin yeni caydırıcı gücüyle tanıştı. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısında Yıldırım Han'a dikkat çekti. Bakan Yaşar Güler, füzenin sıvı yakıtının da yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.
3: Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemi saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız.
2: Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırıyor. Fuarda dikkat çeken bir başka ürün ise Güç Han oldu. Bakan Güler, tamamen yerli imkanlarla üretilen Güç Han turbofan jet motoruyla ilgili de konuştu.
3: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen milli bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: Şimdi Yıldırım Han'ın gölgesinde kalmasın, müthiş şeyler daha tanıtıldı Aselsan tarafından savunma sanayinde ve aynı zamanda da düşmanı yok etme konusundaki silahlarda. Mavi Vatan'ın yeni vurucu güçlerinden olan Türkiye'nin ilk kamikaze su altı aracı Kılıç da Tufan Kamikaze insansız deniz aracı tanıtıldı. Şu anda ekranlarınıza gelen görüntü, deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız tek kullanımlık çok hafif sınıf kategorisine yer alan kılıç. Efendim görüyorsunuz, su altında ilerliyor kendisi. Hedefi buluyor ve hedefe gelince de kendini imha ediyor. Yani zaten adından da anlaşılacağı üzere kendisi bir kamikaze aracı. Suyun altında isterseniz de su seviyesinde hareket ediyor. Hedefi buluyor. Hedefi bulduktan sonra da imha ediyor ve dolayısıyla akıllı bir füze gibi, mühimmat gibi yönlendiriliyor. Hedefi buluyor ve sonrasında ise hedef imha ediliyor. Yüksek hassasiyetli var. Sürü operasyonu yeteneği de var. Yani bir anda birden fazla kılıçla hedefe saldırı gerçekleştirebilirsiniz. Düşük tespit edilebilirlik gibi üstün özellikleri var kılıcın ve bu da kendisini diğer rakiplerinden ayrıştan en önemli özelliklerden bir tanesi. Hidrodinamik tasarımıyla geliştirilmiş ve su altı sistemi olarak öne çıkıyor ama belirttiğimiz gibi bakın su altına da gidiyor. İsterseniz de ya da istenirse de şu anda gördüğünüz üzere sürü halinde de tek bir hedefe yoğunlaşıp gidebiliyor ya da su üstünde de aynı şekilde bu operasyonu gerçekleştirebiliyor. Ve tufanı da aktaralım, ekranlarınıza gelsin. Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabiliyor tufan. Bu da ekranlarınıza yine geliyor. Sürü düzeninde görev yapabiliyor bu da ve gelişmiş durumsal farkındalıkla otonom kabiliyetlerine sahip bir insansız deniz aracı olarak dikkat çekiyor. Bu da insansız deniz aracı efendim. İHA'daki, SİHA'lardaki üstünlüğümüzü aynı zamanda denizlerde kuracağız. Denizlerde de İDA üstünlüğünü ekranlarınıza getiriyoruz. Tufan su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor. Biraz önce ekranlarınıza gelen kılıç su üzerinde ya da su altındaki hedefleri etkisiz hale getirebiliyordu. Tufan da su üstündeki hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. İstenirse tek bir ekiple, tek bir araçla bu iş yapılabiliyor ya da ekranlarınıza geldiği üzere otonom şekilde de bu gerçekleştirilebiliyor. Ya da aynı zamanda kıyıdaki herhangi bir hedef de tespit edilebiliyor. Gelişmiş otonom özelliğiyle de tufan havadan ya da farklı bir yerden kontrol edilip hedef tam 12'den vurulabiliyor. Bu da Aselsan tarafından üretilen iki ürün, denizdeki iki ürün. Göğsümüzü kabartıp ekranlarınıza getirmek istedik. Efendim biraz önce ekranlarınıza getirdik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor ve Cezayir Cumhurbaşkanı ile bir açıklama yapmışlardı biliyorsunuz. An itibariyle de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'a devlet nişanı tevdi ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir nişan tevcih töreni ekranlarınıza geliyor. Devlet nişanı biliyorsunuz, devlet nişanı kardeş ülkelere, dost ülkelere Cumhurbaşkanlığının tensibiyle verilen bir nişan. Dostluğumuzu, dostane ilişkileri anlatan, temsil eden bir ödül. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu nişan töreni gerçekleştiriyor Ankara'da. Yaklaşık bir 5-10 dakika önce iki lider kameraların karşısındaydı. Görüşmeleri ilişkin gündeme dair açıklamalar yapıldı. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Hem savunma sanayinde hem de ticaret alanında anlaşmalar yapıldı. Şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'a devlet nişanı takıyor efendim. Bu törende ekranlarınıza canlı olarak geliyor. Yabancı devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına veriliyor bu ödül biliyorsunuz. Devletler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayan bir ödül olarak da biliniyor. Külliye'de biraz sonra da misafir cumhurbaşkanı onuruna bir yemek verilecek. İstiklal Marşı dinliyoruz efendim.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi...
1: Efendim, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'a verilen devlet nişanı an itibariyle tamamlandı. İstiklal Marşı'nda dinledik ve konuk devlet başkanı onuruna bir akşam yemeği verilecek şimdi. Bir belge veriliyor ama o belgenin açıklamasını tam olarak da bilemiyoruz. Şimdi yanlış şeyler de söylemeyelim. İlk satırda okuyabildiğimiz kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti diye başlıyor. Devamını okuyamadık.
0: Değerli konuklarımız.
1: Evet.
0: Efendim şimdi 17 zil kade.
1: Anladığımız kadarıyla karşılıklı bir hediye bu da konuk cumhurbaşkanından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan bir hediye anlayabildiğimiz kadarıyla. Ya da bu da bir madalya. Efendim, konuk cumhurbaşkanı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bizim nişan tevcih törenimizden sonra verdiği, yine anladığımız kadarıyla Cezayir makamlarının ya da Cezayir devletinin diğer devlet başkanı sunduğu bir nişan gibi bir şey. Bir de belge veriliyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a. Evet, iki cumhurbaşkanı arasındaki karşılıklı nişan tevcih töreni an itibariyle de sona erdiğini belirtelim. Ve biraz sonra da konuk cumhurbaşkanı onuruna külliyede akşam yemeğine geçirecek. Bir konuşma dinleyeceğiz sanırım. Evet, iki liderden de kısa bir açıklama dinleyeceğiz efendim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşim, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Tebun ve muhterem heyetine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ediyoruz. İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebbu'nun samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. 2023 yılında Cezayir'i ziyaretim sırasında stratejik seviyeye yükseltmeyi kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Mekanizması'nın ilk toplantısını bugün başarıyla tamamladık. Toplantı vesilesiyle işbirliğimizi güçlendirecek çeşitli belgelere imza attık. Aziz kardeşimin yeni Cezayir vizyonunu şahsen büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Cezayir'in Sayın Tebbu'nun dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz. Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleriyle ilişkilerimize olan kıymetli katkılarınız nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Devlet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim. Asir nişanının tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi

0: daim eylesin. Şükran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala eşrafil mursalin.
2: En yücesine salat ve selam olsun. Aziz kardeşim
1: ve ahil aziz
2: Recep, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
1: an amik i'tizazi
2: kardeş, ülkenize yaptığım bu üçüncü ziyaret vesilesiyle ben üçüncü kez ziyaretimi gerçekleştiriyorum bu kardeş ülkeye ve devlet nişanı ile onurlandırmaktan büyük gurur duyuyorum. Ve ben sizlere şükranlarımı büyük memnuniyetle sunmak istiyorum. Biz iki ülke arasındaki işbirliği yolunda birlikte ilerlerken bana bu onuru bahşettiğiniz için içten teşekkürlerimi, takdirlerimi sunuyorum. Derin kapsamlı stratejik ortaklığı pekiştirmek için bugün bir araya geldik. Ve bu gerçekten büyük ülkeyi ziyaret ediyoruz. Kardeş, kadim ülkeyi ziyaret ediyoruz. Ve aynı zamanda bu ziyaret sırasında Cezayir-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bu ortaklığın temellerini bu şekilde atmış olduk. Türkiye ve Cezayir her alanda tabii ki yoğun ve açık bir işbirliği modeline dönüştürme yolunda ortak gayretlerimizin samimi bir ifadesidir bu onurlandırma aslında. Aynı zamanda yükselen bir dinamiğe ve büyük hedeflere sahip örnek teşkil eden bir ortaklığın tezahürüdür. Bu ilki ülke özellikle bugün Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaşananlar karşısında güvenlik ve barış çabalarına katkı sunan aktörler haline getirme kararlarımızın bir nişanesidir. Sembolik anlamda ve derinliği oldukça büyük olan bu tören stratejik ortağımızın gelişmesi ve derinlemesi için itici bir güç olacaktır. Zat-ı halinize ulusal liyakat nişanının en üst kademesi olan esir rütbesindeki nişanın tevcih edilmesi bizim için büyük bir onurdur. Tabii ki burada istiyoruz ki iki kardeş ülkenin halkının yararına olacak şekilde en uzak ufuklara ulaşması için gayret ettiniz ve etmeye de devam ediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekten sizlere bir kez daha şahsıma gösterilen hüsnü kabul ve yüksek teveccühten dolayı teşekkür etmek istiyorum.
3: Sayın Cumhurbaşkanlarına hitapları için teşekkür ederim.
4: Efendim, iki cumhurbaşkanının kısa konuşması, birbirlerine teşekkür ve nezaket dolu ifadeler kullanıldı. Muhabbet dolu cümleler olduğunu da söyleyelim. An itibariyle de konuk Cumhurbaşkanı Tebbun onuruna verilen akşam yemeğine geçiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce konuk Cumhurbaşkanı'na bir devlet nişanı tevcih etti. Sonrasında Cezayir Ulusal Nişanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a konuk Cumhurbaşkanı tarafından verildiğini ekranlarınıza canlı olarak getirdikleri ve devam edelim akşam ajansındaki gelişmeleri. İran'a bakacağız efendim. İran'ın başkenti Tahran'da sokaklar oldukça hareketli. Hemen her akşam İranlılar çıkıyorlar meydanlara ve Amerika Birleşik Devletleri'ne lanet okuyarak İran hükümetine ve İran devletine desteklerini gösteriyorlar. Pek çok yerde gravitiler var ve çok anlamlı gravitiler var. Onlardan bir tanesi biraz önce geçti. Donald Trump'ın ağzını Hürmüz Boğazı ile kaplandığı bir görsel de yer alıyor. Hatta o sokaklarda, meydanlarda İran'daki o görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım.
5: Hürmüz abluka altında ateşkes sürüyor ama savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı belirsiz. Başkent Tahran'daysa savaşla birlikte büyük

0: Bir değişim yaşanıyor. Kentin dört bir yanını İran zaferini anlatan ve ABD'ye meydan okuyan grafitiler süslüyor.
1: Trump'ın ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi ülkemiz ve çıkarlarımızla ilgileniyoruz. Doğru olan neyse onu yapmak zorundayız. ABD ne yaparsa yapsın yolumuzda gideceğiz.
0: Kentteki en dikkat çeken görsellerden biri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Hamaney'in yumruğu havada gösterilen bu resim. İran tarafından hedef alınan ABD'nin uçak gemilerinden biri de Tahran sokaklarında duvarları süslüyor. İran bayrağının füzelerle resmedildiği bu grafiti de ilgi çekiyor.
2: Tengi vadesi İran başı.
1: Dini liderimiz Hamaney'in söylediği gibi ABD konusunda olumlu olmamak gerekiyor. Çünkü birçok kez sözlerinin tam tersi hareket ettiler ve bize karşı politikaları da çok net.
0: Orta Doğu'nun en geniş caddesi olarak bilinen Vali Asr Caddesi'nde bir binaya asılan dev Trump resmi ise en dikkat çekici olanı. Resimde Trump'ın yüzü görünmüyor. Ancak ABD Başkanı'nın ağzı iplerle bağlanmış ve üzerindense Hürmüz Boğazı'nı andıran su yolu geçiyor. Resmin üzerine de kırılma noktası notu düşünmüş.
3: Trump kendi çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyor. Ne söylerse tam tersini yapıyor. Dini liderimizin söylediği gibi Trump güvenilir biri değildir.
0: İran'daki gazetelerin tamamının manşetlerinde ise Hürmüz var.
1: Hürmüz'ün kapanması çok daha önce olmalıydı. Bu savaş bizi zorladı ve bu koşullar bize bu kazanan kartları verdi.
4: İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonu. Tayland'dan Londra'ya giden iki İngiliz aktarma yapmak için İstanbul Havalimanı'na geldiğinde ekiplerin dikkatini çektiler. Ekipler şüphelenmekte haklıydılar. Zira iki turistin valizine yapılan aramada 19 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Piyasa değeri tam 17 milyon lira.
0: Uyuşturucu rotası İstanbul'da son buldu. Arama yapılan bu valizden piyasa değeri 17 milyon lira olan uyuşturucu madde çıktı. Biri kadın, iki İngiliz İstanbul Havalimanı'nda işte böyle yakalandı. İstanbul Havalimanı narkotik operasyonuna sahne oldu. Tayland'dan Londra'ya gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz aktarma yapmak için havalimanına gelmişti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri iki yolcuyu takibe aldı. İki İngiliz pasaport ve kimlik kontrolünün ardından ayrıntılı arama için gümrük muhafaza birimine götürüldü. Yapılan aramada bir valizin içinde 17 vakumlu poşete konulmuş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen 19 kilo 260 gram uyuşturucunun piyasa ederinin 17 milyon 334 bin lira olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Efendim, kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan karavan bariyerlere çarptı. Araç paramparça olurken sürücü hayatını kaybetti. Endonezya'da ise bir yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Feci kazada 16 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Bayrampaşa'da bir eve giren iki kadın hırsız, içinde 7 milyon liralık ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı. Mayıs ayının ilk haftası geride kaldı. Doğu illerinde ise hala kış manzaraları var. Birçok ilde kar yağışı etkili oldu. Paris Saint-Germain, Bayern Münih karşısında aldığı zafer sonrası finale çıktı. Paris'te şampiyonluk kutlaması sokak savaşına dönüştü. Paris Saint-Germain taraftarlarıyla polis karşı karşıya geldi. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
5: İfinans piyasa ekranını sunar.

0: İyi Finans piyasa ekranını sundu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oluyor. Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı hangi önlemler hayata geçirilecek? Suç çeteleriyle mücadelede ne adımlar atılacak? Radardan ses sistemlerine, trafikte yeni düzenleme nasıl?

0: Tuncer. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar neler? Haktan Uysal ve Banu El soruyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi canlı yayında yanıtlıyor. Gündem Özel yarın 21'de A Haber'de.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi yolda olmak var.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi yolda olmak var.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Bu telefona ne deriz?
4: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
3: onun özellikleri
4: budur
3: de.
4: Ya budur. Oldu bu iş.
3: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
6: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu.
7: Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile Dubai merkezli havacılık devi JETEX işbirliğiyle hayata geçirilen JETEX İGA Genel Havacılık Terminali düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende İstanbul Havalimanı'nın küresel özel havacılıkta dünyanın göz bebeği olma hedefi vurgulandı. Törenin açılışında konuşan İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havalimanının 42 aylık rekor bir sürede inşa edildiğini hatırlatarak tesisin bugün 140'tan fazla ülkeye ve 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan dev bir merkez haline geldiğini belirtti.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: TRT.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Opet doldur kazan.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo 24 saat haber.
6: Reklam. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes
10: Allianz'dır.
1: Bes Allianz. Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
12: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
11: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
12: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
11: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
13: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın.

0: hakim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qmb.com.tr'de.
1: Ben QMB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Tep Portföy 3. fon sepeti fonunu sunar. Siz de Tep Portföy 3. fon sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF Tep Portföy'de. Tep Portföy, iyi karar.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro kontene.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi bir adım önde.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız.
10: Aydın Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdi. Festivalle şehirde ziyaretçi hareketliliği artarken restoran ve yerel işletmelerde yoğunluk yaşandı. Bazı işletmelerde satışlar %50'ye varan oranlarda artarken gastronomi ve hizmet sektöründe ekonomik canlılık güç kazandı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
11: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS ile gel.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek

0: kriterli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet doldur kas.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Büyük zarar vermiş. Unu görüyorsunuz, çuvalları dışarı çıkarıp bunu buralara boşaltmış. Tamamen buraları kırıp bu tahtayı buradan sökmüş. Nasıl bir güç artık siz düşünün.
8: Özellikle de okul çevresinde görülen ayılardan dolayı vatandaşlar oldukça endişeli.
9: Okul çevresinde bir dere yatağı var. Sanırım orada barınıyor kendisi. Fıtratı gereği yabani bir hayvan olduğu için dediğim gibi öğrencilerimizi de koruyoruz. Bahçeye salamıyoruz ayıdan karşı karşıya diye.
10: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
8: Günlerdir aranıyordu.

0: Emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu. 2 Mayıs'ta Bingöl'ün Solhan ilçesinde Parkinson hastası 46 yaşındaki emekli öğretmen Kutbettin Keskin, ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Keskin, köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Haçapur Deresi'nin Dilektepe Köyü mevkisinde ölü bulundu. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki otomobil, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan araçlara çarptı. Park halindeki otomobiller hurdaya dönerken kazada 4 kişi yaralandı. Adana'nın Yüreğri ilçesindeki kontrolsüz bina yıkımı yürekleri ağza getirdi. Güvenlik önlemi alınmadan başlanan yıkımda kaldırımda bekleyen talihsiz kadın kıl payı kurtuldu. Ölümden dönen kadının korku dolu anları kameraya saniye saniye yansıdı. Batman Gercüş'te de henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda bulunan 40 küçük baş hayvan telef oldu. İnceleme sonrası hayvanların neden telef olduğu tespit edilecek. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde maymun gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri maymunu yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan Hint şebeği olarak bilinen maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı. Samsun Bafra'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekibi, iç sularda su ürünleri avcılığı yasağının başlamasının ardından Derbent Baraj Gölü'nde denetim yaptı. Kontrolde gölde serili halde tespit edilen 2000 metre sahipsiz ağ bulundu. Ağlara takılan sazan balıkları da tekrar suya bırakıldı.
1: Paris Saint-Germain, Bayern Münih karşısında aldığı zafer sonrası Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Paris Saint-Germain taraftarları da coşkuyu artık şiddet olaylarına çevirdiler. Burası gördüğünüz üzere Paris sokakları polisle çatıştılar efendim. Yani aslında takımları finale kaldı, büyük bir coşkuyla kutlamaları gerekirken bir anda o kutlamalar terör eylemlerine döndü adeta.
0: Paris alev alev. Şampiyonluk kutlaması sokak savaşına dönüştü. Havai fişeklerle saldırdılar. Şişeler ve yabancı maddeler attılar. Polis araçlarını tekmelediler. Çöp konteynerlerini ateşe verdiler. Fransa'nın başkenti Paris, Paris Saint-Germain'in yarı final zaferi sonrası kaosa teslim oldu. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev maçta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi zaferin ardından sokaklarda kutlama başladı. Ancak sevinç gösterileri kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.
2: İki ayaklı bir maçta berabere kalsak bile onları yenmek harika. Mutluyuz.
0: Parc des Princes çevresinde toplanan bazı Paris Saint-Germain taraftarları polise havai fişek, şişe ve yabancı maddeler fırlattı. Fransız polisi ise göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Şanzelize Caddesi'nde ortalık adeta savaş alanına döndü. Sokaklardan dumanlar yükseldi. Birçok noktada barikatlar kuruldu. Ateşe verilen çöp konteynerleri ve araçlar kentte paniğe neden oldu. Öfkeli gruplar polis araçlarını tekmeledi. Çevredeki iş yerleri ve duraklar büyük hasar gördü. Çatışmalar nedeniyle trafik uzun süre felç oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı çıkan olaylarda yüzlerce kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çatışmalarda çok sayıda polis, itfaiyeci ve sivilin yaralandığı bildirildi.
1: Endonezya'da feci bir kaza, bir yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu 16 kişi maalesef hayatını kaybetti. Yangın o kadar şiddetli ki sevgili seyirciler, ekranınıza gelen o görüntüdeki siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan gözüküyormuş. Kazanın adresi Endonezya'nın Sumatra Adası. Yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin kafa kafaya çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da alev topuna döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Alev topuna dönen araçlardan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Tır şoförü her şeyin normal olduğunu düşünüyordu. Seyir halindeyken etrafı kontrol etti. Telsizini ön camın yanına bıraktı. O sırada duyduğu şiddetli sesle birlikte korku dolu anlar yaşadı. İnişin son aşamasındaki yolcu uçağı hareket halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık bir anda toz dumana karıştı. Şoför neye uğradığını anlamaya çalışırken kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralandı. Yetkililer uçakta bulunanlardan herhangi birinin yaralanmadığını açıkladı. Çöp kamyonu konteyneri kaldırmak için harekete geçmişti. Tam o anda yükselen çığlıklar sürücü sesleri duyar duymaz aracı durdurdu. Pres mekanizması çalışmadan saniyeler önce felaketin önüne geçildi. Yardım çığlıkları sayesinde ezilmekten kurtulan adam ekipler tarafından konteynerden çıkarıldı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Evsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Kadın yolcu bir anda araç kapısına yöneldi. Sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken kadın kendini yola attı. Brezilya'nın São Paulo kentinde kaydedilen görüntülerde hareket halindeki Uber aracından atladığı görülen kadın yürekleri ağza getirdi. İddiaya göre kadın yolculuk ücretini ödememek için kaçmaya çalıştı. Yola savrulup yere düşen kadın kısa süreli şokun ardından hızla ayağa kalktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Ağaç kakan gibi ağacı kemirmeye başladı. Ortaya çıkan sesleri duyanlar kulaklarına inanamadı. Tanzanya ormanlarında kayda alınan görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kabile üyesi ağaç kabuğunu dişleriyle parçaladı. Çevrede bulunanlar şaşkınlıkla o anları izlerken kabile üyesinin rahat tavırları dikkat çekti. Önce havayı ve çevreyi kontrol etti. Tehlikeyi fark ettiği andaysa hızla bulunduğu mevziden uzaklaşmaya çalıştı. Saniyeler sonra bulunduğu nokta topçu atışıyla hedef alındı. Patlamanın şiddeti ve cephede yaşanan kaos kameraya an be an yansırken, savaşın sıcak yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate hazırlanırken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım. Sonrasındaysa detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri var bugün. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune Başkan Erdoğan'ın konuydu. İki liderin yaptığı açıklamalar biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan savaşın piyasaları olumsuz etkisinden bahsediyor. Onu detaylandıracağız birazdan. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes ya da barış anlaşması için 14 madde var. İran 14 maddeyi hala incelediklerini ve aracı devlet olan Pakistan'a cevaplarını hala iletmediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de verilen bir süre var. O süre çarşamba günü, yani dün verilmişti 48 saatlik süre. Yarın olacak, onun da ayrıntılarına birazdan bakacağız. Ve biliyorsunuz Saha Expo Fuarı Türkiye'nin en önemli fuarlarından bir tanesi, savunma sanayi fuarı. CHP lideri Özgür Özel de o Saha Expo 2026'yı ziyaret etti. Hayran dile getirdi. Birazdan da onu detaylandıracağız, ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde dakikalar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayı ekranlarınıza getirelim. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Cezayir Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan misafiri Ankara'da, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Öncesinde anlaşmalar vardı Türkiye ile Cezayir arasında. Sonra iki lider gündeme dair açıklamalarda bulundu.
2: Afrika

0: İran'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.
1: Yolsuzluk iddialarının hedefinde CHP'li Büyükçekmece Belediyesi var. Rüşvetten tutuklanan eski belediye başkanı Hasan Akgün döneminde müteahhitlerden bağış adı altında yüz milyonlarca liralık menfaat sağlandığı öne sürülüyor. Antalya'da ise eski belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le ilgili çok çarpıcı iddialar var.
2: Siyasi olan bu dava yaprak yaprak dökülüyor. Tel tel dökülüyor.
3: CHP'den her fırsatta İBB davasına eleştiri gelirken CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarının son adresi Büyükçekmece oldu. Büyükçekmece Belediyesi'ndeki bağış ve takas yöntemleriyle yapılan vurgun düzeni ortaya çıktı.
2: Hasan Akgün cebine 1 lira koymamış. Eğer suçu buysa helal olsun Hasan Başkan'a.
3: Rüşvetten tutuklu eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen, müteahhit Ali Nuhoğlu'nun ortak olduğu firmadan alınan 150 bin tonluk asfaltın bedelini ödemedi. Ve iddiaya göre oluşan dev borç, ruhsat veya iskan bekleyen müteahhitlere zorla pay edildi. Müteahhitler de baskı nedeniyle aralarında toplam değeri 100 milyon lirayı bulan dairelerin ve 300 milyonluk iki villanın da bulunduğu mülklerini gizli kasa Ali Nuhoğlu'na devretmek zorunda kaldı.
4: Bizim için derlerdi ki bunlar yetim hakkı yemez, yetim hakkı yedirmez derler. Bu partinin gerçek sahipleri var. Bu parti arınacak.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada ise Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in rüşvet paralarını dövize çevirdiği anların kamera kayıtları damgasını vurdu. Sabah gazetesinin ulaştığı görüntüler 2024 yılında kaydedildi. Kayıtlarda Gökhan Böcek'in para dolu bavulla döviz bürosundan çıktığı görülürken eski eşi, şoförleri ve eşinin kardeşiyle birlikte para tahsilatı gerçekleştirdiği anlarda görüntülere yansıdı. Uşak Belediyesi soruşturmasında ise tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın mektubu gündeme geldi. Yalım cezaevinden kaleme aldığı mektubunda yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi savundu. Otel odasında yakalandığı sevgilisinin kendisinden 36 yaş değil 32 yaş küçük olduğunu söyledi.
5: Sağlıklı bir insan olarak benim tabii ki kız arkadaşlarım oldu diyor. Otel odasındaki kadın 21 yaşında değil 25 yaşındadır diyor.
3: Ve CHP'de tansiyonu her geçen gün yükselten şaibeli kurultay krizi. İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin kurultay sürecinde dönen rüşvet çarkını anlattı. Tutuklu Kiptaş Başkanı Ali Kurt'u işaret ederek bazı konutların CHP'li delegelere verileceğini bize Ali Kurt söyledi diye konuştu. Kurt'un talimatı İmamoğlu verdi dediğini ve 100 dairenin kurultay sonrası belirlenen parti üyelerine teslim edildiğini de anlattı.
5: Erzurum Büyük kazanmış. Kurultay delegesi ben 1000 dolar aldım diyor. Adam kendi kendine iftira mı atıyor?
1: Özgür Özel'in balıklar korkuyor füze testi yapmayın sözleri çok tartışılmıştı. Başkan Erdoğan Özel'in söylediklerini sığ vizyon olarak nitelendirmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında füze denemelerini eleştiren CHP lideri İstanbul'daki savunma sanayi fuarını ziyaret etti. Fuardaki yerli silahlara büyük ilgi gösteren Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni göz bebeği 6000 kilometre menzilli füzesi Yıldırım Han'ın yanında da poz verdi.
2: Çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
6: Belli öncü umutlu işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
3: İki açıklama arasında yalnızca 8 ay var. Eylül ayında balıklar ürküyor diye deneme testlerini yerden yere vurduğu milli füzelerden birinin önünde bu kez gururla

0: verdi. Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
1: Özgür Özel ve beraberindeki heyet Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel füze testlerine karşı çıktıktan 8 ay sonra 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la karşılaştı, hayranlığını gizleyemedi.
0: O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye.
1: Görücüye çıkan 203 yerli ürünün sergilendiği fuarda savunma sanayinin göz bebeklerini ilgiyle inceledi, tek tek bilgi aldı. Gökbey helikopteri de onlardan biriydi. Özel fuarı büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezerken çelişkili söz ve tavırları ise bir kez daha eleştiri konusu oldu.
0: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
2: Saha 2026 İstanbul Savunma Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bugün 3. gün, Türkiye'nin gururu yüzlerce yerli ve yabancı savunma firması Türk mühendisliğinin ulaştığı kritik teknolojileri tanıtıyor.

0: Yıldırım Han, Kızıl Elma, Tolun. Savunma sanayinin yüzlerce gözde teknolojisi Saha 2026'da sergilenmeye devam ediyor.
1: Aselsan'ın yeni tanıtmış olduğu radar sistemi oldukça uzak mesafeleri keşfetmeye çok büyük olanak sağlıyor. Hemen yanı başındaki Aselfilir 600'de o uzak mesafedeki noktaları hem işaretleyebiliyor hem de aynı zamanda görüntü alabiliyor. Hemen sonrasında da Tolun devreye giriyor. O uzak mesafede işaretlenen noktalardaki o hedeflere Tolun tarafından aniden atış gerçekleştirilebiliyor.
0: Beşincisi düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın en çok ilgi gören ürünü ise Yıldırım Han füzesi oldu.
2: 72 yaşındaki Kıbrıs gazimiz Mehmet Erdoğmuş sırf bu fuarı görmek için Ankara'dan yola çıktı ve İstanbul'a geldi. Fuara geldiğinde ise gördükleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
3: Ankara'dan Yıldırım'ı merak ettiğim için sabah çıktım. Yıldırım gibi geldim buraya. Nasıl geldim anlayamadım. Şuradan inşallah düşmanın tepesine yıldırım gibi inecek. Ve gördüğüm için, kavuştuğum için şükrediyorum. Bir öpmek istiyorum müsaade ederseniz. Evet, öpülür böyle.
4: Bu vatanımıza, milletimize sahip çıkalım. Biz şehit yakınları ve gaziler bu ülkenin değerleriyiz. Bugün bizler yaşadıklarımızı paylaşmamız lazım ki gelecek nesiller bunu bilsinler. Bu vatan uğruna kimler şehit olmuş, kimler gazi olmuş, kimler ne çekmiş bunu bizim anlatmamız lazım.
0: Denizlerde oyun değiştiren yeni nesil sistemler de sahaya indi. Onlardan biri de Tengiz.
1: Mavi Vatan'ın en önemli koruyucularından birisi olan otonom insansız sualtı araçlarının en büyüğü Tengiz yanımızda. Öyle ki Tengiz'in normal boyutları 11,2 metre ve aynı zamanda 400 metre derinlikte dahi 20 gün boyunca görev yapabilecek kabiliyete sahip. Yanımızda milli imkanlarla tasarlanmış 6x6 insansız kara aracı Gökbörü bulunuyor. O da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Amacı ise 800 kiloluk yük kapasitesiyle birlikte sahanın her bölgesine adım atıp askerimize kolaylık sağlaması. Aynı zamanda üzerinde drone paleti de bulundurabiliyor. Yani bu noktadan drone kaldırabiliyorsunuz. Hatta üzerine buraya kurulabilecek bir silah platformu sayesinde de yine bu noktadan yapay zeka otonom şekilde silah ateşleyebiliyorsunuz. Bu da Gökbörü'nün aslında işlevselliğinin kanıtı.
0: Savunma sanayinde sadece silahlar değil, iletişim sistemleri de savaşın kaderini belirliyor.
5: 100 kilometreye kadar noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya veri taşıması yapıyoruz. Kamera görüntüsü, ses aktarımı, Wi-Fi aktarımı ve data aktarımı yapıyoruz. Uzakta ulaşılmayan yerlerde 50 kilometreye kadar GSM küllerinden aldığı GSM'i GSM to internet olarak aktarımlarını yapabiliyoruz.
0: Fuar 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

0: da 17 milyar dolarlık yeni bir Patriot satışından
1: zaten
0: bahsediyoruz.
1: Zaten birkaç gün önce 8,5 milyar dolarlık bir satışı onaylamıştı.
0: 8,6 evet. Devamı.
2: Ama işin ilginç tarafı evet. Artık normalde İrfan Bey daha iyi bilir. Bunlar kongre onayına tabi olan evet. süreçler ama acil planı olarak Dışişleri Bakanlığı üzerinden bu satış sözleşmelerini imzalıyorlar.
3: Bir
2: ama,
3: de rakamları küçük tutarak da evet. kongreyi bypass
2: ediyorlar.
3: Ama tabii
2: mesela şey Patriot hava savunma sistemi satıyor ama bunun teslim edilmesi yani tabii. 2028 ve 2029'dan bunların teslim edilmesi de mümkün gözükmüyor. Çünkü
1: savaş içerisinde Kore'den çekmişti bölgeye evet. elinde Amerika'nın elinde de Patriot kalmadığı evet. için evet. Güney Kore'den Patriotları çekip Körfez ülkelerine konuşlandırmıştı ki o zaman da Kore ile arası bayağı gerildi evet. zaten. Yani bunların üretilmesi bu CSIS'in bir raporu var. Hani vakit kalırsa konuşuruz. Yani silah üretimiyle ilgili Amerika'nın da aslında farklı bir yola girmesi gerekiyor. Eğer yani bu ağırlıkta üretimi karşılayamayacak yani yetiştiremeyecek Amerika diye de uyarısı var.
4: Tolga Akbaba hemen onu da sormak istiyorum. Şimdi biraz önce de Anar Hocam da yorumladı. İran'da bir artık asker otoritesi tamamen hakim olmuş durumda devlet yönetimine. Müşteba Hamaney'in görünmemesi. Şimdi bakıyoruz çünkü açıklamalarda bir yanda Arakçı diplomatik girişimlerini hala sürdürüyor. Diğer tarafta Pezeşkiyan'ın açıklamaları var. Bir yanda Kalibaf diye bir yine etkili bir rol üstlenen isim ortada. Ama en çok ateşkesin dışında ya da barış görüşmelerinin dışında belki askeri yapı olması dolayısıyladır ama devrim muhafızlarının açıklamalarının bu sürece yön verdiğini görüyoruz. İran üzerinde de bir devrim muhafızları hakimiyeti görüyoruz. Bunu Müşteba Hamaney'in direkt görüşü ya da yürüttüğü politika
0: hayır, çok özür
4: diyebilir
0: diliyorum.
4: Miyiz?
0: Hayır, hayır çok özür diliyorum. Pentagon pizza satışlarında da inanılmaz artışlar var şu an itibariyle. İşte bir nokta, ben tabii Pentagon'a çok yakın oturuyorum malum. Pentagon'a bir mil uzaklıktaki bir yerden %206 artış var. 2.3 mil uzaklıktan %149 artış var. Bir mil uzaklıktaki bir başka pizzacıdan da %145 oranında pizza satışlarında artış var.
2: Yani hayır alamet değil bu yani.
4: Çok özür diliyorum Tolga Akbaba. Belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Bu pizza satışları ne anlama geliyor? Pentagon yakınlarındaki pizza iş yerlerinin pizza satanlardan yapılan siparişleri yani Pentagon'da gecenin uzun olabileceği, günün uzun olabileceği, mesainin uzayabileceği anlamına geliyor ki Savaş Bakanlığı'nda,
0: şu anda Savunma Bakanlığı'nda 5:20 geçiyor.
4: 5:20
0: geçiyor. Saat 5:20 geçiyor şu anda. Yani akşam saatleri. Evet, normalde yani 4'te mesai bitiyor Pentagon'da.
4: Bu da mesainin Savaş Bakanlığı'nda uzaması demek acaba bölgesel hareketlilikte yeni bir sürece mi gidiliyor? Soru işaretini akıllarda oluşturuyor Tolga Akbaba. Buyurun.
5: Ya bu aslında bizim için sürpriz değil. Şöyle biz gazeteciler kendi aramızda da bunu konuşuyoruz. Müzakerelerde ne zaman olumlu açıklamalar gelse arkasından çatışma başlıyor. Hatırlarsınız ikinci müzakere yani Cenevre'de devam eden müzakerelerde çok olumlu açıklamalar yapılmıştı. Bir anlaşmaya varılabileceği izlenimi uyanmıştı. Hatta İran Dışişleri Bakanı El Akçı çok olumlu konuşmuştu. Arkasından saldırı gerçekleştirdi. Yine Umman'daki müzakerelerde öyle. İsrail saldırısı gerçekleşmişti. Dolayısıyla aslında müzakerelerle ilgili yapılan olumlu açıklamalar bence bir gerçeği ifade etmiyor. Sizin önceki sorunuza gelecek olursak, İran'da devrim muhafızlarının etkisi ağırlığı yeni değil. Yani savaşla birlikte gelmiş bir şey değil. İran hep devrim muhafızlarının etkisi altındaydı. Nitekim bugün mesela devrim muhafızları komutanı Vahidi'nin eski İçişleri Bakanı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine İran Meclis Başkanı'nın da devrim muhafızlarında görev aldığını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla İran her zaman devrim muhafızlarının etkisi altındadır. Bu Müşteba Hamaney de olsa bu şekildeydi. Babası Ali Hamaney de olsa bu şekildeydi. Dolayısıyla evet bazen siyasi kanatla askeri kanat arasında çekişme olabiliyor. Özellikle bu savaş döneminde her grup kendi gücünü ortaya koymaya çalışıyor veya daha da yükselmeye çalışıyor. Nitekim en son İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la devrim muhafızları komutanları arasında gerginlikler, ihtilaflar olduğu iddiaları yer almıştı. Ancak bu iddialar daha sonra yayınlandı ve yalanlandı ve bugün Pezeşkiyan Müşteba Hamene ile görüştüğünü

0: belirtti. Nitekim şöyle de iddia vardı. Pezeşkian'ın Müşteba Hamele ile görüştüğü ve aslında devrim muhafızlarından şikayetçi olduğu, devrim muhafızlarının süreci sabote ettiğinden dert yakındığı ifade edilmişti, iddia edilmişti bundan yaklaşık 3-4 gün önce. Tabii o zaman Pezeşkian'ın Müşteba Hamele ile görüşüp görüşmediği dair bilgi yoktu ve bu bir iddiaydı. Bugün görüştüğü açıklandı. Dolayısıyla bu iddiaların da gerçeklik payı olabilir. Ancak başa dönecek olursak İran'da dediğim gibi son söz devrim muhafızlarındır. Özellikle silahlı kanadın, yani siyasete, dış siyasete özellikle onlar belirler. Savaşın nasıl şekilleneceğini onlar belirler. Nitekim hatırlarsınız, Hürmüz Boğazı'nın açılacağına dair İran Dışişleri Bakanı Erakçı bir açıklama yapmıştı. Ve daha sonra Erakçı'ya inanılmaz bir tepki yükseldi. Tüm devrim muhafızlarının tüm komutanları ard ardına açıklama yaptı. İran basını hakeza Erakçı'ya yönelik açıklamalarda bulundu ve o günden sonra Erakçı 3-4 gün görünmedi adeta, piyasada görünmedi diyelim. Dolayısıyla devrim muhafızlarının çizgisi dışında İran'da şu an için siyaset yürütmek pek mümkün değil.
1: Peki
2: Tolga sanıyorum, çok özür diliyorum. Tolga sen o belki hatırlamayacaksındır ama ben yaklaşık bir hafta 10 gün kadar önce Müşteba Hamene ile Mesut Pezeşkian arasında hiçbir sorunun olmadığını, sürekli temas halinde olduklarını haber ekranlarında yansıtmıştım. Ve bugün de Mesut Pezeşkian'ın bu açıklaması bunu doğrulamış oldu. Çünkü zaten kaynaklarım Mesut Pezeşkian'ın etrafındaki kaynaklardı. Onun için burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Birileri Mesut Pezeşkian'ın ve Müşteba Hamene'nin çok yakın olmaları birbirlerine, ki bugün 2,5 saat görüştük diyor Mesut Pezeşkian, ki daha önceden de ben görüştüğünü biliyorum. Birileri rahatsız oldu diye düşünüyorum. Sen ne dersin orada, özellikle devrim muhafızları içerisindeki aşırı uçlar, savaş isteyen bu aşırı uçların?
1: İşte bu rahatsızlık acaba bu süreci daha da gerilime sürükler mi? Tansiyonu daha da yükseltir mi? Belki iç cephedeki olayları çok fazla konuşmayacağız ama en azından böyle bir şeye karşılık devrim muhafızları zaten savaşı devam etmesini istiyordu. Diz çöktürdük, devam edeceğiz, biz hala güçlüyüz diyordu. Bu seçeneği de masaya sunmuş ya da sahaya sürmüş olabilir mi?
0: Kesinlikle böyle bir ihtimal söz konusu. Dediğim gibi bir güç yarışı var. Aslında siyasi kanat bu durumu bir fırsata da çevirmek istiyor olabilir. Bu savaş ortamını siyasi kanadın kendisini daha da güçlendirmek veya kamuoyuna güçlü yansıtmak için bir fırsat olarak da değerlendiriyor olabilir. Dediğim gibi Sayın meslektaşımız da söylediği gibi askeri kanat buna bir tepki gösteriyor da olabilir. Bu mümkün ihtimaller dahilinde. Nitekim bir güç yarışı da var İran'da. Yani tamam, devrim muhafızlarının etkili rolünden bahsediyoruz. Ancak siyasi kanat da zaman zaman öne çıkma girişimlerinde bulunuyor. Bunu görüyoruz.
1: Şimdi haliyle Tolga Hocam, bu yani içerideki çekişme, Müşteba Hamene'nin tam olarak belki sahaya hakim olamaması, tam olarak kamuoyunun önüne çıkamaması, bu gerilimi sahaya yansıtacak. Ve devrim muhafızları bu hareketleriyle diplomaside gelinen aşamayı, anlaşma müzakere sürecinde gelinen aşamayı bir tarafa atıp siyaseti de zora sokabilir.
3: Yani şimdi savaş ortamında tabii ki bütün politikalar güvenlikleştirilir ülkede. Yani herhangi bir şeyin devrim muhafızları üzerinden konumlanması çok daha kolay savaş zamanı, ki İran gibi bir devlette Tolga Bey'in de az önce söylediği zaten devrim muhafızlarının bir güç kapasitesi var devlet yönetimi içerisinde. Ama burada Müşteba Hamene'nin ortada görünmemesi, evet görünse de zaten devrim muhafızlarına yakın bir isim, bu biliniyor. Hatta Müşteba Hamene'nin gelmesiyle devrim muhafızları daha kuvvetlenecek, İran yönetimi daha şahin hale gelecek vesaire konuları da gündeme gelmişti. Ama ortada görünmemesi, yani başkomutanın ortada olmaması, İran devrim muhafızlarında da yani hem gücü ele almak hem kendi içinde de parçalanmaya neden oluyor. Yani bu içerideki parçalanmayı da biz aslında bu mozaik yapı dediler ilk savaşın başlangıcında, hatırlarsanız sonra vazgeçildiği söylendi ama o boşuna kurgulanmış bir şey değildi. Sonuçta o parçalanmanın da etkisi var. Bugün de yapılan bazı işte operasyonlar, saldırılar vesaire, İran devrim muhafızları komutanlığı biz yapmadık dese bile aşağıda neyin nasıl gittiği tam anlamıyla bilindiği kanaatinde değilim. Yani sizin söylediğiniz önemli. Devrim muhafızları şu anda siyaseti zorlayan bir noktaya geldi. Müzakereleri zorladığını zaten

0: zaten biliyoruz. Hatta Kalibaf'ı bu anlamda çok baskıladığı söylendi. Hatta Kalibaf bu yüzden müzakere heyetinin başından ayrılmak istedi vesaire, bunlarla ilgili konuşmalar da yapıldı. Ama yani müzakere istemeyen, savaşı kazandık, savaşı kazandığımız için müzakere etmemize gerek yok diyen bir devrim muhafızları yapısı var. Gerçi bununla birlikte tam karşıda da Pentagon'da devrim muhafızlarıyla hemen hemen aynı noktada. Yani onu da göz ardı etmemek lazım.
1: Hayır, şimdi evet, Catherine Dornbos, New York Post muhabiri diyor ki şu andaki mesajı, bir Beyaz Saray yetkilisi ABD'nin Kuveyt ve Suudi Arabistan'da üsleri veya hava sahasını kullanma konusunda hiçbir zaman bir kısıtlama veya yasak olmadığını iddia etti ve bu haberi sahte haber olarak nitelendirdi diyor.
2: Bir kez daha alabilir miyiz İrfan Sapmaz?
1: Evet, bu oldukça önemli. Diyor ki Catherine Dornbos, New York Post muhabiri, Pentagon muhabiri, bir Beyaz Saray yetkilisi ABD'nin Kuveyt ve Suudi Arabistan'da üsleri veya hava sahasını kullanma konusunda hiçbir zaman bir kısıtlama veya yasak olmadığını iddia etti ve bu raporu sahte haber olarak nitelendirdi.
2: Ki İran'da zaten böyle düşündüğü için 40 gün süren savaş boyunca tüm Körfez ülkelerini hedef aldı. Hedef almadığı bir Körfez ülkesi kalmadı bölgede neredeyse. Tolga Akbaba, son olarak şunu da merak ediyoruz. Evet, sahada bir hareketlilik var ama Tahran'da bir patlama sesi duyuluyor mu? Çünkü bir yandan da Batı, Tolga Akbaba düzeltiyorum. Diğer tarafta Batı Tahran'da bazı hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini, patlama seslerinin duyulduğuna dair bir şeyler söyleniyor. Bilmiyorum nedir sahada net olarak yaşananlar.
3: Evet, hava savunma sistemleri çalıştı. Bu patlama sesleri hava savunma sistemlerinin çalışmasına bağlı olarak duyuluyor. Saldırı patlaması değil. Nitekim atılan mühimmat bazen havada infilak ediyor. Veya İHA'yı vuruyor, küçük İHA'ları, mikro İHA'ları veya. Ona dair düşük yoğunluklu patlama sesleri geliyor. Ancak bunlar şu an için saldırı patlaması değil.
2: Peki. Tolga Akbaba, hayır, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli değerlendirmelerinizden, aktardığınız bilgilerden dolayı. Yeni sıcak gelişmeler oldukça yine sizlerden almayı sürdüreceğiz. Sizlere teşekkür edelim. Bu arada İrfan Sapmaz, sözü hemen vereceğim ama evet, ifade edelim. Bölgede pek çok gelişme ardı ardına yaşanıyor. Açıklamalar var. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik bazı ifadeler de kullanıyor ama şu an bölge bir kez daha karışmışa benziyor. Bu yeniden o savaşı başlatacak mı? Bu tür endişeler var. İlginçtir. İran'da olduğu gibi İranlı bir yetkili, İranlı bir üst düzey yetkili ifadelerini çok duyuyorduk. Şimdi bu aralar bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok duymaya başladık. Yani özellikle içeriden birileri bir bilgi sızdırıyor. Amerikan medyası da bu bilgilerle dünyayı ya da kamuoyunu yönlendiriyor. Resmi açıklama değil bunların hepsi. Amerikan tarafının görüşünü ya da politikasını savunmuyor ama sürekli bir yetkiliye dayandırarak, bir yetkili diyor ki böyle bir şey yok, bir yetkili diyor ki böyle bir şey var. Bu da bir ilginç bir politika değil mi? Ya da medyanın da çok yönlendirdiği ilginç bir yönetim diyebiliriz belki.
1: Kesinlikle. Şimdi şuna bir dikkat çekmek istiyorum. 3-4 kaynaktan okuduk. Genelde Beyaz Saray muhabirleri bunlar. Fox News'te içinde dahil olmak üzere. İfade şu. İşte Amerika Birleşik Devletleri diyor, iki noktayı vurdu. Hemen arkasından şu cümle yer alıyor. Ama bu savaşın yeniden başladığı anlamına gelmiyor. Ben buradan şunu anlıyorum. Gerçekten bunlar Beyaz Saray tarafından bununla bir bilgilendirildiyse, ki bir Beyaz Saray muhabiri olarak söylüyorum bunu. Beyaz Saray'da çalışan bir muhabir Beyaz Saray söylemediği halde New York Times gibi, Fox gibi kanallardan bahsediyorum, Beyaz Saray söylemediği halde kendisi işte bana bir Beyaz Saray yetkili söyledi diye bir riske girmez. Bunu şunun için söylüyorum. Bu saldırıdan Donald Trump'ın haberi var. Peki neden böyle bir şeye izin verdiler? Çünkü Donald Trump Çin'e gitmeden önce hızlandırmaya çalışıyor bu süreci. Yani Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bir şekilde, işte 14 maddeden bahsediyoruz, bir anlaşmada bir yere varmaya çalışıyor Donald Trump, dikkat ederseniz. Onun için 3-4 nokta, 3-4 kaynaktan okudum dikkat ederseniz, hemen hemen aynı haberi. Ama hemen arkasından şu ifade yer alıyor. Bu savaşın yeniden başladığı anlamına gelmez. Oradan bir çıkarım yaparak söylüyorum bunu. Donald Trump bunu bilgilendirildi, var haberi. Bir baskı olsun diye Tahran üzerinde. Yani yeter artık, hadi bir an önce bitirelim. Çünkü benim şurada Çin'e gitmeme çok az bir süre kaldı. 14-15 Mayıs'ta gideceğim. Artık bunu bir sonuçlandıralım. Çünkü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le masaya oturur.

0: Donald Trump elinde bir takım sonuçların olması gerektiğini düşünüyorum.
1: İrfan, sana da son olarak şunu sormuş olayım. Donald Trump Çin'e giderken ya da Çin programında acaba bir çifte zafer, hani hep savaşları bitirdim malum onun şeyi. Şimdi Arakçı orada, önümüzdeki hafta Trump gidecek. Bir de dün Reuters önemli bazı bilgiler paylaşmıştı. Kuzey Kore anayasasında bazı değişikliklere gidiyor ve Güney Kore'yi hazırlanan taslağa göre komşu ülke olarak tanımaya hazırlanıyor. Anayasasında da bu şekilde tanımlamaya hazırlanıyor. Acaba arka kapı diplomasisinde Çin'le Amerika'nın bir zafer pozu olarak dünyaya sunacakları böyle bir durumda söz konusu olabilir mi? İran Savaşı ile birlikte.
0: Olabilir. Çin üzerinden büyük ihtimalle de belki Kuzey Kore'ye bir baskı gerçekleştirildi. Bir baskı yapıldı. Donald Trump da oraya gidip işte Donald Trump'a bu Kuzey Kore hediyesi, Çin'den de Donald Trump'a bir İran hediyesi. İran üzerinde de malum Çin'in bir baskısı var. Olabilir. Çok büyük ihtimalle de. Şimdi şu anda elinde oraya gideceği zaman Donald Trump'ın elinde bir zafer fotoğrafı yok. Özellikle de İran'la ilgili. Hayır. Şu ana kadar onun için ben bugünkü bir mesaj olarak algılıyorum bu saldırıyı. Yani Beyaz Saray muhabirlerinin bunu bildirmiş olması, evet Amerika vurdu ama bu şu anlama gelmiyor diyorlar. Bu savaşın devamı anlamına gelmiyor diyorlar. Onun için ben bunun bir mesaj olduğunu zannediyorum İran'a. İşi hızlandır, Çin'e gideceğim. Bir an önce masaya oturalım ve sonuçlandıralım mesajı olduğunu düşünüyorum Beyaz Saray'ın.
1: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Görünen o ki bu gece pek çok bilgi sızdırılacak Amerikalı ismi açıklanmayan yetkililerden, ama gözler Donald Trump'ta ya da diğer yetkililerde olacak. Onları da senin aracılığına takip etmeyi sürdüreceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol.
0: Kolay gelsin.
1: Evet, şimdi sahada gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Bir yanda gözler ekonomiye de çevrilmiş durumda. Neden ekonomi? Petrol fiyatları yakından takip ediliyor ki son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi Brent petrolün fiyatları. Hatta gün içerisinde 102 doları da gördü. Şu an bakıyorum 103 dolar seviyesinde. Şimdi evet, rakamlar bu şekilde. Bir yandan şuraları da üzerine göstererek takip edebilirse arkadaşlarım, en azından rakamı da tam olarak görelim nedir. Yani 101 dolar seviyesinde şu anda indi ama şu anda 103 doları görüyoruz.
2: Ama şunu da görmek lazım Tayyip Bey. Yani bu kadar gerilimin yükseldiği bir noktada, yani yeniden sıcak savaşın başlama olasılığını konuşuyoruz. Üstelik yayılma olasılığını konuşuyoruz. Ama baktığınızda petrol hala çok küçük hareketlerle oynuyor. Yani bunun yani sahayla gerçeklik arasında da bir sıkıntı olduğunu yani yeniden teyit ediyor bence bu rakamlar. Yoksa bu petrolün bu fiyatının, yani özellikle enerji uzmanlarının da söylediği uluslararası, bu fiyat hala suni. Yani olması gerekenin hala çok altında. Yani asıl konu bir üst konu seviyeye geçtiği zaman biz bir anda yükselen petrolü görme ihtimalimiz var.
1: Şimdi bir yandan Brent petrolü evet konuşuyoruz ama bazen izleyicilerimize, vatandaş da kendi açısından işte akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Şimdi bu rakamlar, yani savaş öncesi dönemde neredeyse %2 katına çıkmış durumda. Akaryakıt fiyatları da savaşan ülkelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine 2 katına çıkan bir akaryakıt fiyatı var, benzin fiyatı var. Ama ilginçtir. İran'da yok. Yani İran'da bir zamlanma durumu söz konusu değil. İlginç bir durum. Bunu değerlendireceğiz ama kıymetli bir konuğumuz da bizlerle birlikte. Hemen kendisini de uzaktan bağlantıya davet etmek istiyorum. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hoş geldiniz. İyi geceler.
3: İyi geceler, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle Donald Trump'ın geçtiğimiz gün özgürlük projesini durdurdum demesiyle başlayan o düşüş bugün de devam etti ama bir anda sahanın hareketlenmesi, bir daha gözleri piyasalara çevrildi. Herkesin gözü Brent petrolde. Uzun zamandır da 110 dolar seviyesinde tutuluyordu. Bunu bilerek mi yapıyorlar? Yani burada baskılanıyor muydu?
3: Ocak ayında yatırımcılara şöyle bir mesajımız oldu. 2026 yılının tamamı

0: Ama bir manipülasyon yılı. 2026 yılında paradan para kazanma dönemi değildir. 2026 yılı parayı koruma dönemidir diye uyarımız vardı. Aynı uyarımızı ben tekrar etmek isterim. Bu yıl sonuna kadar her ay düzenli olarak bu manipülasyon piyasasını gerçekleştirecekler. Sadece sermaye sahipleri, bu savaşı çıkaranlar, savaş maliyetlerini düşünmek için bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirecekler. Savaş başladı, petrol fiyatları yükseldi hikayesi değil burada. Hikaye tamamen büyük resetlemeye dayalı bir model var karşımızda. Bu savaşın bir maliyeti var. Bu maliyeti de piyasalarda, finansal piyasalarda manipülasyon yaparak çıkarıyorlar. Daha önce yüzyıllardır dünyada savaşlar görüyoruz. Savaşın da kendi içinde bir onuru, gururu vardı. Ve bugüne baktığımız zaman da sabah ayrı konuşuyorlar, akşam ayrı konuşuyorlar. Pazartesi gününe haftaya piyasalar satıcılı başladı. İşte Amerikan gemisi vuruldu, daha sonra vurulmadı. Daha sonra barışıyoruz. 3 gündür böyle piyasalarda bir umut fiyatlaması var, barış umudu fiyatlaması var. Şimdi son dakika bakıyoruz, tekrar bombalar havalarda uçuşuyor falan derken bilerek ve isteyerek her iki tarafta bu savaşı devam ettirmek gibi arzuları var. Neler oluyor? Tabii ki petrol, Orta Doğu, Hürmüz Boğazı söz konusu olunca bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonda kalıcı bir süreç planlıyorlar ve petrol fiyatlarının her yükselişi enflasyon. Enflasyon demek alım gücünün dünyada azalması demek ve kontrollü bir sistemin tekrar dijital paralara dönüşüm bir hikayesi demek. O yüzden bu savaş tantanası devam ettikçe, belirsizlik devam ettikçe, büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ettikçe, petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerini sürdürdükçe piyasalarda hiçbir yatırımcının, hiçbir şirketin kazanma ihtimali yok. Bu savaşın kazananı hiç kimse olmayacaktır. O yüzden bizi ilgilendiren taraf şu, vatandaş olarak. Biz tabii ki cebimizi, soframızı ve raflarımızdaki
1: Tabii.
0: gelişmelere odaklanıyoruz. Ve haliyle de öncelikle yapmamız gereken önemli kurallar var finansal piyasalarda. Kısa vadeli işlemlerden uzak duracağız. Yani birikimlerimiz üzerinden kısa vadeli al-sat piyasası oluşturmayacağız. İki, satın aldığımız ürünü satın aldıktan sonra her zaman yükselsin, dünyada savaş olsun, çatlasın, patlasın, bana ne, sadece benim varlığım değer kazansın anlayışını çöpe atmanız lazım. Çünkü batarsa bütün dünya batacak, çıkarsa bütün dünya çıkacak. Algı bu. Ve dolayısıyla da böyle bir birikimler üzerinden, bu borsa olabilir, döviz olabilir, emtia olabilir, ne pozisyonunuz varsa, bu finansal piyasalardaki yatırım piyasalarına güvenip de bir hayal içinde, yani 2025 yılında malum gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 bir getiri vardı. İnsanlar da buna alıştı 13 ay boyunca. Sürekli rekor, sürekli rekor, sürekli rekor değil. 13 ay boyunca bildiğin sanki sistem onları zengin yapacakmış algısını yerleştirdi. Ve daha sonra bu düşüşleri görünce de bu sefer böbürlenmeye başlandı yatırımcı. Ya neler oluyor? Önceden savaş çıktığı zaman fiyatları yükseldi falan diye böyle bir ilginç bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz ve tekrar etmekte fayda var. Yıl sonuna kadar manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Birikimlerinizi çeşitlendirin, uzun vadeli bir strateji alın, hikayelere bakın. Yani yatırım araçlarının fiyatını takip etmek size bir şey kazandırmayacaktır. O yüzden finansal piyasalarda sadece Trump'ın söylemleri piyasayı manipüle etmeye devam ediyor. Bu süreç bir yasal soygundur. Yasal soygun. Bu yasal soygunda kimseye hesap soramazsınız. Ama belki yüksek mahkeme birkaç ay sonra, savaş bittikten sonra bunun belki bir yargılanma süreci de olabilir. Piyasalar bu kadar derinden hasar alınca
1: Tabii.
0: merkez bankaları bile önünü göremiyor. Merkez bankaları şu anda bekle gör politikasına geçti. Hiçbir merkez bankası faiz politikalarında bir değişime gitmiyor. Zaten gidemez.
1: Yani günü
0: enflasyon
1: gününe
0: tahminleri
1: uymuyor Sayın Memiş. Baktığımızda bir anda işte bir ateşkes, bir anda anlaşma umudu. Önce 24
0: Evet.
1: saat deniliyor, sonra tamam bitti artık deniliyor. Bu sürekli bir yani artık manipülasyona dönmüş durumda. Bizler belki cebimizdeki küçük yatırımlar için rakamları anlık olarak takip edip acaba
0: Evet.
1: altın almanın zamanı geldi mi, almalı mı, almamalı mı? Bunları düşünüyoruz ama siz de ifade ettiniz. Şimdi ortada bu savaşın bir maliyetini içeren özellikle Amerika
0: Evet.
1: Birleşik Devletleri ve İsrail tarafında 200-250 milyar doları aşan
0: Evet.
1: maliyetler var ve
0: Evet.
1: bunun bir şekilde
0: Evet.
1: sübvanse edilmesi gerekecek
0: Evet.
1: Savaş şirketlerinin, yatırım şirketlerinin
0: Evet.
1: haliyle bizlerin bu süreçteki en azından hepimiz bu rakamları neden takip ediyoruz izleyicilerimizde? Günün sonunda cebimizdekiyle yaşamımızı
0: Evet.
1: bizler sürdüreceğiz elimizdeki yatırımlarla. Haliyle izleyeceğimiz politika bizlerin de bireysel olarak çok önemli ve bunun için de sizlerin yorumlarını ve önerilerini takip etmek.

0: fayda var. Onun için hep soruluyor. Bazen biz de soruyoruz. Evet. Altın almanın tabii zamanı mı, satmanın zamanı mı, ne alalım ne yapalım diye herkes bir merak içinde oluyor.
1: Tabii. Şimdi şöyle, sevgili izleyenlerimize ben şu mesajı mutlaka vermek istiyorum. İnsanlar birikimlerini korumak için tabii ve doğal olarak piyasaları takip etmek isteyecektir. Farklı yatırım araçlarıyla birikimlerini korumak mutlaka isteyecektir ki haklılar da. Ancak bunu nefis iradenin önüne geçmemesi lazım. Yani aldık hemen yükselsin, sattık hemen düşsün algısını bırakın. Çünkü yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek ve yıl sonuna kadar da bu kafa karışıklığı devam edecek. O yüzden bu yıla özel, 2026 yılına özel kendinize yapacağınız en iyi iyilik şu olacaktır. Yıl sonuna kadar bekleyin, fiyata değil miktara odaklanın ve uzun vadeli bir stratejide her zaman birikimlerinizi çeşitlendirin. Dünya iyi bir yere gitmiyor. Daha sabah saatlerine kadar yükselen bir piyasa vardı, coşkulu bir piyasa vardı. Bir saatte filmler değişti. Sabah kalktığınız zaman tekrar değişir. Yarın haftanın son işlem günü. Özür dilerim, bugün haftanın son işlem günü. Ve piyasaları bilerek ve isteyerek arafta bırakıyorlar. Yani hafta sonu dananın kuyruğu kopacak. Ne olacak? Ya savaş ya barış. Birine biri olacak. Evet. Peki ihtimal ne? %50. Peki iki aydan beri piyasalara nasıl bir kapanış yapıyoruz? Her gün %50 bir ihtimalle yapıyoruz. O yüzden merkez bankalarının bile önünü göremediği bu manipülasyon piyasasında birikim sahiplerine, yatırımcılara, vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın, özellikle küçük yatırımcılarımızın, küçük birikimi olan yatırımcılarımızın parasını korumak gibi bir zorunluluğu var. Bu bir tercih değildir, bir zorunluluk haline gelmiştir. İlk önce paranızı koruyun. İkincisi uzun vadeyi düşünün. Ve altın orta ve uzun vadede güvenli bir limandır. Ama bizim örf, adet ve geleneklerimize baktığımız zaman altın hem yatırım amaçlı hem düğünlerde takı ve süs eşyası olarak kullanılan bir emtia.
0: Malum düğün sezonları da başlıyor artık. İnsanların o yüzden de biraz daha yakın takibinde.
1: Çok haklısınız. Mesela 3 ay önceki rakamlarla bugünkü rakamları mukayese edebilirim. Diyebilirim ki 10 gramlık bir bilezik alan vatandaşımız 3 ay önceki fiyatla bugünü kıyasladığımız zaman tam 10 bin lira fark ediyor. Mesela 10 bin lira düşmüş değeri. Çeyrek altında 1500 lira bir gerileme olmuş. Yani bunlar ne demek istiyorum? 3 ay önce bu fiyattaydı, bu fiyata gerilemiş. Ama beraberinde fırsatlar da aslında olacaktı. Bunu böyle görmekte fayda var. Tabii yatırım yapın, alın falan öyle bir şey yok. Son yıllarda özellikle finansal okuryazarlığın ciddi bir anlamda zedelendiği, insanların okuduğunu ve dinlediğini gerçekten algılayamadığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü bazı kişilere bakıyoruz, arabasını satıyor, altın alıyor, evine satıyor, gümüş alıyor, ilginç hareketler yapıyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımızı bu noktada finansal okuruk yazarlıkta bu şeylere, hususlara dikkat etmesi gerekinde.
0: İslam Bey, peki hangi yatırım, yani altın mesela alacak olanlar neyi tercih etmeli? Fiziki altını mı, bankalar aracıyla yapılan altın satışını mı? Çünkü bunu neden soruyorum? Mağduriyetler çok fazla artıyor. Özellikle bu tür dönemlerde. Gün geçmiyor ki mesela işte bir kuyumcunun dükkanı kapatıp ortadan kaybolduğunu mesela duyuyoruz. Vatandaşlar da yatırım amacıyla altınlarını verdiklerini ya da kasa olarak verdiklerini, hatta evini siz de ifade ettiniz, evini arabasını satıp altına yatırıp birilerine güvenerek emanet ettiklerini de görüyoruz. Bazı mağduriyetler de yaşanıyor çünkü. Bu anlamda da sizler gibi piyasaya hem hakim hem de bu işin uzmanı, adeta kitabını yazmış birisi olarak da aktaracaklarınız, uyarılarınız önemli bizim için.
1: Ama şu konuda anlaşmamız lazım sizinle. Ortada bir mağduriyet yok. Onu özellikle ben belirtmek istiyorum. Hikaye nasıl biliyor musunuz? Yani evet, size bunu bir mağduriyet olarak sunuyorlar. İşte ellerine pankart alıyorlar. Kuyumcu önlerinde, döviz büfesinin önünde dolandırılık diye böyle bir hikaye oluşturuyorlar. Ortada evet bir dolandırıcılık var. Ama tefeciye para verenle tefecinin karşılaştığı bir sistemin aslında bir çökmesi gibi bir sistemle karşı karşıyayız. Yani bu kişiler durup dururken elindeki paraları, sen çok iyi bir insansın, çok Müslüman bir insansın, sana çok güveniyoruz, sen çok zengin bir insansın diye bu varlıkları vermiyor. Banka var, en azından evinde saklayabilir, koynunda saklayabilir. Yani aklı selim olan bir insan elindeki varlıkları gidip başkasına teslim eder mi? Ne var burada? Diyor ki bankadan ben 40 bin lira alacağıma bu esnaftan, tüccardan 50 bin lira alıyorum. O havadan 10 bin lira kazanmışım, ne güzel diyor mesela. Dolayısıyla da böyle alan da suçlu, veren de suçlu. İkisi de tefecilik. Aslında yasal olarak suç işliyorlar. Günün birinde topla topla topla topladığı malları alan kaç.

0: Hangi kişi ortalıkta aranıyor. Daha sonra mağazanın önüne giriyorlar. Polisler geliyor işte, evet. Bilmem bir şeyler falan. Böyle hikayeler çok, yüzlerce kez uyarı yapıyoruz. Bu uyarıyı hiçbir zaman dikkate almayan çok çıkıyor. Ve ben bugün tekrar etmek isterim bu uyarımı. Bakın altını çize çize tekrar etmek isterim. Bugün birikimleri, varlıkları kimin kasasındaysa, birine emanet bırakmışlarsa, güvene dayalı veya tefecilik modeliyle kar payı amaçlı, bir sabah kalktığı sıra zaman bütün varlıkları kaybolacak. Bütün varlıklarını kaybedecekler. Altına imzamı atarım ve her yıl bu insanların sayısında artışlar devam edecek. Bu kişiler tüccar değildir, esnaf değildir. Bunlar tefecidir. Kuyumculuk sektörünün itibarını zedeleyen, dövizcilik sektörünün itibarını zedeleyen dolandırıcıdır bunlar. Bunları sektörde esnaf olarak zaten biz görmüyoruz. Bu tip hadiseler maalesef her yıl yaşanmaya devam ediyor. Muhtemelen yaşanmaya devam edecek. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Başına gelmeyen bunu öğrenmeyecek. Biz dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince, nefesimiz yettiğince insanları uyarmaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla ortada bir mağduriyet yok. Elindeki paraları bilerek ve isteyerek tefeciye emanet eden bir grup insan var ve bu paraları alıp kaçan bir dolandırıcı var. Hikaye bu kadar basit. Devletin bankaları var, devletin kasaları var. En azından cebinizde tutun gibi çeşitli tedbirler alabilirsiniz. Darphane sertifikası var, S1. Gidip oradan alım yapabilirsiniz. 50 gramın üzerinde fizik olarak teslim alabilirsiniz. Bankadan kasa kiralama derdiniz yok. Başkasına emanet etme riskiniz yok. Bir sürü alternatifiniz varken neden gidip birine emanet
1: yasal yollar
0: ediyorsunuz?
1: Varken
0: Çünkü
1: illegal yollara müracaat edildiğinde de ortaya bunların çıkması gayet normal diyorsunuz aslında. Sayın Memiş, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden
0: Ben de
1: dolayı.
0: teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, iyi geceler. Şimdi aslında hepimizin yakın süreçte takip ettiği bir konu bu ekonomi. Neden? Çünkü ya anlık olarak bu işin fırsatçılığını yapanlar da var. İşte Brent petrol yükseliyor, mağazada raftaki fiyatlar değişiyor. Bunu kullananlar var. Yaptığı o fırsatçılık içeren zamları bu şeye bağlayıp %10, %20, %30 hatta %100'lere varan zamlar uygulayanlar var. Ama diğer ülkelere baktığımızda Rusya diyor ki ben kârdayım. Çin'den henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Kârda mı zararda mı, durum Çin aleyhine mi lehine mi işliyor diye. Ama bir gerçek var ki savaş devam ediyor ve görünen o ki bu kısa çatışmalarla aralıksız devam edecek. Şimdi Keşm Adası'nda yaşandı saldırı ama sadece bu da değil. İran'da karşılık verdi. Ama İran'da dün bambaşka bir durum da söz konusuydu. Hatta o haber eğer arkadaşlarım verebilirlerse. Şimdi biraz önce konuştuk ya, Tahran sokaklarında bir zafer şeyi var. Ve sokaklarda siyasetçiler evet bir dönem çıktı ama asker bunları yönlendiriyor bir zafer edasıyla ve herkesi savaşa devam, gerilimi de devam ettirmeye yönelik bir yönlendirme var gibi. O görüntülere bir bakalım, ardından sonrası nasıl oldu onu konuşalım.
2: Hürmüz abluka altında. Ateşkes sürüyor. Ama savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı belirsiz. Başkent Tahran'daysa savaşla birlikte büyük bir değişim yaşanıyor. Kentin dört bir yanını İran zaferini anlatan ve ABD'ye meydan okuyan grafitiler süslüyor.
3: Trump'ın ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi ülkemiz ve çıkarlarımızla ilgileniyoruz. Doğru olan neyse onu yapmak zorundayız. ABD ne yaparsa yapsın yolumuzda gideceğiz.
2: Kentteki en dikkat çeken görsellerden biri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Hamaney'in yumruğu havada gösterilen bu resim. İran tarafından hedef alınan ABD'nin uçak gemilerinden biri de Tahran sokaklarında duvarları süslüyor. İran bayrağının füzelerle resmedildiği bu grafiti de ilgi çekiyor.
4: Tengi var dastı İran başı.
3: Dini liderimiz Hamaney'in söylediği gibi ABD konusunda olumlu olmamak gerekiyor. Çünkü birçok kez sözlerinin tam tersi hareket ettiler ve bize karşı politikaları da çok net.
2: Orta Doğu'nun en geniş caddesi olarak bilinen Vali Asr Caddesi'nde bir binaya asılan dev Trump resmi ise en dikkat çekici olanı. Resimde Trump'ın yüzü görünmüyor. Ancak ABD başkanının ağzı iplerle bağlanmış ve üzerindense Hürmüz Boğazı'nı andıran su yolu geçiyor. Resmin üzerine de kırılma noktası notu düşünmüş.
5: Trump kendi çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyor. Ne söylerse tam tersini yapıyor. Dini liderimizin söylediği gibi Trump güvenilir biri değildir.
2: İran'daki gazetelerin tamamının manşetlerinde ise Hürmüz var.
3: Hürmüz'ün kapanması çok daha önce olmalıydı. Bu savaş bizi zorladı ve bu koşullar bize bu kazanan kartları verdi.
1: Bu arada CENTCOM'da yaşanan saldırıları doğruluyor ve diyor ki iki gemimize yönelik uluslararası su yolundan geçiş yaparken İran tarafından saldırılar düzenlendi. Füze, İHA'lar ve botlarla ama hiçbiri isabet etmedi. Yani bizi kimse vurmadı. Evet saldırıldı ama isabet eden yok.
6: Ondan
1: zarar
6: sonra ufak
1: söz
6: yangını
1: değil.
6: Falan çıkar yarın öbür gün. Mecburen bölgeden ayrılmak zorunda kalır bu gece.
1: Muhtemelen devamında da diyor ki Merkez Kuvvetler Komutanı yani CENTCOM gelen tehditleri de imha etmiş. Ayrıca saldırıdan sorumlu olan füze İHA fırlatma sahaları komuta kontrol merkezleriyle istihbarat, gözetleme ve keşif noktalarını içeren İran askeri tesisleri hedef alınmıştır diyor. Yani meşru müdafaayı gerçekleştirdik diyor CENTCOM'un açıklaması bu şekilde. Şimdi ikinizi de davet edeceğim hocam. Ardından yine dinlendireceğim sizleri yer yer ama şimdi neden bu bölge diye akıllar hep bu bölgeye odaklanmış durumda. Biz hep dedik ki artık savaş bambaşka bir seyir aldı. Amerika'nın yeni hedefi Hürmüz mü? Özgürlük projesiyle, operasyonuyla birlikte de Keşm Adası bu bölgelere yönelik yeni saldırılar var. Baye'de buna eklenince bizler savaşı başka bir senaryoyla mı artık devamını göreceğiz? Bu savaş bitecek, emirlikler ya da Arap-İran savaşı mı başlayacak?
6: Yani bu özellikle İsrail'in istediği bu. Yani bölgesel bir savaş haline gelmesi. Mümkünse de bunun sadece coğrafi değil kimlikler üzerinden de karşı karşıya gelinmesi. Yani Fars-Arap, Sünni-Şii gibi kimlikler üzerinden karşı karşıya gelinmesini İsrail çok istiyor. Bunu
1: yarım
6: biliyoruz.
1: Adım sizi öne alabilsene.
6: Bunu zaten istediğini biliyoruz. Ama şimdi burada emirliklerin de bu fırsattan istifade adalardaki egemenliği ele alırım fikrinin de çok uzakta olmadığını da biliyoruz.
1: Güvence olarak kendisine İsrail mi görüyor emirlik?
6: Buyurun hocam. Yani hem İsrail hem Amerika'yı bunu artık şey yapabiliyoruz. Yani,
1: durum mu arkasında? Olası bir mesela... İran, Birleşik Arap Emirlikleri savaşı başladı. Amerika Birleşik Devletleri ne bugün neden ortalık karışık? İsrail için savaşıyoruz denilerek. Birleşik Arap Emirlikleri için savaşan bir ABD...
6: Emirlikler için değil ama emirlikler üzerinden, Amerika için söylemiyorum ama İsrail emirlikler üzerinden bölgedeki karışıklığı devam ettirmek için elinden geleni yapabilir. Yani burada söz konusu bu iki ülke karşı karşıya gelirse... Burada biz İsrail'in çokça destek verdiği bir Birleşik Arap Emirlikleri görürüz. Bu emirlikler kendini korusun diye değil, İran'a daha fazla zarar versin.
7: Peki ABD? Şimdi şöyle bir şey var. Bu Körfez, bu savaşla birlikte yani İran'ın Körfez ülkelerine saldırısıyla birlikte şu analizler yapılıyordu. Körfez ülkeleri artık İran'a karşı yekpare bir şekilde hareket edileceğine yönelik bir eğilim, bir analiz söz konusuydu. Ama bence bu artık dağılmış durumda. Körfez... Kendi içerisinde bundan sonra bölündü. Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir grup, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği bir grup. Yani bunlar artık farklı farklı akslara yöneleceklerdir.
6: Bir gruptan bahsedebilir miyiz emirliklerin başını çektiği?
7: Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn. Bu üç ülke özellikle bundan sonra İsrail'in güdümüne hızlı bir şekilde girecekler ve girmeye de başladılar.
1: Ama bu üç ülke arasında mesela Kuveyt, İsrail'le arası en gergin olan İdi. En başından beri ülkeydi mesela.
7: İdi. Ama bu son gelişmelerle birlikte çünkü bunlar özellikle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le ilişkilerini biliyoruz. Gayet İbrahim Anlaşmalarını imzalamış. Özellikle Bayan'ın çığır açan bir ilişki silsilesi var İsrail'le. Savunma sanayiden tutun. Somaliland'daki askeri üs işbirliğine kadar, Sudan'daki işbirliğine kadar, Libya'daki işbirliğine kadar bunu artık stratejik bir müttefikliğe dönüştürmek üzere. Şimdi bu Körfez ülkeleri, bu üçünü saydığım üç ülke, Kuveyt'i de bu işin içinde göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şöyle düşünüyorlar. Amerika'ya direkt etki edebilme kapasitelerinin sınırlı olduklarını biliyorlar bu körfez ülkeleri. Hı hı. İsrail üzerinden Amerika'nın Orta Doğu politikasına, kendileri lehine olan Orta Doğu politikasına bir şekilde

0: yönlendirebileceklerini düşünüyorlar. Yani İsrail lobisi üzerinden Amerika'nın bölgedeki politikalarının kendilerini ilgilendiren konularda ciddi şekilde etkileyebileceğini düşünüyorlar. Bu Bay özellikle bu konuda çok ısrarlı ve motivasyonu yüksek. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri hep söylüyoruz, yani bu ülkenin çok kuvvetli bir kara ordusu yok, çok kuvvetli bir deniz ordusu yok. Ama dünyanın en fazla silah satımı alan ülkelerin başında geliyor. Nereye gidiyor bu silah
1: şeyleri? Trilyonlarca dolara sadece şu bir yıllık süreçte şahit olduk.
0: Yani bu kadar silah. Demek ki burada bir şey var. Benim gördüğüm İran'dan boşalan bu boşluğu Birleşik Arap Emirlikleri ve onun destek verdiği vekil güçleriyle doldurma eğilimi söz konusu. Hı hı. Yani tesadüf değil. Yani bu ülkede mesela biz Sudan'a bakıyoruz. Hızlı destek güçlerine olağanüstü bir destek veren Birleşik Arap Emirlikleri ve hepsi Birleşmiş Milletler'in meşru hükümetler olarak tanıdığı ulusal ordulara, ulusal hükümetlerin karşısında koğuşlanmış bir Birleşik Arap Emirlikleri var.
2: Somali'den büyükelçi.
0: Ayrılıkçı grupları destekliyor ve bunu tek başına yapmıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki İsrail Somaliland'de niye bağımsızlığını tanıdı? Bu tesadüf değil. Şimdi İsrail Somaliland'in bağımsızlığını tanıdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Somaliland'de son derece ciddi askeri stratejik işbirliği var. Üsleri var ve bu üsler İsrail'in kullanımına açılıyor. Direkt Husilerin kontrol ettiği Batı Yemen'i hedef radarında olan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani Somaliland'deki askeri üs. Dolayısıyla bu Körfez ülkelerinde de ciddi bir ayrışmanın olduğunu, bu Biden'ın son OPEC'ten çıkması.
1: Amerika bu işin neresinde?
0: Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir şey var. Şimdi bu aslında Amerika Birleşik Devletleri beğenelim, beğenmeyelim şu veya bu şekilde düzen kurucu bir ülke. Ve buradaki düzenin dağılması Amerika'nın lehine olmaz, memnun da olmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkelerine yekpare bir şekilde ciddi şekilde savunma sanayi işbirliği yapıyor, silah satıyor. Ve burada devasa askeri üsleri var. İşte 5. filoya ev sahipliği yapıyor. CENTCOM'un merkez ileri karargahı yine Katar'da vesaire. Ama İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasında direksiyonda olan ülke. Ve İran'a saldırı, bu kadar kapsamlı bir saldırıya da Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şekilde ikna etti. Ben hep şunu söylüyorum. Trump'a kadar bütün Amerikan başkanları için İran meselesindeki kırmızı çizgi sadece İran'ın bir atom bombasına sahip olma meselesiydi. Ama Trump'la birlikte İsrail'in baskısı ve Netanyahu'nun lobisiyle birlikte bu değişti. Artık kırmızı çizgi sadece bir nükleer bomba değil, zenginleştirilmiş uranyum kırmızı çizgiye dönüştü. Balistik füze kırmızı çizgiye dönüştü. İran'ın destek verdiği vekil güçleri meselesi hepsi bir kırmızı çizgiye dönüşerek müdahale için gerekçe çıkarttılar.
1: Özellikle vekil güçler konusunda hakikaten İran'ın o direniş ekseni dediği ve sonradan adını Şii Hilali şeye alan o strateji diğer Amerikan başkanları döneminde oldu. Yani Irak'ın işgali gerçekleşti, İran orada daha çok etki alanına sahip oldu İran destekli milisler. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı terör örgütünün desteğiyle birlikte yine orada da hem devrim muhafızlarına hem yine Şii milislerin varlığından daha çok bahseder olduk. Lübnan'da yine hakeza, Yemen'de bu şekilde oldu. Diğer Amerikan başkanları bunu tehdit olarak algılamadı. Görmedi de ondan dolayı mı alan açtılar?
0: Şöyle, Obama'nın, bakın Trump'ın en fazla eleştirdiği Obama'yı 2015 nükleer anlaşmasından dolayı eleştiriyor. Ki şöyle, bu İran için çok iyi bir anlaşma, 2015 anlaşması. O metni incelediğiniz zaman 2,5 sene müzakere yapmışlar, 160 sayfalık bir metin çıkarmışlar. En ince detaya kadar orada hepsi belirtilmiş ve işin ilginç tarafı, orada evet İran'ın herkes uranyum meselesine fokuslanıyor. Hı hı. Zenginleşmiş uranyum oranı 2015 anlaşmasında 3.67'ye çekiliyor ama İran'ın hiçbir nükleer tesisi kapatılmıyor. Hı hı. İran Ar-Ge çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Artı 2020 ve 2023 yıllarında İran'a yönelik bütün silah ambargoları satış ve alış kaldırılıyor. Obama, Trump onun için Obama'yı eleştiriyor diyor. Bu kötü bir antlaşmaydı. Onun için İsrail diyorum. 2018 sonrası ikna etti Amerikan başkanlarını. Dediler ki İran silah üretmeye devam ediyor. İran uranyum zenginleştirmeye devam ediyor. İran vekil güçlerini eğitmeye ve desteklemeye devam ediyor. Ve bu politikayı değiştirdiler. Hatırlarsanız Obama döneminde İran'ın alternatif, Türkiye'nin alternatifi olarak İran'ın önü açılmış.

0: çıkıştı.
1: Tabii. Ama araya çok özür dileyerek gireceğim. Zaten Donald Trump da bunu söylüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir İran tehdidi durumu söz konusu değil.
0: Değil.
1: Donald Trump da açık açık diyor ki eğer biz şey yapmasaydık, müdahale etmeseydik İran İsrail'e atom bombası atacaktı. Hı. İsrail'i yok edecekti, İsrail'i bitirecekti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne asıl olarak tehdit eden bir İran yok.
2: Kim ikna etti? Yani Amerika'yı bu tehdide kim inandırdı?
1: Bunu
2: yani?
1: Da eski Dışişleri Bakanları da bizzat söylüyor. Bizi de ikna etmeye çalıştılar. Biz yapmadık.
2: Evet.
1: Ama Donald Trump yaptı.
0: Ya şimdi orada tek başına evet İsrail o durum odasındaki durum biliniyor. Orada nasıl ikna ettiği vesaire. Hı hı. Yani 9 başkanı ikna 9 başkanı sundu. Bir tek Trump kabul etti vesaire. Hani çok şey yapıldı. Ama tabii yani bunların hiçbiri konuşulduğu gibi Amerika'nın tehdidi değil. Amerika'ya karşı tehdit değil bunlar. Yani füze menzili zaten Amerika'ya gelmiyor. Nükleer konusu bile Amerika için bir tehdit değil aslında. Çünkü yani evet bomba üretmesi hiç kimsenin, dünya üzerinde hiç kimsenin işine gelmez. Ama bunu söylediği anda zaten Amerika bütün diğer politikalarını meşrulaştırıyor İran üzerinde. Bunu bildiği için Trump zaten mutlaka konu dönüp dolaşıp bir şekilde bu uranyuma, nükleer konusuna geliyor. Bunu söylediği anda bütün dünya çünkü Amerika'nın yanına konuşlanıyor. Hı hı. Böylece diğer konularda eli rahatlıyor Trump'ın. Ama yani İran'ın karşısında Amerika'yı konumlandıran tek başına İsrail değil. Amerika'nın içerisindeki yapı da yani Pentagon'da İran üzerinde bir operasyon istedi. Bunu da Trump'a zaten Genelkurmay Başkanı üzerinden bunun devamlı olarak briefinginin yapıldığını da az buçuk tahmin edebiliyoruz artık yapılan konuşmalardan. Çünkü Genelkurmay Başkanı hatırlarsanız zaten geçen yıl Şubat ayında Trump değiştirdi. Ve gelen Genelkurmay Başkanı da zaten Şahin. Yani Amerika'nın gücünü dünyaya gösterme taraftarı. Şimdi bir silsile izlediklerini de biliyoruz. Yani işte Güney Amerika Panama'dan başladı, Grönland vesaire. Ama burada da bir şey yapması gerekiyordu. Konu İran'a geldiğinde o yüzden Trump da çok geri adım atamadı. Herkes destekledi bu saldırıyı. Ve açıkçası ben Körfez'e gelindiğinde de açıkçası mesela Suudi Arabistan'ın artan gücünü de Amerika'nın hiç böyle bir şey tahmin ettiği kanaatinde değilim. Şu an bölgede Suudi Arabistan'ın gücü çok orijinal bir şekilde arttı mesela. Yani bölgede hiç kimsenin beklemeyeceği bir şekilde
1: nereye
0: arttı.
1: Nereye varır bu peki? Yani bir İsrail karşıtlığına varır mı?
0: Yani en azından şu anda şunu görebiliriz. Suudi Arabistan işte Veliaht Prensi, kral çok ortada yok. Veliaht Prensi'nin hani Ankara diyor ya göz hizasında konuşan. Yani hı hı. Trump'la göz hizasında konuşmaya başlayan bir Suudi Arabistan görmeye başlayabiliriz. Çünkü Suudi Arabistan şunu fark etti. Evet Suudi Arabistan çok Amerika'ya ihtiyacı var. Sonuçta silah alıyor, korunmaya muhtaç ve her şeye rağmen bugün hala silah almaya devam edecek kadar da o
1: Körfez'in
0: ilişki.
1: Körfez'in dengesini de elinde tutuyor.
0: Yani Amerika ile o ilişki.
2: İç dengeler de var. İktidarı da kralın bir şekilde. Çünkü Trump ondan bahsediyor. Yani ben destek vermesem 48 saat o koltukta oturamazsın. Orada aslında bir şeye işaret ediyor. İç darbeye de işaret ediyor.
1: Yani ona da diyor ki sen benimle göz göze geldin ama yine benim sayemde oradasın. Yani aşağılamaya devam ediyor ya, aslında. Hak bildiriyor.
0: Evet. Ama
1: hakaretlerini yani hala yani onları konuşmadık ama hatta konuşulan şu Suudi Arabistan buna ne zaman bir karşılık verecek
0: ya da verebilecek. Doğrudan karşılık vereceğini ben de zannetmiyorum ama Veliaht Prens şunu söyledi. Bizim de yatırımlarımızı tekrar düşünme olasılığımız var. Yani bu da Veliaht Prens'in Trump'a küfrü gibi bir şey oldu zaten. Yani yatırım
2: özellikle
0: yapmayacağım.
2: Yatırım
0: evet yani yatırım yapmayacağım dediği zaman Trump'ın en nefret ettiği durum bu zaten.
1: Ama bir gerçek var. Suudi Arabistan şu an Körfez'deki en güçlü ülke.
0: Evet şu anda öyle.
1: Her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri işte OPEC kartını vesaire sahaya sunsa da İsrail'i gelip ülkesine konuşlandırsa zaten. Da İsrail askerini şu anda açık açık İsrail askeri Birleşik Arap Emirlikleri'nde demir kubbenin evet, kurulumu evet. ve yönetimi evet. için Suudi Arabistan'ın Bahreyn'deki hegemonyasından bir şekilde bahsedebiliriz. Yani orada
0: ama Amerika'nın Bahreyn'deki o deniz üssünü göz ardı etmemek lazım.
2: Filoya.
0: Katar'daki hava üssünü göz ardı etmemek lazım. Bunlar maalesef ki bölgede çok yani Amerika'nın ağırlığını devam ettiren şeyler. Ben o yüzden sadece Kuveyt konusunu ayrı tutuyorum. Çünkü Kuveyt burada Suudi Arabistan'ın gücünü kabul etmek durumunda kaldı. Çünkü çok bağlı kaldı Suudi Arabistan.
2: Şey de en fazla hocam, zarar Bahreyn, gören ülke çünkü. Evet, en
1: Bahreyn'de
2: fazla.
1: Suud desteği olmasaydı şu an yönetim hala aynı ailede mi olurdu? Çünkü nüfusa bakıyoruz %50'nin üzerinde %55-60 seviyesinde Şii nüfus var.
2: Ama şöyle bir şey var Tahir Bey. Şimdi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri bunlar İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzaladı. Mesela bu süreç bize aslında İbrahim anlaşmaları sürecinin de bu aksında sekteye uğradığını. Mesela Suudi Arabistan artık bu saatten sonra en azından çok çok büyük bir baskı, sürpriz olmazsa İbrahim anlaşmalarını imzalamaz. Çünkü İsrail karşıtı politikaları Suudi Arabistan'da giderek hızlanacak. Körfez'deki bölünmenin en önemli sebeplerinden de biri bu. Mesela Türkiye İran'a müdahaleye karşı, İran'da devlet sisteminin çökmesine karşı, Suudi Arabistan'da İsrail'in İran'a aslında bu denli bölgeyi ateşe atmasından karşı. Dolayısıyla biz Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da Suriye sahasında, Sudan sahasında, hatta Libya sahasında, Somali sahasında birlikte hareket edeceğine dair örnekler göreceğiz. Hatta bu analizler yapıyor. STEP, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan. Mısır ve Pakistan koordinatı. Bunların hepsi kendi başına. Suudi Arabistan Körfez'de ağırlığı olan
1: yani
2: bir ülke.
1: Yani İsrail altıgenine karşı Çünkü buranın başını çektiği bir oluşum.
0: Bir bilgi vereyim ama burada. Bugün Sisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bugündü sanırım ya dün ya bugün. Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Şimdi o da tam bu zamanla denk gelmesi çok ilginç. Oradan da Umman'a geçti. Yani biz hep Pakistan'ın bölge turunu söylüyoruz işte bir sakinleştirmek için neler yapılabilir, savaşı bitirmek için neler yapılabilir vesaire. Sisi de bölgede bölgeyi anlamak ve neler yapılabileceğini konuşmak için o da ayrı bir kanaldan yürümeye başladığını görüyoruz aslında. Bir de şu var. Şimdi mesela birkaç uçak konuşlandı Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Mısır Hava Kuvvetleri'nden. Şimdi bunu emirlikler kendi istemişti ama şu anda bu uçaklar konuşlandı ve asla hareket ettirmiyor Mısır. Ne için bunu istedi Mısır'dan? Bunu mesela bence konuşulması gerekiyor. Emirlikler Mısır'dan böyle bir talebi niye oldu? Bu kadar yatırım yapıldıktan, bu kadar uçak vesaire Amerika'yla şey yaptıktan sonra, bu ilişkiyi yürüttükten sonra Mısır uçaklarının orada bir harekat düzenlemek, güç kullanmak için değil, bölgede bir şekilde kendini de diğerlerine kabul ettirmek için de çaba sarf ettiğini görüyoruz emirlikleri.
1: O halde şu konuştuklarımız bize şunu söylüyor. Ya her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşsa da savaşı bitirse de biz bu Hürmüz'deki, bu Körfez'deki krizleri önümüzdeki yıllarda daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Yani bu Amerika'nın İran'la yapacağı o anlaşma kimi zaman tek sayfadan olarak ifade ediliyor. Bazen 14 başlıktan bahsediliyor. Safa safa gerçekleşecek. Haliyle bu sadece Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın savaşına bir virgül koyduracak. Evet, yoksa Körfez'de ki bu sıkıntılar görünen o ki bu saatten sonra daha da artarak devam edecek.
0: Karar veremez. Artık ne Hürmüz için ne de genel olarak Körfez için baktığımızda artık iki ülkenin kafa kafaya verip bir sonuca gitmesi artık çok geçerli değil. Ya savaş öncesi şeylerin tamamı kabul edilecek, bütün bölge savaş öncesine dönecek.
2: Ya da yeni ya bir statüko belirlenecek. Yeni bir özel bir boğazlar sözleşmesi ki ona da doğru gidebiliriz. Şimdi şöyle de bir şey var Tahir Bey. Şimdi İran'ın bu bazen Hürmüz'le ilgili bazı maksimalist talepleri var. İşte tanker başına para alma, kendi lehine bir takım yasal statü, bunu kimse kabul etmez. Yani ne 2 milyon dolar da verseler, 100 dolar da verseler bu bir emsal teşkil edebilir. O zaman biz Türk boğazlarından herhangi bir küçük bir fener şeyleriyle ilgili bir ödeme alınıyor. O zaman doğal geçiş olan bütün boğazlardan, kıyıları olan ki Türk boğazları iç boğaz sularında, Türkiye'nin iç suları bu boğazlar. Her devletin böyle bir hakkı emsal teşkil edebilir. Dolayısıyla burada Umman, Baye ve İran arasında yeni bir statü belirlenebilir. Yeni bir özel Hürmüz Boğazlar Sözleşmesi imzalanabilir. Belki orta ve uzun vadede.
0: O da Körfez'deki herkesin lehine olması gereken.
2: En makul çözüm 28 Şubat önceki, savaş önceki statükoya dönülmesi. Bir de artık burada Amerikalılar hocam ondan bahsetti. Şunu görmeleri lazım. Yani askeri yöntemlerle Hürmüz'de bu İran'ı geriletemeyecekler. Çünkü bu çok basit bir yöntem aslında. Paramiliter tırnak içerisinde yöntemlerle siz boğazı kitleyebiliyorsunuz. Bunun örneği aslında Babülmendeb Boğazı'nı Husiler göstermişti. küçük bir örneğini bir süre gösterdi. Şimdi İran gibi bir devlet

0: kendi imkanlarıyla bunun çok daha fazlasını gösterebildiğini biz burada gördük. Dolayısıyla askeri yöntemlerle siz bunu çözemeyeceksiniz. Çok hızlı böyle küçük imkanlarla, sınırlı imkanlarla işte bu rotayı diyor bir tane hızlı hücum botunu gönderebilir, mayın atabilir ve tekrar kitleyebilir. Doğru.
1: Şimdi devamını konuşacağız ama öncesinde bu konuşulan Amerika ile İran arasındaki bir anlaşma konusu söz konusu. Çin ziyaretiyle birlikte özellikle tüm gözler bir kez daha bu iki ülke anlaşacak mı acaba? Evet, maksimalist talepler var hem İran tarafında hem Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Her iki ülkede zafer diyor. Her iki ülkede ben yendim, karşı taraf yenildi diyor. Hatta bunu açıklamalarda da görüyoruz. İşte biraz önceki saldırılarda bunu bir savaş sebebi olarak ya da ateşkesi bozan bir gelişme olarak değerlendirmiyor. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İran. Bu tür çatışmalar olabilir.
2: Amerika'nın şeyi çok komik Tahir Bey. Yani oradan geçen Amerikan gemilerine nedensiz şekilde İran'ın saldırdığından bahsediyor.
1: Uluslararası sular
2: diyor. Yani şimdi biz iki ay geçmiş zamandır ne konuşuyoruz da şu anda Amerika hangi düzenden bahsedip de neyi...
0: Ya işte bir burada... de İran'la bu konuda kimse yarışamaz. Yani diplomasi konusunda onları yıpratamaz. O sizi bıktırır, yani yıpratır, zamana yayar.
1: Sizi de bıktırıyor mu? Mesela yani sorsam dünden bugüne ne değişti? Yani iki... Şimdi, uzmanla biz aylardır, evet, yıllardır şey, da bak, konuşuyoruz.
0: Bu tipik bir İran tarzıdır. İran yöntemidir.
1: Tam anlaşma diyoruz, anlaşma geliyor diyoruz. Trump şöyle şöyle dedi. İran diyor ki biz bu yendik, niye? Biz neyin ateşkesini yapacağız ki?
0: Şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Trump'ı çok çok eleştiriyoruz. O ayrı ama haklı olduğu birkaç tane husus var. Birincisi şöyle diyor. Diyor ki yani bize söyledikleri başka. Kamuoyunda söyledikleri çok farklı. Doğru, çünkü bunu iç konsolidasyonu sağlamak için müzakerelerde söyledikleriyle kendi haber ajansları üzerinden servis ettikleri arasında ciddi bir fark var. Aslında İran'ı şu an yöneten, ben onlara pragmatist generaller diyorum, onlar Trump'la antlaşmak istiyorlar. Çünkü gücünü ve kontrol ettikleri para ekonomisini ellerinde tutmanın tek yolu bu olduğunu onlar da görüyorlar. Bir örnek vereceğim. Mesela Trump hemen hızlı bir şekilde diyor ki nükleer mesele dahil Hürmüz'ü de ikisini birlikte çözelim, bu meseleyi bitirelim. İran tarafı asla ve asla diyor ki biz Hürmüz'deki savaş önceki statükoya dönelim ama nükleer müzakereleri zamana yayalım. Çünkü 2015 antlaşmasından onun tadını aldılar ama eski o şey var, bir söz vardır, eski güzel günler mazide kaldı artık. Bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı asla, hele ki Trump, İran'la o 2015'e benzer bir antlaşmayı imzalamaz. O İran için mükemmel bir antlaşmaydı. İran delegasyonu orada müthiş bir iş çıkarmıştı ve 2,5 sene sonrasında böyle bir antlaşmayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya ile bu antlaşmayı imzalamışlardı. Ve Trump diyor benim zamanım yok, ben 2026 Kasım seçimlerine gideceğim. Burada benim hızlı bir şekilde tırnak içerisinde muzaffer bir başkomutan olarak bir zafer söylemine ihtiyacım var. Ve ben burada 2015'ten kötü bir antlaşma, nükleer anlaşmayla çıkarsam bu savaştan, ben bunu iç kamuoyuna, demokratlara, bu seçim sürecinde aleyhime propaganda yapanlara anlatamam. Dolayısıyla buradan hem nükleer meseleyi hem de Hürmüz meselesini çözerek bir zafer edasıyla buradan ayrılmak istiyor. İranlıları da tezi şu, savaş önceki baskıyla vermek istemedikleri, vermediklerini savaş sonrası vererek yenilmiş bir görüntü ortaya çıkarmak istemiyorlar.
2: Hürmüz'ü çözdükten sonra nükleer konusunu Trump'ın da çok kafaya takacağını zannetmiyorum ben
1: o
2: şu anki.
1: O anlaşmayla ilgili yine bir haberimiz var, neler konuşulduğuna dair. Onu bir izleyelim, yine üzerinde sahadaki sıcak gelişmelerle konuşalım. 14 maddeden bahsediliyor. Burada Hürmüz Boğazı İran'a yönelik yaptırımların hafifletileceğine yönelik de bazı başlıklar var. Bir izleyelim onu.
3: Nükleer tesislerin sökülmesi, uranyumun teslimi ve anlık denetim mekanizması. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşı bitirebilecek 14 maddelik teklifini sundu.
4: Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
3: İran tarafının temkinli yaklaştığı teklife cevap vermesi için çarşamba günü itibarıyla 48 saati bulunuyor. Anlaşma olursa çatışmalar duracak, 30 günlük yoğun bir diplomasi başlayacak.
4: İran'ın nükleer silah sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz.
3: ABD'nin kırmızı çizgileri arasında uranyumla ilgili olan

0: edilmesi de isteniyor. Karşılık olarak ABD, İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarını serbest bırakacak. Yaptırımları da kademeli olarak kaldıracak. Hürmüz'deki ablukanın son bulması beklenirken, ABD geçiş güvenliği için de garanti istiyor. Nihai anlaşmayla Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlenip zorunlu güzergah uygulamaları sona erecek. Bölgede serbest geçiş sağlanacak.
1: Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
0: Mutabakat olursa kalıcı barış görüşmeleri İslamabad veya Cenevre'de yapılacak.
2: Şimdi bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kırmızı çizgilerin olduğu söyleniyor. Ne diyor? Diyor ki İran'ın nükleer silah peşinde olmadığına dair bir beyan vermesi gerekiyor. Yeraltı nükleer çalışmalarına tam yasak getirilecek. Uranyum zenginleştirmeye 20 yıllık bir yasak istiyor. Tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarının teslimi öngörülüyor. Hürmüz'ün yeniden açılması ve İran'ın tutumuna dayalı yaptırımların kademeli olarak kaldırılması. Bunlar karşısında İran eğer bunları kabul ederse 30 günlük detaylı bir görüşme başlayacak.
3: İki konu var aslında burada. Ben az önce söylediğim noktadayım. Ben eğer Trump istediği noktaya gelirse bu nükleer konusunu bir şekilde hallederler. Çünkü yani nükleer...
2: Çin var, Rusya var.
3: Yani sonuçta Amerika için bir tehdit değil. Buranın çözülebileceği yollar var. Ve hatta ben şu alternatifi hep masada görüyorum. Uranyumu, İran'ın elindeki uranyumu yüksek bir fiyattan Amerika Birleşik Devletleri alabilir mesela İran'da. Böylece İran kendi eliyle yurt dışına çıkarmış olmaz uranyumu ama içeride de kalmamış olur. Bu gibi alternatifler de var. Diplomasi bu yüzden var. Yani bir konuyu diretmek değil, ona çözüm yolları bulmak. Bunlar çözülür ama Hürmüz'ün açılması noktasında ikisinin aynı anda adım atması gerekiyor, bu net. Yani biri birinden önce adım atamaz. Bunu iyi dengelemeye çalışıyorlar zaten. Çünkü ilk geri adım atan savaşı kaybetmiş sayılacak. O yüzden böyle birlikte hareket etme, aynı anda açma vesaire noktası
2: var. Bir de New York Times'ın haberini görebilir miyiz arkadaşlarımdan rica edeyim? Şimdi Amerikan medyası, İrfan'a onun için özellikle sordum. Amerikan medyası sürekli birilerine dayandırıyor. Bir Amerikan yetkilileri, Pentagon yetkilisi vesaire diyerek. Diğer bir yandan da diyor ki savaş başlamadan önce Körfez'deki üslerde 40 bin asker vardı. Şubat'tan beri bu sayı 50 bine çıktı. Orta Doğu'daki tüm ABD birlikleri tam muharebe alarmında, askerler paraşüt ve hayatta kalma kitleriyle bölgede görev yapıyorlar. Benzer bir şeyi Washington Post'ta dün yapmıştı. O da dedi ki hasar da tam tersine bahsedilenden çok daha büyük.
4: Şimdi
2: aslında.
4: Şimdi o aslında o bilinçli bir şekilde son dönemde hem CNN International hem Washington Post Amerika'nın bu savaştaki Orta Doğu'daki üslerindeki zayiat haberini yapıyorlar. CNN International 16 tane üstün zarar gördüğüne, Washington Post bunu bildiğim kadarıyla 260'a mı çıkarttı? Bayağı bir el yükseltti. Burada da buna dikkatli olmak lazım. Bu haberleri de dikkatli okumak lazım. Muhtemeldir ki belki de Trump'ı tahrik etmek için de olabilir bu. Daha böyle saldırganlaştırmak için
2: İran
4: olabilir.
2: İran karşıtı.
4: Tabii. Yani çünkü orada bu yayın kuruluşlarının baktığınız zaman, sermayedarlarına baktığınız zaman, evet komple teorisi yapmıyoruz ama BlackRock'la bağlantılı yatırımlarının olduğu medya şirketleri bunlar. Yani bir şekilde savunma sanayi şirketleriyle bağlantılı olan yayın kuruluşları. Yani iç içe geçmiş yatırım ilişkileri söz konusu. Yani biz biliyoruz ki kongrede 1,5 trilyon dolara çıkarmak istiyor Amerikan 2026 savunma bütçesini. Ve bu savaş devam ederken 6 Mart'ta Trump 7 tane büyük savunma sanayi şirketi CEO'suyla Beyaz Saray'da bir toplantı yaptı. Yani üretim kapasitesini artırmak, yani savunma bütçesini şöyle düşünün, 2025'te 900 milyar dolardı, 2026 bütçesini 1,5 trilyon dolara neredeyse 2 katına çıkarmak üzere. Şimdi bu parayı ne yapacak? Bu 2027 bütçesine. Evet. Şimdi bu parayı ne yapacak? Bu savunma sanayi şirketlerden işte Patriot'ta yılda diyelim 400 tane üretiyorduysa 2000'e çıkarması planlanıyor. Taht bataryaları yılda 96 tane üretiyorduysa 400'e çıkarmayı planlanıyor. Ve bu paraların hepsi bu savunma sanayi şirketlerinin, daha doğrusu çoğu aktarılacak. Dolayısıyla bu haberlere de özenle ve dikkatli okumak lazım. Bunu belirtmek isterim. İkinci husus şu hocam.
3: Konu değişmeden şunu ekleyeyim hocam. Kusura bakma. Yani bu

0: Bu da bu Amerika'nın savunma sistemiyle ilgili de bir eleştiri var. Medyada da bazı kesimler bunu köpürtüyorlar. Yani bu kadar yüksek teknolojili, pahalı silahlarla mevcut şartlardaki Amerika'nın dünyaya yaymaya çalıştığı o hegemonik gücü sağlayamayız. Bizim daha fazla silaha ihtiyacımız var. Daha fazla silah içinde daha düşük teknolojili, daha ucuz, daha hızlı üretilen silahlara geçmemiz lazım diyen bir bakış açısı var mesela. Bunu Beyaz Saray'a zorlayan, Pentagon'a zorlayan bir kesim var. Ve bununla ilgili bayağı çalışmalar da yapılmaya başlandı. Yani mesela...
1: Dünya da artık ona doğru gidiyor. Yani savunma şirketleri de daha ordular da, ordu yönetimleri de daha az maliyetli, hani bir nevi kullanat şeklinde şeyler var ya, tabir edilir. O tür silahlara, o tür donanımlara artık yönlendiriyor.
2: Ama geri dönüşü yok artık. Yani mesela bu artık şimdi 1,5 trilyon dolarlık bir bütçe artık bunun Amerikan tarihinde, Amerikan siyasetinde.
0: O geçmeyebilir ama 1,5 trilyon çok zorlayıcı bir rakam.
2: En azından bu bir önceki yılın bütçesinin üstüne çıkacağı
0: evet, kesin. Yani burada şu var Tahir Bey, silah şirketlerinin Ar-Ge'ye harcadığı para. Yani eğer siz daha düşük teknolojili silahlar üretmeye karar verirseniz, yani orduyu bu şekilde donatmaya karar verirseniz Ar-Ge'ye para ayırmayacağınız anlamına gelir. Bu da silah şirketlerinin en büyük gelir kaynağını kesmek anlamına gelir. Trump bunu göze alamayabilir. Yani şu andaki hani biz birçok çatışmadan bahsediyoruz Amerika'nın içerisinde. O çatışmalardan birinin de bu olma olasılığı var. Bunu hani zorlayan, bu tarafa doğru iten bir kesim var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama yani şu anda Amerika'nın da daha düşük teknolojili silahlara geçme olasılığını da ben mevcut şartlarda da çok görmüyorum. Evet, çünkü Amerikan hegemonyası o yüksek teknolojili silahlarla sağlanıyor. Yani çok basit bir örnek. Aegis platformu, evet. İşte gemilerde olan ve işte Türkiye'ye doğru gelen, İran'dan atılıp gelen füzeyi de durduran sistem. Evet. Bu sadece Amerika'nın elinde var ve NATO'ya tahsis ediyor. Şimdi bunları Amerika bu gücünü kırmak istemeyecektir.
2: Evet. Hmm. Şimdi bu şeyle ilgili nükleerle ilgili taleplere baktığınız zaman mesela aslında o Washington Post Amerika'nın şu anki Trump'ın bakış açısını özetlemiş. Şimdi diyor ya işte bir önceki şeyde Barco'da vardı o. 20 yıl durdurulacak. Zenginleştirilmiş uranyum tamamen devre dışı bırakılacak. Bu içeriklere baktığınız zaman 2015'te imzalanan bu kapsamlı ortak eylem planı antlaşmasında mesela bu içerikler yoktu. İran'ın zenginleşmiş uranyumu yasaklanmamıştı, ülke dışına çıkarılmamıştı. Ar-Ge faaliyetleri için uranyum bir şekilde 3.67 oranında tutmaya devam ediyordu. Artı demin de söyledim, İran'a 2020 ve 2023 yıllar itibariyle silah ithalat ve ihracat yasağını kaldırıyor ve yaptırımlar da yavaş yavaş İran üzerinden
1: bu arada
2: kalkıyordu.
1: Sıcak açıklama geldi Trump'tan. ABS News'e verdiği röportajda İran'ın hareketlerinin ardından İran hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının sadece hafif bir tokat olduğunu söyledi ve ateşkes hala yürürlükte diyerek de ekledi. Donald Trump geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 18 füzeyle yani 15'i füze, 12 ayrı, 3 ayrı balistik füzeler, seyir füzeler, bunlarla yapılan, İHA'larla yapılan saldırılarla birlikte Donald Trump da demiş ki bunlar yani savaş sırasında olabilecek şeyler, ateşkesi bozan şeyler değil. Şimdi de CENTCOM'un biraz önce açıklamasını okumuştuk. CENTCOM'da diyordu ki işte İran saldırılar düzenledi gemileri ama hiçbir gemi hasar görmedi. Biz de buna karşılık o gemileri hedef alan İHA, füze vesaire noktalara saldırılarımızı gerçekleştirdik. Yani meşru müdafaa diyor. Donald Trump da diyor ki bu hafif bir tokattı. Ateşkes devam ediyor.
0: Ateşkesin tabii yani ateşkesin sadece sözlü bir ateşkes olduğunu hatırlatmak lazım. Yani sonuçta yazılı bir metinden bahsetmiyoruz. Amerika evet. Ben vurmayacağım dedi. İran da tamam ben de cevap vermeyeceğim dedi. Bu bir ateşkes formülü oluştu. Doğal olarak yani ateşkesi bozmadığını iddia ettiği her şey ateşkesi bozmuyordu.
2: Kırılgan bir
0: Amerika'nın.
2: Şey.
0: Yani sonuçta ben ateşkesin bozulmadığına inanıyorum dediği anda Trump ateşkes bozulmamış oluyor. Bir metin olmadığı
1: İran'da
0: için.
1: İran da onu takip ediyor İran'da, sanki. Yani, evet ateşkes devam ediyor. Yani İran'ın da işine gelen
0: işine
1: bir.
0: Geliyor tabii.
2: Bir şey de var hocam yani şimdi bu 60 günlük sürede bittiği
0: tabii o çok
2: için
0: önemli.
2: Oradan belki de hala ateşkese devam ettiğine tabii, dair tabii. iç politik sisteme yönelik de bir adım olabilir. Çünkü 60 gün bittikten sonra kongreden yetki talep etmesi tabii. lazım. Bu çok zorlu
0: Tek
2: bir süreç.
0: Tek sayaç durdurdu
2: tabii,
0: dedi
2: tabii,
0: ya bu.
2: Kongre şimdi mantıkları şu. Biz 28 Şubat'ta başladık. 8 Nisan'da ateşkes sağladığı için 60 günü geçmeden zaten ateşkes sağlanmış
3: evet,
2: durumda.
3: Aynen öyle.
2: Ama demokratlar diyor ki hayır ateşkes sağlanmadı. 60 gün süre 1 Mayıs'ta doldu ve sizin kongreden bir talepte yetki talebinde bulunmanız lazım. Başkan bir şekilde bu veya böyle manevralarla o aslında kongreyi de bypass etmeye çalışıyor.
3: Aynen.
1: İlginç bir medya raporu daha paylaşacağım müsaadenizle. İsrail medyası. Jerusalem Post. Haberi biraz önce
2: sanki
1: geçti.
2: Bu olaydan hiçbir haberi yok. Yani evet. O kadar sessiz ki yani bu savaşı başlatmayan,
1: şimdi
2: bunun lobisini
1: ya,
2: yapmayan.
1: Özellikle kışkırtmaya yönelik haberler. Şimdi Jerusalem Post'ta şunu söylüyor. Diyor ki CIA İran'ın tankerlerde petrol depolayarak ve Orta Asya demir yollarını kullanarak işte 3-4 ay boyunca ablukadan sağ çıktığını, yani şu savaş sürecinde ablukadan da sağ çıktığını gösteriyor veriler. Fırlatıcıların %75'ini, füzelerin %70'ini hala elinde tutuyor. Ve analist diyor ki bir drone gemiye çarpınca sigortanın sona ereceği konusunda uyarıyor aynı zamanda. Diyor ki hatta İran ekonomisi bazılarının iddia ettiği kadar vahim değil. Bunu bir Amerikalı yetkili söylüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya rağmen yetkililer İran'ın en az 3 ila 4 ay daha dayanabileceğini söylüyor. Peki bu nasıl? Aksi takdirde boş duracak tankerlerde petrol depolayarak kendi sahalarında üretimi azaltacak. Muhtemelen Orta Asya üzerinden demir yollarıyla ve karayollarıyla petrol taşıyarak diyor. Yani biraz önce siz dediniz ya bunlar kışkırtmak için
2: zemin hazırlıyorlar.
1: Bu haberde Amerika'ya diyor ki senin yaptığın operasyonlar yine bir yetkiliye dayandırılıyor.
2: Başarısız diye.
1: Başarısız. %70'i hala füzelerinin elinde bunları koruyor. Hatta petrol bile demir yolları aracılığıyla, karayolları aracılığıyla Orta Asya üzerinden transfer etmeye devam ediyor.
0: Orta Asya
1: diyor.
0: Lafını yani bir yabana atmamamız lazım.
1: Bir ekrana gidelim isterseniz oraya üzerinden detaylıca inceleyelim. Çünkü baktığımızda evet daha geçtiğimiz günlerde Donald Trump diyordu ki 2-3 günlük yani 6 gün dayanabilir İran demişti bu duruma. Şimdi ise diyor ki hayır diyor burada diyor CIA yetkilisine dayandırılan o bilgide İran'ın demir yollarını kullanarak muhtemelen Afganistan, Pakistan üzerinden petrolünü hala taşıyor. Ve ülkedeki füzeleri hala ayakta üstelik %75 gibi bir rakam. Tam tersi Amerika'da diyorduk ki %90'ı imha edildi.
0: Yani Trump bitirdik diyor yani elinde hiçbir şey kalmadı donanmasını füzelerini vesaire bitirdik. Aslında İsrail bunu reddederek işte o kışkırtma dediğimiz noktada yani İran'ın hala güçlü olduğunu söyleyerek daha büyük güç uygulanması noktasında çekiyor tabii. Şimdi burada benim az önce söylediğim yani Orta Asya demesine dikkat etmemiz lazım lafın şu yüzden söyledim. Hı hı. Şimdi İsrail bu lafı durduk yere hiçbir şeyi durduk yere söylemiyor biliyorsunuz. Şimdi Orta Asya dediği anda herkesin başta Amerika'nın dikkatini sonuçta buralara da çekme niyeti olabilir. Yani İran'ı ablukaya deniz ablukasıyla birlikte karadan da çevreleyecek adımlar atılması yönünde Amerika'yı yarın öbür gün sıkıştıracak olabilir. Şimdi şunu unutmayalım. Şimdi biz mesela Pakistan'la ilgili konuşurken ne diyorduk? Buradan biliyorsunuz Çin'den Pakistan üzerinden limana kadar bir yollar yapıldı. Aynı zamanda bu bir şekilde İran'a da destek verecek yolları da kapsıyor. Ve hatta İran gıdaya erişim noktasında Hürmüz kapandıktan sonra gıdaya erişim noktasında
1: şu yakın harita sanırım biraz daha
0: yani şöyle Çin'den burada limana şurada da yine bir Çin işlettiği bir liman var.
1: Çin'in yatırımlarından projelerinden birisi.
0: Bu çok önemli çünkü yani
1: dünyaya açılan kapısı
0: kesinlikle öyle ve buradan da yine İran'ı da besleyecek gıda anlamında besleyecek bir rotanın olduğu da söylendi. Doğal olarak burada

0: Şurada düzeltiyorum. Şöyle bir ablukanın da o yüzden geçersiz olabileceğini söylemişti. Yine İsrail tarafı Amerika'ya. Şimdi burayı bu şekilde dikkati buraya çekip Amerika'nın buradaki bir etkisinin de ne kadar sorgulanır olduğunu vesaire söyledikten sonra bir de Orta Asya üzerinde de bir konu açarsa, buradan da ablukanın başlaması konusunu açarsa, yani istiyor ki İsrail İran'ın nefes alacak hiçbir yeri kalmasın. Yani bu ablukanın zaten
1: ne kadar mümkün?
0: Yani bu tabii şöyle, bu abluka ne kadar geçerli oldu? Yani bunu sorgulamamız lazım. Hı hı. Ki bu ablukanın işte aralardan gemilerin geçtiğini biliyoruz. Bu gemiler de nasıl geçti? Onu da söyleyelim. Bazılarına evet Amerika izin verdi. Bazıları Amerika'ya rağmen bir şekilde geçti. Ama bazıları da, şimdi şurada bir karasuları var biliyorsunuz. Hı hı. İran, Pakistan, Hindistan'ın karasuları bu şekilde gidiyor. 12 millik bir karasuyu var. Şimdi bu karasularına, Pakistan'da karasularına Amerika nüfuz edemiyor. Burada bir baskı kuramıyor. O zaman şuradaki küçük gemilerden İran bu karasularından, yani sahile yakın şekilde Pakistan'daki bu Çin'in en önemli limanı dediğim, yani buradaki en önemli limanı dediğimiz yere kadar getirip buradan hem Pakistan üzerinden dünyaya sattığı, ilettiği şeyler olduğu ve aynı yoldan da geri aldığı, hem buradan hem buradan aldığı şeyler olduğu söyleniyor. Şimdi bu mesela çok kritik. Bu eğer Amerika tarafından da kabul görürse, bu sefer Pakistan'la da bu karasularının kapanması noktasında baskıya geçebilir. Bu da işte o buranın ne kadar uygulanabilir olduğunu sorguladığımız noktada kıymetli hale gelir. Şimdi bura bu kadar karmaşıkken, bir de siz burada Orta Asya'yı engellemek adına Afganistan, Türkmenistan üzerinden de bir baskı yapalım derseniz, bu sefer buradaki Afganistan'dan zaten
1: orada bu baskı İran'a yönelik bir baskı olmayacak. Orta Asya ülkelerine yönelik bir baskıyı getirecek.
0: Ya, çift taraflı aslında. Yani buralara girdiğiniz zaman iki tarafında birbiriyle olan münasebetini kesmeye çalışırsınız ama Afganistan'dan daha yeni kaçmış olan bir Amerika'nın bölgeye girip buradan İran'a baskı yapma olasılığı var mı? Bu bir soru işareti. Türkmenistan üzerinden de yani evet Orta Asya'ya girme niyeti oldu Amerika'nın. Bunu gördük. Bayağı büyük niyetleriyle, hem de Trump'ın söylediği bazı şeyler vardı. Ama Türkmenistan üzerinden bu kadar net bir baskı yapabileceği bir ortam henüz yok. Yani bunlar bugünden yarına niyet olsa dahi, onu hani parantez içinde söylemiş olalım, niyet olsa dahi bugünden yarına olabilecek şeyler değil. Ama İsrail sürekli olarak bir şekilde el yükselttiğini görüyoruz.
2: Bir de şöyle bir şey var hocam orada. İran'ın savaş devam ederken İsrail hemen Hazar Denizi'nin kıyısındaki iki tane eyaletini, Gilan ve Mazenderan bölgelerini hedef aldı, vurdu. Bu Orta Asya ülke, özel Rusya'dan İran'a belirli bir askeri ekipmanın transfer ihtimaline karşı Gilan ve Mazenderan eyaletlerini vurdu. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hocamın çizdiği hatlar önemli. Şöyle belirtmek lazım. Bunlar hepsi İran'ın kara ticareti yapabilecek, gıda ihtiyaçlarını, belirli malzemelerini alabilecekleri hatlar. Yani İran ekonomisi için hayati önemli olan en önemli ihracat kalemi petrol. O petrolü de ihraç edebilecek tek güzergah Hürmüz. Yani siz oraya kilitlediğiniz zaman şu an Trump'ın aslında yapmaya çalıştığı o. Yani ikinci fazda İran ekonomisini eğer çökertmeyi Amerikan siyaseti, Amerikan başkanı kafasına koyduysa bu süreç, bu Hürmüz'deki bu gerilim aylarca devam edebilir. Eğer anlaşma sağlanmazsa. Trump. Şimdi şöyle düşün. Orta Asya üzerinden İsrail verdiği şeyde, haberde o şekilde bahsediyor ama diyelim ki bir tane 100 tane trenden oluşan, bir tane vagondan oluşan bir trenle siz sadece maksimum 77 bin varil petrol ihraç edebilirsiniz. Bir kamyonla maksimum 700 varil petrol ihraç edebilirsiniz.
0: Çok oradan kendi ihtiyacı, İran'ın ihtiyacı olan malların gelmesi noktasına
2: takılmış. Evet, o konuda bir şey yok. O zaten Türkiye'de ticaretini devam ettiriyor.
1: Çok özür diliyorum. Bir son dakika açıklaması geldi Donald Trump'tan bölgede yaşananlarla ilgili. Hemen bir Washington'a dönelim. İrfan Sapmaz yayına hazır. İrfan kolay gelsin dedik ve yayınımız bitmeden de o açıklama son sözü Trump söyledi.

0: Ne diyor paylaşımında?
1: Evet, şimdi şunun altını çizeyim. Tabii bir önceki yayınımızda şunu söylemiştim ben. Donald Trump'ın haberi var. Bu bir mesaj niteliğinde demiştim. Donald Trump'tan da o yönde bir açıklama geldi. Hemen onları bir açıklamak istiyorum. Üç dünya sınıfı Amerikan muhrip ateş altında film duvarında çok başarılı bir şekilde geçti. Üç muhribe herhangi bir hasar verilmedi. Yani üç gemi ancak İran'ın saldırganlara büyük hasar verildi. Tamamen donanmaların yerini almak için kullanılan çok sayıda küçük tekneyle birlikte tamamen yok edildi. Bu tekneler hızlı ve verimli bir şekilde denizin dibine gönderildi. Füzeler destroyerlerimize atıldı ve kolayca düşürüldüler. Aynı şekilde insan savaş araçları havadayken yakıldı. Çok güzel bir şekilde okyanusa düştüler. Mezarına düşen bir kelebek gibi. Normal bir ülke bu muhriplerin geçmesine izin verdi ancak İran normal bir ülke değil. Lunatics tarafından yönetiliyorlar ve nükleer silah kullanma şansları olsaydı bunu sorgusuz sualsiz yaparlar. Ama bu fırsata asla sahip olamayacaklar ve tıpkı bugün onları tekrar nakavt ettiğimiz gibi onları çok daha sert ve çok daha şiddetli şekilde nakavt edeceğiz. Gelecekte eğer anlaşmaları imzalamazlarsa hızlı 3 muhribimiz harika mürettebatlarıyla birlikte şimdi gerçekten bir çelik duvar olan deniz abluklarımıza yeniden katılacaklar diyor.
0: Bu arada yanlış mı duydum? Ben de bir yandan bakıyorum ama 3 destroyer Hürmüz Boğazı'nı geçti diyor.
2: Ve geri döndü diyor anladığım
1: kadarıyla. Evet.
2: Yani şimdi, ne İran ne Amerika yaptığı şeyleri belgeleyecek, kanıtlayacak bir fotoğraf, video, bir şey paylaşmaktan imtina ediyor. Yani bunu kanıtlamak çok zor değil aslında ama sadece işte Trump'ın açıklamalarına mahkum oluyoruz ki bu 3 destroyer'in adı da geçiyor zaten hangilerinin geçtiği.
0: Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçti diyor. Şimdi
3: yani Umman açıklarından geçmiş olabilir. Zaten o özgürlük projesi kapsamında o hattı kullandırtıyor tankerlere. O hattı kullanarak geçiş yapıp dönebilir yani.
0: Yani bu bir şekilde
1: evet, başarılı bir şekilde geçtiler diyor Tahir.
0: Evet, başarılı bir şekilde geçtiler. Geçtiğimiz günde
1: başarılı bir şekilde geçişini tamamladı.
0: Geçtiğimiz günde iki geminin daha geçtiği, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçtiği ifade edilmişti.
2: O zaman bunlar Körfez'de mi yani? Bu gemiler şu anda Körfez'in içinde mi?
0: Öyle anlıyoruz. Boğaz'dan geçti diyor.
2: Ama
1: Boğaz'dan geçti diyor.
2: Yani şeye Umman'daki donanmaya geri katılacaklar gibi bir tabir de var. Yani acaba şu mu? Bunlar Boğaz'ı geçip oradaki gemilere refakat görevi yapmak üzere geçip onlarla birlikte geri gelecek olan gemiler mi? Ama bunlar için çok büyük gemiler değil mi bunlar? Yani destroyerlerle gemi koruması yapmak biraz askeri strateji açısından da çok uygun gelmiyor bana.
1: Hürmüz Boğazı diyor özellikle 3 adet dünya çapında Amerikan destroyeri ateş altında olmasına rağmen diyor.
3: 3 tane hat var orada aslında. Geçiş hattı var.
0: Mesele o boğazdan geçmiş olması Amerikan savaş gemilerinin zaten.
1: Hürmüz Boğazı diyor Tahir.
0: Umman sınırında isterse diğer sınırdan yani o sınırdan geçmiş olması. Acaba şöyle bir senaryo mu ortaya çıkıyor İrfan Sapmaz? O gemilerin refakatinde geçen ya da başka bir tanker ya da başka bir şey. O geçiş sırasında İran'ın saldırılarının olduğunu o zaman görebiliriz. İran o geçiş sırasında bu saldırıları yapıyor ama belli ki başarılı olamıyor. İran da bunu farklı
1: öyle
0: şekilde
1: anlaşılıyor açıklamadan. Evet. İran saldırdı. Biz de bunları diyor etkisiz hale getirdik. Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini resmen öyle diyor Donald Trump. Hürmüz
3: test
1: Boğazı'ndan
3: geçti de olabilir ama
1: diyor.
3: Yani bir kontrol bir test
0: ama geçti
3: amaçlı.
0: Sonuçta yani İran'ın
1: o da olabilir.
0: Ablukasında geçti Boğaz'da.
1: Test amacıyla da olabilir. Test amacıyla da olabilir.
3: Yani devrim muhafızlarının oradaki inisiyatifini ölçmek için de yapılmış olabilir. Eğer herhangi bir zayiat olmamışsa demek ki ya devrim
2: yani ateş altında geçti diyor ki yani bu yani evet buradan İran saldırılarına rağmen geçişini tamamladığı anlamına geliyor ama işte Trump'ın sözlerine ne kadar güveneceğiz?
0: Trump böyle söylüyor. İrfan Sapmaz İran'da mesela geçtiğimiz gün dedi ki bu abluka devam ederken 13 gemimiz Boğaz'dan geçti gitti ablukayı deldi geçti gitti. Acaba biz böyle İran'ın Boğaz'ı kapatması Amerika'nın İran'ın abluka altına alması derken bunları konuşurken arka kapı diplomasi olarak hep ifade ediyoruz ya.

0: dünyanın hala füzelerinin, füze stoklarının %70'i, %75'i duruyor diyor. Karayollarıyla, demir yollarıyla petrol ticaretini yapmaya devam ediyor diyor. Ürettiği petrolleri tankerlere dolduruyor. Onları işte bir şekilde ülkeden çıkışını sağlıyor diyor. Seninle de konuştuk. Bu haberler, bu tür haberler tamamen İsrail aklıyla Amerika'yı yönlendirme, tamamen savaşa devam stratejisini yürütme propagandası adeta sanki.
1: Kesinlikle. Şimdi Washington Post'un notlarımı almışım. Washington Post diyor ki, özel haber diyor, gizli bir CIA analizinin belgeye aşina olan kişiler İran'ın daha ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan önce en az 3 ile 4 ay boyunca ABD deniz ablukasından kurtulabileceği sonucuna vardığını söyledi diyor. Yani bir CIA bir rapor sunuyor. Donald Trump'a hep konuşuyoruz. Donald Trump'a sunulan raporlarda işte bir takım yanıltmalar olabileceğini kim söylüyor? Tulsi Gabbard söylüyor. Kim söylüyor? Susie Wise, Beyaz Saray özel kalem müdürü söylüyor. Onun için Donald Trump önüne gelen bu raporlara güvenmediğini zaten kendisi söylüyor. CIA'ya güvenmediğini, Mossad'a güvenmediğini zaten Donald Trump'ın kendisi söylüyor. Hayır. Şimdi onun için de burada işte şimdi Washington Post'a sızdırılmış CIA. Yani çok büyük bir oyun var burada. Hep altını çizdiğim oyun şu: İsrail Amerikası, Netanyahu, derin yapı, hem istihbarat topluluğu hem Pentagon içerisindeki, artı Amerikan ana akım medyası içerisindeki uzantılar, yani askeri endüstriyel kompleksinin payının olduğu Washington Post gibi, New York Times gibi, CNN International gibi, Fox gibi, bu televizyonlar üzerinden bir algı operasyonu yapılarak, dikkat ederseniz, sürekli bir tahrik söz konusu. İsrail medyasıyla Amerikan ana akım medyası aynı dili kullanıyor aslına baktığınız zaman. Evet. Yani savaşı kışkırtıcı terimler kullanıyorlar. Bunların hiçbiri tabii ki tesadüf değil. Donald Trump onun için burada çok ciddi bir şekilde direniyor bu işe. Ama kolay mı? Kolay değil tabii ki. İşte Tulsi Gabbard'ın geçtiğimiz günler içerisinde Amerikan ana akım medyasına yayınladığı bir takım raporlar vardı. Diyor ki Obama döneminde diyor, Obama ekibi, CIA direktörü, bunların hepsi diyor Biden döneminde, bunların hepsi diyor Biden'ı kullanıyorlardı. Nasıl kullanıyorlardı? Biden gerçekten imza atmıyordu. Otopen dediğimiz otomatik kalem tarafından imzalatılıyordu diyor. Bunu Tulsi Gabbard söylüyor. Uluslararası İstihbarat Direktörü söylüyor.
0: Hatta şimdi bir şimdi İsrail benzer sesler İsrail'den çok fazla yükseliyor ya da İsrail yönlendirmesiyle, İsrail aklıyla diyorum. Çünkü benzer bir açıklamada geride bıraktığımız gün İsrailli bir yetkilinin yapmış olduğu açıklamalarda var. Onu da verebilirse arkadaşlarım, mutabakat zaptı İsrail için bir felaket kullanıyor.
1: Yani şu anki mutabakattan bahsediliyor. Evet. Miktar 14 maddeden.
0: Teklif
1: yani İran'ın değiller yani.
0: Evet. Teklif İran'ın balistik programını sonlandırmayacak ve Tahran'daki ekonomik ambargoyu hafifletmeyecek. Taslak anlaşma İsrail'in savaş hedeflerini karşılamaktan uzak. Bu kötü bir anlaşma, her geçen gün çöküşe yaklaşan rejim için can simidi. Mutabakata varılırsa Tel Aviv'in Lübnan saldırılarına son vermesi baskısı yapılabilir. Trump'ın ifadelerine rağmen müzakere edilen anlaşma Tel Aviv'i hayal kırıklığına uğrattı. İsrail nükleerle balistik programın sonlandırılması ve Tahran'ın bölgedeki vekillerine verdiği desteğinin kesilmesini istiyor diyor. Yani sanki İrfan Sapmaz tek bir ağızdan çıkmış söz gibi.
1: Kesinlikle.
0: İşte Washington Post'un haberi de öyle. Hı hı. İşte İsrail gazetesinin haberi de öyle. Jerusalem'in biraz önce haberini okuduk. O da öyle. Anar Hocam siz dikkat çektiniz ya. Bu medya, İrfan Sapmaz o konularda uzman. Evet. Her geçen gün bize de ifade ediyor, anlatıyor. Bunları söyleyene değil, söyletene bakın diyor.
2: Bakın ben
1: söyletene bakmak lazım.
2: Siyonist sermayenin, Siyonist lobinin Amerikan siyasetindeki etkisini asla küçümsememek lazım. Şöyle, Joe Kent istifa ettikten sonra Tucker Carlson'a bir röportaj verdi. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki bu adamlar Mossad ajanlarından bahsediyor. Yetkililerden, İsrail bürokratlardan bahsediyor. Geliyorlar bizimle görüşürken zaten çoğu Amerikan vatandaşı, çifte vatandaşlığı var. Çok iyi İngilizce

0: konuşuyorlar. Bize bilgi verirken bizim inanılmaz bir şekilde bizi manipüle ediyorlar. Kendi politikalarına doğru yönlendiriyorlar bizi. Bunu söyleyen üst düzey bir bürokrat söylüyor bunu. Bu bir. İkincisi, Netanyahu'nun da Amerikan siyaseti üzerinde bağlantıları çok güçlü. Network'ü çok güçlü. İşte uzun yıllar Amerika'da yaşamış. Bazı konularda Trump'tan bile çok daha fazla etkiye sahip Amerikan siyasetinde. Ya işte bu New York Times'ta çıktı bu sunum meselesini. Ya bu inanılır gibi değil ya. O sunum esnasındaki konuşmalar, yönlendirebilme becerisi ve tabii
1: zaten
0: ki...
1: Zaten diyor Anar Hocam, Beyaz Saray'ı ben yönetiyorum diyor zaten. Evet. Özür diliyorum. Beyaz Saray'ı, Amerika'yı ben yönetiyorum. Bu sızdı Amerika'nın akım medyasına. Donald Trump çıldırdı tabii. Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Yani onun için hiç bu yapıyı küçümsememek lazım. Yani bu ortak dil, bu şeylerin, yayınların hepsinin ortak noktası ne? Bu savaşta mesela Amerika'nın bu kadar, Amerika'yı başarısız, yani Trump'ı başarısız göstermeye çalışıyorlar. Hı hı. Neden acaba? Yani %75'i diyor ki mesela sizin verdiğiniz İsrail basınından verdiğiniz örnekte, hı hı, balistik füze kapasitesi %75 oranda duruyor. Ekonomisi 4-5 ay ayakta durabilir. Yani bu hala Trump'a gel gel diyor. Yani bitmedi, devam abi, edelim. Yani bilinçli bir şey, medya propagandası söz konusu burada.
2: Bu arada İrfan Sapmaz, Trump'ın şu açıklamalarına baktığımızda biraz önce aslında hocalarımla da konuştuk. Yani evet, İran'da da bir savaşı devam ettirme merakı var. Donald Trump'ın da açıklamalarına baktığımızda o da ateşkes de ateşkes diyor. Hı-hı. Anlaşacağız diyor İran. Yani dünden farklı bir durum söz konusu olmuyor ve bu her gün tekrar ediliyor adeta. Trump'ın bugünkü açıklamalarında da şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Eğer anlaşmazlarsa vuracağız. Dün de bunu söyledi. Bundan 20 gün önce de aynı sözleri sarf etti. Bu nereye kadar böyle gidecek?
1: Şimdi yani başaramıyor Donald Trump. Gördüğümüz o, başarmak istiyor, yapmak istiyor. İşte Hürmüz'ü ben açtım. Zafer bayrağını çekmek, zafer fotoğrafını elde etmek istiyor. Ama başaramıyor, buna izin vermiyorlar, buna fırsat vermiyorlar. Hayır, onun için Amerika'daki bu yapıyı Anıl Hocam'ın söylediği gibi küçümsememek lazım. 100 yıldan bu yana Amerika'nın kılcal damarlarına girmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Onun için Joe Kent diyor ki, istihbarat topluluğu içinde malum terörle mücadele dairesinin direktörüydü. Bize sunulan raporlar çok farklıydı. Donald Trump'a sunulan raporlarsa başkana, bunlar daha çok farklı raporlar diyor. Onun için Suzy Weiss özel kalem müdürü bundan şikayetleniyor. Yani Donald Trump'ı yönlendirmeye çalıştıkları yönünde çok ciddi şikayet var ekibin içerisinde. Bunu Joe Kent'in bizzat kendisi söyledi bunu. Tulsi Gabbard da aynı şekilde. Yani Donald Trump şu anda gerçekten zor durumda. Hep şunu anlat çalışıyorum. Amerikan başkanı demek her istediğini yapar demek değil. Bunu görüyoruz şu anda. Şimdi özellikle dün çok olumlu bir hava vardı. Bugün sabah saatlerinde de olumlu bir hava vardı. Tam Donald Trump işte Çin'e gitmeden önce bu işi çözeyim, bir şekilde bir noktaya ulaşayım diyor. Birden bakıyoruz saldırılar başlamış. Yani şu olursa bakın, Donald Trump'ın hiç haberi olmadan da bu CENTCOM'un başındaki David Cooper'ı biliyoruz biz. Bütün işte özellikle Suriye'deki bütün bu terörist yapıları destekleyen birisi bu. Doğru mu?
2: Evet.
1: Yani diyelim ki bir saldırı oldu. Siz Amerikan başkanı olsanız, saldırıdan da haberiniz olmasa çıkıp ya benim hiç haberim yok böyle saldırdılar diyebilir misiniz şöyle bir ortamda? Bu bulunduğunuz makam olduğu gibi kendinizi de küçük düşürmüş olursunuz. Donald Trump bazen mecburen üstlenmek zorunda kalıyor gördüğüm kadarıyla. Yani bugünkünden ben çok emin değilim Donald Trump'ın haberinin olup olmadığından. Evet, benim haberim vardı, bu bir mesajdı falan. Zaten o açıklama yapmadan önce çok büyük ihtimalle Donald Trump bir mesaj verdi demek istemiş. Verdi dedim. Yani bir örnek olarak anlatıyorum. Ama gerçekten Donald Trump şu anda tek başına bu yapıya karşı mücadelesinde başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim işin açıkçası. Onun için de işte Gazze'yi bir şekilde, şimdi ben bunu söylediğim zaman tabii X üzerinden bu Amerikan propagandası yapıyor falan diyor. Ya Biden döneminde de buradaydım ben. Beyaz Saray muhabiriydim. Pentagon muhabiriydim. Biden döneminde ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. 70-80 bin kardeşimiz orada katledildi. Doğru mu? Yani şimdi Donald Trump burada Gazze'yi bir şekilde durdurmayı başardı. Nasıl başardı? İşte Venezuela'ya yönlendirdi. Arkasından şimdi hatırlayın o 12 günlük savaşı.
2: Demokratlar buna bir şekilde uluslararası hukuk ya da o uluslararası düzende bir kılıf bularak... Daha

0: yapıyorlardı. Donald Trump diyor ki madem bu şekilde yapıyorduk, ne gerek var bu tür şeylerin arkasına sığınmaya? Ben hukuku da, bu düzeni de, bu anlaşmaları da bir kenara bırakır, bunu açıktan yaparım dedi. Gazze'deki o soykırım Biden döneminde başladı, Trump döneminde devam etti. Venezuela'da yaşananlar zaten dünya Haydusluk tarihine yani. Geçen bir utanç vesikası olarak Amerikan tarihine de geçti aynı zamanda. Yani arada sadece başkanların böyle karakteristik farklarını görüyoruz. Söylem farkı.
1: Evet,
0: yoksa uygulama aynı hepsinde.
2: Hayır, 12 gün savaşında hatırlıyor muyuz? Donald Trump çıktı, ne dedi? Konuştuk bu ekranlarda değerli hocalarımla da. Donald Trump bu iş bitti. Tamamıyla artık 2 sene, 2,5 sene İran tekrar toparlanamaz. Hatırlıyoruz değil mi bunu, evet. Söyledi. Ne oldu? Bir gün sonra bu konuşmasından sonra Pentagon'un istihbarat topluluğu, DIA ki derin yapının en güçlü kanallarından birisidir. Hı hı. DIA tarafından bilgi sızdırıldı. Hayır. Netanyahu'nun baskısı, İsrail Amerika'sının baskısı üzerine hayır böyle bir şey yoktur. Bu en az çok tehlikeli bir aşamada olduğunu söyleyebiliriz. Ne yaptı Donald Trump? Öyle söylediler. Çok hızlı bir şekilde P.T. Hayek ve Genelkurmay Başkanı'nın denk geleni sabah saat 8'inde Pentagon'da basın toplantısı yaptırıp bunları yalanlamadı mı bu DIA'nın raporlarını? Ne oldu da şimdi peki birden şu anda Donald Trump diyor ki ya diyor işte İran'ın şu anda hala nükleer bomba elde etmeye çok yaklaştığı gibi bir takım açıklamalar yapıyor. Yani mecbur kaldı Donald Trump. Şimdi kendisiyle çelişiyor şu anda yaptığı açıklamalara baktığımız zaman yani 12 gün savaşında yaptığı açıklamalar. Yanlış mı söylüyorum Anan hocam?
1: Doğru yani, kesin yani Fordow ve Natanz'ı Haziran'da vurduklarında söylediler. Yani İran'ın en az 2-3 sene biz nükleer kapasitesini engelledik, ertelettik ama 6 ay sonra tekrar istihbarat raporu.
0: Çok özür diliyorum İrfan Sapmaz. Bu arada Beyaz Saray'ın bu Trump'ın açıklamasından önce Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yine bir paylaşım var. Bu Donald Trump'ın dua seansı vardı ya, o özellikle paylaşılmış. Amerika'nın büyük olması için Tanrı her zaman, Tanrı'nın ışığı altında her zaman tek bir ulus olarak kalmalıyız. Ulusal Dua Günü'müş sanırım. Hmm. Yine o fotoğraf üzerinden düşün ki yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbinden, resmi hesabından bu fotoğraf paylaşılıyor. Tam olarak neyi ifade ediyor İrfan Sapmaz o?
2: Şimdi Donald Trump şunu yapmaya çalışıyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri malum 350 milyonluk dev nüfusun 290 milyon Hristiyan, 90 milyonu evangelistler bunlar. Protestanlar içerisinde özellikle yaşları 45-50 üzerinde olanlar Donald Trump'a tam destek veriyor. Genç jenerasyon destek vermiyor. Şimdi böyle bir fotoğrafı böyle bir zamanda paylaşmasının hiç şüphesiz bir mesajı var Donald Trump'ın. Yani burada bu dini kesimlere bir mesaj veriyor Donald Trump. Ne diyor? Amerika'nın yüce olabilmesi için Tanrı'nın himayesine daima tek bir ulus olarak kalmalıyız. Tek bir ulus olarak. Ulusal Dua Günü'nde Amerika'nın Mezmurlar 96'da yazıldığı üzere daima onun yüceliğini uluslar arasında ilan edeceğine ve dünyanın en özgür, en güçlü, en müreffeh ve en yüce ülkesinin yaratılmasında, korunmasında ve ayakta tutulmasındaki Tanrı'nın rolünü asla unutmayacağımıza söz veriyoruz diyor. Yani bu kesimlere mesaj gönderiyor. Bana sahip çıkın. Şu anda işte bir savaş içerisindeyiz. Hı hı. Bu yani kendisini bir anlamda bu yapının dini lideri olarak görüyor Donald Trump. Yani, çok ciddi bir karşılığı var aslında bunun.
0: Seninle daha önce konuşmuştuk. Kınadığın her şey başına geliyor Donald Trump'ın. İran'ı da bu anlamda kınıyordu. İran dini lideri olarak ifade ediliyordu ama o hem dini lider hem devletin lideri, siyasi lider.
2: Şimdi kendisi oynuyor.
0: Aynısı o dini Beyaz lider. Saray'dı sanırım. Çok teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Hocam teşekkür ediyorum sizlere de. Şimdi tabii pek çok şey konuşuyor, savaşlar konuşuyor ama günü aslında Beyaz Saray bu dua seansıyla kapatıyor. Bu fotoğrafla dünyaya da mesajını Amerika'ya da veriyor. İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyorum sana aktardığın yine sıcak bilgilerden dolayı. Anar Ali Hocam çok teşekkürler. Tolga Sakman sizlere de teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: bizler bu gece ajansını şimdilik noktalıyoruz efendim ama o sıcak gelişmeleri A Haber Gece ile Sinan Tatlı ile aktarmaya devam edeceğiz.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Artık saatleri 2 yaptık. Önemli gelişmeler var. Son dakika bilgileri var. Paylaşacağız. Değerli konuklarımızla konuşacağız. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim gece saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Keşm Adası başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. ABD ile İran arasındaki gerilimde silahlar bir kez daha ateşlendi. Amerikan ordusunun İran'a ait bir tankere saldırı düzenlemesinin ardından başta Bender Abbas ve Keşm Adası olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini açıkladı. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD tarafı saldırının hedefinin İran'ın Amerikan savaş gemilerini sebepsiz yere hedef alması olduğunu öne sürdü. Devrim muhafızları karşı saldırı olarak Amerikan kuvvetlerine karşılık verildiğini, 3 geminin hedef alındığını açıkladı. ABD ordusu da USS Truxton, USS Rafael Peralta ve USS Mason gemilerine yapılan saldırıyı doğruladı ancak gemilerin hasar almadığını belirtti.

0: Önce ABD'ye gidelim, neler yaşanıyor İrfan Sapmaz'dan dinleyeceğiz. Hemen sözü İrfan'a bırakalım.
1: Evet, merhabalar Sinan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bölgede yapılan saldırılarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklaması aynen şöyle: 3 adet dünya çapında Amerikan destroyeri ateş altında olmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan son derece başarılı bir şekilde geçişini tamamladı. 3 destroyerde herhangi bir hasar meydana gelmezken İran'ı saldırganlar ağır hasar aldı. Tamamen başsız kalmış donanmalarının yerini doldurmak amacıyla kullanılan çok sayıda küçük botla birlikte saldırganlar da bütün ile imha edildi. Bu botlar hızlı ve etkili bir biçimde denizin dibini boyladı. Destroyerlerimize füzeler fırlatıldı. Ancak bunlar kolayca etkisiz hale getirildi. Keza insansız hava araçları da saldırıya geçti. Fakat henüz havadayken yakılıp kül edildiler. Okyanusun sularına tıpkı mezarına süzülen bir kelebek gibi son derece estetik bir biçimde süzülerek düştüler. Normal bir ülke bu destroyerlerin geçişine izin verirdi. Ancak İran normal bir ülke değildir. Onlar deliler tarafından yönetilmiştir. Şayet ellerine nükleer silah kullanma fırsatı geçseydi hiç şüphesiz bunu yaparlardı. Ancak bu fırsatı asla yakalayamayacaklar. Üstelik tıpkı bugün onları tekrar saf dışı bıraktığımız gibi eğer o anlaşmayı hızlıca imzalamazlarsa gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli bir biçimde saf dışı bırakacağız. Üç destroyerimiz o harika mürettebatlarıyla birlikte şimdi yeniden tabiri caizse gerçek bir çelik duvar niteliğindeki deniz ablukamıza katılacak. Başkan Dan Trump diyor. Arkasından da yine bir dua partisindeki bir fotoğrafı paylaşılarak bu kez Beyaz Saray'ın resmi hesabından bir paylaşım yapıldı. Amerika'nın yüce olabilmesi için Tanrı'nın himayesinde daima tek bir ulus olarak kalmalıyız. Ulusal Dua Günü'nde Amerika'nın Mezmurlar 96'da yazıldığı üzere daima onun yüceliğini uluslar arasında ilan edeceğine ve dünyanın en özgür, en güçlü, en müreffeh ve en yüce ülkesinin yaratılmasında, korunmasında ve ayakta tutulmasındaki Tanrı'nın rolünü asla unutmayacağımıza söz veriyoruz diyor Donald Trump Sinan.
0: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyoruz. Hemen değerli konuklarımı takdim edeyim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman. Tolga Hocam, yeniden hoş geldiniz. Buradaydınız. Ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam, hoş geldiniz yeniden.
2: Hoş bulduk Sinan Bey.
0: Bu önemli son dakika gelişmesini konuşacağız elbette. Trump'ın açıklamaları var ama biri yalan söylüyor. Hemen Profesör Doktor Abdullah Aydın'a da diyeyim. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinan Bey, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tolga Hocam, kim yalan söylüyor? İran tarafı başka bir şey söylüyor. ABD, Trump başka bir şey söylüyor. Hı hı. Hürmüz Boğazı'ndan geçti mi bu 3 Amerikan gemisi?
4: Şimdi Sinan Bey, aslında bunun kanıtlayabilecek bir sürü...

0: yöntem varken ne İran ne Amerika herhangi bir yöntemle bunu kanıtlamaya yeltenmiyorlar. Yani sonuçta bunun geçtiğine
1: tam
0: veya
1: çok teşekkür ediyorum. Tam bunu söylemeye çalışırken ağzımdan aldınız. Yani bugünkü teknoloji de bu o kadar kolay ki nedense her iki tarafta bundan uzak duruyor. Katılıyorum yani.
0: Yani bir drone görüntüsüyle geçtiğini gösterebilir. Vurulduğunu gösteren başka bir görüntü olabilir. Yani bugün yapay zeka ile gerçek görüntü arasındaki farkı bile anlayabiliyoruz artık, hani burada da problem yok. Yani
2: hocam istedikleri zaman gösteriyorlar.
0: Ya işte tam oradayım. Yani ikisi de bunu göstermemekte özel çaba sarf ediyorlar. Sanki ikisi de yaptığı şeyi yani söylediği şeyin propagandasını yapmayı tercih ediyorlar. Bunu sahada göstermektense. Yani Amerikan gemileri, 3 geminin buradan geçmesi basit bir şey değil. Eğer bu doğruysa bu aslında İran'ın bölgedeki o kapatma konusunu artık yani delindiğini gösterir. Bu başka bir konuyu açar. Şimdi ama bir görüntü olmadığını...
2: İkincisi mayın da olmadığını gösterir.
0: Mayın da, yani eğer güneyden geçtiyse mayın olmadığını gösterir. Kuzeyden geçtiyse, yani o İran'ın belirlediği sulardan geçtiyse, İran'ın saldırmadığını veya saldıramadığını gösterir. Tam tersi, İran saldırdıysa bu gemiler nasıl geri dönecek mi vesaire.
2: Yani İran'a göre zaten kaçtılar diyor. Biz deniz araçlarıyla diyor, kamikaze deniz araçlarıyla vurduk diyor.
0: Gemileri. Yani vurulduysa da bunun
2: kanıtı da yok.
0: Kanıtı yok. Yani ben ez cümle şöyle düşünüyorum. Yani bu iki tarafta artık birbirini söylemle dengelemeye çalışıyorlar. Yani neye cevap veriyor? Toplumlar neye cevap veriyor? Uluslararası toplum neye onay veriyor ya da reddediyor? İki tarafta sanki bunları biraz test etmeye başladı. Çünkü elinde gecinde iki tarafta o adımı atacak. Buranın açılması için adım atacaklar. O yüzden sanki böyle buradaki durumu daha muğlaklaştırıp çözüm için iki tarafında adım attığında herkesi mutlu edecek bir hal oluşsun diye de çalışıyor olabilirler.
2: Şimdi hocam, çünkü yumuşamaya başlamıştı.
1: Ben bunun adını koyabilir miyim? Adını şöyle koymak istiyorum. Anlaşmalı dost savaşı. Tolga hocam çok güzel özetledi. Her iki tarafta topluma oynuyor. Toplumu, halklara oynuyor yani. Evet. Onun için dikkat ederseniz yani bu kadar basit. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 ayrı istihbarat servisi, 850 milyar dolar bütçe. Tek bir istihbarat ajansı var. Geografik istihbarat servisi. Bunların tek bir görev var. Bunları takip etmek NASA ile birlikte. Tolga hocamın dediği gibi İran'ın da elinde şüphesiz Rusya'dan, Çin'den aldığı destekler vardır bu anlamda, istihbarat anlamında. Ama dikkat ederseniz hiç kimse bunu ispata yaklaşmıyor. Yani bu gemiler geçti mi geçmedi mi, vuruldu mu vurulmadı mı?
2: Şimdi şu da var, petrol fiyatları düşmeye başlamıştı. Bayağı da düştü. Şimdi ne olacak? Yeniden mi çıkacak? O zaman birileri fon mu topluyor da tekrar çıkartıp satıp tekrar düşükten alıp bir de... Ben tam anlayamadım bu
0: yani,
2: durumu.
0: Sinan Bey, zaten yani bu gerginlik, o akşamüstü başlayan gerginlikten sonra petrol fiyatının bir anda fırlaması gerekiyordu normal şartlarda. Yani biz o kadar fırlayan bir petrol fiyatını da görmüyoruz. Yani resmen Birleşik Arap Emirlikleri ile İran karşı karşıya geldi. Savaşın bölgeselleşme olasılığı var. Yani Amerika'da bunu konuştu, biz de bunu konuştuk, İran'da da bu konuşuldu. Böyle bir düzlem olduğunda yeni bir yani nasıl diyelim, bir anda fırlayan petrol, bir anda gerilen ortam vesaire olması gerekirken yani böyle yine 3-5 dolar arttı bildiğim kadarıyla, yani 100 civarındaydı, 110 civarına geldi herhalde. Yani bunlar hep
2: hocam
0: dengeli.
2: Basit söylüyorsunuz ama %10 büyük bir para.
0: Yani şimdi o
2: birileri için çok büyük, evet, oynayanlar için büyük bir para.
0: Bahsettiğiniz noktada evet, ama küresel anlamda buradan beklenti 150'nin üstüne çıkması. Yani beklentiden kastı istek değil. Ama yani bu şartlarda olması gereken 150'nin üstüne çıkması. Ve 150'nin üstüne çıkmıyor ama bir miktar yükseliyor. Orada artık İrfan Bey onu daha güzel anlatıyor. Orada bir şeyler oluyor, sonra düşüyor. Trump bir şey söylüyor, bir ortamda bir şey gerçekleşiyor, yeniden yükseliyor. Yani bu hani İrfan Bey söyleyeceğini ben söyleyeyim, en son söyleyeceğini. Yani bu şeyde bu süreç bittiği zaman biz hani Trump hakkında işte azil konularını biriktiriyoruz ya, neler olabilir. Sanki bir dosya daha açılacak gibi görünüyor. Bu petrol fiyatı üzerinden sanki bir dosya biriktiriliyor gibi.
2: Anlar hocam, söyleyecekleriniz var bence.
3: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Aslında açıklamada Trump onu ifade ediyor. Yani bu üç

0: metroya geçerken bir saldırı olmuş işte füzelerle ve İHA'larla saldırı olmuş ve bu saldırıların engellendiğinden bahsediyor. Ve başarılı bir şekilde geçiş. Şimdi bu destroyerlerin vurulması da kolay değil. Şimdi bunları destroyerlerin her
1: hocam,
0: birinin üzerinde...
1: Hocam önce şunu sormak lazım değil mi? Niye geçiyorlar? Zaten birkaç anlaşmaya yakınlar.
0: Şöyle orada şu an özgürlük projesini yürütüyor Amerika
2: Birleşik Devletleri. Ama rafa kaldırdığını da söyledi bir yandan da.
0: Sonra bu tekrar bir haber çıktı ya, bu güya Körfez ülkeleri tekrar bu sınırlamayı kaldırdıktan sonra tekrar özgürlük projesini devreye soktular. Orada da bir muamma var dediği gibi hocamızın. Şimdi şöyle bir şey var, bu test geçişi de olabilir. Şimdi Amerika'nın orada belirlediği bir güzergah var. Tankerleri de o güzergaha yönlendiriyor. Şu an 3 tane orada güzergah var. Birincisi İran'ın belirlediği, kendi karasularından tırnakçasında güvenli olarak lanse ettiği ve tanker başına para istediği bir güzergah. Diğeri eski güzergah ki o mayınlı alan, 1200 km² bir alan. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu özgürlük projesiyle Umman kıyılarından açtığı bir güzergah var. Şimdi hangi güzergahı kullanarak geçtiğini bilmiyoruz. Muhtemeldir ki Umman karasularını kullanarak geçip orada da devrim muhafızlarının yani bir vuru vurabileceğini, ne kadar saldırgan olabileceğini test etmek amacıyla da bu geçişi yapmış olabilir.
1: Hazırlıklı geçmişlerdi.
0: Hazırlık. Şimdi kolay değil. Şimdi bu destroyerlerin üzerinde muharebe uçakları var. Yani F-35'ler, F-16'lar var, ağır toplar var. Füzeler var, önleyici füzeler var vesaire. Yani ve personel, askeri personel var. Kolay hedef alınabilen destroyerler değil. Bunu da belirtmek lazım. Ben burada İrfan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Çünkü bu siz demin bahsettiğiniz bu piyasaların oynamasından. Şimdi bu Trump'ın oğluyla ilgili çok fazla iddialar var. Donald Trump Jr. Bu şeyin özellikle Steve Witkoff'un oğluyla birlikte World Liberty Financial isimli bir tane de bunların yatırım şirketi var. Yani Pakistan'dan dünyanın körfez ülkelerine kadar kripto ile ilgili birçok anlaşmaları olan bir şirket. Ve gittikleri her ülkelerde Trump bunları bir şekilde götürüyor. O ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştürüyor. Kripto alanı başta olmak üzere birçok antlaşmalar imzalanıyor. Ve bu Amerikan medyasında da sık sık dile getiriliyor. Acaba bu şeyler üzerinde, bunların sahip olduğu bu kripto borsası, kripto şirketleri üzerinden Trump üzerinden bir manipülasyon yaparak, yani ceplerine bir şekilde, çünkü çok küçük paralar değil, milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Şimdi Amerikan başkanının söylediği her kelime piyasaları olumlu veya olumsuz etkileniyor. Yani önceden acaba Trump'ın kulağına bir şeyler fısıldayıp böyle de bir metot izleniyor olabilir mi? Zaten orada bir gerginlik var. Bir şekilde ya anlaşma olacak, olmayacak, ya savaş çıkacak. Hiç değilse biz buradan aileyi olabildiğince maksimum şekilde zenginleştirelim. Bu da bir amaç olarak güdülüyor mu acaba? İrfan Bey tabii daha iyi.
3: Böyle iddialar var. Evet, bu iddialar doğru. Amerika'da çok geniş şekilde özellikle demokratlar tarafından çok dillendiriliyor bu. İşte Baron Trump var, Don Jr. var, Jared Kushner, bütün ailenin bundan, bir mesela Baron Trump Bitcoin üzerinden çok ciddi paralar kazandığı, aynı zamanda Don Jr.'ın petrol üzerinden, hatta Don Jr.'ın $2 milyar Arap ülkelerinden işte çeşitli lobi faaliyetleri yapacağı iddiasıyla aldığı yönünde artık kongrede resmi kayıtlara geçmiş vaziyette ve bununla ilgili de kongrede dinlenilecek. Yani bu iddialar son derece doğru. Şunu söyleyebilirim ben. Donald Trump tabii ki hiç şüphesiz kendisine yönelik 34 ayrı suçlama var. Bundan sonraki süreçte de şurada çok fazla bir senesi kalmadı. 2,5 sene gibi falan bir senesi kaldı. Ondan sonra da çok büyük davalar karşılaşacak. Evet. Tabii ki Donald Trump sonuçta bir iş adamı. Bütün yaptığı diplomasi de emlak diplomasi diyorlar artık. Amerika Donald Trump'ın bu izlediğimiz bu tiyatrolar, oyunlar adını
0: yani
3: ne koyarsanız
0: suç yani.
3: Buna.
0: Çünkü bu bildiğim kadar çıkar çatışması ve nüfuzu kullanarak biz, çünkü Amerikan başkanının söylediği her kelime
2: piyasaları etkiliyor doğrudan.
0: Her şeyi etkiliyor ve ailenin de hatta Steve Witkoff'un oğlun da bu şey, hatta Trump bahsetmişti 200'e yakın kişiyi affedeceğini.
3: Alex Witkoff.
0: Evet. Affedeceğinden bahsetmişti. Muhtemeldir ki o affedeceği kişiler arasında bu İrfan Bey'in saydığı isimler de başkanlığı bıraktıktan sonra bu isimler de olacaktır. Af yetkisini kullanacaktır onlar lehine.
3: Çok doğru. O çok önemli bir açıklamaydı. Onu iyi hatırlattınız Arun Hocam. Donald Trump işte 100 feet

içerisinde dedi. Yani Beyaz Saray sınırları içerisinde kimler varsa onlara ben af çıkartacağım. İşte hatırlayacaksınız, Biden kendi oğlunu ve bazı isimleri çıkartmıştı. Donald Trump burada şu mesajı verdi dolayısıyla. Yani benimle birlikte savaşın. Bu savaşın içinde olun. Gelin hep birlikte savaşalım. Bu savaşı kazanalım. Korkmayın. Şayet başkanlıktan sonra size yönelik davalar açacak olurlarsa ben şimdi işte başkanlık görevim bitmeden önce zaten hepinize af çıkartacağım dedi. Evet. Hepinize diyor 100 fit içerisindeki yani Beyaz Saray'daki ekipten bahsediyor Donald Trump. O açıdan çok çeşitli iddialar var ama şimdi Anıl Hocam Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun adı rüşvet değil. Rüşveti legalleştirmişler. İşte APEC Amerikan İsrail Halk İlişkiler Komitesi 435 sandalyeli temsilciler meclisinin 368 tanesini fonlamış bunlar. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal. İşte mesela APEC'in takip ediyorum ben hesaplarını. Biraz diyelim ki birisi işte daha önce ona 100 bin dolar, 300 bin, 500 bin her neyse bir para vermişlerse onları yakın takibe alıyorlar. Anti-İsrail çizgisinde bir takım açıklamalarda bulunurlarsa çok açık ve net bir şekilde fotoğrafını koyuyorlar. Diyorlar ki biz sana 300 bin dolar vermiştik. Bir yere kıpırdama. Şimdi sistemi şöyle kurmuşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dikkat ederseniz ben özellikle Amerika'daki askeri endüstriyel kompleks üzerinde duruyorum. Çünkü trilyon dolarların döndüğü ana merkez orası. İşte Eisenhower 1961'de söyledi. Bunlara dikkat edin askeri endüstriyel komplekse Amerikan demokrasi için çok tehlikeli dedi. Sonra Joe Biden söyledi. Neden Joe Biden söyledi? Bir şey yapamadığı için bunlara karşı. Onun için şimdi sistemi şöyle kurmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyalet var. Amerika'daki askeri endüstriyel kompleks fabrikalarını bu 50 eyalete dağıtmış. Bu ne anlama geliyor? 50 eyalete dağıtması. Oradan çıkacak 435 sandalyeli temsilciler meclisi ve 100 sandalyeli senatoya gidecek her bir kişiyi fonluyorlar. Yani oradan çıkacak bir kişi diyelim ki Texas'ta da işte Tomahawk füzelerinin fabrikası var. Mesela örnek veriyorum. Bunlar ne yapıyorlar? Oradan çıkacak senatörleri, temsilciler meclisi üyelerini, milletvekillerini çıkmadan fonluyorlar orada. Bu sistemi öyle kurmuşlar. Yani bu sistemi dağıtmak öyle basit bir şey değil. Onun için çok doğru söyledi hocalarım da. Bu sistemi ciddiye almak gerek. İşte sonucunu görüyoruz şu anda. Donald Trump ABD Başkanı olarak belki de ilk kez böyle bir açık savaşa girdi bu derin yapıyla. 10 madde belirledi Donald Trump. 10 madde. Amerika'daki bu derin yapıyı nasıl dağıtacağız diye. Bunların merkezi Washington DC. 730 bin nüfusu bir federal yönetimdir burası da. Washington DC. Merkezi burası olduğu için Donald Trump işte FBI binasını buradan çıkartmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın bilmem ne bölümünü başka bir eyalete. Pentagon'un işte 24 bin kişi çalışıyor. Onların bir bölümünü bir başka eyalete. Yani merkezi dağıtmaya çalışıyor. Washington DC'deki derin yapının merkezi. Tabii ki şüphesiz burada işte kapıya gittiğiniz zaman kapıyı çalacağınız üzerinde ABD Derin Devleti'nin Washington DC merkezi diye bir yer yok, bir adres yok ama herkes biliyor bunu şu anda nasıl bir mücadele içinde olduğunu.

0: Bu 3 seneyi sağ salim çıkartır mı? En son şimdi işte 4. daha arkasında henüz net değil ama Beyaz Saray yakınlarında haberden canlı verdim o gün ben. Bir saldırgan gizli servis tarafından vurularak öldürüldü.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyoruz. Tabii devam edeceğiz konuşmaya. Abdullah Hocam'a döneyim. Abdullah Hocam, şimdi öyle bir gece yaşıyoruz ki kimin yalan söylediği belli değil. İran'dan farklı açıklamalar geliyor. Amerikan Başkanı başka konuşuyor. Tabii bu üç geminin neden Hürmüz Boğazı'nı geçtiği de muamma. Çünkü 14 maddelik bir plan verdiler. Belki İran bu plana uyacak gibi gözüküyordu. Ilımlı yaklaşıyordu. İsrail'in karşı çıkmasına rağmen. Şimdi böyle bir durumda neden saldırı yaşandı bu gece hocam?
2: Aslında bir test amacı güttüğünü düşünüyorum. Yani burada şimdi bir Hürmüz krizi var ve bu krizi aslında çok savaş öncesinde çok küçümsemişti Amerika Birleşik Devletleri. Ama kucağında buldu. Savaş sanki gündemi Hürmüz'e döndü. Yani işte nükleer silahlar, işte balistik füzeler vesaireler konuşuluyordu. İşte İran'ın işte o eksen oluşturduğu eksen, terörist eksen diyen ya da onların ifadesi direniş ekseni üzerinden değerlendirmeler yapılıyordu. Ama bunların hiçbiri konuşulmuyor bugün. Bugün tek konuştuğumuz şey Hürmüz Boğazı. Çünkü onun ekonomik yansımaları dünyaya yani dalga dalga yayıldı ve müteselsil bir etkilenme söz konusu. Yani zincirleme bir etkilenme söz konusu. Bunu bir türlü çözemiyor. Şimdi tabii gündem buna getirdi. Şimdi Trump'ın yapmaya çalıştığı bu iki tarafında aslında belki de sadece Amerika Birleşik Devletleri için söylemek mümkün değil. İki tarafında bu kontrollü savaşın bir şekilde devam etmesini istedikleri de değerlendirilebilir. Yani şunu da İran açısından baktığımızda İran savaştan geri durmuyor. Yani İran'ın bugün kaybedecek bir şeyi yok. Yani zaten varoluşsal bir krize girmişti. Bu krizden çıkabilmek için elindeki bütün imkanlarla karşı tarafa, Amerika'ya ve İsrail'e saldırı gerçekleştiriyordu ve onu yıpratabilecek her unsuru kullanmaya çalışıyordu. Bunun başında Hürmüz var. Şimdi bu ateşkes onun şu ana kadar verdiği zararları engellemeye başlamıştı. Dolayısıyla ateşkes Trump'ın çok peşinde koştuğu bir şey ama Trump'ın da yani İrfan Bey'in de ifade ettiği gibi o sıkışmışlığının içinden çıkamıyor. Yani burada sadece Trump'ın bir şeylere karar verdiğini veya iş denklemin ana parçası olduğunu söylemek de biraz açıkçası bugün şey olur. Trump sanki bir şeyleri kucağında buluyor. Ondan sonra da onları toparlamak için abuk sabuk açıklamalar yapıyor.
1: Şimdi CENTCOM kafasına göre mi hareket ediyor Abdullah Hocam?
2: Şimdi bu noktada ben bu ihtimale doğru gittiğimiz kanaatindeyim. Yani çünkü bu kadar Trump'ın bu kadar dengesiz açıklamaları Trump'ın normal karakteri üzerinden okunabilir. Ama birçok şeyi o an buluyor ve onunla ilgili ani bir söylem geliştirmesi gerekiyormuş gibi bir atmosfer de oluşturuyor. Yani bu bizim daha öncesinde Vietnam Savaşı'nda Nixon'a ifade ettiğimiz o hani Mad Men teorinin dışında da bir şey. Yani Trump'ın Mad Men'liği bunun çok daha ötesinde, o çılgın adam teorisi vardır. İşte sürekli dünyayı yok etmek için bir tehdit oluşturduğu, nükleer savaş çıkacak tehdidi, gerginliği vesaire. Trump'ın bunu yaptığı iddiası vardı ama Trump'ın normalde de dengesiz olduğunu ta televizyon programcılığından beri bilinen bir şeydi. Ancak gelinen noktada bu çok farklı bir noktaya taşındı. Şimdi bu son dönemde popüler bir dizide aynı karakteri işliyorlar. Ona kutsallık atfedilen The Boys diye bir dizide. Yani o çok fazla ifade ediliyor. Belki orada da ana karakter kendini işte Amerika'yı yeniden büyük yapmaya çalışıyor. Kendine kutsal özellikler atfediyor. Hatta kendini Tanrı'nın temsilcisi olarak ifade ederken sonradan kendini Tanrı olarak ifade etmeye başlıyor. Şimdi o figür aslında Trump'ın o yaşamış olduğu şeyleri üzerinden okunduğunda onun dengesizliğini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani şimdi o kadar uzun bir Truth Social'da paylaşımının ardına onlara o bir de love tap ifadesiyle hani onlara bir sevgi tokatı vurduk gibi bir değerlendirme, dokunuşu yaptık gibi bir sonrasında başka bir değerlendirme oldu Trump'ın. Yani hala ateşkes devam ediyor dedi. Şimdi buradan çıkartılabilecek husus da şu olabilir. İsrail'in Gazze'de yapmaya çalıştığı şeyi biliyoruz. Gazze'de her şeyi oldu bittiye getirerek ateşkes görünümlü, kontrollü hegemonyasını arttırmaya devam ediyor.

0: taraftan İstediği savaşta demek istemiyor galiba hocam.
1: Tabii. Yani bunun maliyeti çok fazla. İsrail dünya kamuoyunun nezdinde bu şeyi hep bu İsrail'den öğrendiği bir şey diye ifade etmek istiyorum o yüzden. Yani İsrail orada Gazze'de Ekim'den beridir ateşkes var ama 1000 kişi hayatını kaybetti. Hala operasyonlar devam ediyor. Açlık, sefalet devam ediyor. Ama kimse bu nasıl yeniden bir Gazze saldırısı demiyor. Aynı şey onun, çünkü İsrail bunun maliyetini 2 yıl boyunca 3 yıl boyunca, yani 2 yıldan fazla bir süre boyunca çekti ve bunu artık istemiyor. Aynı şey İran meselesinde Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Bunu asla savaş demek istemiyor. O, yani Tolga hocamın ifade ettiği gibi burada açıkçası bir yani bu ifade ağır olacak ama bir petrol manipülasyonu sürekli devreye sokuluyor. Yani beklenen fiyat derken o noktada çok önemli. Yani böyle bir krizde, benzer bir krizde tarih boyunca baktığımızda işte petrol fiyatı 4 katına çıkmış, 2,5-3 katına çıkmış. Yani bu fiyatın minimum 150 dolar civarında olması, böyle bir tarihsel gerçeklikte baktığımızda minimum 150 dolar civarına gelmiş olması lazım. Hani çünkü piyasaların işleyiş hep aynıydı. Şimdi gelinen noktada o fiyatlar asla olmadan bir o fiyatlara yaklaşma emaresi görüldüğünde hemen Trump tekrar ateşkes diyor. Tekrar çok yakınız diyor. Çok muhteşem bir sürece girdik diyor. Fiyat düşüyor. Sonra tekrar yükseliyor. Yani bu artık hani Trump'ın içine düşmüş olduğu krizin de bir yansıması ama buna avantajlı çevirmediğini çok ciddi manada iddialar var ama şöyle bir şey var. Trump'ın içerisinde bulunduğu zorluk etrafın çevrelenmiş olması. Şimdi biz İran rejimi diye ifade ediyoruz da bu Trump rejimi ve hatta Epstein rejimi gibi ifade etmek lazım. Çünkü Epstein şantajları, orada Siyonizmin sadece Epstein üzerine okumayalım. Orada o bizim bu asker endüstriyel kompleks diyoruz, lobiler diyoruz, işte para baronları diyoruz. Bunların hepsi Siyonist gruplar. Yani biz bunu göz ardı ediyoruz. Hem evangelistler hem de direkt olarak Yahudi Siyonistler bunlar. Yani o trilyonlarca dolar. Yani öyle hani 10 milyar, 50 milyar, 100 milyar dolar değil, trilyonlarca dolar paraları yönetiyorlar. Trump bu işin içerisinden kendi adına çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalıştıkça da bocalıyor ve İleri gidip de saçmalıyor. Yani dolayısıyla bu bu akşam yaşanan bu destroyer'in geçmesi meselesi de aslında Hürmüz'ün bir test edilmesi üzerinden okunması lazım. Bu noktada da birkaç cümleyle yani destroyer meselesini ifade etmek lazım. Yani dördüncü büyük gemi olarak ifade edilebilir. Yani uçak gemileri, amfibiler, ondan sonra kruvazörler, daha sonrasında da destroyerler gelir. Fırkateyn aşağı doğru indikçe fırkateyn ve hücum botlarına doğru gider. 150 metrelik 3 tane gemiden bahsediyoruz. Bu geminin biraz önce ilk kısımda söylendiği gibi, yani 150 metre dediğimiz 3 tanesi, yani 450 metrelik bir büyüklükteki bir 3 tane unsurun geçişinin bir şekilde gösterilmemesi iki taraf için de enformatik savaşın bir şeyi. Yani bunlar ikisi de bir iki tarafta bu mesele üzerinden bir şov yapıyorlar. İşin aslı birkaç gün sonra belki ortaya çıkar, belki de hiç ortaya çıkmaz. Çünkü algıları yönetmek olguları yansıtmaktan çok daha kolay oluyor.
0: Teşekkür ediyorum hocam.
2: Şöyle bir araya böyle bir saplama yapmak istiyorum Sinan. Tabii. Savaştan önce 27 Şubat'ta bir varil petrol ne kadardı? 61 dolardı. Şu anda ne kadar? 111 dolar, 121 dolara kadar çıktı. Peki tamam, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi manipülasyonlar var, kazanılıyor. Acaba Tahran'da kimler bu petrolü elinde bulunduran, kimler ikiye katlamış vaziyette 61 dolardan işte 110 dolara kadar çıkmış petrolden, kimler ne kazanıyor acaba?
0: Satamıyorlar
2: yani savaşın devam etmesini isteyen şimdi bazı şeyleri söylemek istemiyorum burada ama şu anda milyonlarca varil İran petrolü şu anda dünyanın birçok noktasında var. Birçok noktasında. Çok büyük paralar dönüyor burada. İnanılmaz. Onun için diyorum hep Tahran'da da bu savaşın devam etmesini isteyen çevreler var, güçler var. Bu petrol paraları üzerinden çok ciddi şekilde nemalananlar var.
0: Tolga hocam, şimdi bıraktığı yerden devam edelim mi?
3: Evet, yani ben İrfan Bey'e şu...
1: pardon, ben bir ekleme yapmak isterim
0: İrfan. Buyurun Abdullah.
1: Şimdi İrfan Bey'in ifade ettiği nokta çok önemli. Gerçekten hani söyleyemem.

0: dediği şeylerde şöyle ifade edelim. Amerika bile bu İran'ın petrollerinden alıyor. Yani Amerikalı tüccarlar oradan işte yani gemilerce petrol bir şekilde bir yerlere gidiyor.
1: Belki
0: Şimdi
1: uygunu
0: bunlar
1: alıp daha pahalıya
0: çünkü.
1: satıyorlardır.
2: Ama bu şey de bir
0: zaten
2: sır değil aslında. Savaş
0: Venezuela'da da yapmıştı.
2: Savaş başladığından 28 Şubat'tan ateşkes yani Trump'ın ablukayı başlattığı 14 Nisan'a kadar İran petrolleri Çin'e sorunsuz bir şekilde satılmaya devam etti. Yani günde her gün 2 milyon varil petrolünü İran satabiliyordu.
3: Çin'e ve birçok yere zaten tek kendi gemisi geçebildiği
2: yani
3: için.
2: Ya burada ablukaya kadar bir sorun yoktu. Satabiliyordu. Kendi belirlediği bir güzergah vardı. Oradan sorunsuz bir şekilde geçip Doğu ülkelerine istediği şekilde satabiliyordu. Bu abluka sonrası İrfan Bey'in dediği o anlamda doğru. Yani buradan zenginleşen sadece Amerikalılar değil, devrim muhafızları da zenginliklerini 5'e 10'a katmışlardır bu anlamda.
3: Yani burada bu savaşın devamını isteyen devrim muhafızları kısmı çok önemli. Yani biz sadece sahadaki işte askeri varlıklar, diplomatik müzakereler vesaire üstünden konuşursak, yani bu iki ülkenin de içindeki siyaseti, bürokratik yapıları vesaire göz ardı edersek, o zaman anlamlandıramıyoruz. Hep böyle hani bugün dünden ne farklı veya bugün ne oldu da bu oldu vesaire sorularının cevabını bulamıyoruz. Ama içerideki konular çok önemli. Amerika'da nasıl ki Pentagon bu savaşın devam etmesi için Beyaz Saray'a baskı yapıyorsa, onun da farklı nedenleri var tabii. Orada da hem işte yine İrfan Bey'in söylediği silah sanayi üzerinden giden bir yapı var. Hem Amerika'nın siyaseten nüfuzunu bütün dünyaya sergilemeye çalışan bir askeri o jeopolitik, jeostratejik vesaire kafa var orada bunu isteyen. İran'da da hem ekonomik olarak bunu isteyen devrim muhafızlarının içerisinde yani büyük rakamlar bunlar. Ve yani şimdi şunu göz ardı etmeyelim. Abluka başlayalı haftalar oldu. Ve yani görünüşte İran hiçbir şey satamıyor dışarıya. Yıllardır da zaten yaptırım altında olan bir ülke. Bu şartlarda hani tabiri caizse ekmeğe muhtaç olması gerekir İran'ın. Ama böyle bir şey görmedik. İran hala bir şekilde ayakta duruyor. Bunu da sadece içeride işte devletine güvenen, devletinin arkasında duran insanlar üzerinden yorumlayamazsınız. Bu illaki içeride bir paranın döndüğü, bir gelirin olduğunu da gösteriyor. Bu ister devlet özelinde daha hani kamuya ait olarak daha genel olarak düşünün. İster maalesef ki birkaç belki komutanın üzerinden değerlendireceğimiz devrim muhafızlarının üzerinden yapılar olarak düşünün.
1: Ama İran halkı bu ambargolara alışık hocam.
3: Ambargoya alışık ama şimdi dışarıdan para gelmeyince bir sıcak para yok İran'ın içerisinde. Ambargo vardı ama dışarıya petrol satıyordu bu sürede ve bir şekilde para giriyordu. Bu parayı içeride döndürüyordu veya ambargoyu delecek olan anlaşmalar yapıyordu. Onun karşılığında yine para veriyordu vesaire. Şimdi böyle bir ablukada 5 kuruşun girmemesi gerekiyor İran'a. Ve doğal olarak dışarıyla hiçbir temas, maddi temas kuramaz bu şartlarda. Ama kuruyor belli ki.
2: Nasıl kuruyor? Bir örnek verelim hocam onunla ilgili. Şimdi şöyle bir şey var. Hatta bu yazıldı şeylerde de basında. Nobitex bir örnek vereceğim. Kripto borsası var İran'da. 2020'lerde kuruluyor bu. Harrazi ailesi. Bir klan aile olarak da düşünebilirsiniz. Çok ilginç bir aile. Ailenin hem Ayetullah Ruhullah Hümeyni ile akrabalık ilişkileri var. Hem Ali Hameney rahmetli ile ilişkileri, akrabalık ilişkileri var. Hem de bu ailenin Müştaba Hameney ile de akrabalık ilişkileri var. Peki bu Nobitex kripto borsası yaklaşık olarak 11-15 milyon İran nüfusunun kullandı. Şimdi İran'a ambargolar var, yaptırımlar var. Hocam bahsetti. Bu para nasıl dönüyor? İşte böyle uygulama kripto borsasına engel oluşturamıyorlar. Devrim muhafızları dahil, üst düzey devlet yetkilileri, hatta Merkez Bankası bile bir takım parasal ilişkilerini bu kripto borsası üzerinden hayata geçiriyor. Yani bu parayı bir şekilde bu çarkı döndürmek için böyle bir yöntem bulmuşlar. Bu bir tane örnek. İşin ilginç tarafı bugüne kadar İran'ın her kurumuna, devrim muhafızlarının ait bütün bankalardan tutun, Merkez Bankası'na kadar bütün ambargoların uygulandığı bir ortamda bu veya kripto borsası üzerinden oluşan bu kurumlara yönelik herhangi bir ambargo yok. Yani burada bir şekilde para transferi

0: sağlanıyor. Ve bu şekilde ambargoları delebiliyorlar. Ve bunu da bilinen aileler üzerinden, yani devrim muhafızları kendi kontrolünde, kendi ilişkiler ağı içerisinde olan aileler üzerinden bunu yapabiliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Şu an İran'ı Ali Hamenei öldürüldükten sonra devrim muhafızları bir postmodern darbe yaparak kontrolü ele geçirdiler. Evet, bu adamlar hep etkindiler. İran siyasetinde, İran ekonomisinde, İran sosyal hayatında, İran ekopolitik sisteminde. Ama Ali Hamenei hayattayken bu grupları bir şekilde dengede tutabiliyordu.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz hocam? Müşteba Hamenei'yi de dinlemeyen bir grup var.
0: Müşteba Hamenei'yi...
2: Dinleyecek bir Müşteba Hamenei var mı ortada?
0: Evet, yüce lider olarak seçildi ama de facto olarak seçildi, de jure olarak seçildi ama de facto olarak ülke... bu adamların, bu pragmatist generallerin elinde. Müşteba Hamenei iyileştikten sonra, kamuoyuna çıktıktan sonra bu gruplara hep minnet duyacak, minnet borcu olacak. Çünkü Müşteba Hamenei yaralı vaziyette, birçok alternatif olmasına rağmen devrim muhafızları Hamenei soyadının bir süreklilik göstermek açısından seçmesini sağladılar. Ve şu an bu pragmatist generaller aslında Trump'la antlaşma yapmak istiyorlar. Neden anlaşma yapmak istiyorlar? Bu demin bahsettiğim ülke ekonomisinin %70'ine yakını bu general devrim muhafızları yönetiyor. Bunların kontrolünde. Siz devasa bir anonim şirketi olarak düşünün devrim muhafızlarını. Güçü ve parayı kontrol ediyorlar. Parayla ilişkisi olan pragmatist olur. O çarkın dönmesini ister.
1: Ya İrfan'ın anlattığının bir benzeri de orada var. Diyor.
0: Kesinlikle. Bana. Şimdi orada da şöyle bir şey var.
2: Ama ben çok anlaşma yapmaya niyetli oldukları kanaatinde değilim. Çünkü anlaşma yapılırsa İran devletiyle Amerikan devleti yapacağı anlaşmada bu arada yapılan o devlet dışı hareketler diyelim, bunu yapmak zorlaşır. Bu şu anda devrim muhafızları daha rahat hareket ediyor. Çünkü anlaşmayı aslında Amerikan tarafının da istediği kanaatindeyim ben. Çünkü anlaşırlarsa işte bölgeden petrol alınacak, işte mal satılacak vesaire. Yani yine Trump'ın o ekonomi kafasıyla düşündüğümüzde yani savaş hali hala devrim muhafızlarının neredeyse tamamı için, vardır illaki arada birileri ama neredeyse tamamı için hala savaş halinin öncelikli olduğu kanaatindeyim.
0: Sürdürülebilir değil hocam. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde buna dayanabilir. Ama İran'a bu abluka ve bu baskı, bu demin bahsettiğim grupların döndürdüğü bir çarkın durması anlamına gelir. Mesela Trump bazen şunu söylüyor. Eskisinden çok daha iyi konuşabildiğimiz gruplar var orada. Ve Galibaf'ı işaret ediyor. Bu demin bahsettiğim bunların aslında sözcüsü
1: meclis
0: müzakerelerde Galibaf'ın katılması, bir şekilde Trump'ın adres göstermeden Galibaf'ı işaret etmesi. Ama bir grupta var ki bunlar antlaşmak, taviz vermek istemiyorlar. Yani sonuna kadar çünkü yekpare bir yapı yok orada, parçalı bir yapı, farklı farklı hizipler var. Devrim muhafızları içerisinde bile farklı farklı hizipler var. Ama etkin olan kadronun, burada hocamla belki ayrışıyoruz ama etkin olan, şu an yöneten, etkin olan bu pragmatist generallerin İsrail'i bypass etmek için, bir şekilde İran'ı rahat nefes aldırmak için Amerika'ya tavizler dahil, ne tavizler? Bu ticaret anlaşmaları, Amerikan petrol şirketlerinin gelip orada yatırım yapması, bir takım ticaret alışverişi dahil opsiyonları sunarak Trump'ın da mizacını bildikleri için buradan bir antlaşma istiyorlar. Ya bugün Trump'ın sürekli aslında işaret ettiği, orada aslında fikir ayrılıkları var İran içerisinde, o doğru. Gerçekten de var. Hı hı. Ya çünkü şimdi Müşteba Hamenei İran anayasasına göre bu devasa antlaşmaları yürütmenin başı o. Şimdi bu adamlar müzakere yürütüyorlar ama Müşteba Hamenei'ye ulaşılması da zor. İşte bu New York Times'ta çıktı. Çok farklı bir süreç var. Bütün elektronik cihazların olmadığı bir ortam. Hı hı. Bir kuryeler zinciriyle sadece ona çok küçük bir kesim ulaşabiliyor. Zarflar üzerinden, çünkü konuşamıyor.
1: Hocam belki de öyle olmalı.
0: Öyle olmalı.
1: Belki de öldürecekler çünkü.
0: Çünkü sağlığı da yerinde değil. Ve bu ortamda müzakerelerin de yürütülmesi aslında kolay değil. Ama benim de aslında gördüğüm ve katıldığım bir görüş. Ve bu grup eğer parayı ve gücü kontrol etmek istiyorlarsa savaş sürdürülebilir değil bu kesimler için. Mutlaka ve mutlaka Trump'la tavizler dahil vererek antlaşmanın yapılması şart.
1: İrfan Sapmaz, şimdi Trump da bahsediyor. Diyor ki kimle konuştuğumuzu bilmiyoruz. Artık kiminle konuşacak? Şimdi Anar hocam anlattı. Devrim muhafızları

0: da ikiye bölünmüş durumda. Yönetimde kiminle konuşacak Trump? Kiminle anlaşma yapacak?
1: Şimdi Anıl hocama katılıyorum. Şunu söylemiştim ben yaklaşık bir hafta önce yine bu A Haber ekranlarında. Müşteba Hamenei ile Mesut Pezeşkian görüşüyorlar. Aralarında hiçbir sorun yok demiştim. Bunun onayı bugün Mesut Pezeşkian'dan geldi. Mesut Pezeşkian bir açıklama yaptı. 2,5 saat boyunca Müşteba Hamenei ile bir araya geldiğinden bahsetti. Şu anda sayın hocalarımın da söylediği gibi içeride Tahran'da Anıl hocam çok güzel özetledi oradaki işte ekonomi çevrelerini, o dönem paralar. Tabi bunların birçok derinliklerini biliyorum ama burada açıklayamayacağım. Çeşitli isimlerin bana verdiği bazı isimleri verdiler ama söylemek istemiyorum burada. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Müşteba Hamenei ile Mesut Pezeşkian tek cephede, aynı cephede biraz önce Anıl hocamın özetlediği o Tahran'daki bir takım kapitalleri ellerinde bulunduranlarla çok ciddi bir çatışma, çok ciddi bir savaş içerisindeler. İçeride bir kesim var, kesinlikle barış istemiyorlar, ateşkes istemiyorlar. Bu işin devam etmesini istiyorlar. Evet. Ama dikkat ederseniz bugüne kadar Donald Trump Mesut Pezeşkian ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Dikkatinizi çekti mi? Aleyhinde hiçbir kelime, bir şey konuşmadı Donald Trump.
0: Müzakereleri çok... onunla yapacak İrfan.
1: Evet, evet. Şimdi yasal olarak, anayasal olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. O açıdan da o ismi korudu bir anlamda Donald Trump. Tehlike gelmemesi adına da belki hedef göstermek istemedi. Ama Müşteba, bu kesin bir bilgi, özel bir bilgi. Mesut Pezeşkian'la Müşteba Hamenei arasında herhangi bir sorun yok. Ama Müşteba Hamenei ile devrim muhafızları arasında çok ciddi bir çatışma var. Çok ciddi bir savaş var. Yani yerin altında gidiyor bu savaş. Yerin altında derken mecazi anlamda söylemiyorum. Kilometrelerce olan tünellerden bahsediyoruz şu anda. O tünellerin içerisinde devam eden bir savaş var şu anda. Ama çok büyük oranda şu anda bunu söyleyebilirim. Bana gelen özel bilgilere göre Müşteba Hamenei tamamıyla kontrolü, neredeyse %70 %80 kontrolü ele geçirdi. Şu anda Müşteba Hamenei. Onun için bu arada Donald Trump bunu biliyor. Oradaki tek muhatapın Müşteba Hamenei olduğunu biliyor. Onun için orada Galibaf'tı ya da işte Dışişleri Bakanı idi ya da başka isimlerdi. Bunların bir önemi, bir hükmü yok. Onlar orada Müşteba Hamenei'nin, birinci derecede Müşteba Hamenei'nin izni olmadan hareket edemezler. O açıdan da şimdi Müşteba Hamenei ne zaman sahneye çıkacak bilmiyoruz ama bugün Mesut Pezeşkian'ın yaptığı bu açıklama çok önemliydi. İlk defa, ama ben biliyorum ki daha önce de görüştüler. Yani yüz yüze Mesut Pezeşkian'la Müşteba Hamenei bir araya geldiler. Ama ilk kez bugün Mesut Pezeşkian yaptığı bir açıklamada işte 2,5 saat boyunca biz yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Ama katılıyorum ben sayın hocalarıma. Amerika uzun dönem gider bu savaşa. Amerika için çok büyük bir sorun olmaz. İşte çok işte biz burada yaşadığımız için bunu hissediyoruz. Petrol fiyatlarında artış oldu. Bazı petrole bağımlı ürünlerde artış oldu. Ama İran halkının nereye kadar bunu götürebileceği oldukça şüpheli. Bunu da iyi biliyor. Hem Müşteba Hamenei çok iyi biliyor, hem de Mesut Pezeşkian çok iyi biliyor. Mesut Pezeşkian zaten açık açık bu mesajları veriyor. O açıdan da ben de inanıyorum. Şimdi her iki kesimde de bu işi artık bitirip sonlandırma arzusu var. Onun için de Donald Trump da, tabii Donald Trump çok sabırsız. Yapısı olarak hemen hızlı bitireyim, hızlı halledeyim. Biz dünyanın süper gücüyüz. Ben Amerikan başkanıyım ama bunun çok fazla bir hükmünün olmadığını Tahran'da gördü bu. İran'da gördü. O açıdan da şimdi sabırla yol almaya çalışıyor Donald Trump. O açıdan da önümüzdeki haftalar içerisinde belki bir takım yeni gelişmeler olur diye düşünüyorum ben. Yani Müşteba Hamenei, Mesut Pezeşkian cephesinden en azından bu savaşın bitirilmesi adına bir takımlar adımlar atılabilir diye düşünüyorum işin açıkçası.
0: Yani bazı provokasyonlar olmazsa, şimdi ben bu geceyi provokasyon abi gibi düşünüyorum. Yani hiçbir şey geçmemiş olsaydı, hiçbir gemi geçmemiş olsaydı çok daha iyi olacaktı belki. Abdullah hocam, şimdi bundan sonra ne olacağı da bu son bölümde konuşalım. Ateşkes bozuldu mu? Şimdi bazı yerleri vurduk diyorlar. Onu yok ettik, bunu yok ettik. Ama ateşkes devam ediyor. Ateşkes de yok.
2: aslında bir ateşkes yok. Fiili olarak ateşkes yok ama resmi olarak devam ettiriyorlar. Burada

0: Ben bir farklı bakış açısıyla değerlendirmek isterim. Yani aslında savaşa geri dönülmesiyle ilgili en rahat olan yer İran. Yani savaştan hani besleniyor demek istemiyorum. Bu da daha yanlış bir ifade olur ama savaşın oluşturduğu maliyete daha dirençli olan yer İran. Yani tabii ki sivil kayıpları var askeri olarak ama sürdürebiliyor. Maliyetler daha düşük. Yani şimdi 11'den 80'e çıkarttı ama Tomahawk'ı senede 11 tane üretebiliyordu Amerika Birleşik Devletleri. Böyle komik rakamlar yani, ama bir şahit drone'unu çok basit bir şekilde klasik hani basit teknolojilerle üretebiliyor, ama çok komplike teknolojiler ve metallerin kullanıldığı yapılar üretmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. O 1,5 trilyon dolara çıkartma meselesinde o silahların tekrar tekrar hızlı bir şekilde üretilmeye çalışılması yatıyor. Ama yine yetersiz. Yani Amerika bu dünyadaki savaş paradigması değişimini ortaya çıkartan İran'la karşı karşıya geldiğinde bu savaşı sürdürebilecek durumda değil. Yani bütün
1: Yani
0: Amerika'daki
1: asimetrik
0: silahları bugün
1: savaş
0: taşıması
1: aslında
0: lazım.
1: çok daha maliyetsiz.
0: Tabii, yani çok basit teknolojilerle ürettiği 20 bin dolar, 6 ile 20 bin dolar arasında ürettiği dronlarla 5-10 milyon dolarlık silahları etkisiz hale getiriyor. Yani işte dronları önden yolluyor, etkisi fazla olan Hürremşehir gibi füzeleri işte tam zamanında gideceği yere ulaştırıyor, onları önden yolluyor. Yani süreçte gün be gün takip ettiğimiz süreç şeyleri izledik. Yani dolayısıyla İran'ın savaşa dönmeyle ilgili bir problemi açıkçası olmadı kanaatim. Burada şöyle bir şey vardır. Biz İran diplomasisiyle ilgili şunu söyleriz. İran müzakere edilebilir bir ülkedir. Yani ne istiyorsa masaya koyar. Onunla ilgili pazarlığı açıktır. Ama şey değil. Ama Amerika masaya da gelmiyor. Yani ne söyledi de belirsiz. Bir gün öyle diyor, bir gün böyle diyor. İlk başta işte Epic Fury dedi, sonra işte Özgürlük Projesi dedi. Ondan sonra ondan da vazgeçtim, rafa kaldırdım dedi. Rafa kaldırdı, işte Tolga Hocam da ifade ettiği gibi, yani rafa kaldırdığım bu geri mi başlattı belirsiz. Şimdi böyle bir dengesizlik söz konusu. Dolayısıyla hani İran'ın istedikleri belli. İran hani 5 yıl durdururum dedi, atıyorum nükleerle ilgili konuyu 10 yıla tamamlar, ama Amerika 20 yıldan aşağı düşemez. Yani düşemeyeceğini, çünkü onun içerisinde onun yaşadığı Amerika hükümetinin, Amerika'nın o Trump hükümetinin yaşadığı kriz çok daha fazla. Ben bu noktada bu gerginliğin bu şekilde devam etmesini Trump istiyor. Belki İran savaşa geri dönmek bile istiyor olabilir. Anlaşamazsak. Yani anlaşılamazsa savaşa dönmek İran için şey. Ben burada Kalibaf'la ilgili de birkaç cümle ifade etmek isterim. Kalibaf yani Hatem-ül-Enbiya karargahın başkanlığı yapmış. Bu devrim muhafızların ekonomi biriminin başkanlığını yapmış. Devrim muhafızların içerisinde çok önemli bir figür olarak da bulunmuş bir karakter. Dolayısıyla burada rejimin sert çizgisini ifade eden bir karakter. Aslında onun muhatap olabilir, müzakere edilebilir bir karaktermiş gibi ön plana çıkartılması da bence bir İran'ın şeyi. Yoksa devrim muhafızlarla ben Kalibaf'ın arasında ciddi hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Kalibaf burada çok sert gücü yani ve devrim muhafızlarını orada temsil etsin diye gönderilmiş bir yapı, bir karakter. Dolayısıyla ben bu konuda yani şu ifade, Anar Hocam'ın ifade ettiği çok önemli bir husus var. Müşteba Hameneyi normal bir dönemde biz İran'ın ruhani lideri ya da işte Velayet-i Fakih'i olmasını beklemiyorduk. Yani normalde Müşteba Hameneyden bahsetmeyecektik. Ama savaş ortamının gerekliliği, karizmatik lider olması, işte soy isminin güçlülüğü, duygusal bağ vesaire. Onu ön plana çıkarttı. Ama onun da devrim muhafızlarıyla ilişkisi çok güçlü. Burada akrabalık ilişkileri oluşmuş, işte evlilikler oluşmuş, aileler birleşmiş vesaire bir ton denklem var. Dolayısıyla ve çok daraltılmış bir üst yapı var. Burada Pezeşkiyan da dışarıda kalmıyor. Şöyle ifade edeyim. Yani sizin başkan adayı olmanız veya üst düzey bir yönetici olmanız için Rical Komisyonu'ndan geçmeniz lazım. İran'da Rical Komisyonu da dönemsel hareket ediyor. Nasıl? Ahmedinejad'ın en son Pezeşkiyan'ın aday olduğu seçimde aday olma niyeti oluştu. Rical Komisyonu izin vermedi.

0: senin başkan adayı olmana izin vermiyoruz diye, sen bu yeteneğe sahip değilsin diye karar verdi. Dolayısıyla şunun için ifade edeyim. O zaman çünkü iç krizlere yönelik bir Mesut Pezeşken gibi bir figüre ihtiyacı vardı. O hamleyi yaptılar. Şunun için söylüyorum. İran'da üst düzey yöneticilerin hepsi devrim muhafızlarının birebir müsaade ettiği isimlerden oluşur. Ve devrim muhafızlarının bizzat kendileridir aslında. Bu denklemin dışında da niye böyle bir şey devam ediyor? Ordu devam ediyor. Diğer alt birimler işte devam ediyor. Ama paralel bir ordu olarak o normal ordudan normal ordunun %80'lik yani toplam İran ordusunun %80'lik, %90'lık kısmı devrim muhafızlarında var. Normal klasik İran devletinin, eski İran devletinin o yapılarının da devam ettiği bir gerçeklik var. Dolayısıyla İran çok komplike bir yapı ama şöyle bir durumla söz konusu. İran bir şekilde devrimi 79'dan sonraki süreçteki dönüşümü yedirmiş ve üst kademesi tamamen yeknesak çalışıyor. Alt taraflarda kendi aralarında bir gerginlik oluşuyor ama bu yine devrim muhafızlarının kendi içerisindeki yoğrulmasıyla alakalı. Dolayısıyla savaşın bu gidişatının ana belirleyicisi hala Amerika Birleşik Devletleri olmadığı kanaatindeyim. Çünkü hala İran'ın elindeki koz ve direnme kabiliyeti çok fazla.
1: Evet. Buyurun
2: Bir şey
1: hocam.
2: İlave edebilirim. Şimdi çok önemli bir gelişme düştü de önüme. İrfan Bey daha belki detaylı açıklamasını yapar. Teksas Temsilciler Meclisi üyelerinden Joaquin Castro 4 sayfalık bir mektupla Dışişleri Bakanı'na Kongre adına bir mektup yazıyor. Cevaplanmasını istiyor. 30 demokrat vekilden oluşan bir grup. Şöyle diyor.
1: Ne diyor hocam?
2: İsrail'in nükleer silah kapasitesine ilişkin kamuya açık bilgiler ışığında aşağıdaki soruların doğrudan yanıtlanmasını talep ediyoruz.
1: Yanıtlamazlar.
2: 1. İsrail'in sahip olduğu nükleer silah kapasitesi nedir? İsrail'in uranyum zenginleştirme kapasitesi var mı, varsa hangi düzeydedir? Dimona'daki Negev nükleer araştırma tesisini soruyor. Plütonyum üretimi yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bu çok çok önemli. Evet, yanıtlamazlar ama 30 kişilik bir Demokrat Temsilciler Meclisi'nin Kongre adına Dışişleri Bakanı'na böyle bir ortamda, savaşın devam ettiği böyle bir ortamda böyle bir yazıyla müracaat etmesi bu anlamda önemli. Bu neyi gösteriyor?
1: Çok önemli hocam.
2: Tabii tabii, İsrail'in nükleer kapasitesinin de artık demin bu bahsettiğimiz Siyonist lobinin, Siyonist etkisinin kırılması açısından da önemli. Belki işe yaramaz, cevaplamazlar ama 30 demokrat vekilin Dışişleri Bakanı'na böyle bir soru önergesiyle tabii inanmadıklarını
1: gündeme getirmesi bile
2: tabii değerli. Yani çok 4 sayfalık bir mektup, kaç tane 11 tane soru yöneltmişler İsrail'in nükleer kapasitesiyle ilgili. Bunların tek tek cevaplanmasını istiyoruz diye.
1: Soralım İrfan'a, yanıtlar mı İrfan?
3: Doğru. Yanıtlamayacaklar. Marco Rubio'ya gönderdiler böyle bir mektubu. Trump'ın siyaseti zaten belli. O açıdan yani demokratların da, Anıl Hocam, ben bu konuda çok samimi olduklarını düşünmüyorum. Yani Joe Biden döneminde de buradaydık. Biz Gazze ile ilgili ne yaptılar Anıl Hocam? Evet, hiçbir şey doğru yapmadılar. Bakmayın şimdi siz, yani bir taraftan yani işte muhalefette oldukları için başka bir ağızla konuşuyorlar ama hiçbir şey çıkmaz bunun arkasından. Donald Trump bu topa girmez. Bunlar şunu yapmaya çalışıyorlar.
1: Onlar fonlanmamış demek ki hocam. 30 kişi kalmış.
3: Baksanız büyük ihtimalle fonlanmışlar da çıkabilir içinden. O açıdan bundan hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir etkisi de olmaz bunun.
4: Ha, şu da olur mu İrfan Bey? Mesela buna cevaben istedikleri cevabı verirler ve bu gerçekmiş gibi satılır bu verilen cevap. Ve doğal olarak da aslında bizim tartışmamızın da önü kapanmış olur. Çünkü Amerikan Dışişleri Bakanlığı bazı rakamlar verir, bazı şeyler söyler. Biliriz ki aslında bunlar doğru değil ama resmi olarak bunlar dile getirildiği için üstüne yapılacak tartışmalar bir şekilde sonlandırılmış olur.
2: Ya ama çok etkili sorular var. Mesela diyor ki yani İran evet Dimano'ya saldırdı. Hı hı. Bu saldırı sonra siz İran'a karşı nükleer silah kullanmayı düşünüyor musunuz? İsrail devletine soruyor bu soruyu. Hı hı. Yani çok da böyle etkili sorular var. Yani İsrail'i böyle canını yakacak, cevaplamak istemeyeceği sorular. Tabii işe yarar, yaramaz, o ayrı bir tartışma konusu. Ben de öyle düşünüyorum. Cevaplamazlar muhtemelen ama bu soruların Amerikan siyasetinde, Amerikan kamuoyunda tabii ilgilenenler için gündeme gelmesi bile

0: Doğru.
1: Önemli.
2: Peki
1: O ifşa edilmesi
2: hocam
1: açısından.
2: Anthony Blinken Yahudi kendisi, biliyorsunuz. Ona neden sormadılar acaba bunu demokratlar
1: Evet.
2: kendi dönemlerinde? Yani baktığımız zaman.
1: Doğru.
0: Tolga hocam, şimdi artık
2: evet,
0: yavaş yavaş.
2: diyelim ki söylediler, açıkladı Amerika'da, evet dedi, İsrail'in atom bombası var, işte şu kadar nükleer silahı var, yani bir yere varmaz bu iş. Onun için bunlar da biliyor bunu. Bunlar şimdi tek dertleri şu: Donald Trump'ı Temsilciler Meclisi ve Senato'da sıkıştırmak, işte Kasım'daki seçimlerde bir şekilde aşağıya indirmeye çalışacaklar. İşte çok az fark çünkü. 435 sandalyede, 435 sandalye Temsilciler Meclisi'nde 223'e 217, 100 sandalyede de 53'e 47 Cumhuriyetçiler önde. O açıdan da bunu kendi dönemlerinde, Biden döneminde yapmış olsalardı, biraz daha insan ayağı ne güzel, bak işte bunlar da gerçekten İsrail'e karşı bir adım atıyor dersiniz. Ama kendi dönemlerinde hiçbir şey çıkmadı. Anthony Blinken de kendisi ben bir Yahudiyim dedi, hatırlayacak olursanız, bu Gazze meseleyle ilgili. Önce ırkını ortaya koydu.
0: Teşekkür ediyorum İrfan. Hocam artık sona geliyoruz. Şimdi bu olaylar daha oturulamamış masayı da dağıtır mı?
3: Yani şimdi tabii sahanın sıcak olması diplomasiyi engelliyor. Ama arka kapının ben hiçbir zaman kapanmayacağı kanaatindeyim ne olursa olsun. Çünkü zaten arka kapıda konuşulanlar aslında mesafe kat etmeyi sağlıyor. Yani biz bugün bu 14 madde içerisinde bazı şeyleri görmüyorsak, mesela füzeyle ilgili bir madde yoktu yanlış hatırlamıyorsam bu 14 madde içinde, füze menzilleriyle ilgili. Yani bunların bir şekilde çözüldüğü ya da...
0: İsrail ona itiraz ediyor değil mi?
3: İşte İsrail'in zaten herhangi bir konuda anlaşma yapılmasına karşı çıktığını biliyoruz. Yani bir şekilde bölgedeki çatışmanın devamlılığı, bir şekilde Amerika'nın buradan çıkmaması, mümkünse kara harekatı, daha büyük bir hava harekatı, yani hep böyle daha fazlası üzerinden talebi var İsrail'in. Ama Amerika'da yani çözüp gitmek istiyor Trump'a baksanız. Ama Pentagon gücü tam anlamıyla gösteremediğini düşünüyor. Yani iki ülkenin de içerisi darmadağın oldu. Yani bu hiç böyle düşünülmemişti. İran operasyonu hiç böyle Amerika'da düşünülmemişti. Konunun bu kadar çetrefilli hale geleceği hiç düşünülmemişti. Yani İsrail'in ikna ettiği yöntemle dini lider öldürülecek, yeni bir yönetim ve anlaşma devam edecek gibi bir noktadaydı. Şu anda işin içinden çıkılmıyor. Hürmüz çözülmediği sürece hiçbir şey çözülemez ama. Ben hani en son bunu söyleyeyim. Hürmüz'ün çözülmesi için de iki tarafın aynı anda adım atması gerekiyor. Aynı anda adım atması için de arka kapının daha sağlıklı çalışması lazım diplomasinin. Yoksa işte o bahsettiğiniz gibi, yani o üç gemi girdi çıktı. Kime faydası oldu?
0: Hiç kimseye.
3: Hiç kimseye faydası olmadı. Eğer içeriden bir gemiye refakat etmedilerse, ki bunu da bilmiyoruz.
0: Girdiği de meçhul hocam.
3: Ya işte girdiğine dair bilgi. Ya girdi, ya girmeyi denedi, vuruldu. Veya girdi, oradaki İran saldırısını
0: ya
3: engelledi.
0: Ben şöyle
3: ama
0: düşünüyorum. Girmiş olsa hala vuruluyor olurdu.
3: Ya
0: hala deneniyor olurdu.
3: Açıklamada şey var. Yani girdi ve çok şimdi şeye geri dönüyor. Abluka'daki gemilerin yanına geri dönüyor. Yani sanki girmiş bir operasyon yapmış da çıkmak üzereyken Trump haber veriyormuş gibi. Yani o kadar muğlak ki.
0: Evet.
3: Yani ne olduğu da belli değil. Önemli olan zaten Trump'ın işte Amerikan gemisi girdi demesi. Yani bunu demek için bir metin paylaştı. Gerisi onun için önemli değil. Son şunu söyleyeyim. Sırf Amerikan bayrağını Hürmüz'de göstermek için verilecek çabayı göz ardı etmeyelim. Yani eğer o gemiler girdiyse o fotoğraf çekilir, dünyaya servis edilir, savaşında kazananı ilan edilirdi. O yüzden de ben bu işlerin o kadar kolay olmadığı kanaatindeyim.
0: Tolga hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
3: Ben teşekkür
0: hocam.
3: Ediyorum.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür.
0: Abdullah Aydın çok teşekkürler hocam. Ve İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyoruz. Değerli
1: kolay
0: dostlarımız
1: gelsin.
0: Ağzınıza sağlık. Artık teşekkür edeceğiz siz de bizi izlediğiniz için. A Haber Geceyi noktalayalım efendim. Şimdilik hoşça kalın.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: akşamlar. Saatlerimiz artık 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo Ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlerle konuşacağız. Detayları paylaşacağız. Geçen hafta anons etmiştik. Bu hafta Saha 2026 fuarı başlıyor diye. Sahadan çok önemli notları da, görüntüleri de, gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Tabii İran-Amerika Birleşik Devletleri gerginliğini takip ediyoruz. Donald Trump malum hafta başı acaba İran ve Amerika Birleşik Devletleri tekrar savaşa mı giriyor, savaşa yeniden mi dönüyorlar diye beklerken birdenbire özgürlük operasyonunu durdurduğunu ilan etti. Ardından İran'la bir anlaşmanın tesis edilmesine çok yakın olduklarını vurguladıkları bir açıklama yaptı. İran'dan 48 saat içerisinde, olmadı bir hafta içerisinde, olmadı zaman sınırlaması olmadan bir haber beklediğini söyledi. Anlamaya çalışıyoruz biz de Donald Trump'ın ne dediğini, ne kastettiğini. Hepsini konuşacağız değerli konuklarımızla. Konuklarımı da tanıtmaya başlayayım müsaadenizle. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bugün sahadaydınız, fuar alanındaydınız.
1: Valla 3 gündür sahadayız. Yani salı,